Onlar düşman olanları bile sevebilmelisiniz. Eğer siz bırakınız size düşman olanları, etrafınızdaki tasavvuftan kardeşlerinizi sevemiyorsanız, davranışlarınızla onları küçültmeye çalışıyorsanız, hedefiniz ne olursa olsun, siz yanlış bir davranış biçimleri içindesiniz. Şeytan size, ama sen Allah yolunda çalışıyorsun, Allah yolunda bir şeyler yapabilecek durumdasın, seviyedesin. Öyleyse onlara bunları verdiğine göre onlardan bunun karşılığını almalısın. Sana saygı göstermeliler. Böyle mi düşünüyorsunuz? Hiç kimse zorlama bir saygının karşılığında kendisini mutlu hissedemez sevgili izleyenler ve dinleyenler. Saygı sizin tarafınızdan insanlara zorla kabul ettirilen bir müessese değildir. Olması da mümkün değildir. Öyle davranış biçimlerinin sahibi olursunuz ki o davranış biçimleri size karşı büyük bir sevgi uyandırır. Sizin sevginiz onlar için kıymetli olur. O zaman sizin sevginizi kazanmak ve daim kılmak için size saygı göstereceklerdir. Siz onlardan saygı istediğiniz için değil, onlar sizi sevgiye ve saygıya layık gördükleri için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, anlayabiliyor musunuz ne kadar çok yanlışlar yapıyorsunuz? Allah'ın doğruları yerine şeytan ve nefsiniz sizi her gün bir başka açıdan bir bataklığın içine çekiyor. Oysa ki ne kadar basit bir denklemden bahsediyorum size. Bir tarafta Allah var, ruhunuz var ve bunların beraberliğinde işlediğiniz hayır var. Siz bir mutluluk üçgeni içinde yaşıyorsunuz. Bir tarafta şeytan var, nefsiniz var. Şeytanın ve nefsinin tesiri altında işlediğiniz her olay şerdir ve işlediğiniz şer var. Siz bir mutsuzluk üçgeni içinde yaşıyorsunuz. Kendinize dikkatle bakın. Neler kaybettiğinizin farkına varmanızı istiyorum. Eğer buradaysanız, bizimle beraberseniz, bizden ne size ne de başkalarına negatif dalgalar ulaşmaz. Biz sadece severiz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bize düşman olanlara da kızamayız. Onlardan nefret edemeyiz. Onları da severiz. Ve hep bir ümitle bekleriz ki belki onlar da Allah'ın yolunda bir gün bir kıymet olurlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, anlayabiliyor musunuz Ali Bey'in demek istediğini? Size düşman olanları da sevebiliyor musunuz? Aranızda nasıl bir fark olur o zaman? Çok basit bir fark olur onlar. Nefsleriyle davranan, zaten etrafındaki insanları sevmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Şeytan ve nefsleri onları sevgisizliğe ulaştırmıştır. Ama siz onları da sevebiliyor musunuz? Sizi sevmeyenleri, size düşman olanları da sevebiliyor musunuz? Daha açık konuşayım mı? Onlardan yana olabiliyor musunuz? Eğer size kızıyorlarsa neden kızdıklarının sebeplerini samimiyetle araştırıyor musunuz? O kızgınlıkta, size kızmalarında, sizden nefret etmelerinde acaba hiç mi sizin bir dahliniz yok? Hiç mi buna sebep değilsiniz? Düşündünüz mü hiç? Başkalarının işlerine müdahale etmeyi size sadece şeytan ve nefsiniz emreder.
hiç kimsenin ait olmadığı bir konuda hüküm vermek ve insanları sevk etmek yetkisi yoktur. Hanginiz böyle bir şeye kalkışıyorsanız, bilin ki arkasında nefsiniz var ve şeytan var. Sizi kontrolü altına almış, götürüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şimdi kendinize bir sual soracaksınız. Ben etrafımdaki insanları seviyor muyum? Birinci sual. İkinci sual, onlar tarafından seviliyor muyum? Eğer sevilmediğinizi görürseniz, sakın sevgili izleyenler ve dinleyenler, kabahati onlarda aramayın. İbretle kendinize bakın. Acaba nerelerde nefsiniz ve şeytan sizi öyle yanlışlara götürdü ki o insanların size karşı olan sevgisi kayboldu. O sevgiyi hak edemediniz. Nefreti hak ettiniz. Onlar tarafından sevilmemeyi hak ettiniz. Şu halinize bir bakın. Mutlu musunuz? Başka insanlara hatlerini bildirmeye uğraşan bir insan mutlu olabilir mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Şeytandan başka kim başka insanlara hatlerini bildirmenizi ister bilir misiniz? Sadece nefsiniz. Nefsiniz ve şeytan devamlı bir işbirliği halindedir. Kurtuluşun yolu daimi zikirdir. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler diyorum ki birazcık iradenizi kullanarak daimi zikirde olmasanız da mutlu olmayı başarabilirsiniz. Bir, başkaları tarafından sevilmeyi başarabilirsiniz. İki, başkalarını sevmeyi başarabilirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hayatınıza etrafınızdaki insanlarla birlikte bakmak mecburiyetindesiniz. Kimler varsa sizin çevrenizde eğer Mir Vakfı'nın mensubuysanız Mir Vakfı'nın içinde sizin çevrenizde kimler varsa dışarıda nerede olursanız olun kimlerle beraberseniz o insanların size karşı olan davranışlarına dikkatle, ibretle bakın. Neden sizi sevmiyorlar? Ve neden siz onları sevmiyorsunuz? Evvela bu iki sualin cevabı paraleldir. Siz onları sevmediğiniz için onlar sizi sevmiyorlar. Onlar sizi sevmedikleri için siz onları sevmiyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir problem onlardan mı başlar, sizlerden mi başlar, sizden mi başlar, hiç düşünmeyeceksiniz. Sizden başladığını peşin olarak kabul etmedikçe çözüme ulaşamazsınız. Eğer birisi size kötü davranmışsa, onun size kötü davranmasındaki onun haklı nedenlerini araştırmak mecburiyetindesiniz. Eğer Allah'a layık olmak istiyorsanız, eğer mutlu olmak istiyorsanız, eğer onları da mutlu etmek istiyorsanız, o zaman böyle yapmak mecburiyetindesiniz. Unutmayın, mutluluğunuzun bedeli başkalarına verdiğiniz mutluluktur. O varsa, ikincisi varsa, siz başkalarına mutluluk verebiliyorsanız, o zaman mutluluğunuzun faturasını ödediniz demektir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yoksa ödenmeyen faturaların sonu sadece bir iflastır. Şu halinize bir bakın. Neden sevilmiyorsunuz? Neden siz başkalarını sevemiyorsunuz? Neden insanları küçültmek istiyorsunuz? Neden kendinizi yüceltmek istiyorsunuz? Hiç nefsinizin ve şeytanın talepleriyle ve davranışlarıyla
Yükselebilir misiniz? Yücelebilir misiniz? Bu sadece bir zavallılıktır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir insanın başkaları karşısında sevilmesi, saygıdeğer olmanın başlangıcını teşkil eder. İnsanlar, bir takım insanlardan korktukları için de ona saygı gösterirler. Ama bu, şeytanın ve nefsin oynadığı bir oyundur sevginin ve saygının sahibine, sevginin demiyorum, korkunun ve saygının sahibine. Kendisinden korkulduğu için kendisine saygı duyulan bir insan düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Eğer böyle bir insanla muhatap olmuşsanız, ondan korkuyorsanız, size bir kötülüğü dokunacak diye ona bir saygının sahibiyseniz, o kişinin hak etmediği bir saygı ona gösteriliyor demektir. Bunun adı negatif istihkaktır. Kişinin hak ettiği şeyin tam tersinin ona gösterilmesi hali. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz kendinize şunu sorun. Bizi neden seviyorsunuz? Bizden korktuğunuz için mi? Korkabilmeniz için sevgili izleyenler ve dinleyenler, bizim sizlere bir kötülük yapmayı düşünmeniz lazım. Ancak bunu düşünebiliyorsanız bizden korkacaksınız. Korkunun arkasında hep aynı şey vardır. Niçin korkulur insanlardan? Bir hakarette bulunacak diye, bir kötülükte bulunacak diye, kötü bir davranışa muhatap olacaksınız diye, üzüleceksiniz diye bu kötü davranışın arkasından o kişiden korkarsınız. Öyleyse bize dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şu dünya üzerinde yaşayan, bizi öldürmeye çalışanlar da dahil, hiç kişiye, hiç kimseye karşı sevgisizlik duyamayız. Hiç kimseye karşı nefret duyamayız. Onları da severiz ve ümitle bekleriz. Belki bir gün onlar da bizim gibi Allah'ın yoluna gireceklerdir. Belki bir gün onlar da Allah'ın sevgilisi olacaklardır. Belki bir gün onlar da nefret etmek yerine sevgiyi öğreneceklerdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer insanların dışında sanıyorsanız kendinizi, büyük bir yanılgının içindesiniz. İnsanlarla beraber yaratıldınız. Beraber olmak mecburiyetindesiniz. İnsanlardan kaçmakla, onların size sevgiyle yaklaşmasına mani olmakla bir yere varamadığınızı hala anlayamadınız mı? Bu kadar huzursuz oluşunuz, bu kadar hırçın oluşunuz, hala güzelliklere güzel olmayanlarla cevap verişiniz bunların cevabı değil mi? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutluluk meselesi hepiniz için açık kapılar ihtiva eder. Yeter ki siz o kapılardan geçmesini bilin. İnsanlardan nefret etmeniz değil, onları sevmeniz asıl olan budur. Nefretle sevgi birbirinin tamamen tersi olan, geceyle gündüz gibi birbirinden kesin şekilde ayrılan iki müessesedir. Öyleyse siz diyebilirsiniz ki ben hayır kimseden nefret etmiyorum.
Ama sevmediğim insanlar var. Neden var hiç düşündünüz mü? O sevmediğiniz insanları düşündünüz mü hiç? Onların sizi neden sevmediğini düşündünüz mü hiç? Sevmediğiniz insanlar çok galip bir ihtimalle %90 üzerinde sizi sevmeyenlerdir. Öyleyse siz başka insanları sevmeyebiliyorsanız, o zaman nefsinizdeki nefret duygusu o kişilere karşı sevgiden üstün. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbinde 10 puan nefret olsa, ruhunuzun kalbinde de 10 puan sevgi vardır. Nefsinizin kalbinde 5 puan nefret olsa, ruhunuzun kalbinde 15 puan sevgi vardır. Bu sevgiyi çoğaltmaya çalışın. İnsanları size mutlaka mutluluk verecek olan Allah'ın sizin için vasıta kıldığı bir güzellikler demeti olarak kabul etmeye çalışın. Herkes size mutluluk vermenin bir parçası olabilir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Siz onları mutlu etmeye çalıştığınız her an bir geçerlidir. Allah Teala bütün insanları yaratmış. Her bir insanı başkalarının mutluluğuna bir vasıta olsun diye yaratmış. Söylediklerimizin herkes tarafından anlaşılabildiği bir ortamda, eğer herkes sahabenin yaptığı gibi başkalarına hizmet edecek olsa, başkalarına mutluluk vermek için hayatını vakfetse, en fazla mutluluğu yaşayanlar hayatlarını başkalarının mutluluğuna adayanlar olduğunu göreceklerdi. Ama dünyanızda, o karanlık dünyanızda başka insanlar bir ışık değilse, daha çok hayatınızı karartan birer kara delikse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kara deliklerin arasında asıl kara delik sizsiniz. Ruhunuzun kaybolmuş bir yıldızının bıraktığı nefsinizdeki karanlıklar içerisinde yüzüyorsunuz. Hepiniz ibretle, dikkatle kendinize bakın. Kimsiniz? İnsanlardan kaçıyor musunuz? İnsanları sevme konusunda size düşeni yapmadığınız kesindir. Bunun neticesi mi? Sadece mutsuz olursunuz. Çok sebepler bulabilirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutsuzluğunuzu başkalarına yamamak için mutsuzluğunuzun sebebini asıl sebep olan kendinizden uzaklaştırabilmek için çok bahaneler bulursunuz. Ama bunlar da sizi sağlıklı bir sonuca ulaştıramaz, teselli edemez, mutsuzluğunuza mani olamaz. Mutsuzluğun yok olmasının arkasında şikayetler bulup, başkalarını bahane edip, onlar yüzünden mutsuz olduğunuza kendinizi inandırmak gayreti hakikatlere sizi hiçbir zaman ulaştıramaz. Çünkü bu bir hakikat değildir. Eğer sevilmiyorsanız, sebebi sizi sevmeyenler değildir. Sebebi sizsiniz. Öyleyse cemaat halinde yaşayan, sosyal bir mahluk olan insan, başkalarıyla bütün ilişkilerinde
Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir güzele ulaşma fonksiyonu içindedir. Ruh ve Allah hep bunu ister ve bekler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizin sonsuz bir mutluluğun, en üst seviyede dünya mutluluğunun, cennetin en üst makamında olmanızın talebi içindedir. Yollarını da göstermiştir. Ama sizin kör nefsiniz ve şeytan o hedefe ulaşmanıza mani olmak için büyük bir gayretin içindedirler. Ne şeytan ne de nefsinizin afetleri yenilmeyecek olan, mağlup edilemeyecek olan düşmanlarınız değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Zikir nefsinizin afetlerini adım adım yok eden bir müessesedir. Sonucu garantiler. Ama daimi zikre ulaşmakta kolay bir olgu değil kardeşlerimiz. Dakikalarla deniyor bunu. 52 dakikadan 30 dakikalara, 20 dakikalara düşenler var. Soruyorum zikre başladıktan sonra ne kadar zikrediyorsunuz diye. Birkaç dakika diyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Genellikle cevap böyle. Öyle olduğunu kabul edelim. Şu anda bir evvelki zikre başlamanızda bir sonraki zikre arasında kocaman bir boşluk var demektir. 3 dakika zikretseniz, 23 dakikadaysanız 20 dakikalık bir boşluk. Çoğu zaman boşluk geçiyor. Ama saatin de dakikası devamlı aşağı inecek. Her saat çalışımından sonra sadece 5 dakika zikir yapan birisi, her seferinde 5 dakikadan sonra zikir kaybeden birisi saati 5 dakika indiğinde hangi duruma gelir? Bütün zaman parçalarının zikirle birbirini bağlamış bir hale gelir. Öyleyse yollardan bir tanesi bu. Daimi zikre ulaşmaya çalışmak ve neticelere ulaşmak. Ya ikincisi? İkincisi bundan çok daha basit ve kolay bir şey. İnsanları sevmek. İnsanları mutlu etmeye çalışarak kendisi mutlu olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ne kadar muhteşem bir sebebe bağlamış insanların mutluluğunu. Eğer siz başkalarına mutluluk ulaştırma konusunda bir gayretin sahibiyseniz ancak o zaman mutlu olabiliyorsunuz. Nefsinizdeki afetlerin durumu ne olursa olsun, iradenizi kullanarak bunu yapabildiğiniz zaman her başkasına yardım ulaştırdığınız noktada siz mutlu olursunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü o zaman Allah ve ruhunuz sizinle beraberdir. Ve yaptığınız bu olay başkasına mutluluk ulaştırmak konusundaki gayretiniz mutlaka hayır işleyen bir fonksiyonun sahibi kılıyor sizi. İşlediğiniz hayırdır. Öyleyse Allah, ruhunuz ve hayır bir üçgen oluşturuyor. Bu bir mutluluk üçgenidir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Konunun en can alıcı tarafı o mutluluğu size verecek olan mutluluğu ulaştırmayı düşündüğünüz veya mutluluğu ulaştırdığınız kişi değil. O mutluluğu size verecek olan Allah'tır. Ve arkasından da ruhunuz bir defa daha mutluluk verecektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir insanı mutlu etmek için yeter ki siz bir gayretin sahibi olun. Allah'ın size verdiği şeyleri, faktörleri birer birer başkalarının mutlu edilmesinde bir vasıta olarak kullanmayı usul haline getirin.
O zaman ne olur sevgili izleyenler ve o zaman siz başkalarına mutluluk vermeye çalışan, bu mutluluğu verebilse de mutlu olan, veremese de mutlu olan birisi olursunuz. O zaman siz başkalarına mutluluk vermeye çalışan, bu mutluluk karşıdaki tarafından kabul edilse de, kabul edilmese de mutlu olacak bir insan olacaksınız. İkisi arasında büyük bir farklılık var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Birinci tarafında siz varsınız, sizin davranış biçimlerinizin sizi mutlu etmesi var. İkinci tarafında karşı taraf var. Onun davranış biçimlerinin size ulaştırdığı sonuç. O mutluluğu ulaştırmaya düşündüğünüz, dilediğiniz kişi sizin ulaştırdığınız o mutluluktan size göre mutlaka onu mutlu edecek olan bir olaydan mutlu olsa da olmasa da siz ondan sorumlu değilsiniz. Siz davayı kazandınız. Ona yardım etmek için hayatınızı vakfettiğiniz andan itibaren davayı kazandınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutlu bir insan olmanın bütün standartlarına sahip oldunuz. Bir başkasına mutluluk vermek üzere düşünmeye başladığınız andan itibaren dikkat edin. Fiziki harekete geçtiğiniz andan itibaren demiyorum. O mutluluğu ona ulaştırmanın standartlarını, bu işi nasıl yapacağınızı düşünmeye başladığınızdan itibaren siz Allah'ın ülkesindesiniz. Öyleyse böyle bir dizayn sevgili izleyenler sizleri mutlaka mutluluğa ulaştırır. Herhangi bir kişiye bir iyilik etmek üzere, onu mutlu edecek olan bir davranışta bulunmak üzere harekete geçtiniz. Ne olur sevgili izleyenler? Çok basit. Mutlu olursunuz. Şimdi ikinci alternatife bakalım. Ona mutlulaştırdınız. Mutlu oldu veya olmadı. Mutlu olursa hem siz mutlu oldunuz hem de o mutlu oldu. Mutlu olmazsa sadece siz mutlu oldunuz. Ama siz mutlaka mutlu oldunuz. Niyetiniz halis olduğu sürece başkalarına onları mutlu edecek şeyleri ulaştırmak istediğiniz sürece mutlaka saadete ulaşırsınız. Üstelik de etrafınızda sevgili izleyenler ve dinleyenler sadece bir kişi yok ki. Birçok insan var. Sabahtan akşama onların her birinin gönlünü almak gibi bir imkanınız var. Ne olur bir hatırlarını sorsanız, nasılsın deseniz, onları kucaklasanız, onlarla birazcık ilgilenseniz, ne kaybedersiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Yapmıyorsunuz. Arkasında nefsinizin olduğunu hala göremiyor musunuz? Sizden herkes ilgi bekler. Kendileriyle ilgilenmesini bekleyen birçok sessiz kardeşimiz sizlerin arasındadır. Onlar o sessizlikleriyle sessiz bir dünyadan size bakarlar. Sizin ilginizi beklerler ve o ilgi onları çok mutlu eder. Öyleyse bir ilginiz, birkaç güzel söz söylemeniz, bir gülümsemeniz, onları bir kucaklamanız, onlara o kadar mutluluk veriyorsa sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse neden yapmıyorsunuz? Ne demiş Nasreddin Hoca bakkala gidip helvan var mı demiş. O da demiş bitti. Nasreddin Hoca suallerini sormaya başlamış. Unun var mı? Var. Şekerin var mı? Var. Yağın var mı? Var. Tavan var mı? Ateşin var mı? Her şey var. Öyleyse demiş Nasreddin Hoca, yahu kardeşim demiş, neden bir helva yapıp da yemiyoruz?
sevgili izleyenler ve dinleyenler, aslında sizde o helvayı yapabilecek olan

Siz, sizin şahsiyetiniz, sizin sahip olduğunuz yetenekler, sizin sahip olduğunuz bir avuç para, evet bunlar yeterli. Allah'ın size verdiği zamanı başkası için değerlendirdiğiniz an mutluluk üçgeninin içine girersiniz. Öyleyse şu bize kızanlara ne kadar şaşıyorum biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Birçok kardeşimizin bu Allah'ın öğretisiyle ne kadar mutlu olduğunu bu insanlar bir fark edebilselerdi, kendilerinin de aynı şeyleri yaparak mutlu olabileceklerini fark edebilselerdi, her şeyi ne kadar güzel kılacaklardı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse her şey en güzele ulaşabilir. Her şeyin en güzel standartlarda olması, sizin gayretlerinize, sizin davranış biçimlerinize, sizin başkalarının için hayatınızı vakfettiğinize bağlı. Ne kadar başkaları için bir şeyler yapmaya çalışırsanız, o ölçüde mutluluğu mutlaka yaşarsınız. O kadar çok şey kazanırsınız ki sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sabahtan akşama kadar geçecek sürede 10 saatlik bir süre diyelim bu ve de siz de 10 kişiye mutluluk ulaştırmak için her birine birer saat harcadınız diyelim. Her birinin yaşadığı mutluluğun iki katını yaşayacaksınız. Her birine bir saat harcadıysanız onların mutluluğu için karşılıksız harcarsanız Allah size karşılık eder. Yok eğer siz başkalarına bir iyilik edeyim de onlar bana medyuna şükran kalsınlar diye, onlar bana karşı kendini borçlu hissetsinler diye, bana karşı daha saygı göstersinler diye, beni saysınlar diye insanlara yardım etmeyi düşünüyorsanız, onlara yardım etmiyorsunuz aslında. Nefsinize hizmet ediyorsunuz sevgili dinleyenler ve izleyenler. Sakın böyle bir yola gitmeyin. Şeytan her zaman düşmanınızdır. Sizlerin başkaları tarafından sevilmesini de önlemeye çalışır. Sizlerin başkalarını sevmesini de önlemeye çalışır. Bütün gayretiyle birbirinizin arasında nifak tohumları saçıp birbirinize düşman olmasını ister. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, görmüyor musunuz ülkemizin halini? İnsanlar hep birbirine düşman. Şu televizyonlardaki kavgaları, tartışmaları, ne kadar aşağılık seviyedeki tartışmalar olarak cereyan ettiğini görmüyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bu kadar seviyesiz, düşmanca davranışların içinde olan insanlar acaba bir gün karşılarındaki kişiden yana olmak diye bir büyük noktaya ulaşabilecekler mi? Onlar ulaşamazsa da siz ulaşabilirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Biz kendimize yeni ve güzel bir dünya kurabiliriz. Bunu yapabilecek olan imkanın hepiniz sahibisiniz. Kendinize dikkatle bakın. Bir kenara mı çekiliyorsunuz? İnsanlardan uzak mı kalıyorsunuz? Neden? Arkasında onlara karşı sevgisizliğiniz var. Onların da sevgisizliğini kazanmışsınız. Böyle mi olmalıydı sevgili izleyenler ve dinleyenler? Herkesle beraber olmanın size bir mutluluk verdiği, sizi huzur için ulaştırdığı bir ortamda olmalısınız. Onun için yaşamalısınız. Başkalarını mutlu etmek için. Onlara huzur

vermek için sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her güzel olan şey bir dizaynı gerektirir. Öyleyse bu güzelliğe dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Muhteva herkes için geçerlidir. İçtekine bak, hani çok güzel. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, en iyiye ulaşmak için çok şeyler yapabilirsiniz. Bu güzellikleri yaşamak üzere harekete geçtiğiniz zaman sadece o başka insanları mutlu etmekle kalmazsınız. Asıl siz mutlu olursunuz. Her şey öylesine güzel ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu güzellikleri yaşamanızı öylesine gönülden istiyorum ki ve onlara ulaşmanız bizi uzaklardan sizi nasıl mutlu edebiliriz diye daha çok düşünmeye, daha çok sizlerle meşgul olmaya götürüyor. İnsanlar hem yanlışlıkları yaparlar, hem de yanlışlıkların kendileri tarafından yapıldığını kabul etmezler. Her zaman kendilerinden yanadırlar. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bugün gündüz yaşanan olaylarınızı düşünün hepiniz birer birer. Neden mutsuz olduğunuzun sebebine ulaşın. Hiçbir olayda başkalarından yana olamadınız. Size bunu mu öğretiyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bu güzellikleri yaşama konusunda hiç mi bir gayretinize ayrı olmayacaksınız? Bakınız, biz sizin için konuşuyoruz. Size anlatıyoruz bunları. Ama siz şu anda kendi aranızda konuşuyorsunuz. O zaman bizim söylediklerimizin size ulaşmasını değil, kardeşlerinize de ulaşmasını engellemiyor musunuz? Hele bu konuşmalar herkesin kendisini yapılan bir yanlışlık dolayısıyla müdafaa etmesi istikametindeyse, o zaman Allah'ın size verdiği zamanı da hatırlıyor musunuz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki her şey en güzel standartlara dönük getiriliyette. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Her şey, şu dünya, koskoca kainat, sizin etrafınızda Allah'ın vücuda getirdiği her şey sadece sizi mutlu etmek için yaratıldı sevgili izleyenler, dinleyenler. Sadece sizi mutlu kılmak üzere. Öyleyse onları elinizin tersiyle edecek misiniz? Allah'ın sizin için ihsan ettiği bunca güzelliği hep hayatınız boyunca görmezlikten mi geleceksiniz? Bir gün bizim ikazımız üzerine geçtiğiniz yollardaki çiçeklere, ağaçlara, gökyüzüne, kuşlara, güzelliklere baktığınız zaman onların hiç farkında olmadığınız, boşuna geçirdiğiniz günleri düşünmeyecek misiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Etrafınız güzelliklerle dolu. Ama göremiyorsunuz. Nefsinizin ve şeytanın size taktığı
karanlık gözlüklerin, nefsimizin afetlerinin gözlüklerinin görüntüsüyle olaylara bakıyorsunuz. Çıkarın o gözlükleri, çıkarın gözümüzden, atın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın gözlüklerini takın. Allah'ın bize öğrettiği, bizim de sizlere öğrettiğimiz bu güzellikleri yaşamaya çalışın. Hepiniz mutlu insanlar olmaya layıksınız. Ona göre yaratıldınız. Bütün vasıflar sizde mevcut. Ama onları ne yazık ki mutsuzluğunun istikametinde kullanıyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün bu kainat sizin için yaratıldı. Her geçen gün, her 24 saatlik devre size ve etrafınızdaki herkese ayrı ayrı Allah-u Teala tarafından nimet olarak verilmiştir. O zaman parçasını, o günü başkalarına yapabileceğiniz bir iki güzellikle geçirmenizi temin etmek için. Her şey öylesine güzel ki, bunlardan nasıl bu kadar habersiz kalabilmişim diye kendinize dönüp bakmayacak mısınız sevgili izleyenler ve dinleyenler? Başka birine ulaştırdığınız bir güzelliği ona ulaştırmadan evvelki devrinizde ulaştırdığınız zaman da Allah-u Teala'nın size verdiği mutluluğu tekrar tekrar yaşamak ister misiniz? İşte etrafınız insanlarla dolu. Her birine sunabileceğiniz küçücük bir mutluluk Allah Teala'nın size büyük bir mutluluk vermesinin temelini teşkil eder. Ayrıca siz onlara yaptığınız her güzel davranışla bir nur kapısı açıyorsunuz. Bütün o insanlar bir aynadır. Sizin bu aynaya akseden nurlu davranışınız onların da size, onların da başkalarına aynı nurlu davranışları hedef alarak onları takip getirmesiyle gerçekleşir. Her şey öylesine güzel ki sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ah bu güzellikleri bir yaşayabilseniz. Ne olurdu şu şeytanı ve nefsinizi bir an için devre dışı bırakabilseydiniz. O zaman sizin ne kadar mükemmel şeylere sahip olduğunuzu görecektiniz. Başkaları yüzünden mutsuz olduğunuz zaman parçalarına hep zavallı zaman parçalı olarak bakarım. Siz hakikatin farkında olmadığınız için başkaları sizi üzebiliyor davranışlarıyla. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, oysa ki düşünebileceğiniz bütün alternatifler ayrı ayrı birer güzelliktir. Yeter ki siz o güzellikleri yaşayacak olan ruhunuzun hasretleriyle davranmayı öğrenin. Ne zaman bir başkasına bir hayır ulaştırmayı, bir mutluluk ulaştırmayı düşünüyorsanız ruhunuzun hasretleriyle hareket ediyorsunuz. Ve Allah'ın size verdiği her şeyi seferber etmişsiniz. Başka birisine sizin her şeyinizde başka birisine mutluluk vermek üzere koştuğunuz bir vakayı ihata ediyorsunuz. Öylesine güzel ki her şey sevgili izleyenler ve dinleyenler. O güzelliklere kucak açmanız Allah'ın sizden beklediği şey. Şeytan da Allah'ın öğretisini sizlere unutturmak için her şeyi yapar. Hedefi kendisiyle beraber
Cehenneme gitmeniz değil sadece sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şu dünyadaki hayatınızı ne kadar sıkıntıyla, ne kadar huzursuzlukla geçirebilirseniz İblis o kadar memnun olur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size saadetinizin anahtarlarını veriyor Allah Teala. O Kur'an-ı Kerim'dir. Oradaki tavsiyeleri eğer ait olduğu yerlere oturtabilirseniz her birinin cihana değdiğini göreceksiniz. O zaman Allah'ın için güzelliklerini başkalarına mutluluk verdiğiniz sürece, mutluluk vermeye çalıştığınız sürece yaşadığınızı göreceksiniz. Ruhunuzun hasretleriyle siz mutlu olacaksınız. Başkalarını mutlu ederek. İşte Allah'ın reçetesi bu. Başkalarına mutluluk vererek, mutluluk sağlamaya çalışarak mutlu olmak. Sahabe bu sebepten birinci asrı saadeti yaşadılar. Siz de anlattığım şeyleri adım adım öğrenip ikinci asrı saadeti yaşayacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. İkinci asrı saadeti yaşayanlar da birinciler gibi başkaları için hayatlarını vakfedenler olacak. Öğreneceksiniz. Öğrenmek istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Her zaman dikkat edin. Ne veriyorsunuz? Karşılığında ne alıyorsunuz? Eğer başkalarına ulaştırdığınız şey onların mutsuzluğuysa karşısında aldığınız şey sizin mutsuzluğunuzdur. Başkalarına ulaştırdığınız şey onların mutluluğu içinse karşılığı sizin mutluluğunuzdur. Dikkat edin, birincisinde kesin iki tane oldu. Başkalarına mutsuzluk ulaştırıyorsunuz. Onları kıracak, üzecek davranışlarda bulunuyorsunuz. Arkasından da siz mutsuz oluyorsunuz muhakkak. Tamam. Başkalarına ulaştırdığınız şey eğer mutluluk vermek üzere çalışmaksa, bir çalışmanız ulaşmışsa, bu çalışmanız onları mutlu etmese bile siz halisane bir niyetle onların mutluluğu için gayret sarf ettiyseniz mutlaka mutlu olursunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çevrenizdeki insanların sizi anlaması veya anlamaması önemli değil. Siz mutlaka sizi %100 anlayacak olan Allah tarafından mutluluğa ulaştırılacak olan birisiniz. Yani davranış biçiminizin özünde yatan şey Allah-u Teala tarafından hep bilinir. Ve siz o davranışınızı başka birisine mutluluk ulaştırmak üzere yaptıysanız bu mutluluğu mutlaka Allah-u Teala size yaşatır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hiç yanılmaz. Öyle bir huzurla, öyle bir mutlulukla doldurur ki içinizi, Allah'a sonsuz şükredersiniz. Allah'a sonsuz hamd edersiniz. Hem başkalarına ulaştırabildiğiniz mutluluk sebebiyle onların mutluluğuna bakıp mutluluğu yaşarsınız. Hem de onların mutluluğuna çalışırken, o gayretin içindeyken mutsuz olmanız mümkün olmadığı için, sadece mutluluğu yaşayabileceğiniz için mutlu olursunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şimdi sözlerimizin sonundayız. Ve diyoruz ki dikkatle ve ibretle kendinize bakın. Başkalarını seviyor musunuz? Başkaları da sizi seviyor mu? Eğer öyle değilseniz Allah'ın sizin için ihsan buyurduğu mutluluk reçetesini kullanamıyorsunuz. Şeytan tarafından siz kullanılıyorsunuz. Şeytan sizi
oyuncak etmiş. Mutluluk yolunda görünen tasavvufu başkaları onun yaşadığını zanneden bir insan olarak görünürsünüz. Ama hem etrafınıza mutsuzluk saçarsınız hem de kendiniz her zaman mutsuz olursunuz. Şu dünya sevgili izleyenler ve dinleyenler yaşanmaya değer muhteşem bir imtihanlar ve onların sonuçları dünyasıdır. Siz başkalarını mutlu etmek için yaşayın. Siz mutlu olacaksınız. Bunu görmek üzere harekete geçin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepinizin sonsuz mutluluklara, başkalarını mutlu ederek, onlara mutluluklar ulaştırmaya çalışarak vasıl olmanızı, cennet saadetine ve dünya saadetine vasıl olmanızı, zülcenahin olmanızı, Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bilmenizi istiyoruz. Sizin için yaşıyoruz. Size bir nebze mutluluk verebilirsek bu sözlerimizle, davranışlarımızla, bu sözlerin size ulaştırılmasına kadar geçen zaman içindeki sizler için olan çalışmalarımızla, hepsiyle sizin için sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizin için varız, sizin mutluluğunuz için. Size bunun yollarını göstermek ve öğretmek için. Sonsuz mutluluklar dileğiyle ve dualarımızla sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir vakanın değerli mensuplarının, radyolarımız ve televizyonlarımızın mensuplarının ve dışarıdan bizleri izleyen değerli kardeşlerimizin sonsuz mutluluklara ulaşmalarını dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.

0: Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Sizinle birlikte olmanın vermiş olduğu bu eşsiz mutluluğu, Rabbimizin bizlere bir kez daha yaşatması dualarımızla, tüm kardeşlerimiz olarak ellerinizden sonsuz hürmet ve taş ve tüm çalışmalarınızda çok kıymetli dualarınızı bekleriz.
0: Allah razı olsun. Hepinizin gözlerinden öperiz. Mutluluklar dileriz. El Fatiha. Ve as-salavat. Allah'a salavat. Allah'a emanet.

0: Allah hepinizden razı olsun sevgili izleyenler, dinleyenler ve mensuplarımız.
1: İçimizdeki sessiz sesle yapmış olduğumuz kalp zikrinin muhtevasını açıklar mısınız? Daimi zikre yaklaştığınız zaman onu tercih edeceksiniz, içinizdeki sessiz sesi. O sesi hemen tanıyacaksınız ve içinizden başlatacaksınız. Dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan içinizden. İçinizdeki bir ses, o ses bu benim şimdi konuştuğum gibi bir ses değil, sesli ses değil, sessiz ses. İçinizden şimdi bana dilinizi kımıldatmadan Allah deyin. Dilerseniz birçok defa diyebilirsiniz. Dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan. İşte bu içinizdeki sestir. Daimi zikre yaklaştığınız zaman dilinizle yaptığınız zikirden ona döneceksiniz. Kalbiniz Allah'ın zikrini tekrar edecek. O zaman hedefe ulaşacaksınız. Yapmış olduğum kalp zikrini çoğu zaman hissedemiyorum diyor kardeşiniz. Hissetmen gerekmiyor. Ve şu aşamada öyle bir zikre başlamasam da olur. Yaparken zorluk çekiyorum. Bu yüzden dil zikrine daha çok ağırlık veriyorum. Tamam. Bütün zikirlerin dil zikriyle yapabilirsin. Çok güzel. Acaba nasıl bir yol izlemeliyiz ki kalp zikrini içimize yerleştirebilirim? Kalp zikri şimdiden içinize yerleşmesi gerekmeyen bir zikir. Zaman içerisinde onun ustası olacaksınız. Öyle bir gün gelecek ki dille yaptığınız zikir size yetmeyecek. Ötesini istediğiniz zaman, yani günün yarısından daha fazla zikretmeye başladığınız zaman, onun otomatik olarak yavaş yavaş size hakim olduğunu, kalp zikrinin ve yerleştiğini göreceksiniz. Öyle olacak ki uyumaya başlarken zikredeceksiniz, kalkarken bakacaksınız ki uyandığınız zaman içinizdeki ses devam ediyor. O zaman çok mutlu olacaksınız. Allah razı olsun. Ankara'dan bir dinleyicimiz diyor ki, yemek yemede ifrat ve tefrit var mıdır? Eskiden evliyalar günde birkaç zeytine idare ederlermiş, biz de mi öyle olmalıyız? Öyle olursanız tefrit olur bunun adı. Herkesin yaşaması için belli bir gıdaya ihtiyacı vardır. O asgari gıdayı almak mecburiyetindesiniz yaşayabilmek için. Eskiden evliyalar birkaç zeytinle idare ederlermiş sözü de hakikatlere çok uygun değil. Onlar da bizim gibi yemek yerlerdi. Bütün dergahlar yemek çıkarırlardı, yemek verirlerdi. Ekmeğiyle, yemeğiyle yemek yenirdi dergahlarda. Dergah çorbası meşhurdur. Biz de senelerce dergahımızda o çorbayı içtik. Dergah çorbasını. Başka bir yemek yapmazdık. Bir yemek yapardık. Bir çorba. Dergah çorbasını çok iyi bilir, tanır kardeşlerimiz. Ve herkesin karnını doyardı. Karnı doyardı dediğim sıkı basa yemek yemek değildi tabii. Ama aç kalmak da söz konusu değildi. Allah razı olsun. Öyleyse ifrat nedir? Karnınızı lüzumsuz olarak tıkı basa yemeklere doldurmak. Peki tefrit nedir? 3 tane zeytinle idare etmeye kalkmak. İkisi de yanlış. Birisi sizi lüzumsuz yere şişmanlığa götürür. Öteki de çok güçsüz yapar. Öyleyse siz Allah-u Teala'nın hizmetini yapacaksınız. Bu istikamette bir sistemin sahibi olmalısınız. Ne ifrata gitmelisiniz? İhtiyacınızdan daha fazla yemek yemeyerek ifrata gitmezsiniz. Ne de tefritte gitmelisiniz. 3 tane zeytine düşmelisiniz. Öyleyse bunların ikisinin arasında bir orta seviye her zaman vardır. Bir insanın şişman olması Allah-u Teala'nın yolunda gerekmez. Ama hizmet edebilmesi için yeterli gıdayı alması da gerekir. Öyleyse tefrit lüzumsuz yere büyük ölçüde bir aşırı gıda kesme işleminin gerçekleştirilmesidir. Bunun çok geçerli olmadığı konusundayım. Böyle olsaydı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sahabeyle beraber tefrite giderlerdi. Böyle bir şey olmamış hiç. Normal standartlarda yemek yemişler. Ama bir açlık devresi geçirmişler, bir imtihan devresi. Ambargo uygulanmış onlara gıda maddelerinin ulaşmaması istikametinde. Ve aç kalmış sahabe belki birkaç gün. Bu olay zorunlu olarak onların katlandıkları bir olgu. Yani onların dışında Mekke müşrikleri onları ambargo koyarak onların yiyecek maddelerini gıdasız bırakmak konusunda kararlıymışlar. Bunda da başarı kazandıkları günler geçmiş. Öyleyse gıda maddelerinde ne tefrit uygulayacaksınız, ne ifrat uygulayacaksınız. Yeteri kadar gıda alacaksınız. Asıl olan nedir? Şişmanlığa yaklaşmamanız.
0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinas sırâtal müstakîm. Gayrı mahdûbi aleyhim ve lâdâbin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Allah bütün insanları sadece bir tek hedefe yönelik olarak yaratmıştır. O hedefte yarattığı en çok değer verdiği mahlukunun yani insanın mutlu olmasıdır. Mutluluk Allah-u Teala'nın bir dizaynı sevgili kardeşlerim. En çok değer verdiği mahluk, en çok sevdiği mahluk insan ve onun insanın mutlu olmasını istiyor Allah-u Teala. Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar açık ve kolay anlaşılır bir şey. Bütün kainatı sizler için yaratmış. Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar diyor Allah-u Teala. وَسَّحَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ. Sizin emrinize musahhar kıldım, sihrettim, hasrettim diyor Allah-u Teala. Bütün göklerde olan her şeyi ve bütün yerlerde olan her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım. Hasrettim, sihrettim diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte Allah'ın dizaynı, hedefi bu. İnsanların hem cennet mutluluğuna ulaşmasını istiyor, hem dünya mutluluğuna ulaşmasını istiyor. İkisi de hedefi. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak, Allah'ın evliyası olmak, birçok insanın ümitsizce bize mi kalmış cennet diye düşündükleri o cennet var ya, cennet hepinize kalmış. Cennete gitmek de hiç öyle zannedildiği gibi zor bir şey değil. İblis insanlara asırlar boyunca bir sürü yalanı kabul ettirmiş. Nasıl sağlamış bunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Elbette biliyorsunuz artık. Asırlar boyunca yüzlerce, binlerce kitap yazdırmış insanlara. Ve Allah'ı o kitaplardan öğrenmeyi insanlara kabul ettirmiş. Allah'ı, dini ve öyle bir din ortaya koymuş ki insanların kurtuluşu, cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Peki böyle yaparken Kur'an-ı Kerim mi değişmiş? Kur'an-ı Kerim mi değiştirmeyi başarmış İblis? Hayır. Bir kelimesini bile değiştirememiş. Bir harfini bile değiştirememiş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyen ve dinleyenler, arkasında ne var? Bugün insanlar mutsuz. Bugün insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. Bütün bunlar bir dalalet müessesesinin çok büyük boyutlarda var olduğunu gösteriyor. O var olan, %90'ı aşan ölçüde var olan dalalet müessesesinin bütün dinleri kapsadığını görüyoruz. Aslında bütün dinler demekle herkesin söylediği bir şeyi söylemiş oluyorum. Yoksa aslında dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani İslam dini. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İşte öyle bir dizayn ki Allah tarafından bütün insanları hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna mutlaka ulaştıracak olan bir hüviyette oluşmuş. Ama iblis aradan geçen asırlarda bu temel hedefleri A'dan Z'ye yok etmeyi başarmış. Korkunç bir muhteva kaybı, korkunç bir değişim, cennetin cehenneme çevrilmesi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bir kanunu var. Ben diyor sizleri ey insanlar serbest iradeyle yarattım. Ve iradenize müdahale etmiyorum diyor. Karışmıyorum diyor. Kendi iradenizle kurtulmayı isterseniz benim cennetime mutlaka girersiniz. İstediklerimi yapmanız değil diyor. Dilemeniz yeter. Çünkü siz yapmayacaksınız. Ben yapacağım diyor Allah Teala. Öyleyse mutluluğun bir ayağı cennet, öbür ayağı dünya. Şu dünyada 7 milyardan fazla insan yaşıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 7 milyar insan. İşte öyle bir dizaynda yaşayan 7 milyar insan. Hep insanlar mutsuz. 7 milyar insanın altı buçuk milyarının ne yazık ki cehennemden kurtulması mümkün görünmüyor. Bugün yaşamakta olan insanlardan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, öylesine basit, öylesine kolay bir İslami yaşam ki, bütün insanları onların bir tek dileğiyle Allah'ın cennetine ulaştırması söz konusu. Kur'an bunu ifade ediyor. Allah Teala buyuruyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Öyleyse sevgili öğrenciler ve izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gerçekten Allah Teala kolaylık mı diler? Her şeyi kolaylaştırmış mı? Öyle bir kolaylaştırmış ki inanılmaz seviyede, inanılmaz derecede bir kolaylık. Düşünün sevgili kardeşlerim, şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın. 200 sene yaşayın. Orada Allah'ın cennetinde 2 milyar sene mi desem? 2 trilyon sene mi desem? 2 trilyar sene mi desem? Sonu olmayan bir süre yaşayacaksınız. Enerji bedenlerinizde ihtiyarlamadan, yaşlanmadan saçlarınız ve sakallarınız ağarmadan yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne yapmış Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de? Ey benim kullarım demiş. Ey insanlar, siz bir şey yapmayacaksınız demiş. Sadece bir dileğiniz olacak. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah-u Teala. Dilediniz mi diyor, geri kalanı size ait değil. Geri kalanı ben yapacağım. Tabii şimdi burada bir kısım insanlar bize soracak. Nasıl bize ait değil? Namazı kim kılıyor? Allah mı kılıyor? Biz kılıyoruz. Orucu kim tutuyor? Biz tutuyoruz. Zekatı kim veriyor? Biz veriyor. Zikri kim yapıyor? Biz yapıyoruz. Hani Allah ulaştırıyordu? Evet. Zikri de siz yapıyorsunuz. Namazı da siz kılıyorsunuz. Orucu da siz tutuyorsunuz. Ama Allah yapıyor. Anlaşılması güç bir şey mi sevgili kardeşlerim? Peki ya Allah-u Teala'nın bir sözü varsa, Allah-u Teala söz vermişse, ne sözü diyeceksiniz şimdi? İşte Allah'ın verdiği söz, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir, diyor Allah-u Teala. Öyleyse her şey çok güzel değil mi sevgili kardeşlerim? Böyle bir dizaynda Allah'ın ortaya koyduğu muhtevaya bakın dikkatle. Ne olay ne? Olay son derece açık. Biz Allah'a ulaşmıyoruz. Allah bizi kendisine ulaştırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bunun adı Allah'a yönelmektir. Münip adıyla, Enib adıyla anılıyor bu Allah'a yönelme.
1: Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahü yeştebi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib buyuruyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır manası çıkıyor. Ama kelime kelime yapalım. Allahü yeştebi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve bunlardan her kim Allah'a yönelirse, yünip olursa, o zaman diyor Allah Teala, kim Allah'a yünip olursa, Allah'a yönelirse, Allah bu kendisine seçtiklerinden onları, Allah'a yönelenleri mutlaka kendisine ulaştırır. Şimdi buradan kesin bir hüküm çıkarmak söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka seçilmişlerdendir. Ama bütün seçilmişlerin Allah'a ulaşmayı dilemeleri de söz konusu değil. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden bahsediyoruz? Allah'a ulaşmayı dilediysek, biz dilediysek, Allah'a biz ulaşmıyoruz. Allah bizi kendisine ulaştırıyor. Evet, namaz kılan biziz. Ama namazı kılacak hüviyete, namaz sevgisini bize vererek bizi Allah ulaştırıyor. Zikir yapmayı, severek zikir yapmayı, zikri bize sevdirerek Allah yaptırıyor. Oruç tutmanın açlığını, susuzluğunu devre dışı bırakarak, bizlerden alarak Allah Teala fusule getiriyor. Orucu bir zevk haline getiriyor. Sevgili kardeşlerim, eğer oruç tutan kişi acıkmıyorsa, susamıyorsa orucun ne zorluğu kaldı ki? En uzun günlerde de, günlerde de o kişi acıkmıyorsa, susamıyorsa, vaktin nasıl geçtiğini bile anlayamıyorsa iftar vaktine kadar, iftarda da yemek yemek ona iftarını açmak büyük bir zevk veriyorsa, her şey çok güzel değil mi o zaman sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın bu konudaki muhakemesi şöyle. Diyor ki, ben kullarıma söz verdim. Hangi tarzda bir söz? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kendime seçerim evvela. Bu seçtiklerimden her kim kendisine bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın seçtiklerinin arasındadır. Seçtiklerinin hepsi Allah'a ulaşmaz. Ama seçmediği de Allah'a ulaşmayı dilemez. Öyleyse Allah Teala kimi seçer? Dikkat edin. Kim layıksa onu seçer. Allah'ın bir liyakat kanunu var. Bu kanun mükafatı beraberinde getirir. Her devrede, her seviyede liyakat eşittir mükafattır. Liyakatle mükafat eşit seviyededir.
0: Liyakatiniz arttı, mükafatınız da artar. Liyakatiniz daha çok arttı, mükafatınız da artar. Kim neye layıksa Allah-u Teala'dan layık olduğunun mükafatını alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'ın kanunlarına beraberce baktığımız zaman bir kesin hüküm görüyoruz. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amiri olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala olayı inanılmayacak kadar kolaylaştırmış. Bize demiş oluyor ki, o cennet cennet dedikleri şey, size çok uzak gelen, imkansız gibi görünen cennet var ya diyor Allah-u Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse, o kişi cennetime mutlaka girer. Öyleyse cennete ulaşmayı dileyen cennete girer. Ama bu kişi, cennete ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. İşte insanlar Allah'ın bu sırrını şeytan onlara unutturduğu için. Hayır, Allah'ın bu sırrını değil, Allah'ın bu ilanını iblis sır haline getirdiği için. İnsanlara unutturduğu için insanların %90'dan fazlası ne yazık ki cehenneme gidecekler. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka oluşacak? 73 fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, gerçekten bir tek fırka mı cennete girecek? Gerçekten bir tek fırka cennete girecek diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, onların özelliklerine cevap, onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhtevaya bakın. Her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda yaşanıyor. Allah sözünü çiğnemesi mümkün olmayan, bizleri birer mahluk olarak yaratan Allah, onun yarattığı mahluklarız sadece. Onun mahluku olmak bir şereftir. Hamdolsun ki bizleri, hepimizi Allah yarattı. Allah'ın bir yaratığı olmak bahtının sahibiyiz. Ve bu yaratıkların arasında en çok sevdiği mahluk insandır. En üst seviyede yaratılan mahluk insandır. Bütün mahluklardan daha üstün. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor ve bütün meleklere ve din tayfesinden olan iblise, şeytana emrediyor. Şimdi onun önünde Secde edin. Çünkü diyor Allah Teala, ben ona ruhumdan üfürdüm. Çünkü diyor, ey melekler, sizde benim üfürdüğüm bir ruh yok. Ey şeytan, ey iblis diyor, sende de o ruhtan yok. Cinlerde de yok, meleklerde de yok. Allah'tan gelen ve Allah'a tekrar geri dönecek olan, Allah'ın bize üfürdüğü, Allah'ın bizim vücudumuza yerleştirdiği ruh, Allah'ı temsil eden. Neden Allah'ı temsil ediyor? Çünkü bütün ruhlar muhtevalarında sadece hasletlerle yaratılırlar. Yaratılan her ruh ayrı bir insan içindir. Ve derhal onun şeklini alır. Ve bu ruh muhtevasındaki hasletlerle Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir yasağı çiğnemesi mümkün olmayan, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellikle yaratılır bütün ruhlar. Allah'ın en müstesna yaratığıdır, Allah'ı temsil eder. Ama ruh bir yaratıktır. Ve Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emrettiği zaman ilk söylediği o oluyor. Ben ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi ona secde edin. Yani siz aslında ona secde etmeyeceksiniz. Onun fizik vücuduna değil secdeniz. O fizik vücudunun içinde bulunan ve onun görüntüsüne aynen sahip olan, ona verdiğim bir emanet var. Adı ruh. Ona secde etmiş olacaksınız. Demiş oluyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah bütün insanların bir ruhla teçhiz edilmesini istemiş. Bütün insanları ruhundan üfürmüş. Bütün insanlarda Allah'ın ruhu var. Peki hayat boyunca ruh bizde mi kalır? Hayır. Kim ruhunu Allah'a gönderirse, ulaştırırsa, o kişinin içinde ruh yoktur. Ama başının üzerinde kendi ruhundan daha kıymetli başka bir ruh vardır. Kollarını kanat gibi gererek insanlara sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından şeytanın saldırmasına mani olur. Bu devrin imamının ruhudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis ne diyor? Ben bu Ademoğulları var ya diyor, onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından saldıracağım. Ve onları ihvaya düşüreceğim. Onları kandıracağım. Ve sana ulaşmalarına mani olacağım. Onların çoğunu kıyamet günü sana şükreder bulmayacaksın diyor. Ama diyor senin İhlas sahibi kulların hariç. Ne demek ihlas sahibi kullar? İhlasa ulaşmış, nefsinin kalbindeki bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok olmuş olan bir insan. İhlas sahibi kişi. Ve mâ umiru illâ ve yâvudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâe. Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Onlar emrolunmadılar. Allah'a kul olmakla, nefslerini halis kılarak Allah'a kul olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmış.

Ama Allah'ın yaşamı uygun gördüğü bütün gezegenlerde çeşit çeşit insanlar yaşıyor. Netice itibariyle iki gözleri olan, bir ağızları olan, iki tane kulakları olan bizim gibi insanlar. Ama nispetler değişik, görüntüler değişik. Netice değişik değil. Hepsi insan. Allah'ın hepsi sevgilileri. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin. İnsan olarak yaratıldığınız için. Sadece bir tek dileğinizle Allah'ın cennetine girmek imkanının sahibi olduğunuz için o dileği dilediğiniz zaman geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiye Allah Teala mutlaka 10 tane ihsanda bulunacaktır. Ard arda ona mürşit sevgisini aşılayacaktır. Allah'ın bütün insanlarda kapalı tuttuğu Rabbani kapıları Allah o kişilerde birer birer açacaktır. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi açacaktır. Gözlerdeki engel kalkacaktır. Kulaklardaki vakrayı alacaktır. Kulaklardaki engel kalkacaktır. Neye engel? Mutluluğa engel sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmışlardır. Hepsinde bu engeller var. Bütün insanlar doğduklarından itibaren, şu dünyada hayata geldikleri andan itibaren gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Gizli bir perde. Bu gözlerinize baktığınız zaman o perdeyi göremezsiniz. Bütün insanların kulaklarında vakra vardır. Allah'ın söylediklerini kulakları duyar ama onlar işitmezler. Kulaklarına ulaşan irşat makamının, hidayet makamının sözlerinin gerçek manasını idrak edemezler. Kalplerinde ise ekinnet vardır. İdrak edemezler hidayet makamının söylediklerini. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn söz konusu. İnsanların çoğu cehenneme mi gidecek? İşte Araf suresinin 179. ayet kelimesi. Gözlerinde hicab-ı mestüre bulunan, kulaklarında vakra bulunan, kalbinde ekinnet bulunan insanların durumunu anlatıyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık diye başlıyor ayet-i kerime. O cehenneme gidecek olanlar var ya, onların kalpleri vardır. Ama fıkıh edemezler. Kalpleri ile fıkıh edemezler, idrak edemezler. Neden? Çünkü kalplerinde ekinnet var. Onların gözleri vardır. O gözlerle göremezler. Neden? Çünkü gözlerinde hicab-ı mestûre var. Onların kulakları vardır. Ama o kulaklarla işitemezler. Neden? Çünkü kulaklarında vakra var. Engel var. İşitmelerine, yani manaya varmalarına bu engel mani oluyor. Allah-u Teala demiş oluyor ki onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh etmezler, idrak etmezler. Gözleri vardır. Onlarla görmezler. Onların kulakları vardır. Bu kulaklarla işitmezler. Manaya varamaz.

yapmışlar. Onlar hayvanlar gibidirler diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Nasıl hayvanlar bizim konuşmalarımızı, normal insan konuşmasını anlayamazlarsa, kelime kelime manasına varmaları mümkün değilse, gözleri insanlara baktığında onun bir mürşit mi yoksa alelade bir insan mı olduğunu hayvanlar hiçbir zaman anlayamazlar. Söylediklerin manasına varamıyorlarsa, söylediklerini idrak edemiyorlarsa, Allah Teala idrak olmadığı için, yani fıkıh müessesesi olmadığı için onlara hayvanlar gibidirler diyor. Kulaklar duymuyor, gözler görmüyor. Hangi anlamda duymuyor? İrşada mütalik hususları duymuyor. Hangi anlamda görmüyor? İrşat makamını irşat makamı olarak görmüyor. Alelade bir adam olarak görüyor. İşte sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var, size mutlulukları vaat eden, sözünü mutlaka tutacak olan ve son derece kolay bir dizayn içerisinde en düşük performansta sizi kendisine ulaştıracak olan o Allah'tır. Siz güçlü olmayacaksınız. O sizi güçlü kılacak. Siz namazı sevmeyeceksiniz. O sevdirecek. Orucu, zikri sevmeyeceksiniz. Allah sevdirecek. Çünkü sözü var. Sözünü tutması için sizin bunları mutlaka yapmanız lazım. Yapmanız lazımsa size o sevgiyi verecek olan O'dur, Allah'tır. Her şeyden vazgeçebilirsiniz o devrede, Allah'ın o güzelliklerini yaşamak için. Sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz, kalp kulağınız açıldığı zaman yeniden hayata geleceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ölüydünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hayata birinci defa değil, ikinci defa geldiniz. Çünkü hayata birinci girişiniz doğduğunuz zaman oluşmuştur. Yaşıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız Allah'ın gözünde bir ölüsünüz. Gözleriniz görmediği için, kulaklarınız işitmediği için, kalbiniz idrak etmediği için, kalbinizin nur kapısı şeytana dönük olduğu için, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmadığı için, huşu sahibi olmadığınız için. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a yönelmeyenler cehenneme gitmeye mahkumdurlar. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Biz de hamdolsun ki öyleyiz. Allah bize bu size anlattıklarımızı anlatmasaydı, öğretmeseydi, biz de sizin dışınızdaki insanlar gibi olacaktık. O insanlar dini bildiklerini zannediyorlar ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu kadarı ne yazık ki onların cehenneme gitmesine sebebiyet veren ciddi bir vasıf, negatif vasıf. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ya Allah'a ulaşmayı kişi dilerse ne olur?
Allah onu kulağından tutar, cennetine ulaştırır. Kulağından tutar ama acıtmaz. Sevgisinin bir sembolü diye söylüyorum. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdınız mı? Allah'ı bir gün yakından tanıyacaksınız. Hep söylerim, önce ondan hoşlanacaksınız. Birinci safha, sonra onu seveceksiniz. İkinci safha, sonra Allah'a aşık olacaksınız. Üçüncü safha, sonra da ona hayran olacaksınız. Dördüncü, son safha. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, neden insanlar bu güzellikleri göremezler? Neden hala Allah'a inanmayan insanlar var? Hep bu insanlar, özellikle inanmayanlar, kendilerinin çok zeki olduğunu düşünürler. Ve doğruyu yaptıklarını zannederler. Allah'a inananları aldatılmışlar olarak değerlendirirler. Kendileri aldatılmamıştır. Oysa ki iblisin sureti hattan görünerek aldattığı insanların başında bu ateistler gelir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Her şey en güzel standartlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu anlattığım şeyler sizin için hayati konular ve insanların Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa geçen 14 asırda unuttuğu konular. Bu yüzden insanlığın kurtulması mümkün değil. İnsanların %90'dan fazlasını. Çünkü Kur'an'ı unutmuşlar. Kur'an'ı bırakıvermişler. Benim kavmim diyor Resul, Kur'an'ı bıraktılar, unuttular, terk ettiler. İşte buradan sizlere bakıyorum. Bütün dünyaya bakıyorum. Her ülkede şu anda mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. İşte gelecekteki günlerde o Resullerin, her kavimdeki Resullerin bir araya gelmesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. O zaman ne olur? O zaman dünyanın kurtuluşu olacaktır. Yaşayanlardan Allah'ın güzelliklerini yaşamak isteyenler o güzelliği mutlaka yaşayacaklardır. Düşünün sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi sizin için yaratmış. Etrafınızda ne görüyorsanız, ağaçlar, çiçekler, kuşlar, balıklar, denizler, karalar ve gökler, hepsi sizin için.
sadece sizin için yaratılmış. Bütün göklerde Allah neyi yaratmışsa, bütün arzlarda Allah neyi yaratmışsa sizin emrinize vermiş. Her şey sizin için. Ve neden böyle? Her biri sizin mutluluğunuzun bir vesilesi. Etrafınızda kimler varsa onlarla meşgul olmalısınız. Onları sevmelisiniz. Onlar için güzellikler dilemelisiniz. Her güzel şeyin arkasında mutlaka Allah'ın izlerini görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, Allah yaratır. Ve sever. Ve yarattığı kullarının mutlu olmasını diler ve onlara reçeteyi teslim eder. Karar mevkiinde olan Allah değildir. Allah Teala size kanunlarını bildirir. Der ki bu gemi cehenneme gidiyor. İsterseniz bu gemiye binersiniz. Der ki bu gemi cennete gidiyor. İsterseniz bu gemiye binersiniz. O gemi veya bu gemi. Seçim sizin sevgili kardeşlerim. Öyleyse daha konunun başında yol ayrımı var. İlk seçim Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dilerseniz 3. basamaktasınız. 22. basamağa kadar dileyen herkes garantidedir. Mutlaka 1., 2. ve 3. kat cennetlerin sahibi olacaktır. Eğer güzellikleri yaşamaya devam etmek istiyorsa 4., 5., 6. ve 7. kat cennetlerin de sahibi olacaktır. Konu göstereceğiniz sebata dayalı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyi size Allah sevdirecek. İnsanları seveceksiniz. Onlar için yaşamak sizin için doyumsuz bir zevk olacak. Allah'ın merdivenlerinde yükseldikçe, Allah'ın daha çok, daha çok, daha çok sevgisini kazanacaksınız. O sizi her zaman sever. Ama liyakatiniz arttıkça sevgisi de mükafatı da ona paralel olarak artacaktır. Sevgili kardeşlerim, hep Allah'ın size verdiği nimetleri düşünün. Ne kadar çok ihsan almışsınız, ne kadar çok nimet almışsınız Allah-u Teala'dan. Baştan verdiği her şey ihsanlarıdır. On dördüncü basamakta mürşidinize 10 tane ihsanla tabi olduğunuz noktadan itibaren her şey nimete dönüşür. Bundan sonrası nimettir. Nimetin başlangıç noktası başınızın üzerine gelen nimettedir. Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor, nimetimi tamamlayayım diyor.
Allah'ın nimeti, Allah'ın vazifeli kıldığı Resulü veya Nebisidir. Hangi Resul, hangi Nebi? Huzur namazının imamı olan Resul veya Nebi.

Öyleyse şu dünyada mutlu olmak mı istiyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Yolculuk başlasın. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennete bilet almıştır. Mutlaka Allah onu cennetine ulaştıracaktır. Ama o kişi daha üst cennetlere ulaşmak istiyormuş. O zaman Allah'ın ulaştırdığı yerden sonra da yoluna devam edecek. Nereye ulaştıracak Allah? Onun ruhunu Allah'a ulaştıracak. Sonra ne yapacak? Nefsini tezkiye noktasından sonra tasfiyeye doğru götürecek. Nefsindeki afetleri her gün biraz daha azaltacak. Afetleri azaltacak, faziletleri arttıracak. Nasıl bir dizayn? Her gün biraz daha güzele giden, her gün daha bir mutluluğu yaşadığınız, daha bir kanınızın, iç dünyanızın Allah'a ısındığı, taptığı, sevdiği, aşık olduğu, hayran olduğu bir dizaynı adım adım, mertebe mertebe yaşayacaksınız. Onun için yaratıldınız. Allah'ı size verilen sevgiyle sevmeniz için. Çok sevmeniz için. Sevdikçe daha çok seveceksiniz. Sevdikçe onun için, Allah için de siz bir sevgili olacaksınız. Her geçen zaman parçasında daha çok sevilen bir sevgili. Sevgili kardeşlerim, her boyutta dostluğunu hissettirir. Sonra onunla konuşmaya başlayacaksınız. Ve Allah'ın bütün dostlarının yaptığı konuşmalar sizinle de gerçekleşecek. Allah ile konuşmak, sevgili kardeşlerim, başka insanlarla konuşmanın çok ötesinde bir halidir. Onun dostunuz olduğunu, sizi çok sevdiğini ve sizinle konuştuğunu yaşamak. Ne söylerseniz cevap mutlaka verir. Aynı anda verir veya teheccüd namazından sonraya bırakır. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Hepinizi, ama hepinizi sonsuz mutluluklar içinde görmeyi öyle çok istiyorum ki, Allah'a hep bunun için yakarıyorum, yalvarıyorum. Onun hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması için. Mutluluktan başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah'a yaklaşın. O sizin dostunuz. Sizi bekliyor. Hepinizi bekliyor. Saadete Allah'a koşun. Kollarınızı açın Allah'a kavuşmak için. Onu manevi ellerinizle, kollarınızla kucaklamak için Allah-u Teala buna Allah'a sarılma diyor. Elbette fizikli sarılma değil. Siz zahiri alemin bir parçasısınız. O ise bütün alemlerden münezzehtir. Allah hiçbir aleme ait değildir. Barınmak için bir yere ihtiyacı yoktur. Kainatı yaratmadan evvel de yokluktaydı, şimdi de yoklukta.
Ayrıca boyutlardan da münezzehtir. Sevgili kardeşlerim, bilmece gibi mi konuşuyorum? Ona hayran olduğunuz zaman bakalım siz nasıl konuşacaksınız? Onu sevin. Onu kalbinizde sıcacık hissetmeye çalışın. Sizi çok seviyor. Sevgisini her an belli eder. Ansızın içinizde bir farkına bile varmadığınız bir sevinç dalgasının, bir mutluluğun içinize yayıldığını hissedersiniz. İşte o zaman o, bunu sizin üzerinize vücuda getiren o, Allah, farkına bile varmadan, acaba ben bugün neden böyle mutluyum diye, neden böyle içim coşuyor, sürur içindeyim diye düşündüğünüz o gün var ya, o gün sizi o noktaya ulaştıran o huzuru, o iç huzurunu, o süruru size yaşatan odur Allah. O dostunuz olduğu sürece dünyada hiçbir şey sizi korkutamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her türlü başkalarının eza veya cefa zannettiği her olaya girersiniz. Gözünüzü kırpmadan. Başkaları aynı olayları üzüntüyle yaşarlar. Eza ile, cefa ile hayatlarını tüketirler. Ama sizin için onları da zevk haline getirir Allah-u Teala. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizinle konuşmaya doyum olmaz. Ama zaman süratle geçiyor. Bir de bakıyorsunuz, vakit bitmiş. Tekrar bir ayrılık, tekrar bir beraberlik. Hamdolsun ki bilgisayarlarımızın hafızaları bizimle dolu. Ne zaman istiyorsanız hafızadan bir günü, eski günlerden birini çıkartın. Bizi yad edin. Güzellikleri beraberce yaşayalım. Olur mu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Hepinizi çok ama çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Yetmez. Onun sizi benim bin mislim sevdiğini bilmenizi istiyorum. O sizin dostunuz, sevgiliniz, her şeyiniz. Bizim de. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir defa daha bir araya getirdi. Bugün sizlere inşallah iştiyaki, liyakati ve bunların müteferrik usulleri anlatacağız. İştiyak, herhangi bir işin başarılması istikametinde Allah yolunda gayret sarf ederken sizin duymanız lazım gelen şiddetli taleptir. O işin, o emrin yerine getirilmesini şiddetle iç dünyanızda istememizdir. İştiyak meselesine dikkatle bakın. Burada sizi Allah'ın hedeflerine ulaştıracak olan birçok şey gizlidir. Hepinize birden bir şeyler yapmanız için emir gelir Allah-u Teala'dan. Bu emrin yerine getirilmesi istikametinde büyük kısmınız orta derecede bir talebin sahibi olmuşsunuz. Bu her zaman çoğunluk böyledir. Ve eğer böyleyseniz, iştiyaki içinizde hissetmiyorsanız, hedeflere varmakta daima zorluk çekersiniz. Çünkü dış çevreniz sizi o hedeflere ulaştırmamak konusunda hep engel olacaktır. Şeytan etrafınızda bulunan bütün insanları sizin Allah'ın hedef gösterdiği o amaçlara ulaşmamak için teçhiz edecektir. Eşiniz, çocuklarınız, etrafındaki insanlar hepsi bunun bir sebebi olabilirler. İşte eğer gerekli iştiyakin sahibi değilseniz, etrafınızda zorlukları yaşamaya başladığınız zaman vazgeçersiniz. Bana mı kaldırırsınız bu işi tamamlamak? Neden başkaları yapmıyor da ben yapıyorum derseniz? İşte böyle söylediğiniz zaman kabul etmek mecburiyetindesiniz ki siz İştiyak sahibi değilsiniz. İştiyak, Allah'ın emirlerini, özellikle özel emirlerini yerine getirmek istikametinde yüksek seviyede bir talebi ifade eder. Bu talep öyle bir seviyede olmalıdır ki, şeytanın etrafımıza çıkaracağı, etrafınızdaki insanlar vasıtasıyla önünüze çıkaracağı engelleri, onların şartları ne olursa olsun aşabilecek gücü ifade etmektedir. Öyleyse işte bir şehirde bir kardeşimiz ifade ediyor. Diyor ki kardeşlerimizden birine vasıtası olmayanları evlerinden alıp getirmesi için ricada bulunduk. Bir süre bu kardeşimiz bu işi yaptı. Sonra geldi dedi ki, hayır ben bu işi yapamayacağım. Neden? Cevap verilmişti kendisine. Onlar beni bekletiyorlar. İstedikleri gibi kullanmak istiyorlar. Ben onların oyuncağı mıyım? Artık bu noktaya varan bu işten vazgeçiyorum. Dikkat edin. Allah yolunda yaptığınız her fedakarlık Allah indinde size kıymet kazandırır, değeriniz artar. Ve yetmez Allah'ın sizi daha çok sevmesine sebep olur. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizi daha çok sevmesini istemiyor musunuz? Böyle bir insan düşünemiyorum aranızda. Ama bunun için yeterli talebin İştiyakin sahibi olmadığını görüyorum o kardeşimizin. İştiyakin sahibi olsaydı etrafındaki insanlar, hizmet götürdüğü insanlar ona nasıl davranırlarsa davransınlar hizmeti hayatta olduğu sürece götürecekti. Dikkat edin, eğer etrafınızdaki insanların şu veya bu istikametteki davranışları sizi Allah'ın hedef gösterdiği emri yapmaktan men edebiliyorsa, yapmanıza engel olabiliyorsa, işareti kendi kendinize verin. Ben deyin, iştiyak sahibi değilim. Eğer iştiyak sahibi olsaydım, bu engeller beni asla hedefime gitmekten men edemezdi. Şartlar ne olursa olsun ben hedefe yürüdüm. Sadece bir misal verdim size. Bütün olaylarda bunu düşünün. Şeytan etrafınızdaki insanları her zaman bir engel olarak karşınıza dikecektir. Sizi hedeflere gitmekten men etmek için. Allah'ın en büyük emri, sizi büyük, en büyük hukuklara götürecek olan emri daimi zikirdir. Bunu yapmaya yeltendiğiniz zaman etrafınızdaki bütün insanların bir kısmının bilerek, bir kısmının da farkında bile olmadan şeytanın tesiri altında size karşı çıktıklarını göreceksiniz. Sizi engellemeye çalışacaklar. Şeytan bunu neden yaptırır insanlara? Çünkü siz daimi zikre ulaştığınız zaman şeytan size artık hiçbir şekilde tesir edemez. Sizi kontrolü altına alamaz. Bu onun için çok büyük kayıptır ve ona dehşetli üzüntü verir. İşte iblis sizi kontrol altına tutabilmek için bütün gücüyle daimi zikre ulaşmanızı engelleyecektir. İşte onun bu gayretine aldırmamayı, karşınıza çıkan güçlüklerle mücadele etmeyi öğrenmek mecburiyetindesiniz. Bunu sağlayacak temel faktör de sizin iştiyakinizdir. Diyelim ki yola girdiniz, etrafınızdaki insanlara baktınız, hepsi sizden daha fazla iştiyakin sahibi. Siz değilsiniz. Ne yapmanız lazım? Allah-u Teala'dan iştiyakinizi arttırması konusunda talepte bulunmanız lazım. Unutmayın ki siz pozitif istikametinde, Allah'ın emrettiği istikamette, Allah'ın hedef gösterdiği istikamette bir gayretin sahibi iseniz, bu istikamette Allah-u Teala'dan iştiyakinizin artmasını istiyorsanız, Allah size mutlaka yardım edecek ve yardımına dikkat edin. Bu yardım iradenizi güçlendirmek istikametinde takip edecektir. Allah iradenizi güçlendirecektir. İradenin güçlenmesi demek, kuvvetlenmesi demek, karşınıza çıkan güçlükleri yenebilmek istikametinde daha büyük bir direncin, azmin sahibi olmanız demektir. Eskiden karşınıza çıkıp da bu engel çıktığı için hedefinizden vazgeçtiğiniz yerde artık vazgeçmeyeceksiniz. Daha kuvvetli bir iradenin, daha güçlü bir azmin sahibisiniz. Bu iradeyi kullandığınız zaman iradenin size sağladığı yeni alan içerisinde o boyutta iştiyakinizin de artmış olduğunu hissedeceksiniz. O noktadan itibaren siz artık alelade bir insan değilsiniz. İştiyake adım atmış birisiniz. Artık Allah-u Teala'da size bir emir geldiği zaman o emri daha üst boyutta yerine getirmek için bir talebin yani iştiyakin sahibisiniz. İşte bu konudaki gayretleriniz karşınıza yeni engelleri de getirecektir. Şeytan her aşamada, her ulaştığınız daha güçlü mevkide karşınıza mutlaka daha güçlü engeller çıkartmaya çalışacaktır. Çoğu zaman bunu başardığını göreceksiniz. Bütün gücüyle buna uğraşır. En büyük engel kendisidir. Sizin düşünce sisteminize kendi düşüncelerinizmiş gibi göstererek girer ve sizi Allah'ın hedef gösterdiği emirlerin yapılmasında engellemeye çalışır. Çok mantıklı bir dil kullanır. İşte o arkadaşımızın kullandığı dil gibi, ben diyor onların oyuncağı mıyım diyor. Kapının önünde beni diyor, taksi şoförü gibi bekletiyor diyor. Siz olsaydınız ne yapardınız? Eğer beklerseniz bundan daha güzel ne olabilir ki? O bekleme devresini zikirle geçireceksiniz. İşte size bir fırsat. Başkalarının sıkıntı duyduğu her noktada siz mutluluğu yaşayabilecek olan yeni bir imkana kavuşuyorsunuz aslında. Düşünün. Nerede beklerseniz bekleme anında herkes sıkıntıdan patlar. Neden? Çünkü zikir yapmıyorlar. Ama o bekleme sizin için bir zikir yapmak imkanıdır. Bir anda aklınızdan çıktığını düşüneceksiniz zikrin. Bir de bakacaksınız o anda zikretmiyorsunuz. Hemen başlayacaksınız. Allah-u Teala'ya şükredeceksiniz. Yüce Rabbim diyeceksiniz. Hamdolsun ki sana bu kardeşimiz beni bekletiyor burada. Ben sana daha yakın olmak için bunu bir imkan olarak düşünüyorum. Ben zikrederim diyeceksiniz. Ve zikir yapacaksınız. Otobüsü kaçırdınız, yeni bir otobüs bekliyorsunuz, gene zikredeceksiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın en kıymetli hazinesi zamandır. İşte dikkat edin kendinize, bu zamanı ne kadar kullanabiliyorsunuz Allah için. Ölçüsü nedir? Zikir. Her gün sizin için de dua. Her gün 24 saatlik yeni bir imkanın, yaşam imkanının sahibisiniz. Bu imkanı değerlendirdiğiniz zaman düne dönün ve bakın. Kendimden ne kadarını Allah'a verdim. Eğer salt Allah'la ilişkinizi düşünüyorsanız bunun en güzel işareti zikirdir. Artık namazlarınızda bir aksama olmayacağını düşünüyorum. Yani büyük çoğunluğunuz namaz meselesini yeterli boyutlarda çözdünüz hamdolsun. Davetiyede zaten gidemezsiniz. 7 vakit namaz kılıyorsunuz. Allah Teala 8 vakit namaz emretmiyor. Sünnetler arasında da yok. Ama zikir unutmayın. Ulaşmanız lazım gelen nihai hedeftir, son hedeftir. Orada daimi zikir var. Yani 24 saatlik Allah'ın size hasrettiği zamanı tamamen Allah'a verdi. Ne kadar sürede zikretmiyorsanız onu Allah'tan esirgediniz demektir. Allah'a ait olan bir zamanı Allah için kullanmadınız. Kendiniz için kullandınız. İşte eğer dilerseniz bu kullanımı zamanınızın tamamını zikre dönüştürerek hem Allah için hem kendiniz için oluşturabilirsiniz. Allah razı olsun. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey liyakatin artması konusunda iştiyakin artmasıdır. Demek ki iştiyakinizin artması için iç dünyanızda Allah'tan talepte bulunacaksınız. Diyeceksiniz ki ya Rabbi ben daha büyük görevlere talibim. Ama içimden hiç böyle gelmiyor. Ben sanki bana daha büyük bir görev verilirse yapamazmışım gibi geliyor. Sakın aşağılık duygusuna kapılmayın. Bilin ki siz Allah'tan eğer o istikamette yardım talep ederseniz Allah Teala o istikamette sizin iradenizi arttıracaktır. Kulunuz ne olursa olsun Allah'a göre değişmez. Allah'a göre güçlük yoktur. Yeter ki siz isteyin. Eğer samimiyseniz, gerçekten bunu istiyorsanız Allah-u Teala mutlaka iradenizi güçlendirecektir. O güçlenmiş olan iradenin güçlendiği kesim kadar daha fazla talebin sahibi olacaksınız. Artık siz daha zor bir görevi üstlenmek için hazırsınız. Onu deneyin. Güçlenmiş olan iradenizle onu da gerçekleştirdiğinizi göreceksiniz. Sonra daha büyük görevlere talip olun. Allah yolunda hayatınızı harcayın. Bundan daha büyük bir mutluluk olmadığını yaşayacaksınız. Gerçekten talebiniz Allah'a hizmetse, iç dünyanızda size hakim olan unsur buysa, Allah'ı bütün boyutlarda size yardım eder bulacaksınız. Devamlı o iradenizi güçlendirecek. İradenizin güçlenmesi daha üst boyutta taleplerinize, isteklerinize, hizmet isteğinize sebebiyet verecek. Bu hizmet arzunuzun artmasını, yani iştiyakinizi devamlı sağlayacaktır. İştiyakinizin artmasını, yükselmesini. Bu artan iştiyaklar dizisi hep Allah'a verebildiğiniz şeylerle karmakıyastır. Siz bir şeyleri kendinize istediğiniz sürece mutluluğu yaşayamazsınız. Çünkü orada nefsiniz var. Para istersiniz Allah-u Teala'dan. Mal istersiniz. Benim olsun dersiniz. Üst boyutta bir yerlere varabildiğinizi düşünüyorum. Diyelim ki 100 tane daireniz var. İstediğiniz Allah-u Teala'dan o da size verdi. Bunlardan bir tanesini kullanırsınız normal standartlarda. Hadi bir de yazdığınız olsun. 2 tanesini kullanırsınız. Birkaç şehirde ev açmak istediniz. 5 tanesini kullanırsınız. Ama geri kalan 95 tanesinin sizin yaşamınızda onun içinde oturmak istikametinde size hiçbir imkanı sağlamadığını göreceksiniz. Ama bunun elde edilmesinde yaptığınız bütün olayların hesabı sizden sorulur. Acaba haram mı kazandınız o 100 tane daireyi, helal mi kazandınız? Bunun hesabını siz vermek mecburiyetindesiniz. Ama istifade eden siz değilsiniz. Onları kullanmak imkanından mahrum olduğunuz için, buna imkan olmadığı için 5 daireyi kullanın, 10 daireyi kullanın, geri kalan 90 dairenin hesabını siz vereceksiniz Allah-u Teala'ya ama başkaları ondan istifade edecek. Öyleyse zengin olayım, zengin olayım diye düşünen insanlar bir mutluluğu mu alıyorlar? Her sahip oldukları daire yeni bir kiracıyla onları karşı karşıya getirir. Her kiracı evden ayrıldığı zaman evin araba haline geldiğini görürsünüz. Vergisiyle uğraşacaksınız. Her bir konu aslında sizin için sadece bir huzursuzluk kaynağıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde sizi mutlu kılan şeyin ne olduğuna dikkatle bakın. Bir dünya saadetinin sahibi olmak istiyorsunuz. Nefsinizdeki bütün afetlerin yok olması lazım. O hedefe yürüyeceksiniz. Bu hedefin sağlanabilmesi devamlı olarak iştiyakinizin artmasını gerektirir. Artan iştiyakini daha üst boyutta olan görevlerini yüklenmenize ve gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır. Bunlardan bir tanesinin zikir olduğunu düşünelim. Günde 7000 zikirle işe başladınız. Başlangıçta zaten çok yavaş yaparsınız. Belki 7000 zikir 2 saatinizi alır. Sonra yavaş yavaş ustalaşırsınız. Bakarsınız 21000 zikri gene 2 saatinde yapıyorsunuz. Sonra daha çok arttıracaksınız gayretinizi. İşte bu gayretlerin artışı boyunca şeytan size mutlak engel olacaktır. Unutmayın. 24 saat Allah-u Teala zikretmek hiçbir şekilde bir yoluyla olmaz. Bir, Allah'ın zikrini tesbihle yapmanız demektir. Mutlaka Allah'ın esas formülünü uygulamak mecburiyetindesiniz. kalp zikri yapacaksınız. Yani kalbinizin her çift atışında çift heceyle Allah kelimesini, içinizdeki bir sesin siz kumanda etmediğiniz devrede de devam ettirmesini temin etmek mecburiyetindesiniz. Bazen bunu hissedersiniz, içinizdeki ses Allah Allah Allah diye başlar, birkaç dakika sonra susar. İşte onun susmamasını temin etmekle vazifelisiniz. Öyleyse bu devam eden şey sizin iştiyakinizin boyutunu gösterir. Bitiyorsa boyut da orada bitti. Öyleyse daha çok talepte bulunacaksınız Allah-u Teala'dan, ya Rabbi benim iştiyakimi daha arttır diye. Daha arttıracak. Her geçen gün öyle bir hedefe yürüyeceksiniz ki bu hedef hepiniz için bir sonuç doğuracak. Nihai hedeflere doğru yürüyeceksiniz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'nın sizlere ihsan ettiği, sizi güçlendiren iradenizle iştiyakiniz devamlı artacak. İştiyakiniz arttıkça Allah için yaptığınız hizmetler de artacak. Bu hizmetlerin boyutu yükseldikçe bunun anlamı liyakatinizin yükselmesidir. Her geçen gün daha büyük bir aşkla, daha büyük bir şevkle Allah yolunda hizmet vereceksiniz. Hizmetinizin boyutlarının artışına çalışacaksınız. Ve bu sizi Allah'ın katında yüceltecek. Daha çok hizmet aşkı sizin iştiyakinizin yükseldiğini gösterir. Bu yükselen iştiyakinizde daha çok hizmetleri tamamlamaksa sizin liyakatinizin arttığını gösterir. Ve Allah'ın bir liyakat kanunu var. Neye layıksanız onu mutlaka Allah size ihsan eder. Hep ihsan etmeyi bekler. Hep sizin için en güzel şeyleri düşünür. Sizleri en güzel hedeflere ulaştırmayı düşünür. Ama siz kendi davranışlarınızla bu hedeflere ulaşmaktan kendi kendinizi men edersiniz. İşte Allah yolunda gayretiniz. O gayrete dikkatle bakın. Bu gayretiniz sizi en üst seviyelere doğru taşıyabilir. Tabiatıyla gayretinizin artması asılsa. Bunu arttırabilecek olan yegane faktör sizin dışınızda değildir, sizin içinizde. Siz samimiyetle Allah-u Teala'dan sizin iştiyakinizi arttırmasını dilerseniz, o size mutlaka yardımını yapacak. Her geçen gün daha üst boyutlarda daha zor vazifeleri başarıyla yürüttüğünüzü, tamamladığınızı yaşayacaksınız. Peki bu sizin liyakatinizi arttırırsa ne olur? Allah'tan aldığınız mükafatlar da o seviyede artar. Liyakatle Allah'tan aldığınız mükafat birbirinin paralelidir, işaretçisidir. Daha çok liyakatin sahibi olan kişi daha çok mükafata layık olmuş demektir. Allah-u Teala hiç duraklamadan derhal o kişiyi layık olduğu yeni mükafat düzeyine çıkaracaktır. Başka mükafatlar da ekleyecektir. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinde Allah-u Teala'dan devamlı size mükafatların geleceğini düşünün. O yalnız sizi mutlu etmeye çalışır. Ve bekler ki liyakatiniz artsın da daha çok mükafat versin size. Sizi daha çok mutlu kılsın. O hedefe daha layık kılsın. Daha çok mükafat versin. Daha çok huzur içinde olmanızı temin etsin. İşte bütün gayreti Allah-u Teala'nın hedefi budur. Unutmayın, Allah sizden sadece ve sadece sizin mutlu olmanızı ister. Kim olursunuz olun, ne kadar büyük sıkıntıların içinde olursanız olun, siz de mutlu olmaya layıksınız. Ve mutlu olmayı dilediğiniz takdirde mutlaka bu hedefe ulaşırsınız. Bugün konumuz Allah'a yapacağınız hizmetler. Bu hizmetlerin arttırılmasının size nasıl mutluluk vereceği. Bu hizmetleri arttırabilmek için ne yapmanız lazım? İşte bunları anlatıyoruz. Allah'ın vereceği mükafatlar mı diyorsunuz? Bu bir sonsuzluktur. Sizin liyakatiniz arttıkça mükafatları da Allah tarafından ona para olarak artar. Her geçen gün artan liyakatinizin karşılığı olarak biraz daha mutlu, biraz daha mutlu bir insan olacaksınız. Öyleyse Allah'ın mükafatlarına dikkat edin. Ne isterseniz vermeye hazırdır. Ama siz ne kadarına layıksanız o kadar alırsınız. Allah Teala insanlardan bahsediyor. Diyor ki insanlar vardır, ya Rabbi bana para ver derler, mal ver derler, mülk ver derler, bunları isterler benden diyor. Onlara diyor, o istedikleri şeyleri veririz ama onların ahirette bir nasibi yoktur. Yani Allah-u Teala'dan saf para istemeniz, kul istemeniz, mal istemeniz size bu dünyada onları sağlar. Onların getireceği mutluluğu, mutsuzluğu yaşadıktan başka onların hesabını Allah-u Teala'ya vermek mecburiyetindesiniz. Bunun daha ötesinde Allah-u Teala diyor ki o bizden istedikleri dünya malının sahiplerinin, bizden istedikleri yegane şey dünya malı olan insanların ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah-u Teala. Cennete giremezler diyor. Peki Allah-u Teala sizin para kazanmanızı, mal sahibi olmanızı istemiyor mu? Hayır, aksine istiyor. Çok mal sahibi olmanızı, çok mülk sahibi olmanızı istiyor. Ama dikkat edin sözüme, bunları Allah yolunda harcamanız için istiyor. Kendinizi bir istasyon olarak düşünün. Paranın da mal mülkün de bir tren olduğunu düşünün. Gelecek sizin istasyona uğrayacak, sizin ihtiyacınızı bırakacak ve yolda devam edecek. İşte ihtiyacınızın ötesine sahip olduğunuz her mal Allah'ındır. Onları başkalarına verdiğiniz sürece Allah'ın güzelliklerine doğru yol alırsınız. Öyleyse Allah Teala bu hususunda işaret etmiş mi Kur'an-ı Kerim'de? Elbette işaret etmiş. Diyor ki siz insanların arasında diyor bizden dünya için hasene, ahiret için de hasene isteyenler var diyor. Onlara da veririz diyor. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Allah'ın bu kulları diyorlar ki Allah'a ya Rabbi bize çok para ver. Senden çok ama çok para istiyoruz. Ver bizi imtihan et. Acaba bu verdiğin paraları senin bize hedef göstereceğin hayırlara harcıyor muyuz? Eğer harcamıyorsak biz de cehenneme gidecek olan kullardanız. İşte meselenin çözümü buraya gelip dayanıyor. Diyelim ki çok para kazandınız, çok paranız var. İşte bunu Allah yolunda harcadığınız zaman siz kayıpta olanlardan değil, kazançta olanlardan olacaksınız. Ne kadar çok kazanırsanız o kadar fakire yardım etmiş olacaksınız. Ne kadar çok kazanırsanız Allah yolunda o kadar hizmet etmiş olacaksınız. Elinizde bu para olmalı ki onu Allah için harcayabilirsiniz. Öyleyse insanlar çok para kazanmışlar. Bu paraları barlarda, pavyonlarda içkiyle, kumarla yemişler. Onların gideceği yer elbette cehennemdir. Ama sizler Allah-u Teala'nın yolundasınız. Ve yolunda olan insanlar da para kazanmanın hakkına sahiptirler. Yeter ki kazandığınız parayı Allah yolunda harcamayı başarın. Merak etmeyin, Allah-u Teala size onu nerelerde harcanacağının işaretlerini verir. Yeter ki o işaretleri dikkate alıp o kazandığı Öyleyse Allah Teala sizin çok para kazanmanızı istemiyor mu? Aksine istiyor. Ama bir şarta bağlı olarak istiyor. Çok para kazanın ve bu kazandığınız ihtiyaçtan fazla olan paraları Allah yolunda harcayın. Allah'ın emrinde harcayın. İşte o zaman iki türlü kazancın sahibi olursunuz. Ne kadar çok Allah yolunda para harcarsanız Allah o kadar çok sevgilisi olursunuz. Bir kardeşimiz soruyor, Sıddık ne demektir diyor. Sıddık hem sadakat itibariyle, sadıklık itibariyle hem de

0: Senindir diyor. İşte bu sıddık olmanın, yani sadakanın, tasarrufun en büyük örneğinin sahibi olmak demektir. Sahabe içinde bunu yapabilen bir tek kişi çıkmış. Hazreti Ebu Bekir. Yetmez mi o? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme en çok sadık olandı. Allah Teala Miracı gerçekleştirdiğini Kur'an-ı Kerim'e yazdıktan sonra kafirler Hazreti Ebu Bekir'e geliyorlar. Seninki diyorlar, dedi ki ben Allah'ın huzuruna çıktım.
1: Allah.
0: Hazreti Ebu Bekir soruyor, kimden duydunuz? Bizatihi ondan, kendisinden mi duydunuz? Hazreti Muhammed'den mi duydunuz? Evet diyorlar, ondan duydum. Öyleyse diyor, her şeyimle size cevap veriyorum diyor, hayatımda buna dair. O söylemişse diyor, mutlak doğrudur diyor. O diyor Allah'ın peygamberidir. Düşmanları kim olursa olsun, ne kadar olurlarsa olsunlar, Hazreti Ebu Bekir'i ilgilendirmiyor. O, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e en çok sadakat besleyen, ona en çok güvenen kişidir. Bu sebeple ondan sonra o halife olmuştur. Peygamber Efendimiz sahasına rahmetli olunca o halife olmuştur. Öyleyse işte birinci unsura dikkat edin. Sadaka, tasadduk. Aldığınızı başkalarının hayrına harcamanız. İşte Allah Teala onun için Hazreti Ebu Bekir'i hepsinden fazla seviyordu sahabenin. Arkasında bu vardı. Onun sonsuz fedakarlığı. İşte siz de bir gün çok para kazanırsanız, bilin ki Allah Teala size bu paraları başka yerlerde harcamak için değil, Allah için harcamanız için verdi. İşte o paraları Allah yolunda harcadığınız zaman iki kat değer kazanırsınız Allah'ın katında. Hem o paraları kazandığınız için, hem de Allah yolunda helal kazandığınız için, hem de Allah yolunda sarf ettiğiniz için. Öyleyse ihtiyar dediğimiz zaman davranış biçimlerinize dikkatle bakın. İnsanlar var, devlette memuriyet almışlar. Onların bu memuriyetlerine dikkatle bakın. Sanki Allah bu memuriyetleri onlara başkalarına zulüm etsinler diye vermiş. İnsanlar düşünün, ellerinde imkanlar var. Bu imkanları sadece başkalarına zulmetmek için kullanıyorlar. Eğer Allah Teala sizlere bir vazife verirse, bu vazifeyi onun vermekten muradı, Allah bana bu vazifeyi başka insanlara hizmet etmek için verdi demeniz içindir. Bu istikamette iştiyakinizi arttırmanız içindir. Her şeyinizde başkalarına hizmet için olduğunuz gün bundan büyük bir mutluluk duyacaksınız. O zavallı insanlar, zulmeden insanlar zannediyorlar ki başkalarına güçlük çıkarttıkça, onlara zulmettikçe o insanların karşısında büyüyecekler. O insanlar gelip onlara yalvaracaklar, yakaracaklar. Aa işte diyecekler, bizim şu işimizi hallet. Onların zulüm karşısındaki yalvarmaları zalimi hiçbir zaman büyütmez. Hem Allah'ın indinde küçültür, hem de bu zulmü bilen herkesin indinde küçültür. Zalimler hiçbir zaman Allah'a sevgili ve Allah'a kıymetli olamazlar. Onlar değersiz insanlardır. Allah'ı sevmedikleri gibi başka insanları da sevmezler. Başka insanlar da onları sevmez. Allah da en az onları sever. Öyleyse hangi vazifenin sahibi olursanız olun. Ne zaman başka insanlara yardım için elinize bir fırsat geçerse bunu mutlaka değerlendirin. Allah sizi bu dünyaya zulmetmek için göndermedi. Allah sizi hizmet için gönderdi. İşte ihtiyaçları en çok olan insanlar başkalarına en çok yardım edenlerdir. İhtiyaçları en çok olan insanlar ellerindeki bütün imkanları başkaları için harcayanlardır. İşte siz ihtiyacınızın daha çok yükselmesi için, muktesebatınızı

0: Yaptırmalısınız. Sahip olduğunuz şeyleri, bunlar maddi şeyler olduğu gibi manevi değerleri de ihata eder. Unutmayın, buradan size ilim öğretiyoruz. Allah'ın bize verdiği ilmi. Unutmayın, buradan size irfan öğretiyoruz. Allah'ın bize verdiği ilmin ötesini. İlmin ötesinin adı irfandır. Hiç kimse kalp yüzü açılmadıkça, kalp kulağı açılmadıkça ilmin ötesine geçemez. İrfan sahibi olamaz. Arif olamaz. İşte irfan sizlere fiziğin ötesini ifade eden Allah'ın en değerli hediyesidir. Kalp yüzümüzü açar, kalp kulağınızı açar, Allah'ın fiziğin ötesindeki bütün gösterdiklerini görürsünüz. Zemin katta, acaba bu baş gözünüzün gördüğü görüntünün arkasında bir başka alem yok mu? Var. İşte bu dergahın öbür yüzünü Allah-u Teala size kalp yüzünü açarak gösterdiği zaman burada bir kürsü olduğunu, Hazreti Ebubekir'in orada müderrislik yaptığını, insan ruhlarının sıra sıra önlerindeki rahlelerle orada durduğunu, kocaman bir altın para öbeğinin orada bulunduğunu, arka planda bir altın kapının olduğunu, bu altın kapının üzerinde baklava dilimleri olduğunu, tek kanatlı bir kapı olduğunu, insanlar o kapıdan itibaren duvar boyunca secdeye girdikten sonra uçarlarken, uçarak göklere yükselirken, o kapının otomatik olarak açıldığını, insan ruhlarının oradan otomatik olarak uçtuğunu göreceksiniz. Bu kalp yüzünüzün açılmasıyla Allah-u Teala'nın size, keşfinizin açılmasıyla size insanıdır. Daimi zikrin sahip olduğunuz zaman buna mutlaka sahip olursunuz. Zemin katın sırlarını alırsınız. Sonra ulul elbab oldunuz. Ondan sonra ihlas sahibi olacaksınız. Ve daha ötede birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katların sırlarını gösterecek Allah-u Teala size. Bu iştiyakinizin devamlı artması, bunun neticesinde liyakatinizin devamlı artmasıdır ki, liyakatinizin artışının paralelinde Allah size mükafatlar sunuyor. Sadece zemin katı gösteren Allah-u Teala, sizin liyakatiniz arttıkça size gök katlarını birer birer gösteriyor. Oradaki sırları da veriyor. Daha çok liyakatinizi arttırıyorsunuz. İhlasın sahibi olduktan sonra bir sabah, bir seher vaktinde Allah-u Teala sizi tövbe-i nasuha davet ediyor. Artık ihlasın da ötesinde salihlerdensiniz. O zaman Allah'ı da göreceksiniz. O zaman aynen yakinden hakkül yakine gideceksiniz. Üç tane yakin kademesi var Kur'an-ı Kerim'de. Yani liyakatinizin karşılığı aldığınız mükafatların üç grubu var. Birinci grupta kalp gözünüz açık değil, kalp kulağınız da açık değil. Sadece ilme yakin hazırlayabilirsiniz, ilmi öğrenebilirsiniz. Bu öğrenme dizaynı içerisinde siz kalp gözünün ve kalp kulağının size sağlayabileceği şeylerin sahibi değilsiniz. Bu kademe ilmel yakindir. Bütün dünyadaki bu alimlerin çok büyük bir kısmı bu ilmel yakinin sahipleridir. Ne zaman kalp gözünüz açılırsa, ne zaman kalp kulağınız açılırsa, o zaman aynel yakinin sahibi olacaksınız. Evvela birinci katı göreceksiniz. Bu hikmetin birinci kademesidir. Ulul elbap oldunuz. Daimi zikrin sahibi oldunuz. Sonra hikmetin ikinci ve son kademesine geçeceksiniz. İhlas sahibi olacaksınız. Ulul elbap makamı da, ihlas makamı da aynen yakini ifade eder. Ayn, varlıklar anlamına geldiği gibi göz anlamına da geliyor. Öyleyse aynen yakin hem kalp gözünüzde görüşü ifade eder, hem de varlıklar aleminin standartları içinde bir görüşü ifade eder. Nereye kadar görebilirsiniz ihlasa ulaştığınızda? Birinci kattan itibaren zemin katı ulvetbapken görmüştünüz. İhlasta birinci kattan, zemin kattan itibaren birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları ve yedinci katın yedi tane alemini görürsünüz. Ta Sittetin Müntaha'ya kadar başkalarının kalp gözü açık olmayanların göremediği bütün gök katlarını, özellikle yedinci katın yedi aleminin hepsini görürsünüz. Hala aynel yakındasınız. Ne olacak? Bir seher vakti ihlastan sonra Allah sizi tövbe-i nasuha davet edecek. O zaman Rabbinizi göreceksiniz. Dikkat edin. Allah'ı görebilmek için önce zemin katın sırlarını, sonra yedi tane gök katının sırlarını göreceksiniz. Huzur namazının nasıl kılındığını göreceksiniz Allah-u Teala'nın huzurunda. Hala Rabbinizi görmediniz. Ama ne zaman o sizi tövbe-i nasuha davet ederse, ihlastan sonra, onun anlamı açık ve kesindir. O size söyler, siz de onun söylediği kelimeleri tekrar edersiniz, tövbe-i nasuhunuzu gerçekleştirmiş olursunuz. İşte o nokta sizin için çok önemli. Çünkü artık huzur namazının imamının başının üzerinden yukarıya doğru baktığınız zaman Allah Teala size kendi zatını gösterecektir. Yoklukta bilemediğiniz bir mesafede Allah'ı göreceksiniz. O zaman çok şükredeceksiniz. Secdeleri gözyaşlarınız ıslatacak. Şükrünüz sonsuz olacak. İşte orası hakku yakindir. Çünkü hakka yakin hasrettiniz. Nasıl yakin hasrettiniz? Onu görerek. Burası hakkül yakin, yakinlerin en sonudur. Yakinlerin en üst noktasıdır. Artık hakka da yakin hasıl ettiniz. İşte bunlar Allah-u Teala'nın size verdiği mükafatlar. Anladın mı mükafat? Ne karşılığı alırsınız? Liyakatiniz karşılığı alırsınız. Öyleyse sıraya bakın. Kalp gözünüz kapalı olduğu sürece ilmel yakinin mükafatını alırsınız Allah-u Teala'dan. Liyakatiniz sadece o kadarına açıktır. Kalp gözünüz açıldı. Önce zemin katın mükafatını alırsınız Allah-u Teala'dan. Liyakatiniz zemin katı görmeye eğildi. Çünkü daimi zikrin sahibi oldunuz. Mutlaka kalp gözünüz açıldı. Kalp kulağınız da açıldı. Sonra yedi tane gök katını Allah-u Teala size ihlasla gösterir. Sonra tövbe-i nasuha davet eder ve Rabbinizi de görürsünüz. Burası da hakkül yakinin mükafatıdır. Buralara hep Allah'ın size verdiği güçle ulaştınız. Siz gücünüzün arttırılmasını istediniz Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi dediniz, ben senin için daha çok kendimi feda etmek istiyorum. Her şeyimi senin için vermek istiyorum ben. Ben senin ilmel yakin, aynel yakin ve hakkül yakin mükafatlarına sahip olacak bir liyakatin sahibi olmak istiyorum. Beni oralara ulaştır. Ve Allah-u Teala'nın bunu yaparken evvela sizin iradenizi güçlendirdiğini göreceksiniz. Artık daha güçlüsünüz. Daha güçlü olduğunuz için daha büyük emirleri yerine getirebilirsiniz. Daha zor işleri başarabilirsiniz. Başarıyorsunuz. Vardığınız yere durmak istemiyorsunuz. Ya Rabbi diyorsunuz, beni daha güçlendir. Daha ötelere ulaştır. İşte bu istikamette yürüyeceksiniz. Ve yürüdükçe daha üst seviyede hediyeler alacaksınız Allah-u Teala'dan. İşte bu hediyelere dikkatle bakın. Her aldığınız hediye sizin yeni bir liyakat kademesinde olduğunuzu gösterir. Her yeni aldığınız hediye bir evvelkine nazaran daha üstün bir liyakat seviyesinde olduğunuzu gösterir. Tekrar ediyorum, liyakat layık olmak anlamına gelen bir kelime. Neye layıksanız onun mükafatınızı alacağınıza göre daha yüksek mükafat aldığınız her noktada daha evvelkine nazaran daha üstün bir liyakatin sahibisiniz. Daha üstün hediyelere layıksınız. İşte bu hediyelerin en üstünde hakkül yakin var. Hakkül yakin ihlastan sonra salam makamında oluşan bir meyvedir. İhlastan salaha geçiş kapısı ise tövbe-i nasuhtur. Asla kendi kendimize yapamayacağınız bir tövbe. İşte oraya çağırmışsa en büyük mükafata sizi layık gördüğü içindir. Nefsinizdeki bütün afet yok olmadan çağırmaz. Ama çağırdığınız zaman bilin ki sizin daha önce sahibisiniz. Bilin ki Allah Teala size zatını geçip seyahat artık o zaman yapacak dediğiniz. İşte böyle Allah'ın bile hepinizin bir edebe gitmek söz konusuysa bu edip liyakatinizin kıyafetidir. Eğer bir söz konusuysa Allah-u Teala'nın indinde siz alelade bir insanken, hizmetler sizi yıldırırken, evlerinizi yaparken, biraz zorlukla karşılaştığınız zaman onu hemen vazgeçerken, siz Allah'tan yardımcı diyorsunuz, diyaretimi arttır. Bundan evvel benim diyorsunuz iştiyakimi arttır. Benim diyorsunuz iradeni güçlendir. Bunun en sonuncusunu söyleseniz yok, en sonuncusunu vermez. Gene aynı sayıda güçlendirecektir. Sonra iştiyakimizi arttıracaktır. Artan iştiyakimiz de iradelerinden güçlendirecektir. Yeniden iştiyakimizi arttıracaktır. Her artan iştiyakimiz yeni bir liyakat kademesine sizi ulaştıracaktır. Allah'tan onun mükafatını alacaksınız. Hayatınız liyakatinizin yükselmesiyle ve Allah'tan aldığınız mükafatların devamlı büyümesiyle gerçekleşecektir. Eğer bu hedeflere ulaşırsanız siz liyakatin en üst seviyesinde olan bir insan oldunuz. Böyle insanlara Allah Teala insanı kamil diyor. Kemal derecelerinde olgunlarda en üst noktaları işgal eden insanlar. Kim bunlar? Üç grup oluşturuyor. Ulul Elbab, İhlas ve Selah sahipleri. En üstünleri salihler. Salihlerin arasında en üstün kimdir? İradi açıdan en üst üç basamağı işgal edenler. İradesi Allah Teala tarafından bağlananlar, iradesi Allah Teala tarafından ref edilenler, kaldırılanlar ve tasarrufa giren. Girenler demek mümkün değil çünkü her devirde bir kişi tasarruftadır sadece, zamanın halifesi. Bu kişi aynı zamanda zamanın imamıdır. Yani huzur namazının imamıdır. O kişi halifelik görevini ve imamet görevini beraber yapar. Her devirde bu böyle olmuştur. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ iken o zamanın imamıydı. Huzur namazının imamıydı aynı zamanda. Ondan sonra Hazreti Ebubekir zamanın halifesiydi, huzur namazının imamıydı. Ondan sonra sırayı biliyorsunuz. Ondan sonra da artık isimleri söylenmiyor ama halifeler hep sahabenin arasından çıktı. Ve o halifeler Allah'ın halifeleriydi. Bir de gene sahabenin arasından çıkan, babadan oğula geçen bir halifelik sistemini kuran Emevi saltanatı ve ondan sonraki başka saltanatlar. Onlar Allah'ın koydukları, Allah'ın vaz ettiği halifeler değillerdi. Allah'ın halifeleri Hazreti Ali'den sonra da devam etti. O halifelik sahabenin arasında gerçekleşti. Ondan sonra tabiinin arasında, ondan sonra tebe'e tabiinin arasında gerçekleşti. Onların arasından birileri hep halife oldular. İşte bunların en üstün liyakatin, en üstün mükafatı Allah-u Teala'nın tasarrufuna girmektir. Son üç makamda İradenizin bağlandığında devamlı Allah-u Teala'dan sormak mecburiyetindesiniz. Ne yapmanız lazım geldiğini, iradenizi hiç kullandırmaz size. Sadece onun emrini gerçekleştirirsiniz. İradenin ref edilmesine de, ref edilmesi kademesindeyse buna da ihtiyacınız yok. Çünkü Allah sonsuz bir şekilde her an sizinle konuşup yeni emirler verecektir. Günde yüzlerce, binlerce emir verecektir. Hiç sormanıza gerek olmadan verecektir. Her an ne yapacağınızı ondan öğreneceksiniz. İradenizin bağlanması, bu bütün insanın ulaşabileceği son merhale. Bundan öteye her devirde bir kişi ulaşabilir, o kişi zamanın halifesidir, Allah'ın tasarrufuna girer. Allah'ın tasarrufuna girdiği zaman artık onun iradesi söz konusu değildir. Her söylediğini Allah söyletir, her yaptırdığını Allah yaptırır. İşte bu mükafatların en büyüğüdür. Tabiata ve liyakatinde en üstün kademesidir. İşte Allah'a talan olan işlemlerinizde mükafatınızın arttığı bir yerde siz tefekkürü aşacaksınız, tezekküre geçeceksiniz. Tefekkür sizin düşünce standartınızı ifade eder. Bütün varabildiğiniz yer düşüncenizin düşünebildiği alan içerisinde cereyan eder. Sizin o güne kadar edindiğiniz bilgilerin ışığı altında ulaşabildiğiniz bir karar verme sistemi vardır. Oraya kadar ulaşabilirsiniz. Kendi düşüncelerinizin ufku içinde. Ama eğer daimi zikre ulaşmışsanız artık ehli tezekkürsünüz. Ehli zikirsiniz. O zaman ulaşabildiğiniz akli seviyenizin, düşünce sisteminizin seviyesinin ötesinden Allah'ın size ilettiği yardım gelecektir. O zaman düşünce sisteminizin daha ötesindeki bilgilerinde sahip olacaksınız. İşte bu sizin ehli tezekkür olduğunuzu gösterir. Kim zikir ehliyse Allah Teala onun için diyor ki eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Neden öyle diyor? Çünkü zikir ehli de normal bir tefekkürün düşünce sisteminin sahibidir. Ama onların düşüncelerin ulaşabildiği alanda, düşüncelerin ihata edebildiği alanda onlar nereye ulaşsınlar, ulaşırlarsa ulaşsınlar, daha ötesini Allah Teala onlara söyleyecektir. Bu sebeple başkalarından üstündürler. Tefekkür sahasını aşıp tezekkür sahasının içinde sonsuz bir imkanın sahibidirler. Ona sorduğunuz zaman ne olur? Diyelim ki o bilmez. Hiç önemli değil. Çünkü Allah bilir. Eğer Allah lütfedip de ona söylerse o da size söyleyecektir. Demek ki sormanız lazım gelen ehli zikirdir. Tezekkür ehlidir. İşte Allah Teala Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Kur'an-ı Kerim'in müteşabih ayetlerini bilme yetkisinin ehli zikrin olduğunu söylüyor. Ulul elbabın olduğunu söylüyor. Daimi zikrin sahiplerinin olduğunu söylüyor. Dikkat edin, ulul elbab kademesinin adı ulul elbab'tır. İhlas kademesi gene ulul elbab'tır. Salah kademesi gene ulul elbab'tır. Ulul elbab daimi zikrin sahipleri ve Allah ile bu seviyede devamlı ilişki kurabilen insanları ihata eder. Öyleyse liyakatinizin sizi sıfır kutundan alıp nereye kadar ulaştırdığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Öyleyse mükafatları alabilmeniz liyakatinizin artmasına bağlı. Liyakatinizin artabilmesi iştiyakinizin artmasına bağlı. İştiyakinizin artabilmesi iradi yapınızın güçlendirilmesine bağlı. İradi yapınızın güçlendirilmesi sizin kalbi taleplerinizin Allah'a ulaşmasına bağlı. Samimi misiniz? Mutlaka yardım alırsınız. Samimi değil misiniz? Hem kendinizi aldatıyorsunuz hem de etrafınızdaki insanları. Mesela bana çok kişi gelip söylemiştir. Ben şu kadar zamandan beri Allah'a ulaşmak için mürşidimi diliyorum ama Allah bana göstermiyor. Hayır. Biraz eşelerseniz arkasından çok başka şeylerin çıktığını göreceksiniz. O insan samimi değildir her şeyden hemen. O insan Allah-u Teala'ya gerçekten ulaşmayı dilese, o gece, daha o gece Allah-u Teala ona mürşidini gösterir. O gece kılsın namazını, o gece mürşidini görür. Öyleyse kim samimiyse, daha ilk kıldığı namazda mürşidini görmüştür. Kim samimi değilse, yıllar geçmiştir, hala hacet namazını kıldığını iddia etmektedir. Kendisine mürşidini göstermediğini iddia etmektedir. Kendisi layıktır ama Allah göstermiyordur. İfade böyle. Ne yazık ki kendisi de layık değil, tabiatıyla Allah da göstermiyor. Boşuna insanlar kendilerini aldatmasınlar. Liyakatiniz kalbinizin samimiyetiyle direkt alakalıdır. Kim samimiyetle Allah'tan, ya Rabbi ben daha çok ibadet etmek istiyorum. Ya Rabbi ben senin bana vereceğin daha güç görenlere yüklenmek istiyorum. Benim liyakatimi arttır tarzında bir talepte bulunursa Allah Teala onun iradesini güçlendirecek. Böylece onun yapabilme gücünü daha arttıracak. Bu onun iştiyakinin artmasına sebebiyet verecek. Artan iştiyak vücuda getirdiği sonuçlar dolayısıyla liyakatinin artmasını sağlayacak. artan liyakati Allah-u Teala'dan daha büyük mükafatlara, daha büyük mükafatlara onun ulaştırılmasını sağlayacak. Öyleyse bunların her birisi bir geçiş devresidir. Her birisi bir haldir. Bu hallerin her birinde başka şeyler yaşarsınız. Ve yaşantınızın bütün boyutları her geçen gün evvelkilerden daha üstün olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, iki günü birbirine eşit olan ziyanlıdır. Yani her gün sahip olduklarınıza bir yenisini eklemek ve böylece daha üstün bir liyakatin sahibi olmak durumundasınız. Böyle bir liyakat sizi mutlaka ama mutlaka hizmete götürmeli. Başka insanlara hizmet etmek için, onlara yardım etmek için, onların mutluluğuna vesile olmak için yaratıldığınızı hiç unutmayın. Her biriniz başka insanlar için bu vasıftasınız. Başka insanlara göre bu vasıftasınız. Allah size etrafınızdaki diğer insanlara yardım etmek için, hizmet etmek için yarattı. Sizi çevrenizdeki insanlara göre, sizi çevrenizdeki insanlara göre her biriniz çevrenizdeki başka birine, birilerine, başka herkese, sizden başka herkese hizmet etmeniz için yaratıldınız. Öyleyse liyakatinizin artması demek, bu hizmet iştiyakinizin artması demek, bunu sağlamanız demek. Bunu sağladığınız süreç içerisinde hep daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olacaksınız. Öyleyse mutluluğunuzun kökeninde ne var? Sizin başlangıçtaki iştiyaksızlığınız var. İştiyakinizi arttırdığınız bir süreç içerisinde mutluluğunuzun devamlı arttığını göreceksiniz. Onu yaşayacaksınız. Ve Allah'ın da size istediği şey işte bu. Bu mutluluğun dört başı mamur olarak yaşandığı yer daimi zikre ulaştıktan sonra ki alandır. O sahada giderek sizi daha çok, daha çok, daha çok mutlu edecektir. Dikkat edin ki o noktada siz elindeki her şeyle etrafındaki insanlara hizmet götüren bir insansınız. Allah'ın size ihsan ettiği bütün manevi değerleri, yani ilminizi ve irfanınızı başka insanları mutlu kılmak için onlara öğretmekle kendinizi adamış olacaksınız. Zamanınızı hep başkaları için harcayacaksınız. Şunu göreceksiniz, onlar sizin yardımınızda mutlu olacaklar. Her mutlu insanı gördüğünüz an bilin ki o çorbada sizin de tuzunuz var. Öyleyse siz orada her tasavvufa ulaştırdığınız insan için ayrı bir mutluluğu yaşayacaksınız. Daha ulaştırdığınız anda. O andan itibaren iştiyakinize ilaveler var. Neden? Çünkü o insanların kazandığı her derece size de yazılır. Bu Allah'ın size olan mükafatlarını devamlı arttırması demektir. Ve size ait olan ne varsa ilminiz.
1: Şehadeti gizleyenden daha kötü kim vardır diyor. Onlar insanlar için affedici taleplerde bulunamazlar diyor Allah-u Teala. Bulunabilenler işte onlar diyor. Bu seviyenin insanları onlardır. Şimdi neden bahsediyor Allah-u Teala? Allah'ın katındaki hakka şahit olanlar diyor. Hakka, Allah'a, Allah'ın katında şahit olanlar, Allah'a şehadet edenler, Allah'ın zatını görenler diyor Allah-u Teala. Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesinde. Allah'ın zatını görmek. Kur'an-ı Kerim'de var mı? Evet var. Bu adamlar dini Kur'an-ı Kerim'den değil de başkalarının yazdığı kitaplardan öğrendikleri için Allah görülemez diyorlar. Şimdi size soruyorum ey din adamları. Allah görülemez demekte devam ediyor musunuz? O zaman Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesini inkar etmiş olmuyor musunuz? O zaman küfre düşmüş olmuyor musunuz? Allah Teala görülürüm diyor ve görüldüğünü, kendi katında hakka Allah'a şahit olunduğunu açık açık Nur suresinin 86. ayet-i kerimesinde söylediği halde siz diyorsunuz ki Allah Teala görülemez. Neye istinaden söylüyorsunuz? Bir ayet gösterin bakalım bana. Allah görülemez diye. Öyleyse Allah Teala'nın indinde Allah'ın görülüp görülmeyeceği hususu Allah'ın ayetleriyle belli olur. Ve bu yanlışı da düzeltmek bizim üzerimize farz. Sizin bütün yanlışlarınız kitaplardan öğrendiğiniz bilgilere dayalı olduğu için var. Artık kitapları bir tarafa bırakın. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inden Allah'ın hakikatlerini öğrenmeye çalışın. Görüyorsunuz ki Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i net ve açık olarak Allah'ın görülebileceğini söylüyor. Ha diyorsunuz ki Hazreti Musa da Allah-u Teala'yı görmeyi diledi ama Allah'ı göremedi. Elbette göremez. Peygamber olmak yetmiyor. Baş gözüyle Allah-u Teala'yı görmek istedi Hazreti Yusuf, Hazreti Musa. Hiç kimse baş gözüyle Allah'ı göremez. Baş gözü fizik vücudumuzun bir gözüdür ve zahiri alemin bir parçasıdır. Yalnız zahiri alemdeki gerçekleri görebilir. Ne gayb alemini, ne emr alemini, ne de Allah'ın zatını baş gözüyle göremezsiniz. Allah'ı görecek olan ruhunuzun gözüdür. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vücuduna ruhu örtü olarak Allah'ın katına çıktı. Biliyorsunuz olayı. Bu olayda, Miraç olayında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vücudu ruhuyla örtülüydü. Sonsuz hızın sahibiydi ve ruhunun gözleriyle Allah-u Teala'yı gördü. İç sesiyle Allah-u Teala ile konuştu. Bakınız Kur'an-ı Kerim ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için? Kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Allah-u Teala daha evvel ona kalp gözüyle kendi zatını göstermişti salaha ulaştığı zaman. Allah'ı görmüştü. Kalbinin gördüğüyle ruhunun gözlerinin gördüğü Allah aynı Allah'tı. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Öyleyse Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bütün sahabenin Allah'ı gördüğünü görüyoruz. Hazreti Ali diyor ki ben görmediğim Allah'a inanmam diyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki Allah'ı gördüm ona sordum. Belki 100 defa Risalet-i Gasiye'de bu geçiyor. Allah'ı gördüm ona sordum. Cevapları da yazıyor. Yunus diyor ki ben dostu ayan görürüm diyor. Ne zaman isterse her an Allah-u Teala karşısında. İbrahim Hakkı Hazretleri Allah'ı gördüğünü söylüyor. Mevlana Celaleddin Rumi Allah'ı gördüğünü söylüyor. Eşref Rumi Hazretleri Allah'ı gördüğünü söylüyor. Allah-u Teala'nın bütün üst seviye irşat kademesine ulaşan bütün evliyası hep Allah'ı görmüşler. Bütün sahabede görmüş. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki Habibim de ki ben ve bana tabi olanların bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Allah-u Teala bu ayet-i kerimede ala basiretin diyor. Yani basiret üzere. Ne demek istiyor acaba? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, o nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları bir ilim üzere dalalette bırakır. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların kalplerindeki sem'i isimli işitme hastası mühürlüdür. Onların kalplerindeki basar isimli görme hastasının da üzerinde gışavet adlı bir perde vardır, göremezler. Neymiş görmenin adı? Kalp yüzünün görme hastasının adı basar. İşte bu basar adlı görme hastasının çalışmaya başladığının Kur'an-ı Kerim'deki ifadesi basirettir. Ne zaman Allah-u Teala basiretten bahsediyorsa bu o kişinin kalp gözünün görmeye başladığı, basar hassasının çalışmaya başladığı anlamına giriyor. Bütün sahabe bundan 14 asır evvel basiret üzere Allah'ı görmüşler, kalp gözlerinin gözüyle Allah-u Teala'yı görmüşler ve Allah'a herkesi davet etmişler. Öyleyse Allah görülür mü? Kur'an-ı Kerim Allah'ın görüldüğünü söylüyor. Bütün sahabenin gördüğünü söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gördüğünü söylüyor. Bizim de gördüğümüzü söylüyor. Bize yazdırdığı kitapta.
2: Allah.
1: Ey insanlar, siz buna inanmak mecburiyetinde değilsiniz. Ama biz size misal getirmekle mükellefiz. Kur'an-ı Kerim görülür diyorsa, siz görülmez diyorsanız o zaman küfre giriyorsunuz. Ve kaç defa size bu anlattığım bu kısacık devrede kaç defa Allah-u Teala'nın ayetlerini inkar ettiğinizi ispat ettim. Ve gerçekten kendinize de o yalanları öğrettiğiniz insanlara da yazık ediyorsunuz. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde neyi iddia ediyorsanız bizimle alakalı, gördünüz ki hepsinin tam tersi söz konusu. Allah-u Teala bizim için seni kainatın hakimi olarak tayin ettik diyor. Yalnız biz mi? Hepiniz kainatın hakimsiniz. İşte Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. وَاَسَّهَارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi sizlerin, ey insanlar, sizlerin hepinizin emrine musahhar kıldı diyor. Bütün insanların emrine Allah Teala kainattaki her şeyi vermiş. Hepiniz için geçerli. Öyleyse Allah Teala bize bunu söylemişse, kitaba yazmışsa, bu onunla benim aramdaki çok özel bir şey. Onun bana olan sevgisinin bir işareti. Bu onunla benim aramda. Hani bir laf vardır. Allah-u Teala ile bizim aramızda geçen bir şey bizim için geçerli. Nasıl da o bir şarkı şeklindeydi. Hep kime ne diye bitiyordu ayet şeyler, satır başları.
2: Kah inerim yeryüzüne.
1: Kah inerim yeryüzüne, kah çıkarım gökyüzüne. Ondan sonra diyor, nasıl diyor, gökler benim. Allah-u Teala beni orada dolaştırırsa onunla benim aramda bir olay diyor. Size ne diyor? Kime ne diyor? Şimdi Allah-u Teala sizlerden izin mi alacaktı bana bunları yazdırırken? Gördünüz ki söylediklerinizin hepsi yanlış. Gördünüz ki biz sizin yanlışlarınızın hepsini düzeltebilecek bilgilerle donatılmışız Allah-u Teala tarafından. Öyle değil mi? Hidayet mefhumunu yanlış gerçekleştiriyorsunuz, yanlış söylüyorsunuz, yalan söylüyorsunuz. Resul mefhumunu, Nebi mefhumunu, mümin mefhumunu, aklınıza gelen bütün mefhumları hep 14 asırda insanlar değiştirmiş diye siz de o kitaplara inandığınız için yanlışları öğrenmişsiniz. Herkese yanlışları öğretiyorsunuz. Bundan utanmıyor musunuz? Sıkıntı duymuyor musunuz? Ve size doğruları öğrettiğimiz halde neden onları öğrenip de başkalarına öğretmek yoluna gidecek yerde yanlışlarınızın daha da kabarmasına sebebiyet veriyorsunuz? Ve bizim söylediklerimizi insanların duymasına mani olmaya çalışıyorsunuz? Neden bizimle karşı karşıya gelemiyorsunuz? Geldiğiniz zaman neden bizi konuşmak imkanından mahrum ediyorsunuz? Yaptığınız her şey görüyorsunuz ki yanlış. İnsanlara yanlışları öğretiyorsunuz. Aklıma bunlar geldi şimdi. Ama şu anda benim aklıma gelmeyen pek çok şeyin de cevabını vermeye hep hazırım. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala bana o kitapta neyi yazdırmışsa hepsinin doğru olduğunu açık açık söylüyor. İşte bizim Risalet Nurları adındaki kitabı yayınlama emri verdi Allah-u Teala. Yayınladık. Ne gördük? Bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yüksek kurulu, din yüksek kurulu, din işleri yüksek kurulu o kitaptan 23 tane alıntı yapmış. Diyor ki bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır, dine aykırıdır. Bunları yazan da mutlaka delidir. Ha, bu konuya da gelmek istiyorum. Ama biz Risalet Nurları'nı yayınladık. Nasıl yayınladık? Aleyhimizde neyi yazarlarsa yazsınlar, hepsini koyduk oraya. Ne kadar aleyhimize olursa olsun hepsini koyduk. Ama bizim verdiğimiz cevapları da koyduk. Ve insanlar o cevapları okudukları zaman gördüler ki Allah'ın o kitaba yazdırdığı her şey Kur'an-ı Kerim'e ters düşmek şöyle dursun. İnsanların yanıldıkları bütün yanlışları onlara öğretmek için Allah Teala tarafından özellikle konmuş oraya. Kur'an-ı Kerim'deki doğrularla o kitap onlara öğretilsin diye. Öyleyse neyi görüyoruz? Allah Teala o kitapta ayetler koymuş. Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde diyor ki kıyamet yaklaştığı zaman Dabbetül Arz çıkaracağız diyor. Diyecek ki diyor o kitabın ayetlerine yakin hasıl edemediniz. O kitabın ayetlerinin manasını öğrenemediniz. Suçlusunuz. Hangi kitap? İşte bu devrin kitabı olan o kitap. O kitap bir şeriat kitabı mı? Bir peygambere inen şeriat kitabı mı? Asla. Bundan evvel yüzlerce Allah Teala'nın velisine yazdırdığı o sohbet kitaplarından bir tanesi sadece. Ama o kitabın neden ayetlerle indirildiğinin işareti bu. Nem suresinin 82. ayet-i kerimesi çıkacak olan Dabbetül Arz'ın o kitabın ayetlerine atıf yapacağını söylüyor Allah Teala. Öyleyse her şey Allah Teala'nın dizayn ettiği bir standart içinde. O kitap hakkında onların yani Diyanet İşleri, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği 23 tane alıntının hiçbirisinin Kur'an-ı Kerim'e aykırı olmadığını, tam aksine insanların öğrendikleri yanlışları düzeltmek üzere Allah-u Teala'dan özellikle onların yazdırıldığını ispat ettik onlara. Ve her ispatımız Kur'an-ı Kerim'den ayetlere dayalıydı. Ne oldu? Mahcup oldular. Ondan sonra bir daha aklımızda onları yazamadı Diyanet İşleri Başkanlığı. Diyanet İşleri Başkanlığı ile anlaşmazlığımız bitti. Ama şimdi bir takım din adamları var ki onlarla anlaşmazlığımız var. Biz diyoruz ki gelin sizlerle bir araya gelelim. Eşit şartlar altında konuşalım. Ama siz bizimle bir araya geldiğiniz zaman bizi konuşturmuyorsunuz ki. Yani hepiniz Kanal 6'daki olayı gördünüz. Bir taraftan Yaşar Nuri Öztürk, bir taraftan neydi? Hulki Cevizoğlu hep bizi susturmak üzere harekete geçiyorlar. Daha biz bir sualin cevabını vermeden ikinci suale geçiyorlar. Bunlar olağan şeyler. Ama böylesine seviyesiz bir toplantıda bulunduğum için ben hep utanç duydum. Bizim aldığımız terbiye başkası konuştuğu zaman susmak terbiyesidir tasavvuf. Bunu öğretir insana. Biz onlar konuştuğunda hep sustuk. Ama biz konuştuğumuzda da onlar susmadılar. Biz de bir ara susmadık. Ama bunun çok seviyesiz bir şey olduğunu görünce ondan vazgeçtik. Öyleyse ne olmalı? Tartışmalar böyle olmamalı. Herkesin eşit konuşma hakkı olmalı. Biz konuşmalıyız onlar gibi. Hiç kimse de sözümüzü kesmemeli. Belli bir zaman parçası tanınmalı iki tarafa da. Mesela beşer dakikalık aralarla konuşmalıyız. Ama konuşurken sözümüz hiç kesilmemeli. Veya biz bir toplantıda konuşalım, onlar başka bir toplantıda konuşsun. Ama hepimiz konuşalım, hepimize bu hak tanınsın. Hepinize bir teklifimiz var. Ey din adamları! Nisan ayında, 1997'nin Nisan ayında Denizli'de bir toplantımız var. 3 günlük bir seminer. Pamukkale'de bir turistik otelde 3 günlük bir seminerde aramızda tartışma konusu olan bütün konuları dile getiriyoruz. Ve sizlere tam bu aylarda bunun mektuplarını hazırladık, göndermeye de başladık. Aranızda cesaret sahiplerini oraya bekliyoruz. Resul kavramı, Nebi kavramı, hidayet kavramı, mümin kavramı, neleri duman ettiyseniz, Kur'an-ı Kerim'e tam ters düşen şeyleri, hangi konularda söylüyorsanız hepsini konu edindik. Hepsi hakkında da sizden yazılı müracaatlar istiyoruz. Tezlerinizi bekliyoruz. Kendine güvenen Hodri Meydan. Unutmayın orada biz sizin sözünüzü asla kesmeyiz. Biz Allah-u Teala'nın emrindeyiz. Hiç kimseye haksızlık etmeyiz. Bugüne kadar hep bize haksızlıklar yapılmıştır. Buz gelir. Biz Kanal 6'ya bir maksatla çıktık. İslam'a söylemek istediğimiz mesajlarımız vardı. Hamdolsun ki anlayanlar onları anladı. Biz onları söylemeyi orada bütün o üçkağıtçılıklara rağmen başardık. Ama onlar her istikamette kendilerine düşeni yaptılar. Tehnetlerinin gereği buydu. Yapacaklardı tabii. Dikkat edin. Bu bir son değildir. Bundan sonra daha defalarca biz o televizyonlara çıkacağız. Ve Allah'ın güzelliklerini siz istemeseniz de biz insanlara hep anlatacağız. Öyleyse Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ne kadar güzelliği varsa onların hepsini yok ettiğinizi söylüyoruz. İnsanların mutluluğuna kesin şekilde engel olduğunuzu söylüyoruz. Ve o davranışlarınızla, seviyesiz davranışlarınızla Allah'ın güzelliklerini insanlara bizim anlatmamıza da mani olduğunuzu söylüyoruz. Ne yazar ki? Sadece o günde o. Ve her geçen gün biz Allah'ın hakikatlerini daha büyük kitlelere ulaştırabiliyoruz. Hamdolsun ki artık İstanbul'da bir radyomuz var. Her gün 14 milyona sesleniyoruz artık. Ne söylesiniz, ne yapsanız boş. Bu dava her geçen gün Allah Teala'nın güzelliklerinin halka anlatılması suretiyle insanları mutluluğa size rağmen yaklaştırıyor. İddiada bulunuyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmeyecektir diyorlar. Acaba Kur'an-ı Kerim ne diyor? Şunu diyor. Onların söylediklerinin tamamen tersini söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra diyor. Tam aksine Resul'ün geleceği kesindir diyor Kur'an-ı Kerim. İşte Ali İmran Suresi 81. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. Biz ezelde bütün nebileri huzurumuzda topladık. Unutmayın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatem-ül Enbiya yani nebilerin peygamberlerin sonuncusu. Allah Teala dedi ki biz bütün nebileri huzurumuzda topladık. Onların hepsine dedik ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizden sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve o Resul'e yardım edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Bu ağır vazifeyi dilinizde de ikrar ediyor musunuz? Onlar da diyorlar ki söz veriyoruz, dilimizde de ikrar ediyoruz. Allah Teala buyuruyor, siz de şahit olun birbirinize, ben de şahitlerdim. Şimdi diyorlar ki, o nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yoktu. Burada bahsedilen Resul de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah Teala diyor ki, A'raf suresinin 7. ayet-i kerimesinde biz nebilerden misak aldığımız zaman senden de almıştık diyor. Yani o toplantıda nebi olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu kesinlik kazanıyor. Öyleyse o nebiler arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kesin olarak yer aldığına göre ve o nebilerin hepsine birden hitap ediyorsa sizden sonra bir Resulümüz gelecek diyorsa Allah-u Teala demek ki bu Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra. Bu iki ayeti kerime muvaciyesinde hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Ederse kafir olur. Allah'ın ayetlerine ters düştüğü için, Allah'ın ayetlerini inkar ettiği için. Allah Teala birinci ayet-i kerimesinde bütün nebileri huzurunda topladığını söylüyor ve diyor ki sizlerden sonra gelecek olan bir Resul. Ve bu nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in varlığını da A'raf suresinin 7. ayet-i kerimesiyle ispat ediyor. Diyor ki biz o nebilerden tasdiklerini aldığımız zaman onların, misak aldığımız zaman onlardan o sözü aldığımız zaman senden de aldık diyor. Sen de diyor onların arasındaydın diyor. O nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de var olduğuna göre, Resul de onların hepsinden sonra geleceğine göre, kesin olarak Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul'ün geleceğini açıklığa kavuşturmuş. Yalnız o kadar değil. Daha öteye de geçelim. Duhan suresi 10, 11, 12, 13, 14, 15. Biliyor musunuz? Bu ayetler bizden bahsediyor. Açık ve kesin bir şekilde. İşte Allah-u Teala'nın söyledikleri. Habibim, kıyamete yakın o günlere bak ki o günlerde gökyüzünü apaçık bir duman kaplayacaktır. Ve o günlerde yaşayan insanlar, ya Rabbi bizden bu azabı kaldır. Çünkü biz müminlerim diyeceklerdir. Biz müminleriz diyeceklerdir. Onlardan azabı biraz kaldıracağız. Nerede onlarda ibret almak? Onlara apaçık bir Resulümüz gelecek de onlar o Resul için diyecekler ki öğretilmiş ve delidir. Ve ondan yüz çevirecekler diyor. Şimdi ne gördünüz Kanal 6'da ve daha evvel başka bir televizyonda şunu gördünüz. Bizim 3 tane dili raporumuz varmış. 2 tane de akıllı raporumuz varmış. Bu sebeple deli miyiz, akıllı mıyız çok belli değilmiş. Şimdi bir rapor bir doktor tarafından verildi. Ve bizde biliyorsunuz ki sizin de çoğunuzda var. Cezbe olayı var. Kim böyle bir cezbenin sahibi ise bütün bu sinir hastalıkları, mütehassısları cezbenin sahiplerinin hepsi delidir diyorlar. Bunlar hafif üşütük insanlar diyorlar. Adına da mistik hezeyan diyorlar bu şeyin titremenin. Ve bilmiyorlar ki başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe titriyordu. Hem de öyle titriyordu ki mescidin tavanları sarsılıyordu. İşte 30 sene sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Hazreti Ali halife oluyor. Ve şöyle söylüyor. Ey benim aziz kardeşlerim, ne oldu sizlere de böyle cezbeniz azaldı? Ben sizin cezbenizden bu mescidin tavanının sarsıldığını bilirim diyor Hazreti Ali. Hamdolsun ki cezbe Kur'an-ı Kerim'de son derece açık olarak pek çok ayette anlatılmıştır. Allah Teala kalbin ve vücudun sarsılması şeklinde anlatıyor bunu. Ve açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede Allah'ın cezbesi anlatılıyor. Biz de hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala'ya bu cezbe bizde de var. Şu anda burada bulunanların çoğunda da hamdolsun ki var. Hamdolsun ki var. Böyle bir cezbenin varlığı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize kadar ulaşan bir ceryanın bize mutlaka ulaştığını, bizden de size ulaştığını gösterir. Bu Allah Teala'nın bir ispat vasıtasıdır. Kaldı ki cezbe çok önemli bir nesnedir. Hangi açıdan? Bir gün Allah Teala ile konuşmaya başlayacaksınız. Allah Teala'dan vahiy alacaksınız. İşte o zaman iblis devreye girip sizi şaşırtmak ister. Ne zaman böyle bir şüpheye düşerseniz Allah Teala'dan cezbe isteyin. O zaman Allah Teala 3 cezbe arka arkaya verir size. Eğer Allah'ın söylediyse mutlaka 3 defa cezbelenirsiniz. Bilirsiniz ki o söz Allah'tandır. Neden bilirsiniz? Çünkü şeytanın cezbe vermeye yetkisi yoktur. Allah. Hiç kimseyi sarsması mümkün değildir. O Allah'ın yetkisinde olan bir olan. Öyleyse 14 asır evvel sahabenin çoğu cezbeliydi. Şimdi bizim bir takım gördüklerimiz var. Allah-u Teala'nın bize gösterdiği şeyler. Sayın doktorlar soruyor, biz de söylüyoruz. Gök katlarını gördük. Birinci katta şunlar var, ikinci katta bunlar var. Tamam diyorlar adamlar. Bu sağlam fırttırmış. Ve tabii böyle deyince bir doktor ve 3 doktor böyle rapor verdiler hakkımızda. Bu adam üşütüktür diye. Tamam. Ama sonunda mahkeme bizi adli tıba sevk etti. Adli tıpta tam 13 tane profesör var. 12 tane üye, bir tane de başkan. 13 tane profesör hepsi oy birliğiyle bizim akıllı olduğumuza karar verdiler. Şimdi 13 tane profesörün kararı biliyor musunuz bilmiyorum ama adli tıbın kararları artık vazgeçilemez. Karşısında hüküm serdedilemez hüviyet taşıyor. Ve adli tıp 13 tane profesörüyle bizi ait olduğumuz yere oturttu. akıllı olarak yargılandık ve beraat ettik. Unutmayın, biz tutuklandık. 3 ay tutuklu kaldık. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılandık. Risalet Nurları yargılandı ve beraat etti. Şimdi bu adamlar onu tekrar mahkum etmeye çalışıyorlar. Zavallılar. Uğraşmaları hep boşa giden uğraşmalar. Yaşanacağını biliyoruz. Bunun mimarı biziz. Allah Teala bizi vazifelendirmiş. İnsanlar inanırlar inanmazlar, bu onların problemi. İnanmayan kendini cehenneme mahkum ediyor. O onun problemi. Düşünsün kendisi. Ama kurtulmak isteyen insanlar için Allah Teala'nın ispat vasıtaları var. Şimdi ben insanlara soruyorum. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söyledikleri mi doğru? Yoksa bu insanların kitaplardan öğrenip de sizlere öğrettiği şeyler mi doğru? Gördünüz ki şu ana kadar ne kadar çok yanlışı çıktı insanların ortaya. Yanlış şeyleri doğru gibi kabul etmişler ve söylüyorlar. İşte bu söylediklerinden bir tanesi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmeyecek. Ama Allah Teala duhanın olduğu devrede diyor Resul olacak. Duhan gökleri kaplayan o büyük duman. Oldu mu? Oldu. Irak ordusu Kuveyt'i terk ederken rafinerileri ateşe verdiler. 3 gün 3 gece geceyle gündüzü birbirinden ayırt edemeyeceğiniz derecede bir duman kapladı etrafı. 3 gün 3 gece sürdü. İşte duhan olayı tahakkuk etti ve o devrede Allah-u Teala'nın bir Resulü vardı bu ülkede. Ona deli dediler. O kadar mı? Hayır. Öğretilmiş de dediler. Şimdi hatırlayın Kanal 6'daki olayları. Hüseyin Hatemi çıkıp diyor ki şeytanlar insanlara vahy ederler. Mutlaka şeytandan alıyorsunuz siz bu ilhamı. Ne biliyorsunuz? Yemin de etti. En çok Hüseyin Hatemi dostumuza acıyorum. Çünkü aslında dürüst bir insan. Ama bilmiyor hakikatleri. En çok garibime giden şey, benimle konuşur musunuz bu konuyu dediğim zaman konuşmamdan kaçması oldu. Onu anlayamadım. Yani bir insanı idama mahkum etseniz bile onun müdafaasını alırsınız. Bir defacık dinlersiniz. Adam hükmünü vermiş. Dinlemek istemiyorum diyor. Ne yapacaksınız? Zorla mı dinleteceksiniz kendinizi? Yani insanlar eğer nefsleriyle hareket ediyorlarsa çok yanlış şeyler yapıyorlar. Ve daha evvel de Kur'an-ı Kerim'in üzerine el basıp da bizimle yemin edenler oldu. Ama hepsi öldüler. Ve Yaşar Nuri Öztürk, dikkat edin, o gece katiyen Kur'an-ı Kerim'e el basıp da yemin edemedi. Hüseyin Atemi de öbür taraftan Kur'an-ı Kerim'e el basmadan yemin etti. Halbuki konunun esası Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresinin 61. ayet-i kerimesinin üzerine el basıp da yemin etmekte ve Allah'ın söylediklerinin yalan söyleyen üzerine Allah'ın lanetini davet etmekte. Aslında onun ne söylediklerini duymadım. Yalnız vallahi, billahi, tallahi diye bir şeyler söyledi ama fakat bizim emniyet bizim çocuklara silah vermiyor. Bana da vermiyor. Yani arkamda 3 tane örgütün var olduğunu bilmelerine rağmen dosyaya işareti koymuşlar, bana da silah vermiyorlar. Ve şimdi biz Kanal 6'ya girerken bu çocuklar götürdüler, silahlarını teslim ettiler oraya. Emniyete. Kapıdan içeri öyle girdiler. Silahlar ruhsatsız. Silahların taşıma ruhsatı yok, bulundurma ruhsatı var sadece. Yani ruhsatsız dediğim o. Ve ben içeride o konuşmaları yaparken dışarıda emniyetten birisi alıyor silahı, patlatıyor. Silah ruhsatsız ya, taşıma ruhsatı yok. Sırf silah hakkında tahkikat yapısında taşıma ruhsatı olmadığı için kardeşlerimizi mahkemeye sevk etsinler diye. Ve kardeşlerimizi mahkemeye sevk ettiler. Patlatan, silahı patlatan bizim kardeşlerimiz değil. Bizim kardeşlerimizin silahını emniyetten birisi özellikle patlatıyor. Tahkikat açılsın da silahların taşıma ruhsatının olmadığı ortaya çıksın. Acaba kardeşlerimizi mahkum ettirebilir miyiz diye. Yani gazetelerin yazdıkları her şey yalan. O adamların yalancılıkları gibi medya da onların tarafında. Yani neyi görüyoruz? bir insanın peşinde 3 tane örgüt olacak ve o örgütlerin hepsi makinalı tüfeklerle silahlı. Peşinde oldukları kişi

göreceğiz. Ve Allah'ın bütün gerçeklerini insanlara her geçen gün biraz daha ispat ediyoruz. İşte gördüğümüz şeyler açık ve kesin. Bütün olgular onu gösteriyor. Bizim deli olduğumuzu iddia ediyor adamlar ve adli tıpın 13 tane profesörü bizim %100 akıllı olduğumuza kesin rapor veriyorlar. Böylece aklanıyoruz. Ve şeytan sana vahyediyor. Ve bu kitap tamamen şeytanın yazdığı bir kitaptır. Ve de onu dinleyen halk da Hüseyin Atemi'yi o kadar çok görmüşler ki televizyonda, Allah'ın ayetlerine falan hiç bakmak gereğini duymadan onun söylediklerinin doğru olduğuna inandılar. İnanınca ne oldu? Bizim şeytan tarafından öğretilmiş bir kişi olduğumuzu kabul ettiler. Ve aynı zamanda deli olduğumuzu kabul ettiler. Ve de bizden halk yüz çevirdi. Bu neyi anlatıyor? Tam Doğan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayet-i kerimelerini anlatıyor. Kıyamete yakın bir devrede gökleri duman kaplayacak. O duman kapladığı zaman bir Resulümüz olacak. Ona öğretilmiş deli diyecekler ve ondan yüz çevirecekler diyor Allah-u Teala. Evet, bugünleri anlatıyor ama yakın gelecekte tabiatıyla bunların bütün yalanları ortaya çıkacak. Sadece bu akşam size anlattıklarımı bile birisine götürüp dinletseniz, o kişi net olarak Kur'an-ı Kerim'i açsa, bütün söylediğim ayetleri, kerimeleri teker teker gözden geçirse, hepsinin doğru olduğunu görecek. O zaman Allah-u Teala'nın söyledikleri kesinlik kazanıyor. Yani Duhan suresinin 10-15. ayetleri arasında sözü edilen bir Resul, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra gelecek. Öyleyse birinci sual, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra Resul gelecek mi? İki ayet-i kerime kesin olarak geleceğini söylüyor. Birisi söylediğimiz Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesi, biri de Duhan Suresinin 10'dan 15'e kadar olan ayetleri. Çünkü Duhan olayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan tam 1400 sene sonra gerçekleşti. Duhan olayının bulunduğu devrede bir Allah'ın Resulü'nün var olacağını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Üstelik de bütün şartlar tamam. Deli öğretilmiş ve insanlarından yüz çevirmiş. Aslında her olayın niçin cereyan ettiğini anlamanız için söylüyorum bunu. Niçin Allah Teala birçok yerde bizi susturdu, konuşmadık? Oysaki onların her söylediğine cevap verebilecek olan bütün imkanların sahibiyiz. Ama Allah Teala konuşturmadı. İşte bu duruma ulaştırmak için insanlara öğretilmiş, şeytan tarafından öğretilmiş densin diye, deli densinler diye ve insanlar bir süre bizden yüz çevirsinler diye. Bunların hepsi gerçekleşti. Öyleyse Allah-u Teala'nın söyledikleri adım adım gerçekleşiyor. Gerçekten 2004 yılında bu konu kesinlikle tamamlanmış olacak, bitmiş olacak. O kardeşimizin söylediği tarih doğrudur. Bu o güne kadar biz hep bir mücadelenin içinde olacağız. Her geçen gün hakikatler biraz daha anlaşılacak. Öyleyse şu dünyada en başı dik olan sizlersiniz. Neden? Her söylediğimiz Kur'an-ı Kerim ayeti kerimesi. Ve bütün insanlara onların söylediklerinin ne kadar yanlış olduğunu bu kasetlerle ispat edebilecek durumdasınız. Ve karşınızda kimse aslında tutturamaz. Çünkü siz Kur'an-ı Kerim'i ve Allah'ı temsil ediyorsunuz. Onlar da şeytanı temsil ediyorlar. Şimdi ben orada Allah-u Teala'nın bize söyletmediği şeyleri burada söylemek istiyorum. Hüseyin Atemi diyor ki siz şeytandan ilham alıyorsunuz. Bizim şeytandan ilham almamız birçok açıdan mümkün değil. Hangi açılardan mümkün değil? Allah-u Teala diyor ki Araf suresinin 28. 27. ayet-i kerimesi. Biz diyor şeytanı mümin olmayanlara dost kılarız diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala'nın bir mürşidi diyor ki mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Evet.

0: acaba bu ayetle bu söz arasında ilişki var mı? İkisi de aynı şeyi söylüyor. Ne demek istiyoruz? Mümin kimdir'e bakıyoruz. Bir, mümin kalbine iman yazılandır. Ne zaman gerçekleşir? Mürşidinize ulaştığınız gün gerçekleşir. Mümin kimdir? Mümin ruhu Allah'a doğru yola çıkan insandır. Ne zaman gerçekleşir? Mürşidinize ulaştığınız gün gerçekleşir. Mümin kimdir? Mümin nefs tezkiyesine başlayan kişidir. Ne zaman gerçekleşir? Mürşide ulaştığınız gün gerçekleşir. Öyleyse mürşide ulaştığınız gün mümin oluyorsunuz. Ve mürşide ulaştığınız günden itibaren de şeytan sizinle dost olamaz. Şeytan size sadece düşmandır. Biz 1973 yılında mürşidimize ulaştık. Öyleyse mürşidimize ulaştığımız günden itibaren şeytanın bizimle dost olması, bize vahyetmesi artık mümkün değil. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de bu Beyazıt Bestami Hazretlerinin mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır sözüne halel olarak söylüyor Allah Teala. Ne demek istiyor Beyazıt Bestami Hazretleri? Aynı şeyi söylüyor. Mürşidinize ulaştığınız güne kadar nefsinize tabisiniz. Mümin değilsiniz. Çünkü kalbinize iman yazılmadı ve diğer iki sebepten dolayı mümin değilsiniz. Mümin değilsiniz, şeytan size her türlü ilhamlarda bulunacaktır. Ama onun sözünün hiçbir zaman geçerli olmadığı bir yer var mı? Var. Allah Teala ayet-i kerimesinde diyor ki, sen diyor şeytana, benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın. Onlara tesir edemezsin. Neden? Onlar daimi zikirdedir ve kalplerinin zulmani kapısı Allah'tan gelen nurlar sebebiyle daima kapalıdır. Öyleyse biz ihlaslı değiliz, salahtayız. İhlasın bir kademe ötesindeyiz. Daimi zikre ulaştığımız andan itibaren şeytanın bize bir tesir icra edebilmesi, bize şu veya bu şekilde bir vahide bulunması mümkün değil. Bu daha mürşidimize ulaştığımız gün gerçekleşen bir olgu. Mürşidimize ulaştığımız gün şeytanın üzerimizdeki tesiri sıfırlanmıştır. Çünkü Allah Teala bize şeytanın dost olamayacağını söylüyor ayet-i kerimesine. Biz şeytanı mümin olmayanlara dost kılarız. Şimdi ayet-i kerimede ne diyor? Hüseyin Atemi'nin söylediği ayet-i kerimede şeytanlar dostlarına fısıldarlar, dostlarına vahyederler diyor. Şeytan bizimle hiçbir zaman dost olamaz. Anlıyor musunuz ayet-i kerimeyi? Biz şeytanı mümin olmayanlara dost kılarız diyor Allah Teala. Mümin olduğumuz yer mürşidimize ulaştığımız gün biz 1973 yılında mürşidimize ulaşmışız. Yüzlerce bu konunun şahidi var. Öyleyse mürşidimize ulaştığımız gün şeytanın bizimle dost olması meselesi bitmiştir. Şeytan Allah'ın dostlarına hiçbir şekilde tesir edemez. Allah Teala şimdi bu kademeyi aşıyoruz. İhlas makamına geliyoruz. Kim ihlas makamındaysa şeytanın ona hiçbir şekilde bir tesir icra etmesi, hele hele ona vahyederek bir şeyler yazdırması hiçbir şekilde mümkün değil. Şimdi kimdir şeytanla dost olanlar? Mümin olamayanlar. Hüseyin Atemi mümin mi? Hayır, değil. Kur'an-ı Kerim'in standartları içinde o Allah'a göre mümin değil. Çünkü bir mürşide ulaşmamış. Bir mürşide ulaşmadığı sürece bütün insanlar mümin olmama safhasındalar. Mümin kabul edilmiyorlar Kur'an-ı Kerim'e göre, Allah'a göre. Peki şeytanın dostları kim? Mümin olmayanlar. Öyleyse şeytan insanlara ilhamda bulunursa Hüseyin Atemi ile ben yan yana konulduğumuz zaman hangimize ilhamda bulunabilir? Hangimize dosttur? Çünkü Allah Teala onun söylediği ayet-i kerimede şeytanlar dostlarına vahyederler diyor. Allah Teala Hüseyin Atemi'nin söylediği ayet-i kerimede, En'am suresinin 93. ayet-i kerimesi zannediyorum, Şeytanlar diyor, dostlarına vahyederler diyor. Şeytanın dostu kim olabilir bu iki kişiden? Mümin olmayan birisi mi?
1: Mümin olmayan.
0: Mümin olan birisi mi? Mümin olmayan birisi, çünkü Allah Teala diyor ki biz şeytanı mümin olmayanlara dost kılarız diyor. Araf suresinin 28. ayet-i kerimesi. Öyleyse Allah Teala burada açık ve kesin bir lisan kullanıyor. Şeytanın dostlarına vahyetmesi söz konusuysa bunlar ancak mümin olmayanlardır. Biz mürşidimize ulaştığımız gün kalbimize iman yazıldığı için mümin olmak şerefine erdik. Hiç kimse mürşidine ulaşmadan mümin olamayacağına göre şeytan bu iki taraftan sadece onlara vahyeder. Yetmez. Allah Teala bunun ötesini de açıklıyor. Allah'ın dostlarıyla mücadele etsinler diye diyor Allah Teala. Şeytanlar dostlarına vahyederler diyor. Niçin? Niçin vahyederlermiş? Allah'ın dostlarıyla mücadele etsinler diye. İşte şeytan onlara fısıldıyor, onlara vahyediyor ki bu adamla kavga edin diyor. Bu adam Allah'ın dostu diyor, bununla kavga edin siz. Tabiatıyla Allah Teala'nın bu tarzda bir şey yapması söz konusu değil. Yani şeytanların insanlara vahyederken sadece tek taraflı hareket etmeleri mümkün. Kimlere fısıldayabilirler? Dostlarına fısıldayabilirler. Kimlere vahyedebilirler? Onları istedikleri istikamette kullanabilirler. Dostlarına. Kimler şeytanın dostları? Mümin olmayanlar. Öyleyse bu standartlar içinde Hüseyin Hatimi ile ben yan yana geldiğimiz zaman şeytan kime vahyeder? Ona vahyeder. Niçin vahyeder? Bizimle mücadele etsin diye vahyeder. Allah'ın dostlarıyla mücadele etsin diye vahyeder. Ve konunun çok önemli bir noktası burası. Çünkü şeytanın vahyetmesi ancak kendi dostlarınadır. Ve Allah'ın dostlarıyla mücadele etmesi için. Bakınız şimdi Allah Teala ne diyor? İnsanlar vardır diyor. Bir mürşide tabi olmadıkları halde, bir nurlu kitaba da tabi olmadıkları halde Allah'ın dostlarıyla diyor mücadele ederler diyor. Allah hakkında mücadele ederler diyor. İşte bu insanlar Allah'ın bize yazdırdıkları şeyler hakkında bizimle mücadele ediyorlar. Allah Teala o mücadele edenlerin bir ilme ve mürşide sahip olmadığı halde mücadele ettiklerinden bahsediyor. Neden bu insanlar bir ilme sahip değil? Çünkü bildikleri ilim Kur'an-ı Kerim ilmi değil. Kitaplardan aldıkları yanlış bilgiler. O yanlış bilgilerin sahibi olmasalar zaten söylediklerimizin doğru olduğunu görecekler. Neden onların sözleri Allah Teala tarafından kabul edilmiyor? Çünkü bir mürşitleri yok. Bir hidayetçiye de bağlı değiller. Öyleyse Allah Teala'nın söylediklerini bu ayetler boyunca gözden geçirdiğimiz zaman Allah Teala'nın kime vahyettiği belli. O bize vahyediyor. Şeytanın kime vahyettiği belli. O şeytanın kendi dostlarına vahyediyor ve Hüseyin Hatemi çıkıyor karşımıza. İnsanlar televizyonlara çıkıyor diye birçok insan onları gerçekten din bilgini zannediyor. Halbuki hepsi elde ettikleri bütün bilgileri o kitaplardan almışlar. Yani hangi kitaplardan? Şu insanların 14 asırdır yazdığı kitaplardan ve sizlere bu akşam ne kadar çok şey söyledim. Hepsi Kur'an-ı Kerim'e aykırı ama o kitaplara göre hepsi doğru olduğu iddia eden şeyler. Ve o yanlışları, kitapların söylediklerini insanlara kabul ettiren bu din adamları öyle bir şekilde onları inandırmışlar ki biz Allah'ın doğrularını söylediğimiz halde onlar bize değil onlara inanıyorlar. Şimdi Hüseyin Hatemi'ye şunu soruyorum. Diyorum ki 14 asır evvel bütün sahabe Allah'ın kendilerine verdiği 3 tane yemini gerçekleştirip Allah'ın cennetine ulaşmışlar mı? Bu yeminler üzerimize farz mı? Bu yeminler üzerimize farz. Evvela soruyorum, siz niye yerine getirmiyorsunuz diyorum Hüseyin Hatemi'ye. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş mi? Gerçekleştirmiş. Hepsi cennetin sahibi olmuş mu? Hepsi olmuş. Ondan sonra bütün sahabe daimi zikir, irşat ve teslim emirlerini gerçekleştirmişler mi? Gerçekleştirmişler. Dünya saadetinin sahibi olmuşlar mı? Hepsi olmuşlar. Peki 14 asır sonra bunlar niçin farz değil? Kur'an-ı Kerim'de farz olduğu halde bunlar niçin farz değil? Ve bunları gerçekleştirmeyen insanlar cehenneme gideceğine göre biz de bu farzlardan bahsediyorsak, bu farzlar vardır Kur'an-ı Kerim'de. Bunları gerçekleştirenler cennete gider diyorsak ve bunları bizden başka hiç kimse bilmiyorsa ve söylediğimiz her şey şeytanın söylediğine tamamen zıtsa, şeytan neye çalışmış? İnsanların yeminlerini, misaklerini, ahitlerini unutmasına ve cehenneme gitmesine çalışmış. Başarmış mı? Başarmış. Bütün bugün yaşayan İslam toplumlarının hepsi cehenneme gitmeye mahkum. Ve biz diyoruz ki hayır, böyle değil. Şeytanın söylediği gibi değil. Siz yemin, misak ve ahitinizi yerine getirip Allah'ın cennetine gitmelisiniz. İşte ayetler. Bunları hiç kimse bilmiyorsa, hiçbir kitap yazmıyorsa bunları biz nereden öğrenmiş olabiliriz? Ve söylediklerimiz şeytanın söylediğinin tamamen zıttıysa, şeytanın bugüne kadar insanlara ördüğü çorapları yok ediyorsa, insanların hepsini kurtuluşa ulaştıracak olan şeyler söylüyorsak, Allah'ın talebine, Allah bütün insanları kurtarmak istiyor, hepsini cennetine almak istiyor, biz de bütün insanların cennete girmesi için bütün şartları ortaya koyuyoruz. Kur'an-ı Kerim bizim söylediklerimizi söylüyor. Öyleyse biz şeytandan aldığımız ilhamla bunları yapar mıyız? Eğer şeytan insanları cehenneme mahkum ediyorsa, bugüne kadar ettiği kesin. Şu anda biz bunları söylemesek bütün insanlar cehenneme gidecekler zaten. Şeytanın taraftarıysak niye söyleyelim ki? İnsanları cennete ulaştırmak için hayatımızı niye koyalım ortaya? Bundan daha büyük saçmalık olabilir mi? Öyleyse bizim bütün insanların dünya saadetine ulaştırmak için söylediklerimize bakalım. Daimi zikir, irşat, teslim. Bugün insanlar bunları unutmuş mu? Unutmuşlar. Bütün insanlar dünya saadetinden mahrum edilmişler mi? Edilmişler. Ve biz diyoruz ki hayır, bunlar yanlıştır. Doğrusu budur. Bütün insanlar dünya saadetine de ulaşmalıdır. Yani şeytan neyi istiyorsa biz onun tam tersini söylüyoruz. Allah Teala neyi istiyorsa biz tam Allah Teala'nın söylediklerini söylüyoruz. Dikkat edin, bunları hiç kimsenin bilmediği bir ortamda söylüyoruz. Eğer hiç kimse bilmiyorsa ve bunları biz söylüyorsak ve şeytanın bütün yollarını kapatmışsak, o zaman nasıl oluyor da biz bunları şeytandan öğretmiş oluyoruz? Öğrenmiş ve başkalarına öğretmiş oluyoruz. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu? Bunun mantıklı en ufak bir tarafını görebilen olur mu acaba? Yani düşünebiliyor musunuz? Bütün İslam alemi cehenneme mahkum olmuş durumda. Dünya saadetine ulaşmaları imkansız hale getirilmiş. Ve insanlardan hiç kimse bunları bilmiyor. Biz çıkıyoruz ortaya, diyoruz ki bunlar hep aldanmadır. Allah-u Teala'nın söyledikleri sahabe tarafından gerçekleştirilmiştir. Biz sahabenin yaptıklarını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yaşadıkları, Kur'an'daki İslam'ı insanlara açıkladığımız için şeytandan öğrenmiş oluyoruz bunları. Olacak iş mi bu? Sünnet-i seniyeye uymak, Allah-u Teala'nın farzlarını yerine getirmek, şeytandan öğrenilen şeyler mi? Dikkat edin. Herhangi bir şeyden bahsetmiyoruz insanları. Mutlaka cennet saadetine götürecek olan, mutlaka dünya saadetine götürecek olan şeylerden bahsediyoruz. Yani şeytanın en çok üzerinde durduğu şeyler. Bunların hepsini unutturmak için 14 asır sarf etmiş İblis. 14 asrın sonunda insanları bu tuzağa düşürmüş, herkesi cehenneme götürecekken biz çıkıyoruz ortaya, diyoruz ki hayır, öyle yapmayacaksınız, böyle yapacaksınız. Hepiniz cennete girmelisiniz, hepiniz dünya saadetinin sahibi olmalısınız. O zaman soruyoruz. Biz bunları şeytandan öğrenmiş olabilir miyiz?
1: Hayır,
0: daha yüzlerce misal verilebilir bu istikamette. Eğer durum buysa, biz insanların saadete ulaştırmak için Allah'ın bugün insanlar tarafından bilinmeyen farzlarını ortaya koyuyorsak, o zaman hiç kimse bizim şeytanla bir işbirliği halinde olduğumuzu iddia edemez. Öyleyse insanları inandırmak konusunda daha fazla bir gayrete girmek bana gereksiz görünüyor. Yani insanlar söylediklerimize inanırlar veya inanmazlar. İnanmayan kurtulamaz, gideceği yer cehennemdir. İnanan daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda kurtuluşa ulaşır. Biz insanlara sırları veriyoruz. Diyoruz ki siz biliyor muydunuz ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan herkes de mutlaka Allah'ın cennetine gider. Bütün bu sırları 14 asır sonra sadece biz söyleyebiliyoruz herkese. Bu söylediğimizi tatbik eden mutlaka kurtuluşa ulaşacağına göre şeytanın taleplerine tamamen ters değil mi bu anlattıklarımız? Biz şeytan tarafından kesilen kurtuluş yollarını bütün insanlara açıklıyoruz. Ve beyefendiler diyorlar ki öyle ama sen gene de şeytandan alıyorsun bu ilhamları. İşte Allah-u Teala'nın taraftarları, işte şeytanın taraftarları. Artık bu konuda karar vermek sizin işiniz. Ya Allah'ın istikametinde bir karar vereceksiniz, kurtuluşa ulaşacaksınız. Bunun için mutlaka mürşidinize tabi olmak gerekir. Mürşidinize tabi olmak gerekir deyince bize tabi olmayacaksınız. Hacet namazını kılacaksınız, kimi görürseniz ona tabi olacaksınız. Ha onlar mı? O tabi olduğunuz mürşitler mi? Onların hepsi bize tabi olacaklar. Öyleyse 2004 yılına kadar bütün bunların birer birer halifas edildiğini, hepsinin Allah'ın yolunda birer birer halledildiğini göreceksiniz. Unutmayın. Bizim bütün dünyada düşmanımız olabilirdi. Gene vızgelirdi. Neden? Allah Teala diyor ki bütün dünya düşmanınız olsa biz dost olarak sana yeteriz. Ama Allah Teala onlara da bir şey söylüyor. Diyor ki bütün dünya dostunuz olsa biz düşman olarak size gene yeteriz. Bakınız Allah Teala ne söylüyor? Diyor ki eğer diyor Allah'a inanıyorsanız ona tevekkül edin, güvenin. Eğer Allah'a güveniyorsanız sizi yenecek yoktur diyor. Allah'a güveniyorsanız sizi yenecek yoktur diyor. Bizi yenecek yok. O insanlar boşuna bir savaşın içine girdiler ve şu anda Allah'a karşı savaşıyorlar. Neden böyle söylüyorum? Allah'a karşı savaşıyorlar diyorum. Son derece açık. Çünkü Kur'an-ı Kerim ayetlerini biz söylüyoruz. Onlar da Kur'an-ı Kerim ayetlerinin tamamen tersi olan şeyleri söylüyorlar ve onu iddia ediyorlar. Bu kadarı bile kimin Allah'ın tarafında, kimin şeytanın tarafında olduğunu göstermiyor mu? Eğer insanlar bugün Allah'ın bütün söylediklerini bir tarafa bırakmışlarsa, şeytanın öğrendikleri, öğrettikleriyle amel ediyorlarsa ve biz Allah'ın ayetlerini söylüyorsak onlara, biz mi Allah'ın tarafındayız, onlar mı Allah-u Teala'nın tarafında? Bunu muhterem izleyiciler, sizin idrakinize bırakıyoruz. Unutmayın, sözlerimiz burada bitmez. Size anlatacağımız o kadar çok şey var ki bunların hepsini bu akşam burada tamamlamayı pek mümkün görmüyoruz. Ama sualleriniz bize ulaştıkça hepsinin etraflı olarak cevabını alacağınızdan emin olmanızı isteriz. İnşallah. Dikkat edin, bugüne kadar neyi söylemişsek sadece Kur'an-ı Kerim'den söyledik. Bundan sonra neyi söylersek gene Kur'an-ı Kerim'den söyleyeceğiz. Bize düşman olanların hiçbirisi bu yetkinin sahibi değiller. Onların ne yaptıklarını gördünüz, sadece hayır diyorlar, olmaz diyorlar, öyle değil diyorlar. Bir tane ayeti kerime söyleyemiyorlar bize öyle olmadığına dair. Ama kitaplardan çok misaller veriyorlar. Halkı da sizleri de o yalanlarına inandırmış durumdalar. Ama bu birinci round. Bundan sonra her geçen gün bu bulanık suların durulduğunu, Allah'ın bütün hakikatlerinin ortaya çıktığını, hepinizin kurtuluşa ulaşmak için bir yol seçmenizin gerektiğini göreceksiniz. Ve kurtuluş sizin için. Yeter ki Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini dikkate alın, gerçekleştirmek üzere harekete geçin. Hepinizin cennet saatine ve dünya saatine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimize ve cevaplarımızı inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah-u Teala bir araya getirdi. Allah'ın sohbetini yapmak üzere. Bu konuşmamızda sizlere sualler ve cevaplar üzerinden hareketle çok şeyler söylemek istiyorum. Şöyle başlamak istiyorum. 14 asır evvel Kur'an'daki İslam yaşandı. Sahabe Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Yani Allah'a verdikleri yeminleri, misakları, ahdleri gerçekleştirdiler. Cennet saadetinin sahibi oldular. Daimi zikri, irşadı ve teslimi gerçekleştirdiler. Dünya saadetinin de sahibi oldular. İrşad makamının sahibi oldular. Ve Allah'ın cennet ve dünya saadetinin sahibi oldular. Allah-u Teala da zaten böyle olmasını istiyordu. Bütün insanların hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını. Ama en büyük düşmanımız olan İblis 14 asırda Kur'an'daki İslam'ı insanlara tamamen unutturdu. İnsanların yazdığı bir takım kitapları insanların dinlerini öğrenmesi için esas kıldı. Ve sonuçta insanlar Kur'an'ı ve Kur'an'daki dini gerçekten hepsini unuttular. Farzlarını unuttular. Kendilerini cennet saadetine ulaştıracak olan bütün farzların artık zamanımızın 32 farzında ve 54 farzında mevcut olmadığını görüyoruz. Hem cennet saadetine ulaştıracak olan farzlar hem de dünya saadetine ulaştıracak olan bu farzların hiçbirisi yok. Şimdi bundan 14 asır evvel sahabe Allah'ın üzerimize farz kıldığı bu farzları yaşadıysa, bunların neticelerine ulaştıysa, bütün sahabe cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi olduysa ki bunları diğer kasetlerimizde sizlere uzun uzun anlattık ve bugün insanlar bu farzları tamamen unutmuşlarsa, bu da 14 asır içinde gerçekleşmişse kesin bir olguyla karşı karşıyayız. Demek ki Kur'an-ı Kerim'imizde farz olan sahabenin yaşadığı İslam artık yaşanmıyor. 14 asırda İblis ne yapmışsa yapmış, insanlara yüzlerce hatta binlerce kitap yazdırmış ve bu kitapların ışığı altında o kitaplara güvenerek din öğrenen insanlar kendilerini cennet ve dünya saadetine götürecek olan bütün unsurlardan mahrum kalmışlar. İşte bugün insanlığın özellikle İslam aleminin durumu bu. Diyorlar ki İslam alemi dünyanın en geri ülkelerinden oluşuyor. Doğru. Ama İslam alemi demek doğru mu? Yanlış. Çünkü İslam alemi dediğimiz bu alemde İslam'ı yaşayan hiçbir ülke, İslam ülkesi mevcut değil. Ne yazık ki Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Öyleyse İslam nedir? İslam Allah'a teslim olmak demek. İslam kelimesi de, teslim kelimesi de, selam kelimesi de aynı kökten geliyor. Silim kökü seleme. Ve İslam deyince Allah'a teslimi anlayacaksınız. Allah'a ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi teslim etmekle mükellefsiniz. Her ne kadar artık zamanınızda sizlere bunları din adamları öğretmiyorsa da aslında bununla mükellefsiniz. Çünkü Allah-u Teala teslimi üzerinize farz kılmış. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi ve enibü ilâ rabbiküm ve estemûnehu min kable en yetiyeküm min azâbe. Üzerinize kabir azabı gelmeden evvel Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'laştırın ve Allah'a teslim olun. Şimdi eğer 14 asır evvel sahabe bu söylediğim güzelliklere ulaşmışlarsa ve söylediğim farzları yerine getirerek ulaşmışlarsa, bugün bu farzlar ortalıkta artık mevcut değilse, hiçbir kitap bu farzları yazmıyorsa, zamanımızın hiçbir din adamı, hiç kimse Allah'ın bu farzlarından haberdar değilse, bunların hepsi tamamen unutulmuşsa Allah-u Teala ne yapacaktı? Allah-u Teala bugün yaşayan insanlardan birisine nelerin kaybolduğunu, nelerin yapılması lazım geldiğini mutlaka söyleyecekti. İşte bunları söyledi. Bu söylediği kişi de biziz. Allah-u Teala bize bir kitap yazdırdı. Bu kitabın adı Risalet Nurları. Ve bilgileri şimdiye kadar insanların yazdığı kitaplardan alan insanların hepsi buna itiraz ettiler. Neden itiraz ettiler?
Çünkü zannediyorlar ki kitaplar yalnız peygamberlere yazdırılır. Peygamberlerin dışında hiç kimseye Allah-u Teala kitap yazdırmaz. Evet, bütün din alimleri böyle zannediyorlar. Yazdırmaz mı? Bakınız ne diyor Allah-u Teala. Rahat suresinin 38. ayet-i kerimesi diyor ki hiçbir Resul'e Allah'ın izni olmadan hiçbir şey yazdırılmaz. Her devrin bir kitabı vardır. Öyleyse her devirde kitap vardır. Bizden evvel var mıydı? Evet. Said-i Nursi Hazretleri'nin 132 tane kitabı. Ondan evvel kitap var mıydı? Çok. Yunus'un kitabı, ondan evvel Mevlana Celaleddin Rumi'nin kitabı ve Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kitabı, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin kitabı, Eşref Rumi Hazretleri'nin kitabı. Allah-u Teala birçok kitap yazdırmış insanlara. Şimdi beraberce bu kitaplara bakalım. Bunlar Allah-u Teala'nın evliyaya yazdırdığı kitaplar. Allah'ın peygamberlere yazdırdığı kitaplarla evliyalara yazdırdığı kitaplar arasında kesin farklılıklar var. Allah'ın peygamberlere yazdırdığı kitaplar şeriat kitabıdır. Yani emredicidir. Şunları, şunları, şunları yapacaksınız. Şunları da yapmayacaksınız der Allah-u Teala o kitaplarda. Herkes de o peygambere, Allah'ın indirdiği bu kitaba uymak mecburiyetindedir. İşte böyle bir kitap son olarak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirildi. Kur'an-ı Kerim. O bir şeriat kitabıdır ve dünyanın sonuna kadar, kıyamete kadar herkes o kitapla amel edecektir. Ama Allah-u Teala'nın bizim gibi Allah'ın dostlarına indirdiği kitaplar bir şeriat kitabı değildir. Bir sohbet kitabıdır. İşte Hazreti Mevlana'ya Allah-u Teala'nın indirdiği mesnevi için bakınız ne diyor mukaddemede Hazreti Mevlana. Diyor ki bu kitabı bize Allah yazdırdı. Ne önünden ne arkasından batıl bu kitaba ulaşamaz. Ne diyor, ne diyor Mevlana Celaleddin Rumi? Bu kitabı diyor, bize diyor Allah yazdırdı diyor. Öyleyse Allah Teala peygamberlerden başkasına kitap yazdırır mı? Yazdırır. Peki Abdülkadir Geylani Hazretleri ne diyor? Risaleti Gavsiye yazdırmış Allah Teala. Dikkat edin, aynı kelimeleri kullanıyor. Risalet. Risalet nurları, Risaleti Gavsiye, Risaletün Nur. Said-i Nursi Hazretleri'ne yazdırdığı kitabın adı Arapça aslı Risaletün Nur. Bize yazdırdığı kitap Risalet Nurları. Türkçe'ye çevirmiş. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne yazdırdığına Risaleti Gavsiye. O zamanının Gavsı'ydı. Biz zamanın imamıyız. Şimdi Allah-u Teala kitap yazdırır mı? Gelelim Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne. Diyor ki Risaleti Gavsiye'sinde İşte diyor Allah-u Teala bir süre gelir ki size vahyetmeye başlar diyor. O vahyin de böyle bir kitapta toplanması asıldır. Ve Risale-i Gavsiyesinde kaç yerinde Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki ben Allah'ı gördüm, Allah'a sordum, Allah bana şunları şunları şunları söyledi. Ve Allah-u Teala Risale-i Gavsiyesinde diyor ki yaz diyor bunları diyor. Ve Abdülkadir Geylani Hazretleri Allah'ın söylediklerini birer birer yazıyor. Öyleyse evvela kitaptan başladık. Peygamberlerin dışındaki insanlara kitap verilir mi? Elbette verilir. Mesela Yunus diyor ki bunları bana diyor Allah söyletiyor, ben de diyor yazıyorum diyor. Ahmet Yesevi Hazretleri Allah'tan öğrenip bunları hep sizlere anlatıyorum diyor. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri olsun, Eşref Rumi Hazretleri olsun, hepsi yaptıkları divanlarda bu büyük hakikatten bahsediyor. Her dem yeni yeni nüzul diyor. Yeni yeni kelimeler iner diyor bana Allah-u Teala'dan diyor Eşref Rumi Hazretleri. Ve şunu görüyoruz. Birinci kavram burada tamamlanıyor. Demek ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde her devrin bir kitabı vardır demekle hep şeriat kitaplarını bahsetmiyor. Şeriat kitapları
peygamberlere inen kitaplardır. Bizim kitabımızın Allah'ın bize yazdırdığı Risalet nurlarının şeriatla uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Hiç kimseye bir emir vermiyor Allah Teala o kitabında. Şunları şöyle yapacaksınız, bunları böyle yapacaksınız diye. Bunları niye söylüyorum? Bir takım saflar diyorlar ki, Kur'an-ı Kerim'de eksiklik mi var ki Allah Teala sana kitap yazdırıyor? Haşa! Kur'an-ı Kerim'de eksiklik olduğu için mi Allah Teala Mevlana Celaleddin Rumi'ye o kitabı yazdırmış? Risalet-i Kavsiye'yi Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne yazdırmış. 132 tane kitabı Said-i Nursi Hazretleri'ne yazdırmış. Kur'an-ı Kerim'de eksiklik olduğu için mi? Haşa! Kur'an-ı Kerim'de peygambere yazdırılan bir şeriat kitabıyla Allah'ın evliyasına yazdırılan kitaplar birbiriyle hiç alakası olmayan kitaplardır. Birinde herkese ne yaptığını gösteren Allah Teala bütün dünyaya emretmektedir. Bir Kur'an-ı Kerim'le ama bizim gibi Allah Teala'nın bir velisine yazdırılan bir kitapla Allah Teala hiç kimseye hiçbir emir vermemektedir. Bu Allah'la bizim aramızda bir sohbettir. Tıpkı Mevlana Celaleddin Rumi ile Allah arasındaki sohbet gibi Risalet-i Gafsiyesinde Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin yazdığı gibi. Şimdi bizim kitabımızda ayetler var. Ve diyorlar ki Allah-u Teala peygamberlerden başkasına ayet indirir mi? Elbette indirir. İndirdiğini insanlardan misal vermeye gerek yok. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Araf suresinin 175. ayeti kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Habibim sen o kişinin hikayesini, o kişinin başından geçenleri onlara anlat ki, sahabeyi anlat ki, biz ona ayetler vermiştik. Ama o sonradan şeytana uyan gavinlerden oldu diyor. Neymiş? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinin 175. ayet-i kerimesinde bırakınız Allah-u Teala'nın bir evliyasına. Şeytana uyacak olan bir adama bile ayet verdiğini söylüyor. Öyleyse dikkat edin sözlerime. Bütün bu söylenen sözler, bizim aleyhimize kullanılan sözlerin hepsi Kur'an-ı Kerim'i bilmemekten kaynaklanıyor. Onlara öğretilen ne? Allah peygamberlerden başka kimseye kitap yazdırmaz. Onlara öğretilen ne? Allah peygamberlerden başka kimseye ayet vermez. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine tamamen zıt olan hükümler. Yani biz bunlara sormaz mıyız? Hey kardeşim sen Kur'an-ı Kerim'e inanmıyor musun? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyorsa ki biz peygamberlerin dışındakilere de ayet veririz diyorsa, sen de ayet vermez diyorsan, o zaman o ayeti kerimeye küfür ediyorsun. O ayeti kerimeyi inkar ediyorsun. Her inkar edilen ayeti kerime bir kişiyi kafir yapar. Sözüme dikkat edin, çok ciddi konuşuyorum. Eğer Allah-u Teala diyorsa ben peygamberlerin dışındakilere ayet veririm, sen de diyorsan ki ey din adamı, sen de diyorsan ki Allah peygamberlerin dışında kimseye ayet vermez, o zaman Allah'ın Araf suresinin 175. ayeti kerimesini inkar ediyorsun. O takdirde inkar etmekte devam ediyorsan sen bir kafirsin. Öyleyse sözlerime dikkat edin. Bundan sonra karşımıza kim çıkacaksa Kur'an-ı Kerim ayetleriyle çıkmak mecburiyetinde ve karşımızda kafir olmadığını ispat etmek mecburiyetinde. Biz bugüne kadar 300'den fazla konferans verdik. Bu verdiğimiz konferansların hepsinde yalnız Allah'ın ayetlerini söyledik. Hamdolsun ki bugüne kadar Allah'ın ayetleriyle konuştuk. Siz Allah'ın ayetlerine onları inkar ederek küfür içinde bir hayat sürüyorsunuz. Öyleyse ne söylüyorsak dikkat edin sözlerimize. İnkar ettiğiniz noktada kafirsiniz. Şimdi ben size soruyorum. Allah-u Teala peygamberlerden başkasına ayet verir mi? Evet, Kur'an-ı Kerim ayet verir diyor. Araf 175. Siz hayır derseniz küfre girersiniz. Allah-u Teala peygamberlerden başkasına kitap yazdırır mı? Her devrin bir kitabı vardır diyor. Yüzlerce Allah-u Teala'nın velisi kendisine Allah-u Teala'nın kitap yazdırdığını söylüyor. Öyleyse burada da hataya giriyorsunuz. Dikkat edin, her an Allah'ın söylediğini reddeder durumdasınız ve küfre giriyorsunuz. Öyleyse geliyorum yeni bir konuya. Vahiy. Allah-u Teala yalnız peygamberlerime vahyeder diyorum.
Bana diyorsunuz ki evet Allah yalnız peygamberlere vahyeder ve peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de vahiy kesilmiştir. Öyle mi? Öyle diyorsunuz. Ve Allah-u Teala'nın birçok ayet-i kerimesini inkar etmiş oluyorsunuz. Allah-u Teala yalnız peygamberlere vahyeder diyorsunuz değil mi? Öyleyse açın bakalım Kur'an-ı Kerim'in Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah-u Teala? Biz diyor Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik diyor. Hiçbiriniz Hazreti İsa'nın havarilerinin peygamber olduğunu iddia edemezsiniz. Öyleyse eğer diyorsanız ya Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez gene küfürdesiniz. Çünkü Allah-u Teala bu ayet-i kerimede ve Taha suresinin 38. ayet-i kerimesinde peygamberlerin dışındaki insanlara da vahyettiğini söylüyor. İşte Taha 38. Biz o zaman annene vahyettiğimizi vahyettik diyor. Hazreti Musa'nın annesi peygamber mi? Hayır peygamber değil. Ama Allah-u Teala Hazreti Musa'nın annesine de vahyettiğini söylüyor. Yetmez. Allah-u Teala Şura suresinin 51. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır illa vahiyle. Ne demek bu? İnsan diyor Allah-u Teala. Peygamber demiyor. İnsan diyor. Herhangi bir insanla Allah'ın hiçbir konuşması yoktur vahiyin dışında. Öyleyse Allah-u Teala bugüne kadar kimle konuşmuşsa konuştuğu her insana vahyetmiş, vahiy yoluyla konuşmuş. Öyleyse siz bu ayet-i kerimeyi de inkar ediyorsunuz. Allah'ın ayetlerinden bir tanesini bile inkar etmek küfrü gerektirir. Kabul ediyor musunuz kafir olmayı? Eğer etmiyorsanız bu ayetleri birer birer incelemek mecburiyetindesiniz. Karşımıza çıktığınız zaman bu ayetler senin söylediğini yalanlıyor diyebilmelisiniz bana. Hiç bunu bugüne kadar söyleyemediniz. Sadece biz size söyledik. Her seferinde ayetler sizin söylediğinizi yalanlıyor. Neden yalanlıyor? Bu durumlara neden düşüyorsunuz? Çünkü siz Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiyorsunuz. Bunun gereğini bugüne kadar hiç duymadınız. Siz sadece o emaniye kitaplardan, insanların yazdığı binlerce kitaptan bilgiler derlemeye çalışıyorsunuz. Ve öğrendikleriniz her şey görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'e ters. Allah diyorsunuz peygamberlerden başkasına vahyetmez. Allah Zilzal suresinin 5. ayet-i kerimesinde yere vahyettiğini söylüyor. Allah Nahl suresinin 68. ayet-i kerimesinde arıya vahyettiğini söylüyor. Hazreti Meryem'e vahyettiğini söylüyor. Allah Teala peygamberlerden başkasına vahyetmez hala diyebiliyor musunuz? Eğer diyorsanız bilin ki bütün bu saydığım ayetleri inkar ediyorsunuz. Ve bunu dediğiniz gün küfre girdiniz demektir. Hala iddia edecek misiniz? Öyleyse Allah Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. Onun söyledikleri asıldır. Sizin o kitaplardan öğrendiğiniz yalanlar Allah'ın hakikatlerini değiştiremez. Değiştirmeye kalktığınız zaman söylediğim gibi siz küfrün içine girersiniz. Öyleyse o kitapları unutun. Öğrenmeniz lazım gelen o kitaplar değil. Öğrenmeniz lazım gelen Kur'an-ı Kerim. Bunu öğreneceksiniz ve başkalarına öğretmekle mükellefsiniz. Yoksa siz din elden gidiyor diyorsunuz ama din çoktan elden gitmiş. Artık sizin dininiz yok. Siz Allah-u Teala'nın yolunda değilsiniz. İnsanları cennet saadetine götürecek ve dünya saadetine götürecek olan bütün ayetlerin yok edilmesinde siz de giriftar olmuşsunuz. Size bu kadar doğruyu söylediğimiz halde onları inceleyip de yanlışlarınızı düzeltmek zahmetine katlanmıyorsunuz. Öyleyse sözlerimize dikkat edin. Bu akşam size bütün o söylediğiniz yalanları, yanlışları geriye iade edeceğim. Allah-u Teala'nın açın önünüze Kur'an-ı Kerim'i, söylediklerime dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın bütün ayetlerini inkar etmiş durumdasınız. Size Resul'den ve Nebi'den bahsetmek istiyorum. Bir temel dersiniz var ilahiyat fakültelerinde okutulan akaid. Bu akaid dersinde diyorsunuz ki Resullerin hepsi peygamberdir. Yanlış. Bu akaid dersinde diyorsunuz ki Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Yanlış. Bu akaid dersinde diyorsunuz ki Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. O da yanlış. Zaten söyledikleriniz bu kadar. Hepsi yanlış.
Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Tam sizin söylediğinizin aksine. Siz Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyorsunuz değil mi? Allah Teala'nın Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesini bu sözlerinizle inkar ediyorsunuz. Açın bakalım ayet-i kerimeyi, beraberce inceleyelim. Allah Teala diyor ki biz bütün nebileri huzurumuzda topladık. Onların hepsine birden dedik ki ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra, sizin hepinizden sonra Resul gelecek. Ona yardım edeceğinize ve iman edeceğinize bana söz veriyor musunuz ey nebiler? Şimdi ifadeye dikkat etmenizi istiyorum. Ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Allah Teala ne diyor? Ey nebiler diyor, size kitap verdik. Yani diyor ki benim nebilerim kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diyor Allah Teala. Siz akaidde diyorsunuz ki nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Bu ayet-i kerimeyi inkar etmiş olmuyor musunuz? O zaman küfürde değil misiniz? Bu hesabı bana değil ona vereceksiniz. Allah-u Teala'ya vereceksiniz. Hem kendiniz için vereceksiniz, hem de yanılttığınız, cehenneme mahkum ettiğiniz milyonlarca insan için vereceksiniz. Omuzlarınızda bu dünyanın en ağır vebali var. Demek ki Nebi konusunda söylediğiniz %100 yanlış. Kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyorsunuz. Allah-u Teala Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diyor. Şimdi Resullere geçiyorum. Diyorsunuz ki bütün Resuller peygamberdir. Hayır efendim, değildir. Nebilerin içinde peygamber olmayan hiç kimse yoktur. Ama Resullerin içinde bir kısmı peygamberdir, bir kısmı peygamber değildir. Hele bir kısmı var ki düşündüğünüz standartlarla hiç alakası yok. Allah Teala Resul kelimesini bakınız nerede kullanıyor. Yusuf suresi 50. ayet-i kerime. Firavun haberciye dedi ki sen o adama git ve oraya ulaş. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor Kur'an-ı Kerim. Evet, mümin bile olmayan bir kafirin Hazreti Yusuf'a ulaşan alelade bir habercinin Kur'an-ı Kerim'deki adı Resul. Bütün Resuller peygamber miymiş? Eğer bütün Resuller için peygamberdir diyorsanız bu ayet-i kerimeyi inkar ediyorsunuz. Yetmez. Şimdi Allah-u Teala'dan haber alan ve bu haberleri insanlara ulaştıran Resullerden bahsedelim. Bunlar da ikiye ayrılıyor. Bir kısmı peygamber olmayan Resuller, bir kısmı peygamber olan Resuller. İşte Allah-u Teala'nın ifadeleri. Taha 75'te diyor ki biz meleklerden de insanlardan da Resuller seçtik. Hanginiz bana bir meleğin peygamber olduğunu iddia edebilirsiniz? Ama meleklerden Resul olduğunu Allah-u Teala söylüyor. Öyleyse bütün Resuller peygamber miymiş? Eğer meleklerden peygamber vardır diyorsanız onu ayrıca tartışalım. Ama bu ayet-i kerime meleklerden de Resullerin varlığını söylüyorsa hiçbir zaman meleklerden bir peygamber gelmemiştir. Gelmesi de söz konusu değildir. Hiçbir zaman bu iddiada bulunamazsınız. O zaman Allah-u Teala'nın bu ayet-i kerimesini de inkar etmiş oluyorsunuz demektir. Bir adım daha atıyorum. Allah-u Teala cin Resullerden de bahsediyor. Ey insan ve cin topluluğu diyor. Sizlere, sizin içinizden, insanlara insanlardan, cinlere cinlerden Resuller gelip de emrimizi tebliğ etmediler mi? Hanginiz bir cinin peygamber olduğunu iddia edebilir? Öyleyse eğer bütün Resuller peygamber diyorsanız bu ayet-i kerimeyi de inkar etmiş durumdasınız. Bakın daha bu kadar konuda kaç defa küfre düştünüz? Yetmez, daha başındayız işin. Bir de insanlardan bahsedelim. Salt insanlardan. Bu insanlar da aldıkları, dikkat edin, aldıkları emri tebliğ etmek yetkisinde olan insanlardan bahsediyorum. Bunların da bir kısmı peygamber, bir kısmı değil. Nereden biliyorsunuz mu diye diyorsunuz. İşte anlatıyorum.
Müminin suresi 44. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Biz Resullerimizi ard arda göndeririz. Bir. Biz Resullerimizi bütün kavimlere göndeririz. Bütün kavimlerin içinde Resuller bahsederiz. Vazifeli kılarız. Şimdi buradan başlayalım. Madde bir. Peygamberler bütün kavimlerden çıkmamıştır. Peygamberler sadece Kur'an-ı Kerim'de adı geçen kavimlerden çıkmıştır. Öyleyse bütün kavimlerden peygamber oluşması mümkün değil. Ama bütün kavimlerde Allah-u Teala'nın Resulleri olduğu kesin. Tekrar ediyorum, Allah-u Teala müminin kudrette değil sadece, Bakara suresinin 87. ayeti kerimesinde de biz bütün kavimlerde Resuller bahsederiz diyor. Nahl suresinin 36. ayeti kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Biz bütün kavimlerde Resuller bahsederiz diyor. Vazifeli kılarız diyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de kaç tane kavimden bahsediyor Allah Teala? Arap kavmi, Yahudi kavmi, Lut kavmi, Hud kavmi, daha buna benzer birkaç tane kavim. Ama bütün kavimlerden peygamber yok. Ama Allah Teala bütün kavimlerde hem de devamlı olarak Resullerinin varlığından bahsediyor. Öyleyse birinci ayrım burada. Peygamberler bütün kavimlerden çıkmamıştır ama Resuller bütün kavimlerin içinde var olmuştur. İkinci ayrım, Resuller bütün kavimlerde devamlılık arz eder. Yani bir Resul bir kavime gönderildikten sonra o kavimde o Resul ölürken yerine mutlaka vazifeli yeni bir Resul tayin eder Allah-u Teala. Hiç boşluk bırakmaz. Ama peygamberlerin arasında boşluk devirleri var. Fetret devirleri diyoruz adına. Hazreti Musa'dan sonra Hazreti Davud, ondan sonra Hazreti İsa, aralarında yüzlerce yıllık boşluklar. Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşıyor. 600 yıl peygamber yok dünya üzerinde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi Hatem-ül Enbiya, yani nebilerin, yani peygamberlerin sonuncusu. 1400 senedir peygamber yok. Ama bütün bu peygamberlerin olmadığı devrelerde Allah'ın Resulleri hem Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesine göre, hem Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesine göre hep var. Öyleyse bütün Resuller peygamberdir diyorsanız, Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesine de, Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesine de inkarla yaklaştınız demektir. Yeniden küfre giriyorsunuz, dikkat edin. Öyleyse Allah-u Teala'nın ayetlerine bakın. Allah-u Teala bu iki ayet-i kerimede Müminin 44 ile Bakara 87'de bunları demekle kalmıyor. Çok hazin bir gerçeği daha dile getiriyor. Diyor ki, bugüne kadar bütün kavimlere Resuller gönderdik diyor. Dikkat edin, bütün kavimlere diyor. Ve şöyle bağlıyor sözlerini. Hangi kavme Resul gönderdiysek, bütün kavimler kendilerine gönderilen Resulleri yalanladılar. Asla kabul etmediler. Ve bir kısmını da öldürdüler diyor. Eğer Kanal 6'da bizim risaletimizi kabul etselerdi şaşardık. Bütün kavimler nasıl Resulleri yalanladılarsa Allah'ın bir Resulü olan bizi de bu kavmin bir takım insanları elbette yalanlayacaklardır. Ama biz arkamızdaki o 500 bin kişiyle bu hedeflere yürüyecek olan kişiyiz. Dikkat edin, Türkiye şu anda küfranı nimet etmiş durumdadır. Ve bunun bir cezası vardır Allah-u Teala'nın katında. Biz o cezaya karışmayı sadece müsbet dua ederiz. Ama Allah-u Teala mutlaka cezasını oluşturacaktır. Bu bizim yetkimiz içinde olan bir şey değildir. Öyleyse sözlerimize dikkat edin. Allah-u Teala bize ne diyor? Risalet nurlarına sen diyor Resulümüzsün. Biz Allah'ın Resulüyüz. Ama peygamber değiliz. Hiçbir zaman peygamberlik iddiasında da bulunmadık. Şimdi de söylediklerime dikkatle bakın. İnsanlar diyorlarsa ki bütün Resuller peygamberdir. Allah-u Teala da o kitapta bizim Resul olduğumuzu yazıyorsa biz peygamberlik iddiasında bulunmuş oluyoruz. Halbuki Allah-u Teala bütün Resuller peygamberdir demiyor. İnsanlar söylüyor bunu. Ve Allah'ın ayetlerine tamamen ters düşerek söylüyorlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın ayetlerinde iki nevi Resul var. Bir, peygamber olan Resuller var.
bir de peygamber olmayan Resuller var. İşte biz o peygamber olmayan Resullerdeniz. Ama sözlerime dikkat edin. Bütün din adamları, bütün Resulleri peygamber sandığı için yetmez. Bütün bir Türk halkına bütün Resullerin peygamber olduğu yalanını kabul ettirdikleri için biz peygamberlik iddiasında bulunmuş oluyoruz. Hiçbir zaman böyle bir iddiada bulunmadık. Biz Allah'ın peygamberlikle alakası olmayan bir Resulüyüz. Allah Teala bize yazdırdığı kitabın 7. sayfasında ve 37. sayfasında şunları söylüyor. 7. sayfasında diyor ki, pardon, 5. sayfasında, sen diyor peygamber değilsin. Daha ne desin Allah Teala? 37. sayfasında diyor ki, Cebrail aleyhisselam diyor, ilk defa peygamberlerin dışında bir insana göründü diyor. Biz gördük onu. Peygamberlerin dışında bir insan sana diyor, peygamberlerin dışında bir insana ilk defa göründü. Allah Teala o kitapta bizim peygamber olmadığımızı söylüyor. Biz diyoruz ki biz peygamber değiliz diyoruz. Hala insanlar bizim için sahte peygamber tabirini kullanıyorlar. Sanki biz böyle bir iddiada bulunmuşuz. Biz peygamberiz demişiz. Hayır demedik. Hiçbir zaman da dememiz söz konusu değil. Ama bu din yobazları insanlara bütün Resulleri peygamber olarak tanıttıkları için, dikkat edin, bu iddia Kur'an-ı Kerim'e asla uymamakta. Bütün insanlar ve onlar bizi peygamberlik iddiasında bulunan bir insan zannediyorlar. Öyleyse sözlerime dikkat edin. Bütün Resuller peygamber midir? Zannediyorum ki bu kadar açıklama bütün Resullerin peygamber olmadığını kesin şekilde ifade ediyor. Şimdi Resullerin vazifelerine bakalım. Resullerin vazifeleri de onların peygamber olduklarına ve peygamber olmadıklarına göre ikiye ayrılıyor. Peygamber olmayan Resullerin davranış biçimleri Cuma 2'de Ali İmran 164'te anlatılmış. Görevlerini söylüyor Allah Teala. Onlar diyor Allah'ın ayetlerini tilavet ederler. Bir, okurlar ve anlatırlar. Onlar diyor insanların nefslerini tezkiye ederler. İkinci görev. Onlar diyor insanlara kitap öğretirler diyor. Üçüncü görev. Onlar diyor insanlara hikmet öğretirler. Dördüncü görev. İşte peygamber olmayan Resullerin görevi burada bitiyor. Cuma 2'de de Ali İmran 164'te de Allah-u Teala oradaki Resullerin görevinin burada tamamlandığını söylüyor. Dört kere. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün peygamberlerin görevine bakalım. Bakara suresi 151. ayet-i kerime. Diyor ki kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkîküm ve yuallimükümül kitâbe vel hikmete ve yuallimükümül maalep tekünü talemun diyor. Diyor ki İsa ve Allah size sizin aranızdan birini peygamber olarak gönderdi. Vazifeli kıldı. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye, okusun, anlatsın diye. Bir. İki. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Üç. Size kitap öğretsin diye. Dört. Size hikmet öğretsin diye. Beş. Beşincisi de var. Hikmetin ötesinde daha bilmediğiniz şeyleri size öğretsin diye. Bütün nebiler veya Resul olan peygamberler hep aynı şeyi söylemişlerdir. Onların görevleri beş tanedir. Ama peygamber olmayan Resullerin görevi dördüncü görevde biter. Onların yetkileri sınırlıdır. Öyleyse peygamber olan Resullerle peygamber olmayan Resuller bu açıdan da birbirinden ayrılıyorlar, vazifeleri açısından da. Ve insanlar topluma Allah'ın doğruları yerine kitaplardan öğrendikleri bütün yanlışları öğretmektedir.

0: hayatımızın şu kadarcık değeri yoktur. Bunu mutlaka gerçekleştirdiğimizi göreceksiniz. Öyleyse kim vahiy yerine ilham diyorsa o yanlışın temelindedir. Allah-u Teala'nın vahyi karşılıklı konuşma şeklindedir. Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahiy ile diyor. Yunus suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki bizim insanlardan birine, bir adama vahyetmemiz onların neden bu kadar gücüne gidiyor diyor. Peygamber olmayan birisine, bir adama vahyetmemiz onların neden bu kadar acayibine gidiyor diyor. Yani Allah Teala açık açık herhangi bir kişiye vahyettiğini söylüyor. Bu kadar açık ayetler dururken onlar diyorlar ki hayır, Allah peygamberlere vahyeder, peygamberlerin dışındakine vahyetmez, onun adı ilhamdır. Allah Teala tam aksini söylüyor ve bu adamlar iddia ediyorlar, halka da kabul ettirmişler bunları. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Bütün yanlışlar bu adamların okudukları kitaplardan çıkıyor, topluma da yanlışlar mal edilmiş. Ve bu yanlışlardan hareket eden halk bizim söylediklerimizin yanlış olduğunu zannediyor. Öyleyse sözlerime dikkat edin. Allah-u Teala'nın Kur'an'ındaki bütün gerçekleri mutlaka yerlerine oturacaktır. Şimdi ne gördük? Akaidin iki temel kaidesini gördük. Birinci kaide, bütün Resuller peygamberdir. Bütün Resullerin peygamber olmadığını gördük. Değildir. İkincisi, Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bu da yanlış. Çünkü Allah-u Teala Meryem suresinin 53. ayet-i kerimesinde diyor ki Hazreti Musa ile kardeşi Harun'a diyor ki siz ikiniz o Firavun'a gidin ve ona deyin ki biz Allah'ın Resulleriyiz. Hazreti Harun da Resul, Hazreti Musa da Resul. Ama Hazreti Musa'ya kitap verilmiş, Hazreti Harun'a kitap verilmemiş. Ne demek istiyorum? Demek istediğim son derece açık. Demek ki bir kısım Resullere kitap vermiş, Allah-u Teala bir kısım Resullere kitap vermemiş. Hazreti Harun bir peygamber değildi. Bir Resuldü sadece. Eğer onu peygamber olarak kabul ederse öyle kabul etsinler. Ama öyleyse kendisine kitap verilmemiş olan bir Resuldü. Öyleyse bütün Resuller peygamberdir. Gördünüz ki yanlış. Bütün Resuller kendilerine kitap verilen peygamberdir. O da yanlış. Nereye ulaşıyoruz? Kur'an-ı Kerim ayetlerine dikkatle bakın. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde Allah-u Teala'nın söylediği şeyle bu insanların bütün dünyaya ilan ettikleri din birbirinden tamamen ayrı, hiçbir şekilde bağdaşmıyor. Ve bu adamlar hep insanların doğru söylediklerine inandırmışlar. İlahiyat fakültesinde de hep bu söylediğimiz yanlışlar anlatılıyor. Öyleyse nelerden bahsediyorsak onun Kur'an-ı Kerim ayeti kerimelerine dikkatle bakın. İşte bu kaseti çoğaltmalısınız.
1: İnşallah.
0: Bu kaseti başkalarına vermelisiniz. Onlar Kur'an-ı Kerim'i açıp bu ayetlerin gerçekten bunları söyleyip söylemediğini tetkik etmeliler ve görmeliler ki aldatılıyorlar insanlar. Allah'ın doğruları yerine kendilerine şeytanın yalanları anlatılıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın neler söylediğine dikkatle bakalım. Hep insanların aldatıldığı bir sürü konu var. İşte Yaşar Nuri Öztürk diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti. Ondan sonra irşat makamı artık yok. İnsanlar hiçbir zaman hidayete davet edilmeyecek başka insanlar tarafından. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber irşat meclisi bitmiştir. Böyle söyleyen bu insanlar Allah-u Teala'nın 10 tane ayeti kerimesini unutuyorlar. 10 ayeti kerimede Allah-u Teala hangi devirde yaşarlarsa yaşasınlar, insanlar mürşitlerine ulaşamazlarsa onların dalalette olduğunu söylüyor. Dalalette olanların gidecekleri yerin mutlaka cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse bu insanlar Allah'ın bu 10 tane ayeti kerimesini inkar mı ediyorlar? 10 ayeti kerimede Allah-u Teala mürşidinize ulaşmazsanız dalalette diyorsa, dalalettesiniz diyorsa ve bütün kavimlerde Allah'ın hidayetçilerinin var olduğunu söylüyorsa, bütün devirlerde var olduğunu söylüyorsa ve bu insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber irşat meclisi sona ermiştir diyorlarsa, bu Kur'an-ı Kerim'i açıkça karşı

koymak demek değil mi? Yetmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sahabe Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olmadı mı? Onların isimleri Hülefai Raşid'in değil mi? İrşad etmek yetkisinin sahibi olan halifeler değil mi? Hiçbiri bunları inkar edemezler. Öyleyse daha sonra sahabenin irşad makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Sahabeye tabi olanlar tabi'in adını alıyor. Daha sonra tabi'ine tabi olanlar var. Tebe-i tabi'in. Öyleyse tabi olunan insanlar hep var. Ta bize kadar gelmiş, sizler de bize tabi oluyorsunuz. Sizden sonra gelecek olanlar da size tabi olacaklar. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir tarafta irşat makamı var, bir tarafta da tabi olanlar var. Görüyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte tabi olma müessesesi sona ermemiştir. 1400 seneden beri de insanlar irşada ulaşıyorlar. Mürşit kimdir? İrşada ulaşan ve irşada ulaştıran kişi. Hep var olmuştur. Hiçbir devirde irşat makamının yokluğu söz konusu değil. Allah Teala bütün kavimler için hidayetçilerin var olduğunu söylüyor. Külli kavmin minhat diyor. Bütün kavimler için hidayetçi vardır diyor. Allah Teala diyor ki hiçbir kavme onlara bir resul göndermeden azap etmeyiz. Hayatta olan bir resulden bahsediyorum. Bakınız dikkat edin. İsra suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki cehennemin kapıları kıyamet günü açılır. Bütün cehenneme girecek olanlar oradan içeri girerler. Onlara deriz ki diyor kıyamet, oradaki bekçiler, cehennemin bekçileri derler ki diyor, sizlere yaşadığınız devirde sizlerden resuller, ey insanlar, sizlerden olan resuller gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Şimdi dikkat edin. Cehenneme giren insanlar bütün devirleri temsil ederler. Şu anda yaşayanların büyük kısmı cehenneme gidecek. Her devirde yaşayanların büyük kısmı cehenneme gidecek. Öyleyse her devirden insan var orada. Her devirdeki insanların her birine Allah-u Teala'nın Resullerin geldiği kesin. Hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar, zamanın hangi parçasında yaşarlarsa yaşasınlar, herkesin bulunduğu yere hep Allah-u Teala'nın Resulleri vazifeli olarak gelmiş. Hiçbir kavim yok ki o insanlar bu istikamette vazifeli olan birisiyle karşılaşmamışlar. Karşılaşmamış olsunlar. Öyle bir şey olsaydı ne olacaktı? Yani Allah Teala kavimlere bazen Resul göndermemiş olsaydı ne olacaktı? O kavimde yaşayan insanlara Allah Teala ceza vermeyecekti. Böyle bir saçmalığa ihtimal verebilen var mı içinizde? Yani öyle kavimler olacak ki Allah Teala onlara Resul göndermeyecek. Göndermediği için de o insanlar cehenneme gitmeyecekler. Ama o gün Allah-u Teala'nın söylediği şey son derece açık. Bütün zaman parçalarını temsil eden insanların her birine onların içinden Resuller geldiğini söylüyor. Allah-u Teala'nın söyledikleriyle insanların söyledikleri birbirlerine hiçbir devrede uymuyor. Hangi açıdan baksak aynı sonuca ulaşıyoruz. Mesela insanların arasında dolaşan bir söz var. İnsanla Allah arasına kimse giremezmiş. Allah-u Teala Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde diyor ki وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَفْتُونَ بِاَمْرِنَا İnsanlardan imamlar kıldık diyor. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Allah diyor ki biz kıldık diyor sizinle benim arama onları koydum diyor. İmamları koydum. Onların hepsi diyor sizi hidayete erdirmek için benden aldığı emirle hareket ederler diyor. Zaten Allah-u Teala'dan emir almadan kim kimi irşad edebilir ki? İrşad yetkisinin sahibi olan insanlar var mı? Elbette bunların adına Kur'an-ı Kerim mürşit diyor. Ve şimdi bu insanlar mürşidi yok kabul ediyorlar. Mürşit yoktur diyorlar. Mürşit yoktur diyorlarsa hiçbir zaman mürşide ulaşmaları mümkün değil. O zaman hepsi hidayette değil, dalalettiler. Dalalette olan insanların hepsinin gideceği yer ne yazık ki cehennem. Şimdi bizim hakkımızda söylenen bir söz, huzur namazının imamı konusu. Huzur namazı Allah'ın huzurunda kılınan bir namazdır. Allah-u Teala Zuhruf suresinin 206. ayet-i kerimesinde bu namazdan bahsediyor.
Diyor ki Allah'ın huzurunda kılınan o namazda o insanlar ibadetleriyle gururlanmazlar, büyüklenmezler. Ve onlar Allah'ın huzurunda secde ederler. Allah-u Teala Allah'ın huzurunda secde edilen, secde eden bir takım ruhlardan bahsediyor. İşte o, orada kılınan huzur namazıdır. Ve Allah-u Teala son derece açık bir biçimde bunun Allah-u Teala'nın huzurunda kılınan bir namazın varlığından bahsediyor. Peki böyle bir namaz için Allah-u Teala imam tayin eder mi? Demin söylediğim ayet-i kerime bunun net olarak açıklamasını yapıyor. Secde 24. Biz diyor insanlardan imamlar kılarız diyor. Burada mürşit kelimesini kullanmamış, imam kelimesini kullanmış. Çünkü her devrin imamı o devrin mutlak olarak Resulü ve halifesidir. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın indinde Allah-u Teala diyorsa ki biz her devirde imamlar kılarız insanlar için. İşte bu imamlar huzur namazının imamlarıdır. İmam-ı Azam Hazretlerine niçin öyle deniyor, İmam-ı Azam deniyor? Hiç düşündünüz mü? Çünkü o da zamanının imamıydı. Ve bu mürşide ulaşmayan, ulaşmak gereğini duymayan, mürşit yoktur diyen insanlara bizim bir sualimiz var. Sualimiz şu, diyoruz ki ey aziz din adamları, siz İmam-ı Azam Hazretlerinden ve İmam-ı Şafii Hazretlerinden daha mı çok biliyorsunuz? Daha mı çok dininizi biliyorsunuz? Daha iddia ediyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra mürşit yoktur diye. Neden böyle söylüyorum? İmam-ı Azam Hazretleri Maruf-u Kerhi isimde bir zata tabi oldu. Ve bu tabiyeti neticesinde de şunu söyledi. Eğer dedi Numan mürşidine tabi olmasaydı mahvolmuştu. Kimdir bu zat? İmam-ı Azam Ebu Hanefi. İmam-ı Azam Ebu Hanefi bizlerin tabi olduğu Hanefi mezhebinin kurucusudur. Ve bu zat bir mezhep kuracak kadar bir ilmin sahibiyken gidiyor Maruf-u Kerhi isimli bir zata tabi oluyor. Ve kendisini kurtaranın o olduğunu söylüyor. Neden? Çünkü o da emaniye ile hareket etseydi yeminini, misakini ve ahdini gerçekleştirmemiş olacaktı. Gideceği yer cehennem olacaktı. Allah'ın bütün güzelliklerini unutan birisi olacaktı. O insanların yazdığı o yalanlara tabi olacaktı. Birisi daha var. İmam-ı Şafii Hazretleri. İmam-ı Şafii Hazretleri de Şafii mezhebinin kurucusudur. Şeyban-ı Rai adlı bir çobana tabi oluyor. Ve ona soruyorlar. Diyorlar ki sen bir mezhep kuracak kadar bir din bilginisin. Nasıl olur da gidip bir çobana tabi olursun? İmam-ı Şafii Hazretleri'nin cevabına bakın. Bana dinimi o öğretti diyor. Kurtuluşumu ona borçluyum diyor. Öyleyse bunlar mezhep imamları tabi oldukları tarihen kesin. Öyleyse kime tabi olmuşlar? Mürşit yoksa bu insanlar kime tabi olmuşlar? Nasıl kurtuluşa ulaşmışlar? Maruf-u Kerhi Hazretleri de Şeyban-ı Rai Hazretleri de Allah'ın mürşitleriydi. Bu mürşidin olmadığını söyleyen insanlara soruyoruz. Siz İmam-ı Azam Hazretlerinden bir Hanefiyseniz İmam-ı Azam Hazretlerinden daha mı iyi biliyorsunuz dininizi? Eğer bir Şafiyseniz İmam-ı Şafii Hazretlerinden daha mı iyi biliyorsunuz? Eğer daha iyi biliyorsanız o zaman bu yanlışınız ne? Yemininizden, misakinizden, ahdinizden haberiniz yok. Cennet saatine ulaşmanız mümkün değil. Gideceğiniz yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. Gideceğiniz yer cehennem. Kulaklarınızda vakra var, kalbinizde ikinet var. Gideceğiniz yer cehennem. Hiçbir zaman mürşidinize ulaşmayacaksınız. Hidayete adım atmadığınız için, dalalette kaldığınız için gideceğiniz yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Ulaşmanız mümkün değil. Gideceğiniz yer cehennem. Öyleyse nasıl İmam-ı Şafii Hazretlerinden daha iyi bilirim, İmam-ı Azam Hazretlerinden daha iyi bilirim diye bir iddiada bulunabilirsiniz. Bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın emirlerine tabi olmaktır. Dikkat edin, siz hem Allah'ın emirlerine tabi olmuyorsunuz hem de başka insanların da
o emirlere tabi olmasını önlemeye çalışıyorsunuz. Ve omuzlarınıza devamlı vebal alıyorsunuz. Öyleyse Allah-u Teala'nın açıklamalarıyla, Kur'an-ı Kerim'deki ayetleriyle bugünün din adamlarının ne kadar büyük standartlarda birbiriyle kavgalı olduklarını ve Allah'ın ayetlerine hiç uygun olmayan palavralar attığını görüyoruz. Her tarafta bu masallara rastlamak rahatlıkla mümkün. Adeta Allah-u Teala'nın bütün ayetlerinin tersini huzur haline getirmiş adamlar. Yani deveye diyorlar ki senin diyorlar boynun eğri. Deve şöyle bir bakıyor kendisine. Ya diyor nerem doğru ki zaten benim. Yani burada ne görüyoruz? Bu insanlar Allah-u Teala'nın bütün hakikatlerini yok etmişler. İşte mürşit var mı? Allah-u Teala diyor ki ben insanlardan imamlar kıldım. Benden aldıkları emirlerle insanları hidayete erdirsinler diye. Onlar diyorlar ki hayır mürşit yoktur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam mürşittir, son mürşittir. Ondan sonra da Kur'an mürşittir. Şimdi Kur'an'ın mürşit olduğunu iddia eden bu adamlara bir sualim var. Kur'an mürşittir diyorsunuz. Peki, niçin mürşidin emirlerine itaat etmiyorsunuz? Mürşit diyor ki hayatta olan hidayetçiye ulaşmak mecburiyetindesin diyor. Ulaşamazsan diyor, dalayettesin diyor. Kur'an-ı Kerim mürşitse o mürşidin emirlerine riayet edeceksiniz ki hidayete eresiniz. Kur'an-ı Kerim size hidayetçiye ulaşın diyorsa, siz de ulaşmıyorsanız ve Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre dalaletteyseniz nasıl kurtulacaksınız ki? Her istikamette sizin için kurtuluş ümitleri bir sıfır olarak görünüyor. Ve en kötüsü bu hakikatlerin anlatılmasına da mani oluyorsunuz. Dikkat edin. Bütün davranışlarınızla bütün yaptıklarınız Allah'ın güzelliklerinin, doğrularının insanlara intikaline mani olmak istikametinde. Bizim söylediklerimizi, söylemek istediklerimizi açıklamamıza mani oluyorsunuz. Bütün televizyonlar sizde çalışıyor. Ve Allah'ın doğrularını değil, şeytanın yanlışlarını anlatıyorsunuz herkese. 14 asırdır yazılan o kitaplardan öğrendiğiniz yanlışları. Öyleyse sizlerin Allah-u Teala'nın istediği noktaya ulaşmanız gerek. Birçok din alimi kendisini mürşit zannediyor. Ben de mürşidim diyor. Buna çok rastladık. Acaba kimdir mürşit? Sizler sahiden mürşit misiniz? Hadi gelin beraber bakalım. Mürşidin birinci vasfı nefsinin kalbindeki nur kapısı Allah'a dönmüştür. Sizin de Allah'a dönmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Böyle bir dileğin sahibi olmadığınız sürece mümkün değil. Siz mürşit olamazsınız. Mürşidin kalbindeki mührü kendi mürşidine ulaştığı gün Allah-u Teala açmış, içine imanı yazmıştır. Siz hiçbir zaman mürşide ulaşmayacağınız için hiçbir zaman mümin olamazsınız. Evet çok ciddi söylüyorum, mümin olamazsınız. Bir mümin masalı anlatmışsınız kendinize. Her kavramı yok etmişsiniz. Size göre Allah'a inanan herkes mümindir. Öyle değil mi? Allah'a, kitaplarına, meleklerine, bâsı bâden mevte inanan insan mümindir. Hayır değildir. Mümin olmak yolundadır. İnanç, bunların daha ötesindeki şeylere de inandığınızı kabul ediyorum. Ama hayır, siz mümin olamazsınız. Kalbinize iman yazılmadığı için mümin olamazsınız. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmadığı için mümin olamazsınız. Nefs tezkiyesine başlamadığınız için mümin olamazsınız. Ve bunların hepsi mürşidinize ulaştığınız gün gerçekleşecek olan bir şey. Bırakınız mürşit olmayı, siz daha mümin değilsiniz. Kur'an-ı Kerim tarifine göre hiçbiriniz mümin olmak standartları içinde değilsiniz. Size masal anlatmıyorum. Eğer mümin değilsiniz diyorsam bunu her zaman ispat edebilirim. İşte birinci açıdan ispat ediyorum. Siz mümin değilsiniz çünkü kalbinize iman yazılmadı. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesi. Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin ama mümin olduk demeyin.
Siz mümin değilsiniz çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı. Kalbinizin içine iman girmedi. Allah kalbinizin içine imanı yazmadı. Ne zaman yazar? Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi açıklıyor. Ne zaman yazar? Onların diyor başlarının üzerine katımızda eğitim görmüş olan katımızdan bir ruh göndeririz. Mürşidin ruhunu ve onların o zaman kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Sizin başınızın üzerine mürşidin ruhu gelebilmesi için mürşidinize ulaşmanız lazım. Çünkü Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine katından bir ruh ulaştırır. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. İşte bu ruh ne zaman kişinin kalbinin başının üzerine gelirse, Mücadele 22 o zaman diyor, bu mürşidin ruhu kişinin başının üzerine geldiği zaman, o zaman kalbinin içine iman yazarız diyor. Kalbinizin içine iman hiçbir zaman yazılmayacak demektir. Mürşidinize ulaşamazsınız, hiçbir zaman mümin olamayacaksınız. Mürşidinize ulaştığınız zaman başınızın üzerine ulaşan o nesne bir nimettir. Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesine göre mürşidin ruhu kimin başının üzerine ulaşmışsa o kişi için bir nimettir. Başının üzerinde böyle bir nimet sahibi olmayan kişi sırat-ı müstakime ulaşamaz. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmayanlarsa mümin sayılmıyor Allah-u Teala'ya göre. Yani mutlaka mümin olabilmek için ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması lazım ve Allah'a doğru yola çıkması lazım. Ne zaman çıkacak? Fatiha suresinde anlatıyor Allah-u Teala. Sıratellezine, sırat-ı müstakimi tarif ediyor. En'amte aleyhim. Başların üzerinde nimet olanların yoludur. Sadece kimin başının üzerinde mürşidin ruhu bir nimet olarak belirmişse, o kişi diyor sırat-ı müstakimin üzerinde bulunabilir, ötekiler bulunamaz diyor. Nitekim son ayet-i kerime kesinleştiriyor. Veleddalin ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah-u Teala, veleddalin ve dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde ulaşamazlar. Sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Sırat-ı müstakimin üzerine ulaşamazlar. Kimdir dalalette olanlar? 10 ayet-i kerime dalalette olanların mürşitlerine ulaşamamış olan insanlar olduğunu söylüyor. Siz hiçbir zaman mürşidinize ulaşamayacağınıza göre hiçbir zaman dalaletten kurtulamayacaksınız. Dalaletten kurtulamadığınız sürece sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazsınız. Sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazsınız, mümin olamazsınız. Neden? İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kaç fırka diyor sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Ey Allah'ın Resulü kaç tane fırka olacak? 73 tane diyor. 73 fırkadan kurtuluşa ulaşabilecek olan bir tek fırka söz konusu diyor. Hangi fırka? Bakalım. Müminleri oluşturan bir tek fırka kurtuluşa ulaştı diyor Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Geriye kalan bütün fırkalar, 72 fırka şeytana kul oldu diyor. Bütün bu fırkalardan bahseden bir ayet buluyoruz. Allah-u Teala Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi ol. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki geri kalan bütün fırkalardan hiçbirine tabi olma ki bütün fırkalar seni sırat-ı müstakimden ayırırlar ve şeytana kul ederler. Öyleyse sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar sadece onlar müminler. 73 tane fırkanın içinde sadece sırat-ı müstakimin üzerinde bulunabilenler müminler. Onun dışındaki hangi fırkaya tabi olursanız olun mümin olamazsınız. Öyleyse bu mürşide ulaşmayan insanlar mürşitlerine ulaşmadıkları sürece hiçbir zaman dalalette oldukları için ruhları vücutlarından ayrılıp da sırat-ı müstakime ulaşamayacağına göre hiçbirisinin ruhu sırat-ı müstakimin üzerinde olamaz. Olamazsa mümin olamazlar. Mümin olmanın üçüncü şartı nefs tezkiyesine başlamak. Hiç kimse mürşidine ulaşmadan nefs tezkiyesine başlayamaz. Çünkü kalbinin içine Allah'ın rahmetinin ve fazlının girmesi daha evvel mümkün değildir. Ne zaman mümkündür? Ancak mürşidine ulaşacak, Allah-u Teala kalbindeki mührü açacak, kalbinin içine imanı yazacak ve kişi böylece mümin olacak ve nefs tezkiyesine başlayacak. Ancak bu şekilde gerçekleşebilir.
ayrı ayrı zamanlarda bitiyor artık.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikri sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın zikir sohbeti merkezi Allah olan ve bunun etrafında dönen bir sohbet içinde. Bir zikir sohbeti. Bizi yaratan Allah, kölesi olduğumuz Allah, şu kainatta bize bir hayat hakkı nasip etmiş diye ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Hayatımızın Allah katında değerli olması söz konusudur. Bu dünyada sadece iki tane eğilim söz konusudur. Ya Allah'a olan eğilim ya da şeytana olan eğilim. Ya da ruhun hakimiyeti altında bir hayat veya nefsin hakimiyeti altında bir hayat. İkisi de aynı manaya gelir. Yani Allah'a olan eğilim ruhun eğilimidir. Şeytana olan eğilim de başlangıçta nefsin eğilimidir. İşte insanlar bu açıdan ikiye ayrılırlar. Allah'a dönük olanlar, şeytana dönük olanlar. Ve dünyada sadece iki çeşit insan yaşar. Çünkü Allah'a dönük olmayanların hepsini Allah-u Teala şeytana dönük olarak kabul ediyor. Şeytana dönük olan insanlar normal standartlarda olup da şeytanın büyüsünü, sihrini tatbik etmeyen insanları da itibar eder. Şeytanın büyüsünü, sihrini, hitabını tatbik eden, sağ ilmini öğrenen, onları tatbik eden insanlar da olabilir. İkinci grup tamamen şeytanın emrine girmiştir. Diğer grup bir kısmı Allah'ın yolunda olduğunu da zannedebilir. Zamanımızın din alimleri gibi ama aslında şeytana hizmet ederler. Öyleyse şunu hiç unutmamamız lazım ki insan tabiatı yozlaşmaya dönüktür. Bu yozlaşmaya dönük standart içindeki insanoğlunu yozlaşmaktan kurtarmak için mutlaka Allah'ın yolunu almak mecburiyetindesiniz. Yalnız Allah'ın yoluna girebilenler, Allah'a gönül verenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşacak olan sadece bunlardır. Öyleyse yozlaşma deyince orada durun. Bunun manası neden Allah-u Teala'nın belli devir geçtikten sonra Allah'a göre bir devir geçtikten sonra mutlaka yeni bir peygamberle açıklamalar yapmayı gerekli görmesi. Bunun arkasında sadece insanın yozlaşması var sevgili dinleyenler ve izleyenler. Son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ondan sonra da her kavme Allah-u Teala Resuller göndermekte devam ediyor. Kıyamete kadar da bu böyle devam edecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın gönderdiği bu Resuller neyle görevli? Son peygamber, şeriat kitabı kendisine inmiş olan Peygamber Efendimiz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun şeriatı kıyamete kadar devam edecek. Tamam. Öyleyse bu şeriatın devamında yozlaşmayı nasıl engelleyecek Allah-u Teala? İşte asırlar boyunca her kavme yeniden peygamber olmayan Resuller gönderir. Allah Teala Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde
buyuruyor ki biz bütün kavimlere Resuller göndeririz. Ardı arkası kesilmeden göndeririz. Buyuruyor Allah Teala. Ve bugüne kadar diyor hangi kavme Resul gönderdiysek onlar o Resulü mutlaka inkar ettiler diyor. Tarih boyunca hiçbir kavim hiçbir Resulü kabul etmemiş. Her devirde aynı olaylar hep cereyan etmiş. İşte bunun arkasında yatan şey insanların yozlaşması. Allah sadece emirlerini verir. İnsanların yoldan çıkması veya Allah'ın yoluna girmesi Allah'a bir fayda veya zarar veremez. Öyleyse bu konu insanların kendilerine zarar vermesiyle noktalanabilir. Ya Allah'ın yolunda olmak veya olmamak. İnsanlar son devreye baktığımız zaman Allah'ın yolundan bütün boyutuyla ayrılmış durumdalar. Yani iblis ne yapıyor, ne ediyor? Öyle sonuçlar husule getiriyor ki oradaki dizayn bozuluyor. Allah-u Teala'nın bütün peygamberlere indirdiği esaslar birbirinin aynıdır. Sadece İslam'ı talim etmiş Allah-u Teala. İnsanlara İslam'ı öğretmiş sadece. Verdiği bu İslam talimatı bir insanın ruhunu, fizik vücudunun nesini Allah'a teslim etmesi olayı. İblis de kısa zaman sonra mutlaka Allah Teala'nın bir güzelliğini devre dışı bırakmış. İnsanları öyle bir şekilde kandırmış ki Allah'ın temel emirleri, İslam olmaya müteallik emirleri hep unutulmuş. Öyleyse doğruların yerini hep yanlışlar almış. İşte bunun adı dejenerasyondur. Bunun adı yozlaşmadır. Asırlar boyunca insanların peygamberler arasındaki devrelerde adım adım yozlaştıklarını, yeni bir peygamberle yeniden hayat bulduklarını görüyoruz. Son defa hayat buldukları nokta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 sıra. Peki yozlaşma durmuş mu onunla beraber? Elbette durmuş. İnsanlar gerçek anlamda tekamül etmişler. Allah'ın evliyaları olmuşlar. Ve hedeflere gitmişler. Allah sana bir dizayn koyuyor ortaya. İnsanların mutluluğunu sağlayacak olan kanunları Allah-u Teala mutlaka serdediyor. İşte ne yazık ki peygamberden sonra adım adım İslam'ın temel gayeleri unutuluyor. Ve insanlar adım adım yoldan çıkıyorlar.
Bugün de aynı trajedi yaşanıyor. 14 asır evvel sahabe İslam'ı yaşamış. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamış. Ve bugün insanlar İslam'ı yaşamıyorlar. Sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın hiçbir ülkesinde İslam'ı yaşamıyorlar. Ve insanlara İslam'ı anlattığınız zaman İslam'la ilişkisi olmayanlar hep sizlere İslam ülkelerini gösterirler. İslam olduğun zaman derler, sen de onlar gibi olacaksın. Oysa ki dünya üzerinde şu anda İslam'ı yaşayan hiçbir ülke yok. Hepsi İslam'ın 5 tane şartını baş tacı etmişler. İslam olmanın ne olduğunu zannediyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İslam teslim olmak demektir. Allah'a teslim olmak. Böyle bir teslim olmanın bütünüyle ama bütünüyle unutulduğu bir devrede yaşıyoruz. İnsanlar unutmuşlar Allah'ın güzelliklerini. Unutmuşlar İslam olmayı. Ve şeytan onları bir anda değil, asırlar boyunca adım adım İslam'dan çekmiş, koparmış ve İslam'ın dışına gitmiş. Her şey mi? Her şey tersine dönmüş. Asli unsurlar Allah'la olan ilişkilerde son derece önemlidir. Çünkü insanın kurtuluşu, çünkü insanın saadete ulaşması onlara bağlıdır. Şeytansa insanın kendisiyle beraber cehenneme gitmesini ister. Ve vaz ettiği her şey bunu sağlamak içindir.

Allah karnını kıyar. Ve koyduğu karınlar Allah'ın faizlerini teşkil eder. Ama asırlar geçtikçe şeytanın son derece kurnaz bir oyununun kurbanı olurlar. İblis şöyle düşünür. İnsanlar da ibadet etmelidir. Ama öyle ibadetler yapmalıdırlar ki bu ibadetlerinden hiçbir zaman kurtaramamızdır. Kurtaracak olan ibadetleri ise yok etmem gerekir diyor İblis. Başarabilmiş mi? Evet, başarabilmiş. İnsanlara bırakmış namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi. Ama bunların arasına zikri koymamış. Bunların arasında safhaları oluşturan temel kanunları koymamış. Allah'a ulaşmayı, dilemeyi koymamış, kazdırmış, devreden çıkarmış. Mürşide ulaşmayı devreden çıkarmış. Ruhun Allah'a ulaştırılıp teslim edilmesini devreden çıkarmış. Daha sonra fizik, vücudun ve nefsin Allah'a teslim edilmesini devreden çıkarmış. Her cepheden meseleyi sıfıra ulaştırmayı başarmış. Yani İslam alemi bugün özellikle bu ibadet yaptıklarını zannedenler, İslam'ın 5 tane şartını yaşayanlar iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekmekle meşguller. Hiçbir şekilde kurtulabilmeleri mümkün değil. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde bu kurtuluş vesilelerine dikkatle bakın. Onları öğrenin. İblis zaman içerisinde her şeyi tersine çevirmeyi başarıyor. Allah'ın temel kanunlarının teşhirler çekiyor insanları. Ve insanlar şeytandan geldiğini bilmeksizin bir süre sonra birçok konunun sahibi kesiliyorlar. İşte zamanımızda deniyor ki insanla Allah arasına kimse giremez. Kim söylüyor bunu sevgili izleyenler ve dinleyenler? İblis söylüyor. Çünkü Allah Teala tam onun zıttını söylüyor. Yüz ayını Allah'ın söylediğiyle şeytanın söyledikleri arasındaki bir dengeye oturtursak bakıyoruz ki tam ve kesin olarak şuna emin olmak mümkün. Allah Teala ne söylemişse şeytanın tersini söylemiş. Halk arasında dolaşan laflara biraz birer bakın. Hepsi iblisin birer tuzağı. İşte bunlardan bir tanesi o söylediğimiz şey. İblis insanla Allah arasına kimse giremez deyince neyi sağlıyor? İnsanların mürşide ulaşmalarını engellemeyi sağlıyor. Başarabilirse ne başarmış? 14 yıl sonra bu televizyonları parçalayan bütün din alimleri aynı şeyi söylüyorlar. İnsanla Allah arasına kimse giremez. İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Ruhban sınıfı deyince neyi kastediyorsunuz diyoruz? Diyorlar işte rahipleri kastediyoruz. İnsanların günahlarını çıkartıyor. Onları affediyor. Bitiriyor. Siz de bunu iddia etmiyor musunuz diyorlar bize. Allah'ın söylediklerinin ne kadar yanlış anlaşıldığını her vesileyle bir defa daha işitiyoruz sevgili dinleyenler ve izleyenler. Bu adamlar müşriklere yedek ilahlar diyorlar. Yani kim müşrikse bir defa mutlaka Kur'an'a göre evliya müşriktir. Yani Allah'ın evliyasıdır. Allah'ın evliyasıysa ne olur? Allah Teala ne olacağını söylüyor. Diyor ki Yunus 62-63-64'te
Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve lahum yahzenun. Ellezine aminu ve kanu yettekun ve bimil fil hayatet dünya ve fil ahirete. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar.

Onlar ahenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Yani takva sahibi oldukları için Allah'ın evliyası olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah-u Teala. Şimdi bizim Diyanet İşleri Başkanlığı 80 bin kadronu oluşuyor. 80 bin kadronun büyük kısmı vazifeli olan imamlar, müezzinler. Ve mürşidin ne olduğunu soruyoruz. Onlara diyorlar işte biz mürşidiz. Siz evliya mısınız diye sorarsanız eğer diyorlar ki değiliz. Nasıl mürşit oluyorsunuz? Mürşit olmak için diyorlar evliya almaya gerekmiyor. Gerek yok. Evliya olmak gerekmez. Oysa ki Allah-u Teala mürşitlerin mutlaka evliya olduğunu söylüyor. Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi bu konuya yeterli ışığı tutmuş. Allah-u Teala diyor ki Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ama kim de dalaletteyse o kişi için bir evliya mürşid bulunmaz. Mürşidin vasfını veriyor Allah Teala, evliya diyor. Evliya olacak mürşid. Başka özellikleri var mı? Elbette var. Bakınız ne diyor? Allah Teala buyuruyor ki onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Bu bir mürşit tarifi. Birinci özellik Allah'a teslim olmak. İkinci özellik Allah'a çağırmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabenin mürşit olduğunu söylüyor. Bu özelliklerin hepsinin sahibiymişler. Allah'a çağırıyorlar mıydı? İşte bakınız Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne buyuruyor? Diyor ki, Habibim de ki o ümmilere ve kitap sahiplerine benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin Allah'ı basiret gözüyle kalbimizdeki görme hastasıyla görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim Allah'a çağıran, Allah'a ulaştıran yolumuzdur. Öyleyse Allah'a çağırmak, bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuş muydu? Hepsi teslim olmuştu. Allah Teala teslim keyfiyetini açıkça Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Diyor ki Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine. Onlar da Allah'a veçlerini teslim etmişler mi? Eğer etmişlerse mutlaka daha evvel ruhlarını da Allah'a teslim etmişlerdir diyor. Öyleyse bütün sahabe için bir olay var. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Yani mürşit olmanın
birinci vasfı olan Allah'a teslim olmak, ikinci vasfı olan Allah'a çağırmak, hep onların sahip oldukları şeyler. Zamanımız mı? Bunların hepsine şiddetle karşı çıkıyor. Allah'a çağırmak mı diyorlar? Ne demek diyorlar bu? Bir insanın diyorlar ruhunu Azrail Aleyhisselam alır ve kişi ölür. Ve Azrail Aleyhisselam da ölmüş olan kişinin ruhunu Allah'a getirip teslim eder. Bunun dışında bir insan sağ iken onun ruhunun Allah'a ulaştırmasında bir şey yoktur. İşte yozlaşma dediğiniz şey böyle oluyor sevgili dinleyenler. Allah-u Teala'ya ne kadar hamdetsek şükretsek azdır ki Kur'an-ı Kerim var. 14 asırdan beri bir kelimesi bile değişmeyen bir mukaddes kitap Kur'an-ı Kerim. Hamdolsun ki o geldiği yerinde sapasağlam duruyor. Ve oradaki Allah'ın emirlerine rağmen bu yozlaşma, bu yoldan çıkma, bu cehenneme doğru yol alma, Kur'an-ı Kerim'in varlığına rağmen. Düşünebiliyor musunuz sevgili dinleyenler ve izleyenler? Bu sözleri söyleyenler, bu inci tanelerini yumurtlayanlar, aslında büyük kısmı bir Kur'an-ı Kerim'in de meal vericisi. Ne azim tecellidir ki Allah'ın sözleriyle bunların sözleri birbirine tamamen ters düşüyor. Bir tarafta Allah-u Teala var. Bir de bugün çağımızda öğretilen din ilmi. Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. Ne söylemişse bunlar da tam onun tersini iddia ediyorlar. Ne diyor Allah-u Teala? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bunlarda öyle Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemekte bir şey yok diyorlar. Ne diyor Allah-u Teala? Mürşide ulaşacaksınız. Bunlar da diyorlar ki mürşide ulaşmak diye bir şey yoktur. Mürşide tabi olmak diye bir şey yoktur. Mürşid Kur'an-ı Kerim'dir diyorlar. Bir insan mürşide tabi olmak söz konusu değildir. Allah-u Teala ise farz kılıyor bildiğimiz gibi. Allah-u Teala diyor ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız diyor. 11 defa üzerimize farz kılıyorum diyor. Bunlar da diyorlar ki insanın ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Ancak ölümden sonra ulaşır. Yani kelime kelime Kur'an-ı Kerim'i araştırın. Allah'ın söylediği her şeyin zıttını bu insanlar zaman içindeki yazdıkları kitaplarla başka insanlara kabul ettirmişler. Ve böylece korkunç bir olayla karşı karşıya kalmışız. Allah'ın dininin muhtevası Allah'ın söylediklerine değil, söylediklerine ters falsolarla doldurulmuş. Her şey çığırından çıkmış. Her şey mahvedilmiş. İşte böyle bir ortamda Allah'ın doğrularını söylemekle vazifeliyiz. Adamlar diyorlar ki insanla Allah arasına kimse giremez. Biz de onları soruyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberler gönderdiğini söylüyor. Nebiler gönderdiğini söylüyor yani. Resuller gönderdiğini söylüyor. Ve biz diyor Resullerimizi kendilerine itaat edilsin diye, onlara tabi olmasın diye gönderiyoruz. Habibim sana tabi olmak, bize tabi olmak demektir diyor. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır diyor. Ve Allah Teala Seyyid Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde diyor ki biz emrimizle insanları Allah'a hidayet etsinler diye, insanların ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye
emrimizdi, onlara tebliğ ederek bunu yapsınlar diye imamlar kılarız diyor. Allah Teala diyor biz kılarız diyor. Onlar da yoktur diyorlar. Yani her şey bütün boyutlarda Allah'ın yolundan ayrılmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah neyi söylemişse artık insanlar tersini iddia eder olmuşlar. Allah Teala zikir meclisini koyuyor. Diyor ki Allah'ın ismiyle zikredin. Zikri böylece farz kılmış. Sonra çok zikri, günün yarısından daha fazla olan zikri farz kılmış. En sonra da daimi zikri farz kılmış ve bütün sahabenin daimi zikre ulaştıklarını görüyoruz. Ve zamanımızın alimleri diyor ki zikir öyle sizin söylediğiniz gibi Allah'ın ismini tekrar etmek falan değildir. Zikir hatırlamak anlamına gelir. Ara sıra Allah-u Teala'yı hatırlayacaksınız. Bizim gibi yapın. Allah'ı ara sıra hatırlayın. Yani kavram adına Allah-u Teala kelime yapısı olarak kelime yapısıyla son derece net olarak verdiği Allah-u Teala'nın verdiği her şeyi zıvanadan çıkarmışlar. Bu zıvanadan çıkmış olan adamlar. Her şey zaman içerisinde hedefini şaşırmış. Yani şeytanın elinde onun bir silahı olmuş çıkmış. Böylesine korkunç bir uğraşı, zülvani bir uğraşı ve sonunda onların zaferi. Artık İslam Allah Teala'nın verdiği temel emirler itibariyle mevcut değil. Yani bugünkü insanların ortaya koyduğu din ilmi adını verdikleri şey artık din falan değil. İnsanların yorumlamalarıyla insanları Allah'ın cennetine değil, şeytanın zulmani alemine ve bundan sonra da cehenneme ulaştırmak için kurulan bir din haline almış. Bütün doğrular tersine çevrilmiş. Ve en kötüsü din alimleri eliyle yanlışlar, insanları cehenneme götürecek olan yanlışlar, doğrular diye insanları götürülüyor. Bir kısım din alimleri bunu yaparken bir art niyetin sahibi değiller. Gerçekten öğrendikleri o. Öğrendikleri yanlış ilmin, faydasız ilmin açıklamasını yapıyorlar sadece. Allah'ın söylediklerinin tamamen tersi her açıdan bunlar tarafından ortaya konmuş. Allah Teala neyi söylemişse onlara dersini söylemiş. İşte Allah Teala ne diyor? Biz insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayet erdirsinler diye. Yani Allah Teala diyor ki insanlarla aramıza biz vasıta koyarız. Biz koyarız diyor. Biz emrederiz. Bizim emrimiz de olur. Emrimizi tebliğ ederek İnsanların ruhlarını bize ulaştırırlar diyor. Ve şeytan da diyor ki insanla Allah arasına kimse giremez. Ondan sonra mürşitlere ne olacak? Tabi olunacak. Nasıl? El öpme suretiyle bir tabiiyet meselesi söz konusu. Onun da hemen muhtevasını şeytan getirmiş. İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Kimi kastediyorsunuz diyoruz? Papazları. Sebep diyorlar ki o papazlar günah çıkartıyorlar. İnsanlara diyorlar ki senin günahlarını affettim. İnsanların günahlarını affettiklerini zannediyorlar.
Harika, gerçekten de böyle olay. Papazlar dinler çıkartıyorlar, günahların affedildiğini söylüyorlar. Böyle bir husus bizim dışımızda nasıl düşünüyorlarsa öyle yapsınlar, tamam. Ama ruhban sınıfı yoktur diye onlar gibi kabul ettikleri mürşitleri kastediyorlarsa burada olay bütünüyle dinin nasıl bir çıkmaza girdiğinin açıklamasını kapsar. Mürşitler hiç kimsenin günahını affetmek yetkisinde değillerdir. Günahları Allah affeder. Affetmek yetkisinin yegane sahibi Allah'tır. Kulların işlediği günahların. İnsanlar ne yapar? Kendilerine karşı işlenmiş olan suçların affının sahibi olabilirler sadece. Öyleyse

Ve diyor biz onun bütün günahlarını sevabı çevireceğiz diyor. Şimdi sevgili izleyenler ve dinleyenler, yani nasıl bir aldatılmayla karşı karşıyasınız? Allah-u Teala diyor ki biz affederiz diyor, biz sevaba çeviririz diyor. Onlar da mürşitleri insanlara günah çıkartan rahipler gibi göstermeye çalışıyorlar. Sanki mürşitler o günahları biz sizin bütün günahlarınızı affettik gibi, biz sizin bütün günahlarınızı sevaba çevirdik gibi bir hüviyete sokmak istiyorlar. Oysa ki her mürşit der ki, kim hacet namazını kılmışsa, mürşidini görmüşse, o mürşide ulaşıp önünde de çıkıp tövbe etmişse, Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın doğruları var, şeytanın da yanlışları. Allah'ın her doğrusunun karşısına İblis bir yalanı getirmiş ve insanları bunu asırlar boyunca adım adım yürüyerek kabul ettirmiş. Artık her taraftan bunu duyuyorsunuz. Hangisini duyuyorsunuz? İnsanla Allah arasına kimse giremez. Hangisini duyuyorsunuz? İşte bu sizin mürşitleriniz var ya, onlar yedek ilahtır. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, mürşitler başka insanların Allah'a ibadet etmeleri için onlarla beraber Allah'a ibadet eden, onların başında Allah'a ibadet eden kişidir. Bunun neresinde mürşidi ilahlaştırmak var? Acaba kim böyle bir saçma iddiayı ortaya koyabiliyor? İşte İblis. Eğer insanlar mürşitlerine ulaşırlarsa, gerçek bir mürşide ulaşırlarsa, İblis'in o kişi üzerindeki bütün sultası mutlaka sona erecektir. İblis de sadece bundan korkar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sultasının, insanlar üzerindeki sultasının sona ermesinden. Bunun için her şeyi yapar. Bütün gücüyle o istikamette çalışır. Doğruları unutturabilmek konusundaki gayretleri bu esasa dayalıdır. Çünkü kim mürşidine ulaşırsa o artık iblisten kurtulmanın yolunu bulmuş olan birisidir. Neden? Zikir yapacaktır. Başka ibadetlerini de yapacaktır tabii. Başkalarından çok daha fazla olarak. Ve onların neticesinde de her geçen gün nefsindeki afetler biraz daha azalacaktır. Manası, şeytan afetlere tesir edebildiğine göre, şeytanın tesir edebilme sahası %100'den giderek küçüle %50'nin altına düşecektir. Sonunda da sıfırlanacaktır. İblis de buna tahammül edemez yani. Onun için bir sürü yanlışı insanların eliyle insanların kandırılmasında kullanacaktır. Ve bunu son derece rahat bir biçimde gerçekleştiriyor. Ne yapar? Alim geçinen insanları şeytan elinde oyuncak eder. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu Kur'an-ı Kerim'in aslının var olmasına o kadar çok seviniyoruz ki o olmasaydı söylediklerimizin hepsi havada kalacaktı. Hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim var. Kimin yalan, kimin doğru söylediğini en açık şekilde ortaya koyan son peygambere indirilmiş olan son şeriat kitabı. Ama bu yalanları söyleyenler de diyorlar ki ne yazar yani Kur'an-ı Kerim'se? Biz insanlara söyleyeceğimizi söyleriz. Hadi sen aksini söyle de onları Allah'ın tarafına al bakalım alabilirsen. Bu insanların profesör titüllerinden, doçent titüllerine bakan bizim tertemiz insanımız

0: Bu Allah'ın söylediklerine taban tabana ters iddiaların sahiplerine inanıyorlar. Söylüyorum ki hangi açıdan meseleye bakarsanız bakın her açıdan onların şeytanı temsil ettiklerini görüyorsunuz. Allah-u Teala'nın ister safhalar itibariyle durumuna bakın. 5 safhaya yürüyor insan saadetini. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, 2. safha. Ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmiş olmak, 3. safha. Fizik vücudu Allah'a ulaştırmadan, ahsen kılarak, muhsin standartları içinde, 4. safha ve 5. safhada kişinin en zor teslim olan nefsini de Allah'a teslim etmesi var. Bunların hepsi yok edilmiş. Ne ruhun Allah'a ulaşması kalmış. Bir defa insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması filan öyle bir şey söz konusu değil. Herkesin ruhu ölümden sonra ulaşır diyorlar. Fizik vücudun Allah'a teslim olması diye bir şeyin hiçbir şekilde farkında bile değiller. Nefsin Allah'a teslimine gelince kafadan Allah böyle bir şey onların kitaplarında yazmıyor. Ve siz Allah'a teslim oldunuz mu diye sorduğumuzda biz diyorlar bugüne bugün İslam'ın 5 tane şartını yerine getiririz arkadaş diyorlar. Namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz. Hacca da gittik çok şükür. Bir daha ara sıra La ilahe illallah Muhammedun Resulullah da dedik mi tamamdır diyorlar. Biz Allah'a teslim olmuşuz ve doğru olsa da cennete gireriz. İşte Allah Teala fizik vücudun Allah'a nasıl teslim olacağını şartlarını söylüyor. Daha birinci şartta bu insanlar yoklar. Birinci şart ne? O kişinin zahit olması. Yani o kişinin günün yarısından daha fazla her gün zikir yapmak mecburiyeti. Ancak böyle insanlar fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş olabilirler. Ve daha sonra daimi zikre ulaşanlar sadece nefslerini Allah'a teslim edebilirler. Üçüncü teslim. Şimdi bırakınız sevgili izleyenler ve dinleyenler daimi zikre ulaşmayı. Bu insanlar zikir yapmıyorlar. Daimi zikre ulaşmayı bırakın. Zikir yapmıyorlar. Bu insanlar zikri farzların arasından koparıp almışlar. Bugün size 32 farzdan bahsedilir. Bugün size 54 farzdan bahsedilir. Ama ne 54 farzın içinde ne 32 farzın içinde zikir mevcut değildir. Allah Teala Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesi diyor ki Veskü ismi Rabbike ve tebessel ileyhi tebkira Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ne diyor? Allah'ın ismiyle zikret. Peki Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde ne söylüyor Allah Teala? Diyor ki ya eyyühellezine aminu yeskürallâhe zikren kesîrar. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, Allah'ı öyle bir zikirle zikredin ki çok zikir olsun. Yani Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani ne demek çok zikir? Zikir çok olacak. Günün yarısından çoğu olmalı ki zikrin çokluğu kesinleşsin. Yani bir insan her gün 12 saatten daha fazla zikir yapıyorsa ancak o kişi çok zikir yapan biridir. Ya Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesine ne diyorsunuz? Feskülallâhe kıyâmen kuûden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yer üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Zikir farz, çok zikir farz, daimi zikir farz ve 32 farzın içinde de 54 farzın içinde de zikri arıyorsunuz. Elinizde mikroskop, zikir arıyorsunuz. Zikir yok. Farzların arasından zikri kaldırmışlar. Düşünebiliyor musunuz? İnsan tekamülünün temeli zikirdir. Zikir olmazsa nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Tabi tasfiye etmeniz de hiçbir şekilde mümkün olmaz. Nefsin tezkiyesi demek, nefsin kalbindeki afetlerin yarısından daha fazlasının yok etmesi, yok olması, yerine ruhun hasretlerinin faziletler adıyla gelip yerleşmesi halidir. Tasfiye ise nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin yok olması ve yerine ruhunuzun hasretlerinin bütün olarak nefsinizin kalbini tamamen işgal etmesidir. Öyleyse bunun insanlar tarafından artık bütünüyle unutulmuş olduğunu görüyorsunuz. Zikir mi diyorlar? Hayır, sizin söylediğiniz gibi diyorlar. Değil diyorlar. Zikir Allah'ı hatırlamaktır. Biz ara sıra Allah'ı hatırlarız. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okumak da zikirdir. Zikir yaparız, Kur'an-ı Kerim okuruz. Ve Kur'an-ı Kerim'i kendi dizaynları içinde yoruma tabi tutuyorlar. Aslında gerçekten Kur'an-ı Kerim okumak da bir zikirdir. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim okumayı da, namaz kılmayı da, Allah'ı zikretmeyi de üçünü mukayese ediyor Ankebut suresinin 45. ayet kerimesinde. Diyor ki Utlu uhiye ileyke minel kitabe ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Habibim, sana vahyettiğimiz o Kur'an-ı Kerim var ya, onu oku onlara, sahabeye oku ve anlat. Tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü senin zamanın, namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek bu ibadetlerin en büyüğüdür diyor Allah-u Teala. Öyleyse zikir diye bir olay var. Bu zikir müessesesi insanı kurtuluşa ulaştıracak olan asıl unsurdur. Zikir yoksa nefs tezkiyesi yok. Nefsi emarenin tamamlaması, böylece ruhun birinci kata ulaşması yok. Nefsi levvame ve ruhun ikinci kata ulaşması yok. Nefsi mülkime ve ruhun üçüncü kata ulaşması yok. Nefsi mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye, ruhun dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşması söz konusu değil. Zikir yoksa bunların hiçbirisi yok. Oysa ki nefsimiz Allah-u Teala'ya yemin vermiş tezkiye olacak diye. Ruhumuz Allah'a misak vermiş, ruhumuz ölmeden evvel Allah'a ulaşacak diye. Ve fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiş, şeytanı kullanmaktan kurtulup Allah'a kul olacak diye. Eğer zikir yoksa bu yeminlerin hiçbirisinin yerine gelmesi mümkün değildir. Öyleyse bir işlem var. Allah-u Teala'nın izniyle insanların Kur'an'dan nasiplerini alması. Kur'an-ı Kerim'de sevgili dinleyenler ve izleyenler, bir tabir var. Ulul elbab. Elbab kelimesi, lüb kelimesinin çoğulu çiftliğe değinilir. Ulul de sahipleri demek. Ulul elbab, lüblerin sahipleri manasına giriyor. Lübün ne olduğu ise onlar tarafından şekle bağlanmış. Lüb, akıl manasına gelen bir kelime olduğu için ulul bab akılların sahipleri oluyor. Ve bize diyorlar ki biz ulul bab denen Kur'an-ı Kerim'de nerede ulul bab geçiyorsa o biziz diyorlar. Her söyledikleri Kur'an-ı Kerim'e der. Niçin diyoruz siz ulul elbapsınız? Çünkü diyorlar biz Kur'an-ı Kerim okuruz. Yani zikrederiz. Allah Teala diyor ki otururken de, ayaktayken de, yatarken de Allah'ı zikredin. Yani 24 saat siz Kur'an-ı Kerim okuyabilir misiniz? Okuyamayız ama diyorlar 24 saat okumaya gerek yok ki arasını okursun. Böylece ulul elbap olursun. Allah Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler ulul elbab'ın tarifini veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Li ulul elbab yeşkurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarımız var ya, onlar için Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yer üstü yatarken de hep zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse daimi zikrin sahiplerinden bahsediyor Allah Teala. Bütün Kur'an'daki kavramların sahibi olduğunu iddia edenler de diyorlar ki biz Kur'an-ı Kerim okumak bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim'i okuruz, sık sık okuruz. Bazen ayakta okuruz, bazen otururken okuruz, bazen de yatarak okuruz. Öyleyse biz ulul elbabız. Bir kere akıllı olmadığımızı kimse iddia edemez diyorlar. En halk adamlar profesör olmuşlar. Hiç kimse akılsız olduğunu iddia edemez gerçekten. Ama işte oradan sonrasında Allah-u Teala'nın ilmiyle onların ilmine ayrılıyor. Bu yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor faydasız ilimden Allah'a sığınırım. İşte zamanımızda din ilmiyle meşgul olan insanlar artık ilimsizliği ilim zannediyorlar. Ve Allah'ın bütün güzelliklerinin unutulduğu bir dünyada sadece onların söylediklerine inanan insanları cehenneme ulaştırmakla, kendilerini de cehenneme hazırlamakla meşguller. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah neyi söylemişse bu insanları dinleyin ve görün ki bunlar hepsinin tamamen tersini iddia etmektedirler. Her açıdan Allah'ın dostu çizgisi altında birçokları farkına bile varmadan Allah'ın düşmanı fonksiyonuna eda ediyorlar. Ve kime hangi açıdan din öğretmişlerse öğrettiklerinin hepsi adım adım onlarla beraber cehenneme gitmeye mahkum. Başka hiçbir alternatifleri yok. Her şeyin sahibi zannediyorlar kendileri. Söylediğimiz gibi biz diyorlar ulul elbabız. Oysa ki daimi zikrin sahibi falan değiller. Zaten hiç zikir yapmıyorlar. Bırakınız ara sıra zikretmeyi ki ulul elbab olmak daimi zikir yapmak demektir. Bırakınız daimi zikri, hiç zikir yapmıyor adamlar. Ve daimi zikrin sahibi olan ulul elbab yerine de kendilerini rahat rahat yerleştiriyorlar. Kur'an-ı Kerim hangi açıdan bir sonuç koymuşsa ortaya, onun tam tersini onlarda bulabilirsiniz. Öyleyse bir tarafta şeytan var sevgili izleyenler ve dinleyenler. 14 asırda Allah'ın bütün söylediklerini insanları unutturmuş, yetmez. onların terslerini kabul ettirmiş insanlara. İnsanlar öyle bir hale gelmişler ki Allah neyi söylemişler, onun tersinin doğru olduğunu zannediyorlar. Belki şeytan insanlar için gerçekten Allah'a ulaştırıcı bir kılavuz olabilir. Gerçekten nasıl olabilir? Ne söylüyorsa tersini yaptığınız takdirde tamamdır. Vaktiyle bir gazete bizim aleyhimizde birçok şeyler yazmıştı da biz de tutuklanmıştık. Sonra beraat ettik. Ve beraattan sonra artık herkes bizi tanıyordu. Gittiğimiz yerlerde bize aynen şöyle diyorlardı. O gazete senden bu şekilde bahsediyorsa sen muhakkak Allah'ın dostusun. Ne diyoruz? Şeytan ne söylüyorsa tersini yaparsınız. Şeytan böyle size Allah'a ulaştırıcı bir rehberlik yapar. İşte bir takım gazeteler de şeytanın yaptığını yaparlar. İnsanlar bu gazete falan yıkılıyorsa o tamamdır. Allah'ın dostudur muhakkak. Bunlar birer hüküm sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah ile en güzeli yaşamak var mı? 14 asırda sahabe yaşadı. Kur'an-ı Kerim hamdolsun ki 14 asır evvel nasıl yazılmışsa aynı şekilde duruyor. Bu sebeple elimizde kainattaki en sağlam ispat vasıtası var. Ve bu Kur'an-ı Kerim bizim zamanımızdaki bu din adamlarının söyledikleriyle her safhada ve her sahada ters düşüyor. Ve onlar da Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakıp hep bu emani kitapların kendilerine öğrettiği Kur'an'a söylediğimiz gibi her açıdan ters düşen şeyleri insanlara öğretmekle meşguller. Öyleyse daha çok konular var. Her bir konu şeytanın bir öğretisi ve Kur'an-ı Kerim onların söylediğinin tamamen her açıdan tamamen tersini söylüyor. Öyleyse eskiler demişler ki hocanın dediğini yap da yaptığını yapma. Ama zamanımızda artık öyle değil. Hoca ne söylüyorsa onun tersini yap gibi bir sonuçla karşı karşıyayız. Her şeyi zamanadan çıkarmışlar. İnsanları cehenneme ulaştırmak için bütün yolları hazırlamışlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her safhada insanların cehenneme götürüldüğünü, bölük bölük cehenneme götürüldüğünü görüyoruz sadece. Ve bunlara mani olmak bizim vazifemiz. 3-4 sene sonra söylediklerinin hepsinin aksini biz şimdiye kadar yüzlerce ispat ettik ama bu yüzlerce defa ispat büyük insan kitlelerine henüz ulaşmadı. Onlar henüz bizi anlamak konusunda bir gayretin sahibi değiller. Ama kitaplar yazıldı, kasetler verildi yüzlerce. Yani hangi tarihte onların yazıldıkları belli. Bu önümüzdeki yıllarda her şey adım adım ilerleyecek. Öyleyse hepimizin Allah'ın nuru yolunda, Allah'ın doğrularını takip ederek cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Evet.
1: Bir kişi sabah namazını vaktinde kılamazsa, yani güneş doğmadan evvel kılamazsa, bize Allah-u Teala'nın verdiği emir, o namazın karşılığında 10 tane ceza ödemesidir. O namazı kılar, eda eder. Onun dışında da gene sabah namazının birinci cezasından başlar, 10. cezasına kadar kılar. İster sabahla öğlen arasında kılsın, ister öğlenle akşam arasında kılsın, ama o 24 saat içinde o kişi bu 10 tane borcu ödemek mecburiyetindedir. Şartlarımız dışarıya pek uymuyor. Ama sevgili kardeşlerim, biz farklıyız. Bu ilmin öğretildiği merkez burası. Öyleyse sünnet-i seniyeye riayet ederiz, onun da mutlaka ötesindedir. Kıldıklarımız, bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam olan büyük saygımızdan kaynaklanır. Allah'ın bizim üzerimizdeki emri böyledir. Şartlarımız başkalarından zordur. Allah Teala'nın bizden istediği hedef herkesi daimi zikre ulaştırmaktır. Onun için kardeşlerimize deriz ki kulağınıza hep güçlerinizi takın. 24 saat boyunca hep kulağınıza dursun ve sesimizi Allah Allah Allah Allah Allah diye sesimizi devamlı olarak dinleyin. İç dünyanızdan içinizdeki ses de size devamlı olarak tekrar edin. Bu bir insanın daimi zikre ulaşmasının en güzel metodudur. Bütün kardeşlerimizin hedefi daimi zikre ulaşmaktır. Büyük bir şevkle, heyecanla herkes namazlarını eda etmeye çalışır. Her gün, eğer borçlularsa her gün 2 günlük borç ödeyerek. Yani sabah namazında, yani sabahla öğle namazının arasındaki kuşluk sünnetinde bir günün bütün namazlarını, teheccüd sünnetinde de aynı günün bütün namazlarını, bir günün daha bütün namazlarını her gün 2 günlük borç öderler. Borçları bitenler için artık borç yoktur ama kuşluk sünnetine teheccüd namazı mutlaka kılınacaktır. Ömür boyu böyle devam eder. Bizim aramıza katılanlar bilsinler ki daimi zikre ulaşmak Allah'ın bize emrettiği temel faktördür. Zaten bu istikamette ilerlediğiniz zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Saadetle dünya mutluluğuyla zikir arasında mutlak bir paralellik vardır. Çünkü sizi mutlu kılan şey Allah'ın emin istikametinde yaptığınız olaylardan sonra Allah'ın iç dünyanıza verdiği o muhteşem huzurdur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman yine Allah'ın size verdiği o huzurdur, mutluluktur. Ruhunuz da nefsinize rahatlık verir. Ve o mutluluğu hem nefsiniz hem de fizik vücudunuz yaşar. Ve zikriniz arttıkça her geçen gün mutluluğunuz artar.
2: Salavat Allah'a salallahu Muhammed neyzübillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Müstakim sıratı lezine enamte aleyhim gayri mahzubi aleyhim ve rezzalim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle bugün de bir yarenlik edelim dedik. Onun için bir aradayız. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Siz oradasınız, ben buradayım değil. Hepimiz bir aradayız. Ben sizi burada mütalaa ediyorum. Şu anda ben de sizin hepinizin beni gördüğünüz, sesimi duyduğunuz mutludayım. Yani kısacası can canıyız, gönül gönüleyiz, Allah'la beraberiz. Bir güzelliği yeniden yaşamak üzere varız. Bir düşünün sevgili kardeşlerim. Bizler hayattayız. Varız. Yaşıyoruz. Ve insan olarak yaratılmışız. Hepsinin güzeli insan olarak yaratılmamız. Yani kainatın en üstün varlıkları. Bir cümbüş ki devam ediyor dünya üzerinde. Bakın, göklere bakın, bulutlara bakın, denize bakın, çevrenizde Allah'ın yarattığı her şeye bir defa daha bakın. Benim gözlüklerimle bakmaya çalışın. O zaman çirkinlikleri göremezsiniz. Güzellikleri göreceksiniz. Her baktığınız yerde sizin bakışınızın manası oraya resmolunur. Sizin iç dünyanız için. Günlerce bir yerlerden geçersiniz. Geçerken oradaki güzelliklerin farkına bile varmazsınız. Oradaki ağaçlar, yapraklar, çiçekler, oradaki gökyüzü, deniz, etrafınızdaki sahnenin bütününü oluşturan Allah'a ait kesim. Her zaman bir güzelliktir. Ağaçları tek tek inceleyin. Genel görünüşlerinde hep en güzeli bulacaksınız. Dizayn eden el, kudret eli, onu kendi portfolyosu içerisinde en güzel standartlarda teçhiz etmiştir. Size en güzel görüntüyü vermek için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin sizinle beraber bir yolculuğa çıkalım. Allah'a doğru. Orada sadece mutluluk var. Orada Allah var. Onun ülkesinde oluruz. İşte Allah'a doğru yapılan bir yolculuk sonsuz hızla gerçekleşti. Oradayız. Yukarıdan bakıyoruz huzur namazının saflarına. Arkadan öne doğru. En başta imamı görüyoruz. Devrin imamı. Günde 7 vakit kılınan bir namazın bir bölümündeler. Bir bölümündeyiz. Sonra arkasındaki iki kişiyi göreceksiniz. Üçü de kefili. Sonra o iki kişinin arkasındaki bir kişiyi göreceksiniz. O da kefili. Sonra gene iki kişi var. Devrin imamının iki baş veziri. Sonra yedi kişi göreceksiniz. Yedi vezir. Sonra ilk onluk safı göreceksiniz. Bundan sonraki bütün saflar onar onardır. İlk bakışınızda dört sıra görürsünüz. Siyah, koyu kahverengi siyah, çok yakın renkte cübbeler, yakalar, kürklü. Başta beyaz sarık var. Bundan sonra zaten hepsi sarıklı. Bunlar kırkları oluşturuyor sevgili kardeşlerim. Sonra bağlı rengi cübbeleriyle 7 sıra sayacaksınız. Bunlar da 70'ler eskilerin diliyle abdallar. Sonra renklerin grup grup değiştiğini göreceksiniz. Ve arkaya baktığınız zaman gözünüzün görebildiği kadar insan ruhları sırada. Sonra mı? Renklerin en güzelini göreceksiniz çimenlerin üzerinde. Yeşilin her türlüsü. Sonra ufka doğru baktığınız zaman ufkun sonsuza açıldığını görürsünüz. Hiçbir engel olmadan sonsuza kadar uzayan bir saha. Ve Huzur Namazı'nın imamının 15-20 metre ötesinden yerden 4 metre yükseklikte başlayan sol tarafta tahtlar göreceksiniz. Altın tahtlar. En alt sıra en çok. Yukarıya doğru gittikçe sıralar yavaş yavaş azalıyor. Yani soldan sağa olan sıralar, birinci sıra en altta yerden yaklaşık 4 metre yukarıdan başlar. Onun üzerinde, onun birkaç metre yukarısında ikinci sıra. Onun birkaç metre yukarısında üçüncü sıra ve böylece yukarıya doğru sıralar. Giderek azalıyor sıralar. En üstte sadece bir tek taht göreceksiniz. Her zaman devrin imamı hay olandır ve her zaman onun tahtı en yukarıdadır. Sancak onun üzerindedir. Livai Hamd. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, en alttaki tahtlar sadece som altından olduğu halde yukarıya doğru yükseldikçe tahtların üzerinin mücevherlerle süslü olduğunu göreceksiniz. Tahtlarda kimse yok mu diyorsunuz? Tabii yok. Hepsi huzur namazının safları içinde. Bir şeye daha dikkat edin. Namaz kılanların bir kısmının gölgeleri yere vurur. Seccadeler var çimenlerin üzerinde. Herkesin seccadesi birbirinden farklı. Namaz kılanların çorapta olmadığını göreceksiniz. Ayaklarında çevreye benzer, uçları yukarıya doğru çevrik, bu zamana ait olmayan çorap gibi çok ince, bizim ailemizde deri diyelim adına öyle sahiplenmiş. Renkleri de sarıya çok yakın. Pantolon, hayır. Boş pantolon stili bileklerde toplanıyor. Ve herkes mutlaka cübbeli. Hiç cübbesiz insan yok. İnsan ruhu yok demek daha doğru tabii. Sevgili kardeşlerim, bir şeye daha dikkat edeceksiniz. Hiç konuşma duymayacaksınız. Bu kulaklarla orada hiç kimse duyamaz. Duyulan sesler kalpten kalbe ulaşır. Böyle olduğu için imamın söylediklerinin kalpten olması sebebiyle kalple söylenen, kalp ile duyulan bir namaz standardı içinde olacaksınız. Bu sebeple sünnetlerle farzlar birbirinden ayrılamaz sesi itibariyle. Sünnetin de farzın da sesi safların sonuna kadar herkes tarafından aynı anda duyulur. Peki ses olarak gitseydi ne olurdu? ses olarak gitseydi, sesin hızına uygun olacaktı. O sonsuz uzunluktaki namazın arkadakilerine ses, başlangıcın tatbikatından birkaç saniye sonra, belki birkaç dakika sonra ulaşacaktı. Ulaşamazsa ayrı ayrı mikrofonlarla ulaşacaktı. Ama o zaman ne olacaktı? Sıranın başında imam Allahu Ekber dediği zaman sıranın sonundakiler onu göreceklerdi ama sesi duyamayacaklardı. Ses yanlarına varıncaya kadar bir zaman geçecekti. Ön saflarla arka saflar birbirinden ayrı zaman parçalarında namaz kılacaklardı. Ama bu göz alabildiğine uzanan dizinin hiçbir noktasında bir farklılık göremezsiniz. İmam rüküye eğildiği an sıranın hepsi rüküye eğilmiştir. Çünkü hepsi aynı anda kalpleriyle imamın söylediklerini duyuyorlar. İmam da kalbinden söylüyor. Sünnetlerde de farzlarda da herkes aynı anda kılar. İmamla aynı anda secde, aynı anda rükû, aynı anda kıyam söz konusudur. Bir küçücük farklılık, sünneti de herkes aynı anda kılmasına rağmen sünnetlerde tabiiyet yoktur. Herkes kendisi kılar. Ama farzlar mutlaka tabiiyetle kılınır. Kainatta görebildiğiniz en güzel renkleri orada göreceksiniz. O namaz Allah'ı görebileceğiniz yerdedir. Bakışlarınızı yukarıya doğru çevirin imamın başının üzerinden. Orada yukarıda yoklukta Allah'ı göreceksiniz. Ve o zaman Allah'ın insan olmadığını, bir yaratık olmadığını, yaratan olduğunu net olarak anlayacaksınız. Onun sizin gibi üç boyutu yoktur, boyutlardan münezzehtir. O zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. İşte orada görebildiğiniz en güzel renklerle bir cümbüş yaşanır, bir alem yaşanır. İnsan ruhlarının sonsuz mutlulukla kıldıkları Allah'ın huzurundaki namaz. Bütün elbiseler bizim attas dediğimiz ipek türünde. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir gün bunları kalp gözünüzle hepiniz göreceksiniz. Sadece bize has bir olgu değil, kalp gözü açılan, salaha ulaşan herkes için Allah Teala bunları mutlaka gösterir. Unutmayın, salatın evvelki mertebelerin, mesela ihlas makamının görebileceği standartlar günün 7 katıdır. Yani 1. kattaki secde mahalli, İkinci kattaki su varılma havuzları, onun sağ tarafındaki 7. kata çıkabilenlerin özel salonu, sol taraftaki koridor, 3. kattaki iki katlı dergah, üçüncü katı dördüncü kata bağlayan sonsuz uzunluktaki mihenk menfezi adı verilen içi boş silindir, sonsuz hızla içinden hareket ederek üçüncü kata, dördüncü kata bir anda ulaşılabilen o büyük sır. Dördüncü kattaki Beytül Haram'ın aslı, Beytül Makdes'in aslı, affedersiniz. Beşinci kattaki Beytül Haram'ın aslı, altıncı kattaki Sıbkıtullah olma mahalli, dışarıya doğru taşan yeşilimsi, çok açık yeşilimsi beyaz ışık ve dünya üzerinde hiç görmediğiniz tür bir kapı. O kapıdan son girenin ya da son çıkanın şeklini alır kapı. Bizim alemimizde tabiatıyla böyle bir şeyle karşılaşamazsınız. Kapılar şekil almazlar. Kapı, kapıdır. Kanatları olan bir kapıdır. Açılır ve kapılır. İster otomatik açılsın, isterseniz açın. Ama orada, altıncı katta, altıncı katın özelliği o. Kapı, her girenin şeklini alır, silüet şeklini alır. Ve daha ilginci, eğer uzun boylu birisi girdikten sonra kapıyı görmüşseniz, kısa boylu birisinin oraya girmesinin neticesinde kapının küçüldüğünü, o ikinciye göre dizayn olduğunu göreceksiniz. Bu sebeple kapı devamlı şekil değiştirir, kanadı yoktur. Bu sebeple içerideki ışık olduğu gibi loş olan dışarıya ulaşır. Buz kalıbına çok benzeyen bir nurdan etrafa bu yeşilimsi beyaz renk ulaşır. Bekleyenler o rengin kendilerine ulaşıp onların derilerini çatlatacak olan bu ışığın kendilerine gerekli tesiri yapması için oradadırlar. Ayakta bir sıra oluşturulur. Ve gelen ışık bütün yüzleri ve elleri çatlatır. Herkesin elleri ve yüzleri, oradaki bütün ruhların elleri ve yüzleri çatlar. Sonra özel bir sistemle, başlarının üzerine konan özel bir sistemle çatlaklar giderilir. Sonra da aşağı doğru yola çıkılır. Tekrar dünyada verilen bu gezegene dönmek üzere. Altıncı kata kadar çıkabilenlerin gelecekleri son durak burasıdır. Sonra mı ne olur? Sonra bir gün bu yukarıya çıkanlardan, oraya ulaşabilenlerden birinin derisi çatlamaz. İşte o çatlamayan fetih için hazırdır. Ona boşlukta fetih elbisesi giydirilir. Ve eline verilen kılıçla kubbeden yukarıya çıkar. Masal gibi değil mi sevgili kardeşlerim? Bu masalı bir gün reel olarak yaşayacaksınız. Ve Allah'a çok ama çok şükredeceksiniz. Allah Teala size bu güzellikleri gösteriyor diye. Siz de orada olacaksınız. Huzur namazının erkanı arasında. Yerinizin adım adım en gerilerden yavaş yavaş ileriye doğru yürüdüğünü göreceksiniz. Yeriniz değişecek. En saflara doğru. Muhakkak ki hayatımızın en zevkli dakikaları Allah-u Teala'nın sizlere bütün gök katlarını gösterdiği bu müstesna devreler. Ona çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz. Kalp gözünüzü açtı diye, size bütün güzellikleri gösterdi diye. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada Allah'a göre sadece güzellikler var. Sizin de aynı güzellikleri hep yaşamanızı ister. Bunun için yaratıldınız, unutmayın. Mutsuz olmak için değil, başka insanları mutsuz kılmak için değil, hem mutlu olmak için, hem de etrafınızdaki bütün insanlara mutluluk saçabilmek için. Onlar ellerinin tersiyle sizin onlara ulaştırmak istediğiniz mutluluğu almamak istedikleri zaman onlara bir şey yapamazsınız. O onların dünyasıdır. Sizi reddedebilirler. Onlara göre başka bir dünyada, başka bir hayat, oradaki huzur namazının o muhteşem dizaynından daha güzel olabilir. Nefsleri onlara Allah'ın bu sonsuz güzelliklerini değil, dünyadaki sonradan çirkin olduğunun farkına varacakları başka şeyleri güzel göstermeye çalışır. Ve dünya onları gölgeler. Hiçbir zaman bu size anlattığım güzellikleri göremeyeceklerdir. Hiçbir zaman kalp gözleri açılmayacaktır. Hiçbir zaman üst alemlere ulaşmaları mümkün değildir. Ve ne yazık ki cenneti de hiç göremeyeceklerdir. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şu dünyada bir hayat yaşarsınız. Diyelim çok yaşadınız 100 sene. Daha çok yaşadınız 200 sene. Olmaz ama olduğunu kabul edelim. Biliyor musunuz? Bu hayatınız geleceğinizi tayin eden vasıflarınızı ortaya koyar. Ya Allah'ı hiçe sayarsınız, yani şeytan sizi hep kontrolü altında tutar hayatınız boyunca, farkına bile varamazsınız. Kendinizi çok akıllı zannedersiniz. Ve bu Allah yolunda olanları, bu sizlere saydığım sayısız güzellikleri yaşayabilenlere aptal nazarıyla bakarsınız. Bunlar enayi dersiniz. Sevgili kardeşlerim, ancak o gün, öldüğünüz gün, doğrunun ve yanlışın farkına varacaksınız. Firavun öldüğü zaman Allah-u Teala kalp gözünü açınca, hakikati görünce Allah-u Teala'ya diyor ki, ya Rabbi, beni dünyaya tekrar geri gönder. Sana ne kadar itaat eden bir kul olduğumu sana ispat edeyim. Ben de bana gösterdiğin bu güzellikleri yaşamak isterdim. Allah-u Teala buyuruyor ki, kalp gözünü açtık, hakikatleri gösterdik. Bundan sonra kimseye bir özel ihsanda bulunmayız. Senin için de elbette söz konusu değil, dünyaya geri dönmen mümkün değil. Ama seni bu standartlarda gelecek bütün nesillere örnek olmak üzere vücudunu canlıymış gibi tutacağız. Aradan geçen binlerce seneye rağmen Firavun'un secde vaziyetindeki cesedi hala bozulmamıştır. British Museum'da Londra'da teşhir edilmektedir. O kendisinin Allah olduğunu iddia eden
3: Firavun Allah'a secde eder vaziyette orada, Londra'da, British Museum'da bütün alemlere ibret olmak için. Sevgili kardeşlerim, bize aklı şeytan vermiyor. Bize aklı Allah veriyor. Allah'ın verdiği o muhteşem aklı şeytan size kullandırırken ya da siz onu kullanırken öyle bir tesir sahası vücuda getirir ki doğruyu yanlıştan ayıramazsınız. Ve şeytan sizi adım adım kontrolü altına alır. Ne ölçüde mi kontrol altındasınız? Düşünün. Şu dünyadaki bunca pislikler mi dünya hayatının zevkleri mi sizin için ön planda? Yoksa Allah'ın dostluğu mu? Başka birisinin bir şey söylemesine gerek yok. Kendinize dikkatle bakın. İşte mutsuzluğunuzu veya mutluluğunuzu bu simgeler. Kimin tarafındasınız? Kimin tarafında olduğunuz eğer vasıflarına sahipseniz, ki kimin tarafındaysanız onun vasıflarına sahip olursunuz, sizi ya mutlu kılar ya mutsuz. Sevgili kardeşlerim, sakın zevkle mutluluğu birbirine karıştırmayın. Şeytan sizin mutluluğunuzdan dehşetli hüzün duyar, huzursuzluk duyar. Ama siz de onun gibi mutsuz olursanız o bundan zevk alır. Sözüme dikkat edin, mutlu olmaz. Onun için mutlu olmak hiçbir zaman söz konusu değildir. Zevk alır. Ne demek istiyorum? Mutluluk dediğiniz zaman sizlere anlattığım mutluluğu düşünün. Mutluluk üç ayrı cephede oluşması lazım gelen bir vesiledir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bir. Dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Ne siz onlara huzursuzluk vereceksiniz ne de onlar size. Üç. Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Hem emirler cephesinde Allah'ın emirlerini yerine getiren birisiniz, mutlusunuz. Hem de nehiler cephesinde Allah'ın yasaklarını işlemeyen birisiniz. Yine mutlusunuz. Demek ki üç ayrı cephede mutlu olmak mutluluğun birinci tarifi. İkinci vasıf mutluluğun devamlılığıdır. Hangi şartların içinde olursanız olun, eğer Allah yolunda mutlu olan bir insansanız, mutluluğunuz devam eder. Kesintisizdir. Üçüncü simgesi mutluluğun, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Huzur halidir. Sulh ve sükun ise zıt unsurların yokluğuyla tecelli eder. Yani nefsinizle ruhunuz birbirinizin birbirinin düşmanı olan iki varlıktır başlangıçta. Nefsiniz sadece afetlerden oluşmuştur. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye çalışır. Ruhunuzsa Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiile yeşil ışık hiçbir zaman onları işlemeyi aklına bile getirmez. İstemesi mümkün değildir.

neyi yapmamanızı emretmişse onu yapmamanız için gerekli standartları size ulaştırır. Ama siz eğer Allah için değilseniz ruhunuzun söyledikleri size bir hiç gibi gelir. Ne zamandan beri? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir teknik arıza sebebiyle şu anda bir durgun ekranla karşı karşıyayız. Onu harekete geçirmek için tekrar bir dizaynın içinde olacağız. Görüntü kayboluyor.

0: Böyle olmasının sebebi ne Ali? Fazla mı yükleme var şeye, bilgisayara?
1: Aslında bilgisayar kalıyor ama uzun zamandan beri format edilmemiş şu an. Ya da zaten sorunları da var efendim gördüğüm kadarıyla.
0: Format etmek ne demek?
1: Sinek her şeyi silip bir daha bir başka baştan yıkamak.
0: Yapabildin mi şeyler? Tek sokak oldu mu? O.
1: Oldu efendim.
0: Çalışıyor şimdi.
2: Çalışıyor.
0: Alo Berhan? Berhan? Alo Berhan? Selam ve salavat. Allah'ıma salam. Allah'ıma yetkisi. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi biz neredeyiz? Allah'ın ülkesindeyiz. Allah'tan bahsediyoruz. Bir üçgenin içindeyiz. Bir kenarı Allah olan, ikinci kenarı ruhumuz olan, üçüncü kenarı da kazandığımız dereceler olan, bu ülkede kaldığımız sürece bir üçgenin içinde eğer daimi zikre ulaşmışsak bir dörtgenin içinde yaşarız. Allah'ın ülkesinde, Allah'ın güzellikleri içinde. Neden dörtgen? Çünkü nefsimiz de bir kenarında, nefsimiz teşkil eder. Çünkü nefsimiz ruhumuzun bütün özelliklerine sahip olmuştur. Can dostlarım, gönül dostlarım, bir tarafta mutluluk var. İşte biz şu anda sizinle o mutluluğu paylaşıyoruz. Allah'ın ülkesindeyiz. Allah'tan bahsediyoruz. Aranızda şu anda zikretmeyenler her saniye bir derece kaybediyor ama Allah'ın zikir sohbetini dinlediğiniz için kazandığınız her saniye bir tek derece bile olsa, ki öyle değil, en az 10 katıdır başlangıç standartlarındakiler için, ama bir tek derece bile olsa bir kısmınız her saniye 700 derece kazanıyorsunuz. Bir derece zikirsizlik sebebiyle kaybedenler Allah'ın sohbetini yaptığımız için kazanıyorsunuz. Öyleyse bir taraftan Allah'ın bir güzelliğini yaşamak, Allah'a olan sevginin, aşkın

0: daha da büyümesi söz konusu, mutlu olmak söz konusu, Allah'ın güzellikleri içinde mest olmak söz konusu. Acaba sadece ben mi yaşıyorum bu mutluluğu sevgili kardeşlerim? Ne diyorsunuz? Aynı şeyleri paylaşabiliyor muyuz? Aynı şarkıyı terennüm edebiliyor muyuz? Allah'ın şarkısını. Huzur namazını size tarif ederken benim yaşadığım mutluluğu siz de yaşıyor musunuz? Yoksa Allah'ın o güzellikleri size hiç alakadar etmiyor mu? Yedinci katın altın kapısıyla zemin kattaki dergâhtaki altın kapının birbirine tam eşit olduğunu biliyor muydunuz? İkisi de yaklaşık 4 metre yüksekliğinde, yaklaşık 30 santim genişliğindeki baklava dilimi çizikleriyle oluşmuş tek kanatlı iki kapı. Birisi zemin katta, birisi göklerin yedinci katında. Kapı olarak ikisi de aynı kapı. Genişlikleri, yükseklikleri tamamen aynı. Ama yedinci kattaki yedinci kata giriş kapısı, zemin kattaki zemin kattan çıkış kapısı. Yani birisi sırat-ı müstakime açılıyor, öteki sırat-ı müstakimden sizi yedinci kata alıyor. Fetih kapısı. Yedinci katı fethedenlerin fetih kapısı. O yukarıdakinin altında yedi tane merdiven var. İki tarafı trabzanlı yedi tane mermer merdiven. Daha güzeli, trabzanları birbirine bağlayan yedi tane baklagan oluşan bir altın zincir. Size verilen fetih kılıcıyla o zincire sadece bir defa vuruyorsunuz. Ve altın kapı otomatik olarak açılıyor. Sevgili kardeşlerim, bir masal gibi değil mi? Yaşadığınız zaman her şeyin ne kadar güzel olduğunu, siz de aynı mutlulukla idrak edecek, aynı mutluluğu yaşayacaksınız. Allah için sadece sizin mutluluğunuz vardır ve o önemlidir. Sizin mutluluğunuz, o sizden, sizin mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemez. Hepinizin yaratılmasının arkasında sadece Allah'ın bir tek hedefi vardır. Sizi mutlu kılmak. İnsanlar serbest iradeyle yaratılmışlardır. Hepiniz Allah'ın asla dokunmadığı bir serbest iradenin sahibisiniz. Siz iradenizi salah makamının beşinci mertebesinde Allah'a teslim etmeyi bilemedikçe Allah iradenize hiçbir zaman dokunmayacaktır. Birçok insan için belki de iradenin Allah'a teslimi bir budalalık diye değerlendirilir. Sevgili kardeşlerim, o zamanlı insanlar Allah'ın mutluluk adı verilen müessesesini hiçbir zaman yaşayamayan, çok akıllı olduklarını zanneden zavallılardır. Mutluluğun ne olduğunu da bilemeden bir ömür tüketeceklerdir. Çoğu zaman huzursuz, sıkıntılı ve hiçbir zaman anlayamayacaklardır sıkıntıları nereden kaynaklanıyor? Neden huzursuzlar? Neden Allah'ın yolundaki insanlar huzur içinde bir hayat geçiriyorlar? Hangi şartların içinde olurlarsa olsunlar, neden onlar mutlu da bu kendilerini akıllıca nedenler mutsuz? Sevgili kardeşlerim, akıllı olmak, problemleri çözmek, herhangi bir konuda derin bir bilginin sahibi olmak, bu standartları yaşamak değildir. Bahsetmek istediğimiz akıl, başka bir akıl, akletmek. Siz ilmin sahibi olabilirsiniz, dünya ilminin. En derin standartlarda olabilirsiniz. Öyle şeyler yapabilirsiniz ki, sizden başka kimse onları yapamaz. Ve zannedersiniz ki, siz üstün bir insansınız. Ama aslında Allah'ın katında şu kadarcık değeriniz yoktur. Ve kendi kendinize itiraf etseniz de etmeseniz de siz mutsuz bir insansınız. Ve bu kafa yapısıyla şu akıllı olan insanların akıllılık standartları içinde Allah'a bir dönüş yapılamazsa bu akıllı insanların hiçbirisi akıllı insanın ulaşması lazım gelen mutluluğu yaşayamazlar. Öyleyse bu nasıl akıllılıktır ki sadece mutsuzluğu davet ediyor kişi, sadece mutsuz oluyor. Öyleyse mutlu yaşamakla mutsuz yaşamak arasında hiçbir fark olmadığını zannediyor insanlar bir süre. Sonra yavaş yavaş çevreyle kendilerini mukayese ediyorlar. O zaman ayakları suya eriyor. Kendileri kadar onların akıllılık standartlarına göre akıllı olmayan insanlar mutlu. Ama onlar o akıllılık standartları içinde mutsuzlar. Sevgili kardeşlerim, o mutsuz insan da mutlu olmayı istemez mi? İç dünyası mutlaka ister. Başkalarından farklı bir akıl yapısına sahipse, daha güzel bir düşünce alanı varsa onun için, daha üstün bir düşünce alanı, o kendisini başkalarından üstün sayar. Hep problem buradan başlar. Şeytan bunu hep silah olarak kullanacaktır. O kişi bu kafa yapısını, bu mantığı devam ettiği sürece ömrü boyunca mutluluk adı verilen sistemi yaşayamaz. Üç faktör sevgili kardeşlerim. Bir, iç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. İki, kesintisiz bir mutluluk. Üç, sulh ve sükun hali. Eğer içinizde devamlı olarak bir kavga varsa, kendi kendinizi devamlı yiyorsanız, o iki sesi devamlı duyuyorsanız, birisi Allah'a davet eden, birisi şeytana davet eden, her davranışının arkasından huzursuzluk duyuyorsanız, siz nasıl mutlu olabilirsiniz ki? Zavallı insanlar, bir yaratık olduklarının belki farkına varmadan bu emirlerini tüketecekler. Ve yaratanın onların için yarattığının o temel felsefesine hiçbir zaman ulaşamadan bir mutsuz hayatın sonunda bir gün ölecekler. İşte o gün neyi söylemek istediğimizi, onlara neyi anlatmak istediğimizi anlayacaklar. Mutsuz bir hayatın sonunda ölümle noktalanan, geri dönüşü imkanı olmayan bir son. Ve karanlıklar içinde bir ölümden sonraki hayat. Sevgili kardeşlerim, sizin mutluluğunuz için buradayız. Size sadece mutluluğu anlatmak için, Allah'ın bunca güzellikleri dururken neden şeytanla korkulasınız? O akıllı standartlarınızda İblisin sizi nasıl kandırdığını düşünemezsiniz bile. O üstün zekanızla hep kendinizi bir şeyler zannedersiniz. Ama hadi gelin beraberce kendimize bakalım. Ama mutsuzsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri sadece çirkinlikler olarak görebilmek sadece şeytanın bir tuzağıdır. Bu tuzağı bütün insanlar için kurar. Ve insanların çok büyük bir kısmı bu tuzağa mutlaka düşerler. Şeytan insan psikolojisini, insan dizaynını çok yakından tanıyan bir mahluktur. Böyle bir müessese, insan adı verilen bu mahluku onun kendi iradesiyle, kendi arzusuyla şeytanın maskarası haline getirir. Farkında bile değildir o. Kendisini yöneten asıl standardın kendisine ait olmadığını, kendisinin zannettiği düşünce standartlarının aslında kendisine ait olmadığını, İblis'e ait olduğunu, o korkunç zekasına rağmen hiçbir zaman fark edemeden İblis tarafından devamlı şartlandırılarak yaşantısını devam edecektir. O Allah'ın mutluluklarını hiçbir zaman yaşamadığı için böyle bir mutluluğun farkında bile olmadan hayatını tamamlayacaktır. Ve neden mutsuz olduğunu anlayamadan biten bir ömür. Üstelik de o Allah'ın kendisine ihsan etmiş olduğu büyük zekaya rağmen. Sevgili kardeşlerim, şimdi kendinize bakın. Mutlu musunuz? Değilsiniz. Arkasında başka birisi yok. Sadece siz varsınız. Allah'ın sizin bu derdinize şifa olacak reçetesini tatbik etmediğiniz için mutsuzsunuz. Kendinizi ne zannederseniz zannedin. Sadece bir kulsunuz. Bir yaratıksınız. Allah'ın yarattığı bir insan. Kendi kendinizi yaratmadınız. Siz bir yaratıksınız. Bir ruhtan, bir nefsten, bir fizik vücuttan oluşan, bir üçlüyle Allah'ın yarattığı ve isteseniz de istemeseniz de her şeyinizde ona bağlı olduğunuz, Allah'a bağlı olduğunuz zavallı bir yaratık. Neden zavallısınız? Biliyor musunuz? mutlu olmak elinizdeyken olamadığınız için. Ama size en azından bir teselli olarak şunu söyleyebilirim. Hayır, bunu kendinize siz hazırlamadınız. Sadece sizin zeka seviyenize göre sizi kandıran iblisin tuzağına düştünüz. Ömrünüz boyunca bir çıkış noktasının olmadığını göreceksiniz. O mantık dizisi, iblisin sizi alıştırdığı, içinde yaşattığı o dünyadaki o mantık, sizi sadece hayatınızın bütün safhalarında mutluluk karanlıklarında, mutsuzluk karanlıklarında dolaştırır. Bir gün akıl etmenizi Allah ne kadar istiyor biliyor musunuz? Mutlu olmanın sizin de hakkınız olduğunu düşünebilmenizi. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Bütün mutsuzlara sesleniyorum. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Öyleyse neden mutsuz olmadığınızı sakın başkalarına yüklemeyin. Etrafımdaki insanlar bana şöyle şöyle davransalardı ben mutlu olurdum sözü bir züğürt tesellisidir. Hiçbir zaman o zannettiğiniz standartlarda mutluluğu yaşayamazsınız. Hatta belki de öldüğünüz zamana kadar mutluluğun ne olduğunu anlamadan yaşayacaksınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir tarafta bir bütün hayat, mutlulukla geçecek olan bir hayat. Hangi standartların içinde olursanız olun, mutlu olduğunuz bir dünyada yaşamak. Allah'ın nurları içinde kalp gözünüz açık, kalp kulağınız açık, Allah'ın size söylediklerini işitebilen, Allah'ın size kalp gözünüzde gösterdiği şeyleri görebilen, bir sonsuz mutluluğu yaşayabilen bir insan olmak. Hiç görenle görmeyen bir olur mu? Sevgili kardeşlerim, bu görmek, bakmak değil, görmek. Gözleriniz göremez, gözleriniz sadece bakar. Gördüğünü akla iletir. Unutmayın, akla ilettiğin şey ayakları yukarıda, başı aşağıda bir görüntüdür. Ulaştığı yerde sistemler onu ayakları aşağıda, başı yukarıda bir hüviyete götürerek akla ulaştırırlar. Gören akıldır. Bakan gözdür, gören akıldır. Kulaklarınız işitmez. Sadece duyar, duyduklarını akla ulaştırmakla görevlidir. Duyan kulaklarınız ama işiten, duyduğu şeyin manasına varan, onun ne olduğunu anlayan kulağınız değildir. Aklınızdır. Gözünüz de kulağınız da aklın sadece bir vasıtasıdır. İşte Allah'ın sizin için hedef gösterdiği ve size yaşatmaya hazır olduğu bu saadeti yaşayamıyorsanız siz bir kulaksınız, bir gözsünüz, bir dilsiniz. Ama onların külhüne varan akıl değilsiniz. Onu kullanamıyorsunuz. Ne kadar akıllı olduğunuzu zannederseniz zannedin, şu hayat üzerinde size hangi ölçüde akıllı olduğunuzu hangi olay tespit ederse, ispat ederse etsin, neticede siz gören olamazsınız. Neticede siz duyan olamazsınız. Onunla, sizi yaratanla o bağlantıyı kurmadıkça insan şerefine ulaşamazsınız. Var olmanın o büyük saadetini yaşayamazsınız. Kimliksiz bir insan olursunuz. İnsan hüviyetinde görünen birisi olursunuz. İnsan olma şerefinin size sağlayabileceği o muhteşem dizaynı hissetmeden bir robot gibi bu dünyada yaşarsınız. Bir gün ölüp gidersiniz. Hani o şiirdeki gibi vurdular diyor. Üç kurşunla vurdular. Ekmek karnesi cebinde, ayakkabıları ayağında öldü. Sevgili kardeşlerim, şimdi bir düşünün. Allah'ın size hediye etmek istediği, ihsan etmek istediği, sizi nimetlendirmek istediği bunca mutluluk sizi beklerken siz kendi kendinizi mutsuzluğa mahkum etmişsiniz. Kapılarınızı, antenlerinizi Allah'a değil şeytana çevirmişsiniz. Etrafınızdan akan pisliğin içerisine siz de bulaşmışsınız. Her tarafta ahlaksızlığın, her türlü Allah'ın yasak fiilinin işlendiği bir dünyada o yasakların zevk olduğunu zannetmişsiniz. Hayatınızı böyle tüketmişsiniz. Bir gün ölüp gitmişsiniz. Belki sizin için de aynı şeyleri söylerler. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada, nasırdan çektiği kadar. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi diyor şiir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bir anlatabilsem. Biliyorum ki çoğunuz beni anlamıyorsunuz. Kendinizi de anlayamıyorsunuz. Allah'ın size ne kadar çok şeyler bahşettiğini, ne kadar çok şeylere sahip olduğunuzu anlayamıyorsunuz. Oysa ki mutlu olmak için o kadar çok sebebiniz var ki. Göremiyorsunuz sebepleri. O size göstermeye çalıştığım şeyler birçoğunuzun kafasında şekillenmiyor bile. Başka şeyler sizi daha çok cezbediyor. Onlarla mutlu olabileceğinizi zannediyorsunuz. Bir gün Allah'ın size verdiği hayat sermayeniz sona erecek. O zaman ah neden ben şunları gerçekleştiremedim? Neden Allah'ın bir sevgilisi olamadım? Neden mutluluğu yaşayamadım diye o zaman hayıflanacaksınız. Allah Teala'nın hepinize uzun ömür vermesini dileriz. Mutlu bir ömür vermesini dileriz. Ama unutmayın ki Allah size her şeyi vermiş. Onu size Allah'ın nimet olarak verdiği, ihsan ettiği hayatı mutluluğa çevirebilmek, onun mimarı siz olacaksınız veya olmayacaksınız. Seçim sizin sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Biz unutmayın buradayız. Ne zaman mutlu olmayı isterseniz bize ulaşın. Mutlaka siz mutlu olursunuz. Bir anlayabilseniz aradaki farkı, insanlık bir anlayabilse herkes mutlu olurdu. En büyük düşmanınızın iblis olduğunu ve sizi mutsuz kılmak için hiçbir zaman vazgeçmeyeceği bir savaşın içinde olduğunu, belki hiç anlamadan ömrünüzü tüketeceksiniz.
1: Allah Teala diyor ki onların bu dünya hayatında infak ettiği şeylerin durumu. Kim bunlar? Kafirler. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, kimdir kafir? Kalbinde küfür yanılı olan insanlar. Ne zamandan beri kafirler? Doğuşlarından. Kafirlik nereye kadar devam eder? Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mürşidine ulaştığı gün kafirlik meselesi sona erer. Çünkü o gün Allah Teala o kişilerin kalbinin mührünü açar. Onların kalplerindeki küfür kelimesini alır. Onların kalplerinin içine iman kelimesini yazar. Kur'an'a göre kafir, kalbinde yazılı olan küfür kelimesinin sahibinin adıdır. Kur'an-ı Kerim'e göre mümin, kalbinde yazılı olan iman kelimesinin sahibinin adıdır. Şeytansa Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir diye bir yalan atmış ortaya, bütün insanları inandırmış. Şimdi bunun doğru olmadığına, doğru olanın Allah'ın söylediği olduğuna, insanları ikna etmekle vazifeliyiz. İblis en çok neden faydalanıyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanların Kur'an-ı Kerim'i bilmemesinden. İnsanlar arasına iblis sakın Kur'an-ı Kerim'i okumaya, anlamaya kalkmayın. Yoksa kafir olursunuz. Bu çok üst seviyede alimlerin işidir. Sizin işiniz değildir. Sakın Kur'an-ı Kerim'e öyle onu anlayacağım diye yaklaşmayın. Allah-u Teala bize ilk emrini verdiği zaman, Kur'an-ı Kerim açıklamalarına başladığımız zaman çok insan gelip bizi tehdit etmişti. Sen Kur'an-ı Kerim'le uğraşıyorsun. Çarpılırsın. Diyenler mi ararsınız? Kur'an-ı Kerim'le uğraşanlar bilmedikleri için bunu yüzlerine gözlerine bulaştırırlar ve kafir olurlar. Sen Allah'a inanıyor musun? Diye sormuşlardı. Biz de inanıyoruz dedik inşallah. İşte şimdi sen şu anda müminsin ama bu Kur'an-ı Kerim'le biraz uğraşırsan küfre girersin. Ha, Kur'an-ı Kerim'le uğraşma. Senin işin değil. Sevgili kardeşlerim, bir grup gelmişti. Kalabalık bir grup. Bütün masaları, sandalyeleri doldurmuşlardı bizim o küçücük dergahımızda. O zamanlar dergahımız çok küçük bir dergahtı. Ve bize demişlerdi ki sen daha Fatiha'yı doğru dürüst okuyamazken kalkmışsın insanlara Kur'an'ı öğretmeye çalışıyorsun. Hangi cesaretle bunları yapıyorsun? Uzun boylu söylendiler. Biz de sorduk Allah-u Teala'ya ne yapmamız lazım diye. Dedi ki onlara vazifeli olduğunu söyle ve onları yemine davet et. Bu kadar basit. Biz dedi ki biz bu konuda vazifeliyiz. Siz de bize inanmıyorsunuz gördüğümüz kadarıyla. İşte Bakara Ali İmran Suresi 61. ayet. Biz de elimizi koyduk bu Kur'an-ı Kerim'in üzerine. Şimdi gelin bakalım hanginiz kendinize güveniyorsanız koyun bu kitabın Kur'an-ı Kerim'in üzerine elinizi. Şimdi Allah-u Teala'ya diyeceğiz ki Ya Rabbi biz vazifeliyiz. Onlar da bizim vazifeli olmadığımızı söylüyorlar. İkimizden birisi yalan söylüyor. Senin lanetin yalan söyleyenin üzerine olsun. Sanki yıldırımla çarpılmış gibi 2 dakikanın içinde hepsi dergahı terk ettiler. Bilmem anlatabildim mi sevgili kardeşlerim? Unutmayın. En kuvvetli biziz. Neden? Çünkü Allah, kainatın sahibi olan Allah bizimle beraber. Öyleyse bu Kur'an-ı Kerim'i açıklama emrini biz ondan aldık. Onun için şu anda dünya üzerinde hiç kimse bizim sahip olduğumuz seviyede Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor. Onlar için konunun en hazin tarafı ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Arapçayı doğru dürüst okuyamayan, Arapça lisanına doğru dürüst hakim olamayan birisi Kur'an-ı Kerim açıklamasında onların bilmedikleri o kadar çok hakikati ortaya koyuyor ki bundan utanç duydukları için yanımıza yaklaşamıyorlar. Açık bir itirazdır da artık yok. Kaçıyorlar bizden fellik fellik. Şimdi yapabilecekleri şey bizi susturabilmek. Aman insanlar duymasın bunların söylediklerini, bizim cehaletimiz ortaya çıkacak diye ötleri patlıyor. 18 sevgili kardeşlerim deseler ki biz üniversitelerimizden bunu öğrendik. Kim bizim haksız olduğumuzu iddia edebilir? Biz onlara diyeceğiz ki gerçekten haklısınız. Siz üniversitelerinizden bugün öğretmekte olduğunuz dini öğrendiniz. Tasdik ediyoruz. Doğrudur. %100 haklısınız. Bu tasdikin arkasında onlara olan güvenimiz var. Öğrenmeyi dilerlerse bütün kapılar açık. Ve doğrusunu öğrendikleri gün duyacakları o büyük huzuru yanlışta devam ettikleri sürece hiçbir zaman yaşayamayacaklar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın diyarında, Allah'ın ülkesinde her şey o kadar güzel, o kadar mutluluk verici ki siz de orada olmak istemez misiniz Allah'ın ülkesinde? Duyuyorum seslerinizi, istiyorsunuz. Öyleyse kendinizi başka insanlara adayın. Başka insanların mutluluğu için çalışın. Onlara saadet ulaştırmaya çalışın. Onları mutlu etmeye çalışın. Herkesle meşgul olun. Herkese karınca kaderince bir iyilik yapmaya çalışın. İşte o zaman Allah'ın ülkesindesiniz. Mutlusunuz. Allah razı olsun.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir daha beraberiz. Bir mutluluk sohbetinde. Unutmayın, Allah-u Teala'nın dinden muradı mutluluktur. Allah'ın hedefi sizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmaktır. Ve 7 safhalı bir dizayn içerisinde ulaşacağınız yer mutlulukların şahikasıdır. Mutluluk deyince cennet saadeti var, dünya saadeti var. Saadet eşittir mutluluk. Eski adıyla saadet, yeni adıyla mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluk iki ayrı kesimde mütalaa ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Cennet saadeti son derece kolay elde edilen, inanılmayacak kadar kolay elde edilen bir vetiredir. Ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya saadeti ise adım adım, gıdım gıdım elde edilen bir saadettir. Allah-u Teala'nın bir ayet-i kerimesinde dik yokuşu tercih etmedi dediği daimi zikre ulaşma keyfiyetinin bulunduğu bir adım adım ve büyük gayretlerin sonunda elde edilen bir vetire. Dik yokuş daimi zikre ulaşacağının son merhaledir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dünya saadetini ömrünüz boyunca hep yakalamak için çalışacaksınız. Yakalayacaksınız, ondan sonra da hep mutluluğu devam ettireceksiniz. Daimi bir mutluluk var mıdır? Evet, vardır. Cennet saadeti daimi bir mutluluktur. Daimi bir mutluluk dünyada yaşanabilir mi? Evet, yaşanabilir. Daimi zikre ulaştıktan sonra her zaman mutlu olan bir insan olacaksınız. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz zaman bunu sakın zevklerle karıştırmayın. Zevkler yaşanır, insana zevk verir ve biter. Ondan sonra insan gene mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk her şeyden evvel kesintisiz bir vetiredir, bir fenomendir. Mutlu insan her olayda mutludur. Ne diyordunuz? Ne yokluğa gerinirim, ne varlığa sevinirim. Öyleyse yokluğa gerinmediğiniz, varlığa sevinmediğiniz ama sevinç değil, mutluluğu yaşadığınız bir devre gelecek. Her zaman sevinçli olacaksınız. Her zaman içinizi bir huzur dolduracak. Allah'ın size verdiği huzurlu bir yaşamı yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, nasıl olacak bu? Evvela ne olduğuna bakalım, sonra nasıl olduğuna bakalım. Ama nasıl olacak sualinin cevabını hemen bir kelimeyle verelim, daimi zikirle. Öyleyse zikri daimle gerçekleşen bir olay. Kim daimi zikrin sahibi olursa o devamlı bir saadetin, sonsuz bir mutluluğun
sahibidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve gönül dostlarım. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk dedikleri şey? Dünya saadeti dedikleri şey nedir? Bir tarif. Nasıl tarif edersiniz dünya mutluluğunu? Şartlarını söyleyerek. Dünya mutluluğu, dünya saadeti madde bir. Kesintisiz bir vesiledir. Kesintisiz bir fenomendir. Madde iki, üç aleminizde birden yaşanması gereken bir fenomendir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bir, dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Başka insanlarla ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. İki, Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Üç, kesintisiz bir mutluluk. Birinci şart. Her zaman huzur içinde bir insan olacaksınız. Üç aleminizde birden mutlu olacaksınız. İki, üç aleminizde de sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Yani kavgayı bitirmiş olacaksınız. İç dünyanızda nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmiş olacaksınız. Sulh ve sükuna ulaşacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavganızı bitirmiş olacaksınız. Sulh ve sükuna ulaşacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kavgayı bitirmiş olacaksınız. Bütün emirlerin mutlaka yerine getirildiği, bütün yasakların mutlaka işlenmediği bir güzelliği yaşamaya başlayacaksınız. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de sulh ve sükun içinde bir hayat geçireceksiniz. İşte böyle. O zaman size soruyorum sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Biliyorsunuz ki mutluyum diyebilmeniz kolay iş değil. Şartlar var. Bu şartların temelinde zikir vardır. O zikir ki Allah-u Teala onu farz kıldığı halde 14 asır 70 farzların arasından çıkarılmasını. Zikri farz kılmış Allah-u Teala. Çok zikri farz kılmış. Günün yarısından daha çok zikri. Ve daimi zikri farz kılmış. Ama ne 32 farzın içinde ne de 54 farzın içinde zikir yok. Zikir mi? Olmazsa olmaz şartı. Zikir yoksa İslam yaşanmıyor demektir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, ki Arapça adı İslam'dır, yaşanmıyor demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya bakın, dikkatle bakın. Ne diyor Allah-u Teala? Allah'ın sizi yaratmaktan bir tek muradı var. Diyor ki, biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ne olur kul olursanız? Aminullar kulluğu, müminler kulluğu, evvaplar kulluğu, muhlisler kulluğu, evvaplardan sonra muhsinler kulluğu, muhlisler kulluğu, irşada ulaşanlar kulluğu, azim kulluk ve nihayet bir hakkın kul olmak. 7 tane kulluk mertebesi ve mutluluğunuz giderek artıyor. Sevgili kardeşlerim, İslam'ı yaşadıkça, ne olduğunun bilincinde olarak yaşadıkça mutluluğu yaşarsınız. İliklerinize, kemiklerinize yayılan
bir saadeti vücudunuzun her zerresinde yaşamaya başlarsınız. Gece yaşarsınız, gündüz yaşarsınız. Dünya hayatında yaşarsınız, uykunuzda yaşarsınız. Hayatınız mutlulukla geçer. Sevgili kardeşlerim, öyle bir gün gelecektir ki problemleriniz gene var olacaktır ama sizi hiç mi hiç etkileyemeyecektir. İşte o zaman mutlusunuz demektir. Var olan problemlerin size hiçbir negatif tesirinin dokunmadığı bir güne ulaşacaksınız. Bir gün Trabzon Üniversitesi'nden bir doçent kardeşimiz Ankara'ya bir ziyarete gelmişti. Dedi ki, bu üniversitedeki kardeşlerimiz beni çok seviyorlar. Bütün problemlerini bana açıyorlar. Ama ben onları taşıyamıyorum. Çok yoruldum dedi. Biz de dedik ki, yorulmanız gerekmiyor. Onların size ulaştırdıkları problemleri siz de Allah'a ulaştıracaksınız. Omuzlarındaki yükü Allah alıverecek. Alır mı? Mutlaka alır. Yeter ki siz onunla gerekli dostluğu kurun. Allah ile dost musunuz? Dünya düşmanınız olsa ne yazar? Allah Teala ne diyor? Eğer inanıyorsanız bana güvenin, tevekkül edin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Eğer bana inanıyorsanız bana güvenin. O zaman bilin ki sizi yenecek yoktur. İkisini de söyleyen Allah Teala. Niçin en kuvvetlisiniz? Gerçekten kuvvetli mi oldunuz? Hayır. Ama en kuvvetli olan kainatı yaratan Allah sizinle beraber. O zaman bütün dünya düşmanınız olsa ne yazar? Sevgili kardeşlerim, her an mutlu olmak için sebepler oluşturmalısınız. Etrafınızdaki şeylere bir gün dikkatle bakın. Bir gökyüzü, bir beyaz bulut, havada uçan kuşlar, bitkilerin çiçekleri, o çiçeklerden bal almaya çalışan arılar, her şey sizi mutlu etmek için birer vesile olmalı. Asıl mutluluğu her akşam yaşamalısınız. Kendinize sormalısınız. Ben bugün Allah için ne yaptım? Allah için yaptığınız şey her gün olmalı. Her gün hayatınızı Allah için yaptığınız şeyler öyle bir doldurmalı ki boş yer kalmamalı. O zaman kendinizi, problemlerinizi, dertlerinizi düşünemezsiniz. Düşünecek zaman bulamazsınız. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah'ın en kıymetli hazinesi zamandır. Zamanı öyle bir değerlendirmelisiniz ki iblis size yetişememeli. Başkalarına yardım için hayatınızı başkalarına adayarak yaşamalısınız. Her gün sabahtan akşama bu olsun işiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle olursa hayattan çok zevk alacaksınız. Gerçek anlamda mutlu insan olacaksınız. Hayatınızı başkalarına adayabildiğiniz noktadan itibaren asıl hayatınız başlar. O noktada siz Allah içinsiniz. Aynı zamanda başkaları içinsiniz. Ne zaman hayatınızı başkalarının mutluluğuna adarsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, Allah'a adamış olursunuz. Allah'a adanan kişi kimdir bilir misiniz? Kendilerini başkalarının mutluluğuna adayan kişi.
Evvela şu genel kaideyi, Allah'ın kesin kanunu hiç unutmayın. Allah ile birlikte değilseniz, hayatınızda Allah yoksa mutlu olamazsınız. Kendinize göre bir mutluluk imajı çizmişseniz, bunun Allah'ın ortaya koyduğu mutlulukla hiç alakası yoksa, kendinizi mutlu zannediyorsanız ona bileceğiniz yok. Ama demin söylediğimiz şartları unutmayın. Devamlı bir vetire, kesintisiz bir vetire. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olmak. 2. 3. Bir sulh ve sükun halinde olmak. Sevgili kardeşlerim, sakın bunu başkalarının size olan düşmanlığıyla ölçmeyin. Onlar eğer size düşmanlarsa, yaşadığınız sürece düşmanınız olmakta devam edeceklerdir. Öldükten sonra mı? Bilmem. Sevgili kardeşlerim, düşmanlar siz yaşadığınız sürece hep size düşman olacaklardır. Akıllarını başlarına toparlayamadıkları sürece. Kim ki Allah'ı tanır, o zaman kendisini tanır. Yaratıcıyı tanıdıktan sonra yaratılanı tanır. O zaman hem Allah'a hem başkalarına, Allah'ın sevgililerine dost olmaya başlar. İşte sevgili kardeşlerim, eğer öyle değilse size düşman olanlar, onlar hiçbir zaman size dost olmayacaklardır. Ama bu demek değildir ki siz de onlara düşman olacaksınız. Düşmanlarınızı da bırakınız. Düşmanlar safından çıkarmak, onları da sevdiğiniz, o sevginin sebebiyle onlara sadece acıdığınız günler gelecek. Hep içiniz sızlayacak. Onlar Allah-u Teala'yı tanımıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Kendilerini kurtaramayacaklar. Başkalarını da kendileriyle beraber cehenneme sürükleyecekler diye hep hüzün duyacağınız günler gelecek onlar için. Ama siz onlara hiçbir zaman düşman olmayacaksınız. İşte mutluluğun temelinde bu var. Kalbiniz müzeyyen olduğunuz zaman size düşman olanlar da sizin için sevilen insanlar olmuştur. Onlar için de var olacaksınız. Onların da kurtuluşu için çalışacaksınız. Ama ne yazık ki bu sizin elinizde değildir. Siz onların Allah yolunda en güzele ulaşması için harekete geçmeleri konusunda her şeyi yaparsınız. Ama kabul etmek ya da etmemek, bu onların elinde. İşte şimdi size bir mutluluk türküsü söylüyorum sevgili kardeşlerim. Bu sözlerin bir mutluluk türküsü. Hani bitkilerin üzerinde su damlacıkları oluşur. Sabahın serinliğinde güneş doğar yavaş yavaş. Gökyüzünde beyaz bulutlar vardır. Gökyüzü mavidir. Deniz yeşil. Yapraklar yeşil. Ve hafif bir serin rüzgar eser. İşte öyle bir şey. Mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın her dakikasının böyle olmasını istemez misiniz? O zaman ne duruyorsunuz? Allah'a koşun. O zaman ne duruyorsunuz? Mutluluğa koşun. Allah ile ne kadar dost olursanız mutluluğunuz o kadardır. Zor mu? Sevgili kardeşlerim, hani insanlar var, ah ah, cennet güzel bir şey ama
Allah bizi cennetine kabul etmez ki. Peki diyorsunuz aziz kardeşim, neden kabul etmez? Ben kendime düşenleri yapamıyorum ki. Tamam yapma. Ama yapmasan da Allah Teala seni kabul eder. Hadi canım sen de can. Bu vaktiyle İnönü'nün sözüydü. Hadi canım sen de. Sevgili kardeşlerim, o hadi canım sen de diyenler var ya, onlara diyorum ki bak şimdi sen sadece bir dilekte bulunacaksın. Dileğin

Allah'a ulaşmayı, dilemeyi gerçekten istiyorsa sizin için mutluluk kesindir. Nasıl bir mutluluk? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. 10 tane ihsan alırsınız. İrşad makamına ulaşıp tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Nefs tezkiyesi başlar. Ruhunuz Allah'a doğru yükselir. Ulaştığınız an üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısı sizin. Ne olmuş, ne olmuş? Hiç. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Allah Teala ne yapmış? Sizi kendisine ulaştırmış. Şimdi bana gene diyeceksiniz ki hadi canım sen de. Ya işte böyle. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'a ulaşır. Yeter mi? Yetmez. O Allah'ın evliyası olur. Şimdi bana diyeceksiniz ki evliya mı? Onlar bir zamanlar varmış. Tarihte bir zamanlar yaşamışlar. İşte şimdi türbelerini görüyoruz orada. Havukları yapılan. Yatan bir takım adamlar var. Onlar ermiş, onlar evliyaymış. O zamanlar nasıl oluyorsa oluyor, evliya oluyormuş insanlar. Bu zamanda da evliya mı olurmuş yani? İşte böyle diyorlar sevgili kardeşlerim. Biz de diyoruz ki onlara bu zamanda da evliya oluyormuş yani. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar kolay bir şey. Sadece bir dilek. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ama burası ağzını söylemeyecek. Burası söyleyecek, kalbini söyleyecek. Ne demek bu? Yani gerçek anlamda bir dileğin sahibi olacaksınız. Kendinizi Allah'a ulaşmayı dilediğini sanan birisi olarak bir düşünün. Öyleyse Allah'a ulaşamazsınız. Dilediğiniz takdirde ulaşırsınız. Niye böyle söylüyorum? Bir takım insanlar bize ulaşıp diyorlar ki ben Allah'a ulaşmayı istiyorum. Diliyorum, diliyorum. Allah Teala bana namazı da sevdirmiyor, orucu da sevdirmiyor. Şu dünyada hiç de mutlu olamadım. Ama Allah'a dilememe rağmen. Hani sen bana demiştin ki Allah Teala'ya ulaşmayı dilersen mutlu olursun. Üçüncü kat cenneti olursun. Allah'ın evliyası olursun. Hiçbirisine olamadım. Biz de ona soruyoruz. Aziz kardeşim diyoruz. Ey benim aziz kardeşim. Gerçekten Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğinden emin misin? Eminim tabii diyor. Biliyorum ben. Her zaman biliyorum. Ama olmuyor. Biz de ona o hikayeyi anlatıyoruz. Hangi hikayeyi anlatıyoruz? Hani tarih dersinden ikmale kalan delikanlı. Babası diyor ki, yavrum bak yarın imtihana gideceksin. Bu gece son gecen. Bu gece şu kitabı al da bitir. Eğer bitirirsen sana Türk lirası ile şimdi bilmem ne kadar 100 milyon lira para vereceğim. O çocuk hayatından çok memnun. Sabahleyin geliyorum ben babasını yandırıyor. Baba sökül bakalım paraları. Neden yavrum? Kitabı bitirdim diyor. Babası da diyor ki bitirmemişim. Bitirdim baba diyor. Nereden bitirmedin? Nereden biliyorsun bitirmediğimi? Çünkü kitabın sonundaki son sayfasında o parayı orada bulacaktım diyor eğer bitirseydim. İşte aynı olay. Eğer bunları söyleyen kişiler Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiş olsalardı bu kalplerinde Allah-u Teala onu mutlaka görecekti. Ne yapacaktı? Onlara namazı sevdirecekti. Onlara orucu sevdirecekti. Onların gözlerindeki icabı mesleği, kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekinleti alacaktı. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirecekti. Göğüslerinden kalplerine nur yolunu açacaktı.

ibadetlerini severek yapmalarına sebebiyet verecekti. Namaz kılmak, oruç tutmak ve özellikle zikir yapmak onlar için bir zevk olacaktı. Öyleyse kendinizi aldatmayın. Gerçekten dilemeye çalışın. Bu yolda zannetmek Allah'ın katında hiçbir şey ifade etmez. Yaşamak önemli olan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, can dostlarım, biz sizin için varız. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzun sadece artışını sağlar. Sizler sebebiyle mutluyuz. Kendimizi sizlere adadığımız için mutluyuz. Sizler varsınız diye varız. Biz yalnız başımıza Allah'ın bize öğrettiklerini bilen bir insan olarak yaşasaydık, bunun bize de size de hiçbir faydası olmayacaktı. Bu mutluluğu yaşayamayacaktık biz. Siz de yaşayamayacaktınız. Ama sizler varsınız. Ve biz size Allah'ın bize öğrettiklerini iletebiliyoruz, ulaştırabiliyoruz. Ve aranızda çok insanlar mutlu olan, Allah'a şükürler olsun. Yaşadıkça Allah'a şükrediyorlar. Yüce Rabbimiz onları da mutlu kıldı diye. Onların, mutlu olanların sayısı arttıkça bizim mutluluğumuza mutluluk katıyor Allah Teala. Cana can katıyor. Bir kısım insanlarsa söylediklerimizi hiç anlamıyor. Belki de bize düşman oluyorlar. Onların hiç anlamadıkları bir makamdan şarkı söylüyoruz diye. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ı size mutluluğu verebilecek olan kainattaki yegane makam olarak değerlendirirseniz, mutluluğun kaynağı olarak onu yerlerine oturtursanız ve de düşünürseniz ki bu mutluluk denilen şey gerçekten bu kadar yakın mı? Şunu bir denesem galiba fena olmayacak diye düşünürseniz, o zaman göreceksiniz. Mutlu olacağınızı göreceksiniz. Onun için deniyor İslam'da niyet amelden üstündür. Hep soruyorlar insanlar kendi kendilerine, ya nasıl olur? Niyet amelden nasıl üstün olabilir? Amel fiziki olarak yapılan işlemler. Niyetse kafadan geçen bir düşünce. Niyet nasıl amelden üstün olurmuş? Bakınız, basit bir misal vereyim. Çarpıcı bir misal. Bir insan düşünün, 80 yaşında ölmüş. 15 yaşında sorumluluğu başlamış. O da 15 yaşında namaz kılmaya, oruç tutmaya başlamış. İşte zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadette hayatı boyunca devam ettiği işlemler. İslam'ın 5 vaktini 65 yıl bu kişi yaşamış. Sonra ölmüş ve de diyor ki Allah-u Teala'ya, hadi bakalım beni hangi cennetine götüreceksen götür. Öbür taraftan da gariban Allah'a ulaşmayı dilemiş ama ömrü vefa etmemiş. Ertesi gün ölmüş. Hiç ibadet yapamadan, zikir yapamadan, hiçbir şey yapamadan hop gitmiş bu dünyadan öbür dünyaya. Sevgili kardeşlerim, aklı evveller şimdi bana diyecektir ki oho, adam 65 sene yapılması lazım, gene her şeyi yapmış. Allah'ın bütün istediklerini gerçekleştirmiş. Tabii o cennete gidecek. Öteki gariban da ne yapalım? Onun da gideceği yer cehennem tabii.
Size bir şey söyleyeyim mi? O gariban var ya, o cennete gidiyor. O mutlaka cennete gideceğini düşündüğünüz kişi de cennete gidemiyor. Şimdi din konusunda bir şeyler bilen herkes buna hemen itiraz edecektir. O zaman biz de diyeceğiz ki itiraz etmeyin. Bir konuda hikme varabilmeniz için Allah'ın ayetlerini bilmeniz gerekir. Hadi bakalım şimdi gelin sizinle bakalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri ne diyor? Şöyle diyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize ulaşmayı dilemezler dünya hayatındayken. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar dünya hayatını, dünya hayatından razı olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Bu kadarla kalsa iyi. Son ayet, 8. ayet, sus bir denek ver her şeyin üstüne. Diyor ki Allah-u Teala, onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Kimmiş adamların suçu ne? Allah'a ulaşmayı dilememek. Ya dileyenler? Allah-u Teala diyor ki vel asr suresine vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine aminu. Ama amin olanlar hariç. Onların gidecekleri yer cehennem değildir diyor Allah-u Teala. Cennettir diyor. Tamam. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Arif olan anlar. Arif olmayanlar anlamazlar. Allah-u Teala diyor ki men arefe Rabbini, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifi, arefe nefsihi. Kim Rabbine arif olursa nefsine de kendisine de arif olur. Rabbini bilirse, tanırsa kendisini de tanır. Sevgili kardeşlerim, netice itibariyle size şunu söylüyorum. Hepimiz bir yaratıkız sadece. Allah'ın yarattığı birer yaratık, birer mahluk. Halık'ın yarattığı, yaratanın yarattığı birer mahlukuz. O kadar. Ve bir hedefe yönelik olarak yaratılmışız. Hani fıtratıyla yaratılmışız. Siz, ben değil, herkes. Bu kainatta Allah'ın yarattığı bütün insanlar hani fıtratıyla yaratılmış. Ne olmuş hani fıtratıyla yaratılmışsak? Hani fıtratıyla yaratılmışsak, Hanif dinini yaşayabilecek olan sadece kainatın tek dinini, Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmışız demektir bunun manası. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim edebileceğiniz, teslim etmeyi size sağlayacak olan bütün özelliklere sahip olarak yaratıldınız. Hanif fıtratıyla yaratıldınız. Öyleyse sizde bu hedefe ulaşabilecek olan bütün cevher var. Siz kendinize düşünü yapmadığınız için onun için mutsuzsunuz. Ve mutluluğun başından ortasına kadar giden devrede siz sadece bir dilekle mutlu olacaksınız. İşte mutluluğunuzun anahtarı. Mutluluğun bir anahtarı var mıdır? Kesinlikle vardır. Mutlaka mutlu kılar mı? Mutlaka mutlu kılar. Allah garanti veriyor. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Ve dünya saadetinin yarısının sahibi olacaksınız.
Yani nefsinizin kalbinde %51 nura ulaşacaksınız. Bunun manası dünya saadetinin yarısıdır. Ve üç amenu kademesi, birincisinde birinci kat cennet, ikincisinde ikinci kat cennet, Allah'ın evliyası olduğunuz üçüncüsünde üçüncü kat cennet. Siz bir şey yapmayacaksınız. Her şeyi Allah size yaptıracak. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Bir dilek. Geri kalan her şey Allah'a ait. O dilekte bulunduğunuz anda Allah Teala sizi işitir, bilir ve görür. Birkaç dakika içinde sizi öyle bir donatır ki gözlerinizdeki hicabı mesuleyi alarak, kulaklarınızdaki vakayı alarak, kalbinizdeki hikmeti alarak öyle bir donatır ki bu donanışın her birinde size dereceler verir. Dereceleri kazanacak olan bir şey yapmadınız. Fiili ameliniz yok. Ama o her size verdiği ihsanla, ki 10 tane ihsanı ard arda verir. Her verdiği ihsanla yeni bir derecat ilahesi vücuda getiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Yani kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazladır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazladır. Fazla yapılır Allah-u Teala tarafından. Günah seviyesi ne olursa olsun fazla yapılır. O Allah'a ulaşmayı dilemek akıllılığını gösterdiği için. Mülk Suresinin 7, 8, 9, 10. ayetlerinde Allah-u Teala kişinin, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin standartlarının mevcut olmadığı insanların cehenneme gideceğini söylüyor. Yani cehenneme gidenlerin hepsinin baş gözlerinde hicab-ı mestire var. Hepsinin başlarının kulaklarında vakra var. Hepsinin kalbinde ikinnet var. Ve cehennemin kapıları bu elektronik sistemlere göre dizayn edilmiş. Böyle olan insanlar cehennemin kapısından uçarak giremezler. Mutlaka kapıyı cehennem bekçileri açacak. Mutlaka o insanlar burunları yere sürtünerek sürüne cehenneme girecekler. Kur'an-ı Kerim'deki ifade bu. Bunlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde bu olay gerçekleşiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler sadece onların gözlerindeki hicab-ı mestire, kulaklarındaki vakra, kalbindeki hikmet alınıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor Allah-u Teala. Onların gösterilen kalplerine nur yolu açılıyor. Onlar girebilirler. Cennete girme ölçüsü ise Allah'ın sevapların günahlardan fazla olması. Ama sizin ameliniz olmadan buna kavuşuyorsunuz. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediniz diye Allah sizin sevaplarınızı günahlardan öteye geçiriyor. Cennete girme kanununun gereğini sizin üzerinize tatbik ediyor. Amin olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutlaka cennete girmesi kesin. Ama kulaklarında vakra olanlar, kalplerinde enkinet olanlar, onların gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu kadar basit bir sebeple Allah'ın cennetinin sahibi olmak, bu kadar basit bir sebeple
dünya saadetinin yarısına sahip olmak, yani nefsimizin, kalbinin yarısının afetlerden kurtulmuş olması az şey mi? Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini hala anlamadınız mı? O sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve bu kadar kolaylaştırmış şartları. Diyor ki Allah-u Teala, ben sizin için güçlük bilemem. Ben Allah olarak sizin için sadece kolaylık dilerim diyor. Şimdi sormaz mıyız sevgili kardeşlerim sizlere? Daha kolay ne var ki? Yani bir olay düşünün. Bir tek dilekle Allah-u Teala sizi sadece cennetine almayacak, dünya saadetinin yarısını garanti ediyor. Gerisi mi? O hedefe sizi ulaştırıyor, hidayete erdiriyor, Allah'ın evliyası yapıyor, garanti etmiş bunu. Ondan sonraki hedeflere ulaşmak, ruhunuzu Allah'a, Allah-u Teala mutlaka ulaştıracak, kendisine ulaştıracak ve böylece ruhunuzu Allah'a teslim etmiş olacaksınız hayattayken. Hayır, ölmeyeceksiniz. Birçok insan ruhun Allah'a öldükten sonra ulaşabildiğini söyler sadece. Allah-u Teala da hiç öyle söylemez. Üstelik de üzerinize 12 defa ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı farz kılar. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Gelin Allah ile beraber olalım. Allah'ın şarkılarını kalbimizde terennüm edelim. Ona aşık olalım. Onun güzelliklerini yaşayalım. Ayağımızın altına sermiş mutlulukları sadece bir dileğimizle sonsuz bir cennet hayatını bize garanti ediyor. Sevgi bu kadar olur, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah bizi seviyor. Yani beni de, sizleri de. Sevdiğinden kim emin değilse kendisine bu soruyu sorsun. Eğer ben Allah-u Teala'dan bir dilekte bulunacaksam sadece, Allah da beni bu dileğin karşısında birinci kat değil, ikinci kat değil, üçüncü kat cennetin sahibi yapacaksa, Allah'ın evliyası yapacaksa, bütün günahlarımı sevaba çevirecekse, dünya saadetinde %50'sini bana bir hiç karşılığında teslim edecekse, öyleyse Allah beni seviyor mu sualini sormak biraz kabalık olmaz mı? Eğer Allah-u Teala size bunları garanti ediyorsa, o zaman ne duruyorsunuz? Hadi koşun. Allah'a koşun. Mutluluğa koşun. Yeri yerlerle gökler arasında olan cennete koşun diyor Allah-u Teala. Hadi cennete koşun diyor Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl koşacaksınız? Ayaklarınızla değil, kalbinizle. Orada kalbinizde sadece bir dileğin olması lazım, o kadar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, size soruyorum. Özellikle başkaları size kötülük yapmadıkları halde siz onlara kötülük yapmayı ister misiniz? Böyle olanlar bu dediğim standarda ulaşamazlar. Bu hüviyetlerinden vazgeçmedikleri sürece. Hayır, insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşması mümkün değildir diyenlerden misiniz? Kur'an'daki ayetlerin ışığında bu fikrinizi değiştirmedikçe
sizin için de mümkün değil. Ben ruhumu Allah'a ulaştırmak istemiyorum. Başkalarının da hele ulaştırmaya çalışsınlar, onlara da mani olurum diyenlerden misiniz? Gene bu hedefe ulaşamazsınız. Hiçbir zaman kalbinizde bu dileği Allah görmeyecektir çünkü. O zaman sizin kalbiniz maraz, hasta. O zaman kalbinizde Allah Teala hayır görmüyor. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim standartların sahipleri neden Allah neyi söylemişse mutlaka onun aksini yapmaya uğraşıyorsunuz? Siz suları yukarı doğru akıtabilir misiniz? Allah Teala suları aşağı doğru akıtıyor. Hani hatırlayın Firavun'u, benim Rabbim demiş Hazreti İbrahim, ölüleri diriltir. Firavun demiş, ben de diriltirim. İşte demiş, bu adam idam mahkumu, affettim demiş seni. Gördün mü demiş, bu adam bir saat sonra asılacaktı. Ama şimdi hayatta, hayatını ona verdim demiş, ölüyü dirilttim. Hazreti İbrahim de demiş ki, çok güzel, hay Allah razı olsun. Ama demiş, benim Rabbimin başka bir marifeti daha var. Güneşi demiş doğudan doğdurur. Hadi bakalım sen de demiş batıdan doğdur. Firavun cevap verememiş. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Mutlu musunuz? Eğer değilseniz beni dinleyin. Ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz zaman dünyanızın değiştiğini göreceksiniz. Dünyanız değişecek. Bir gün siz de başkaları için çalışan birisi olacaksınız. Asıl mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Biliyor musunuz, ne zaman başkalarına mutluluk vermek üzere varsanız, siz Allah'ın ülkesinde yaşayan birisiniz. Hani şu iki eksenin apsisle ordinat eksenlerinin kesiştiği yer var ya, üstü pozitif sayıların dünyası, altı negatif sayıların dünyası. İşte kim Allah'a ulaşmayı, kim başka insanlara yardım etmeyi, onlar için yaşamayı hedef alırsa kendisine, mutluluğun, dünya mutluluğunun bir yolu da bu. O zaman siz başka birine mutlu olması konusunda yardım etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Allah size mutlak bir saadeti yaşatır. Düşünmeye başladığınızdan onu mutlu edecek olan şeyi ona ulaştırdığınız ana kadar sizi Allah mutlu kılar. Çünkü siz Allah'ın size verdiği zamanı, Allah'ın size verdiği parayı, vücudu, iradeyi, aklı, her şeyi seferber etmişsiniz. Niçin? Başka birisine mutluluk ulaştıracaksınız diye. Dikkat edin, bu mutluluğu ulaştırmak için harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Ve Allah sizi o neticeye ulaşıncaya kadar mutlu kılar. Öyleyse saadet bunun arkasında. Bu mutluluğu yaşadığınız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, diyelim ki sona erdi, o kişiye bir hediye verdiniz, onu mutlu edecek bir şeyler söylediniz, bir güzelliği yaşadınız. Tamam, sonra sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk kapısıdır. Etrafınızda kim varsa ulaşabileceğiniz, hepsi sizin için bir mutluluk kapısıdır. Onlara mutluluk ulaştırabilirseniz, Allah'ın bileşik kaplar usulü gereğince, bütün sizin dışınızdaki çevreden, bir başka yerden size mutlaka aynı mutluluk geri döner.
etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk kapısıdır. Ne demek istiyorum? Birinci kişiye bir yardım için bir saat harcadınız. Allah Teala sizi mutlu kıldı. Siz de onu mutlu kıldınız. İkinci için de aynı şeyi yapın. Onu mutlu etmek üzere harekete geçin. Yine Allah Teala sizi mutlu edecek. Bir saatte onu harcadınız. Üçüncü kişi için harekete geçin. Onu mutlu etmek için çalışın. Bir saatte onun için harcadınız. 3 saat boyunca daimi 3 saat fikirdeymişsiniz gibi bu mutluluğu yaşarsınız. Çünkü niyetiniz halis. Ve Allah Teala sizin başkalarına yardım için yaşadığınızı biliyor. Dikkat edin. Kim başkalarına yardım için yaşarsa Allah onu Allah'a yardım için yaşıyor kabul eder. Allah'a yardım edemezsiniz. Ama başka insanlara yardım ettiğiniz zaman, başka insanları mutlu etmek için hayatınızı verdiğiniz zaman, hayatınızı buna vakfettiğiniz zaman, hayatınızın 1 saatini vakfettiğiniz zaman 1 saatlik süre içinde mutlusunuz. Etrafınızda 10 kişi var. Akşama kadar 10 kişiye mutluluk taşıyorsunuz. Her birine o mutluluğu taşıdığınız sürece siz mutlu bir insansınız. Öyleyse her fırsatı değerlendirdiğiniz zaman 10 kişiye mutluluk vermek süresince her birinin kazandığı mutluluğun 2 katını kazanırsınız. Çünkü hem Allah Teala size mutluluk verir, hem de ruhunuz nefsinize sürur verir. Her ikisi de mutluluktur. Ama sevgili kardeşlerim, sizin başkalarına mutluluk vermeyi hedef almanızdan sonra geçeren bir meyve bu. Öyleyse kimin için zaman harcıyorsanız, kimin mutluluğu için zaman harcıyorsanız, değişmez Allah için. Siz mutlu olursunuz. Allah, başkaları için her şeyi yaptığınız için, başkalarının mutluluğuna kendinizi adadığınız için Allah'ın ötesinde yaşayan bir mutlu kişi yapar sizi. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Neden deniliyorsunuz? Halep oradaysa arşın burada. Etrafınızda 100'lerce insan var. Ne olur? Her gün birkaç kişiyi mutlu etmek için özel bir gayret harcasanız ne olur? Neden asık suratlardan vazgeçmiyorsunuz? Dışarıya çıktığınız zaman evinizden, otobüse bindiğiniz zaman insanların suratına bir bakın. Herkes huzursuz. Herkes sıkıntılı. Herkes burnundan soluyor. Herkes birbiriyle kavgalı. Böyle mi olması lazım? Mutsuz bir toplum ancak Allah'tan kopmuş bir toplumdur. Kopmuşsa böyle olur. Mutsuzluğu yaşarlar. Otobüste, trende, insanların kavgalık olduğu yerlerde hep asık suratlar görürsünüz. Ama bir gün öyle olmayacak. Bir gün siz mutlu olacaksınız. Etrafınızdaki insanlar da mutlu olacak. Sizden onlara ulaşan şey mutluluk olacak. Ama onlardan da size ulaşan şey mutluluk olacak. Bundan 14 asır evvel sahabe bu büyük hakikati yaşadılar. Bir mutluluk cennetinde yaşadılar. Peki sıkıntıları yok muydu? Aylarca aç kaldılar. Yaşayabilecek kadar kursaklarına bir şeyler girdi. Ama onlar mutluydular. Onların yaşadığı devre asr-ı saadet diyoruz. Herkes öyle söylüyor. Sonra mı? Sonra bir ikinci asr-ı saadet daha yaşanacak. O etrafınızdaki havuz çehreli, asık suratlı insanlar yerlerini güler yüzlü otobüse bindiğiniz zaman kalkıp size yer veren insanlarla değişecekler. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah her şeyin anahtarını hayır başkalarına değil size vermiş. Sizin mutluluğunuzun anahtarı sizde.
ne verirseniz onun karşılığını anında alırsınız. Öyleyse vermek almanın anahtarıdır. Mutluluğun anahtarıdır. Verirseniz Allah'ın size verdiğini başkaları için kullanırsanız o zaman mutlu olmanın ne olduğunu yaşayacaksınız. O zaman saadet sizin olacak. Öyleyse dünya saadeti mi istiyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Dünya saadetinin yarısını sağlar size. Ama cennet saadetini mutlak sağlar. Peki siz her an mı mutlu olmak istiyorsanız daimi zikir yapın. O zaman iç aleminizde de dış aleminizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de mutluluğu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? Öyleyse Allah'a ulaşmayı bileyim. Öyleyse kendinizi başkalarına adayın. Öyleyse daimi zikre ulaşmaya çalışın. Öyleyse Allah'ı sevin. İnsanları sevin. O zaman sevilirsiniz. O zaman mutlu olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle, temennilerimizle, dualarımızla, niyazlarımızla, sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bakın ki Allah bu kainatta en çok insanı seviyor. Ve en çok sevdiği mahlukundan sadece onun mutlu olmasını istiyor. Yani Allah Teala'nın hepinizde bir şey, sizin mutluluğunuzun dışında hiçbir şeydir. Yani Allah sizlerden sadece sizin mutluluğunuzu ister. Hem cennet sahibi hem dünya sahibi Allah'ın temelidir. Bu hedefe ulaşabilmek için mutlaka zikir edilirle bir vasıtaya başlamak mecburiyetindesiniz. Yoksa nefsinizi tezkiye etmeniz hiçbir şekilde mümkün olamaz. O nefsinizi tezkiye edemezseniz ruhunuz Allah'a ulaşamaz. Nefsinizi tezkiye edemezseniz ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsınız. Fizik vücudunuz asla şeytanın kulu Allah'a bulamaz. Daha sonra fizik vücudunuzun teslimi ve en son nefsinizin teslimi yine zikir edilen bir müessesiyle gerçekleştirilmiş. Bu ise zikreli katli vakit bir günlük yaşantınızda Allah'a ne kadar zikrediyorsanız Allah'a o kadar seviyorsunuz. Allah'ı en çok sevenler Allah'ı en çok Allah'ı en çok sevdikleri, Allah'ı en çok zikredenlerdir. Zikrin mahiyetini bilmeyenler, Allah'ı hatırlamaktır diye bir isim koymuşlar. Gerçekten zikirde Allah'ın isminin bir kutusundan tekrar. Allah, Allah, Allah, Allah diye yapılacak olan bütün zikirler sizin evinizin kalbine Allah'ın katından mutlaka rahmet ve fazl ve yola girdiyseniz eğer bir de salavat isimli iki veya üç tane nuru mutlaka gönderecektir. Niye öyle söyledim iki veya üç? Eğer mürşidinize ulaşamadıysanız sadece iki nur gelir size. Rahmet ve fazl. Mürşidinize ulaştıysanız salavat içinde yeni bir nurun gelmesi söz konusudur. Yetmez. Siz mürşidinize ulaşmadıkça nefs tezkiyesine başlamanız da mümkün değildir. Böylece gördüğümüz o ki bir insanın Allah-u Teala'ya verdiği üç tane yemin var. Biz hepsine birden yemin diyoruz ama Kur'an-ı Kerim ayrı isimler koymuş. Nefsimizin Allah'a verdiği tezkiye olma konusundaki yeminine Kur'an-ı Kerim de yemin diyor. Tezkiyeden muradı ne Allah-u Teala'nın? Nefsin tezkiyesinden, nefsin kalbine Allah'ın nurlarını doldurup yarıdan daha fazla karanlıklara nurların hakimiyetini sağlamak. Sonra nefsimizin bu hedefe ulaşabilmesi için 7 tane %7'lik sahayı açması lazım. Nefse emmare, nefsi levvame, nefsi mülkime, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye ve nefsi tıskiye. Her biri nefsinizin kalbinde %7 birikimi gerektirir. İşte nefsinizin kalbinde biriken bu Allah'ın nurlarına dikkatle bakın ki 7 tane kademede %49'un birikimi kalbinizde gerçekleşir. Koşuyla kazandığınız %2 nurla beraber %50'yi aşar nurla. Burası tezkiye noktasıdır. Allah-u Teala bazı insanlardan bahsediyor. Diyor ki Allah onların yüzlerine bakmaz. Onları tezkiye etmez. İşte kıyamet günü Allah'ın yüzlerine bakmadığı insanlar nefslerini tezkiye etmeyenlerdir. Tezkiye hakkında temiz hüküm vermek anlamına gelen bir kelime. Memurların tezkiyeleri söz konusudur amirleri tarafından. Bu kişi işimize yarıyor. Bu kişi doğru bir insandır. bu kişide bir takım vasıflar vardır demek veya o kişinin aleyhinde bir şeyler yazmak, ikisi de geçerli. Ama tezkiye olması, kişinin tezkiye edilmesi hakkında pozitif hükümlerin daha üst seviye bir görevi yönetebilecek olan standartlarda olduğunu gösterir kişinin. İşte bir açıdan nefs tezkiyesi kulun vazifesidir. Allah tezkiye eder. Nasıl tezkiye eder? Kul görevini yapar. Allah'ın nurlarını gönderir. Ve o kişinin nefsi böylece tezkiye olur. İkincisi Allah'ın tezkiyesidir. Allah-u Teala ve Tekrüt Hazretleri o kişiye onun kader hücrelerindeki durumuna göre tezkiye verir. Yani bu temizdir, bu cennet ehlidir, bu dünya saadetinde, cennet saadetinde elde etmiş bir gibi Allah-u Teala'nın hükmü sizin kader hücrelerindeki durumunuza bağlı, kazandığınız ve kaybettiğiniz derecelere bağlı. Bu da kim Allah'ın cennetini kabul etmişse Allah-u Teala'nı tezkiye etmiştir. Öyleyse nasıl biz vahdet dediğimiz zaman bir Allah'ın tekliğini, iki dinde birliği, dinde tekliği alınıyorsak, tezkiye dediğimiz zaman da hem kendi nefsimizin tezkiyesi söz konusu, hem de Allah-u Teala'nın bize iyi not vermesi, yani tezkiye etmesi söz konusu. Öyleyse muhtevalara dikkatle bakın. Her noktada Allah-u Teala'nın bir güzelliği yaşatmak istediğini bilin sizlere. Siz insansınız. Kainattaki en üstün mahluksunuz. Ve insan olan sizlerin Allah-u Teala'nın katındaki değeri bütün mahlukatından daha fazladır. Bu sebeple sizlerin sadece mutluluğunu ister. Sizi çok seviyor. Severek yarattı. Ve bu sevginin sonucunda siz en güzele ehil oldunuz. Öyleyse bunlar 14 sıra ben sahabeye bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? Onlar sözü dinlerler. Onlar sözün en güzeline tabi olanlar olurlar. Ahsenine tabi olurlar. Onlar hidayete erenlerdir. Onlar ulul vasf'tır diyor Allah-u Teala. Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söyledikleri bunlar. Peki Ali İmran Suresi'nin 119. ayet-i kerimesinde ne diyor? Diyor ki onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı muhabbet beslersiniz. Siz onları gene de seversiniz. Çünkü siz kitabın, Kur'an-ı Kerim'in bütününe iman edersiniz. Bütününe tabi olursunuz. Öyleyse ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olmak. Zaman açısından bütününe tabi olmak. Bunun anlamı ne? Allah-u Teala'nın daimi zikrini yerine getirmek. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Eskürunallaha kıyamen kuğuden ve ala cunubim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Öyleyse Allah-u Teala'nın emrine dikkatle bakın ki üç halden bahsediyor. Ayakta olmak, oturmak, yatmak. Bir insan dördüncü bir hali yaşayamaz. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Üç halin üçünde de Allah-u Teala onu zikretmeni de istiyor. Öyleyse zikir müessesesine dikkatle bakın. Zikir öyle bir anahtardır ki bir kodun, bir şifrenin kullanılmasıdır. Ne zaman bu şifreyi bir insan kullanırsa bunun adı zikir olur. Siz Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrettiğiniz zaman kendi iradenizle Allah'ın adını tekrar ediyorsunuz. Kur'an'da bunun adı zikirdir. Peki ya elektronlar? Karşıt elektronlar? Onlar da Allah-u Teala'nın adını tekrar ediyorlar. Allah-u Teala İsa Suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki bu kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ın adını tesbih eder olmasın. Ama siz onların söylediklerini anlayamazsınız diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Yüzlerce nükleer kimya ve nükleer fizik laboratuvarlarında yapılan deneyler göstermiştir ki bütün elektronlar ses çıkartır. Aynı sesi çıkartırlar. Nasıl bir kavala üflediğiniz zaman bir ses çıkıyorsa, bir düzeye üflediğiniz zaman bir ses çıkıyorsa, neye üflendiği zaman bir ses çıkıyorsa, elektronlar da dönüşlerine göre ayarlanmışlardır. Döndükleri anda bir ses çıkartırlar ve hepsi sonsuz bir spinin, sonsuz bir dönme sisteminin sahibidirler. Her dönüşlerinde o sesi çıkartırlar. Ve siz elektronların Allah dediğini anlayamazsınız. Duyabilseydiniz kulağınıza sadece bir uğultu gelecekti. Öyleyse elektronlar Allah'ı hissediyor mu? Allah'ın ismini tekrar ediyor mu diye bir soru sormanız daha doğru olur. Tekrar ediyor mu? Cevap evet. Yani zikir mi ediyorlar? Hayır. Onlar zikretmiyorlar. Onlar tesbih ediyorlar Allah-u Teala'yı. Tesbihle zikir arasındaki fark nedir? Her ikisinde de madem Allah'ın adı var, tesbihte irade yok. Zikirde irade var. Her kim kendi iradesiyle Allah'ın ismini isteyerek, bilerek tekrar ediyorsa, niyeti zikir yapmaksa ya da zikri yapıyorsa, o kişinin Allah, Allah, Allah, Allah diye dileğiyle, kendi isteğiyle harekete geçmesi ve Allah'ın ismini tekrar etmesinin adı zikirdir. Elektronların aynı adı tekrar etmelerine rağmen neden fiilleri zikir adını alıyor? Çünkü hiçbir elektron kendi kendine Allah'ın adını zikredemez. Allah'tan gelen nötrinolar ve karşıt nötrinolar sağ spinli elektronlara sağ spinli olarak, sol spinli elektronlara sol spinli olarak ulaşırlar. Ve gelip onların üzerine yapıştıkları anda dönüş hızlarını onlara aktarırlar. Sonra da tekrar Allah'ın katına geri dönerler. Ne diyor Allah Teala? Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve güven yüklerini en iyi bilendir. Allah Teala böyle söylüyor ki suresinde. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Demek ki her an Allah'ın katından nötrinolar geliyor, enerjiler geliyor. Bunlar yere giriyorlar. Yani yer kürenin herhangi bir noktasındaki herhangi bir cisme. O cismin içine giriyorlar. Her elektrona her an devamlı Allah'ın katından enerji yağmasıdır. Enerjiler birbirinin arkasından hareket halindedir. Birisi ulaştığı zaman dönüşünü tamamlayıp elektronu terk ettiğinde elektronun enerjisi daha yok olmadan dönüşünü tamamlamadan dönüşünü tamamladıktan sonra enerjinin gücü yok olmadan ikinci bir nötrino oraya ulaşmakta, o ayrıldığı zaman üçüncü bir nötrino oraya ulaşmakta ve sonsuz sayıda nötrino bir tek elektron için vazifeli olmakta. Sonsuz hızla gelmekte, enerjilerinden bir kısmını elektrona bırakmakta ve geri dönmektedirler. Onların döndürmesiyle dönüş hızı sırasında elektronlar hep aynı hızda dönerler. Bu dönüşlerinde elektronların bir statüsü var. Eğer bir elektron dönüşünde Allah'ın ismini tekrar ediyorsa bilin ki bu onun kendi iradesiyle yaptığı yolu değildir. O dönmez, döndürülür. Döndürüldüğü için de o sesi çıkarmaya mecburdur. Ona göre programlanmıştır. Her dönüşünde Allah kelimesini bir defa tekrar edecektir. Bir saniyenin bundan kaç bin defa dönen bir elektronun her saniyede kaç bin defa Allah'ın ismini tekrar ettiğini düşünün. Hiçbir zerre yok. Şu odayı bir bütün olarak düşünün. Ve şu noktaya parmağımı koydum. Bu noktaya, bu noktaya, bu noktaya, bu noktaya. Nereye ulaştırdıysam elimi, orada mutlaka elektronlar var. Çünkü boşlukta gazlardan oluşuyor. Gazlar da atomlardan oluşuyor. Atomlar elektronlardan oluşuyor. Öyleyse ister hidrojen gazı olsun, ister oksijen gazı olsun, ister azot gazı olsun, ne geliyorsa aklınıza. Aklınıza gelen bütün sistemler hepsi aynı statüye dahildir. Hepsi elektronlardan oluşur ve hepsi elektronların ve karşıt elektronun oluşturduğu atomlardan vücuda gelir. Atomlar gazları ve maddeleri oluştururlar. İşte ne kadar çok hidrojen atomu bir araya gelirse en hafif sistemden başlayarak kitle kütleler giderek ağırlaşırlar. Ve elementlerin bir kısmının, büyük kısmının havadan ağır olduğu ve yerde bir yer küreye yakın bir sistemi oluşturduğunu göreceksiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın enerjilerine dikkat edin. Yutsunlar sonsuz şekilde bütün kainatın Allah'ı zikretmesine sebebiyet veriyorlar. Bu zikir bizim dilimizdeki zikir. Aslında elektronların yaptığı Allah'ın isminin zikarı Kur'an-ı Kerim'de tesbih adını alıyor. Kendi iradelerinin mahsulü olmadığı için. Biz insanlarsa irademizle Allah kelimesini tekrar ederiz. Bunun adı zikirdir. Bir süre sonra bunun bir alışkanlık feda ettiğini göreceksiniz. Yıllar sonra bakacaksınız ki sizin ağzınız kımıldamadığı halde, diliniz kımıldamadığı halde kalbinizin çift atışına paralel olarak içinizdeki ses Allah kelimesini sonsuz bir şekilde anlatacak, söyleyecek. O içinizdeki sese dikkatle bakın. İşte o sessiz sesinizdir. Hem ses olsun hem de sessiz olsun olur mu? Elbette olur. Şu anda dilinizi üst damağınıza yapıştırın. Sesle çıkarmayın. Dilinizle kımıldatmayın. Allah demeye başlayın. İçinizdeki sesle. Söyleyebiliyor musunuz? Evet. Demek ki içinizdeki ses diye bir ses var. Bu ses bu kulaklar için sessiz sestir. Kulaklarınız sağır da olsa o sesi duyarsınız. İşte biz huzur namazından bahsettiğimiz zaman demiştik ki imamla sonsuz dizinin arasında sonuna doğru olan mesafe arasında binlerce kilometrelik bir şey var. Mesafe var. Bu mesafe hep onarlık insan sıralarıyla dolu. Ama imamın rükûunda o zincirin en sonundaki insanlar da aynı anda rükû ediyorlar. Sücudunda aynı anda secde ediyorlar. Kıyamında aynı anda ayağa kalkıyorlar. Ne demek istiyorum? Çünkü imam bizim gibi sesle söylemiyor. İmam da orada bir ruh. Arkasındakilerin hepsi de sadece ruhlar. Allah'ın katında o şerefe ermiş olan huzur namazının standartları içindeki insanlar. Bu insanlar Allah-u Teala'nın katında namaz kılıyorlar. Ve Allah karşılarında değil, yukarılarında Allah'a doğru kılıyorlar namazlarını. Öyleyse Allah-u Teala onlar için her an onu ruhlar olarak ruhlarının gözleriyle görebilecekleri bir özellik taşıyor. İşte burada kilometrelerce, yüzlerce, binlerce kilometredeki insanların da aynı anda imamla birlikte rükûları, sücudları O iç ses sebebidir. İster sünnet olsun, ister farz olsun, imam hep içindeki sesle namazını kılar ve kıldırır. Ama o namazını kıldırdığı zaman herkes için geçerlidir. Böylece Allah Teala'nın indinde bütün insanlar için söz konusu olan şey din güzelliği yaşamaktır. Orada Allah'ın katılımından bütün müslüman için. Herkes aynı sesle bir değerin Allah Teala'nın indinde sahibidir. Onların bir kısmı taht sahibidir. Bir kısmı taht sahibi değildir. Dikkat edin, bu yüzden huzur namazı kılanların bir kısmının gölgeleri toprağın üzerine ya da seccadeleri demek daha doğru. Çünkü seccadeler üzerine düşer. Bir kısmı düşmez. Bugüne kadar hiç kimse huzur namazının kılındığı yerdeki ışığın nereden geldiğini keşfedememiştir. Allah Teala onu hiç göstermedi. Öyleyse bütün güzellikler sizin için. Evet. Kahveler ve bizim duamız El-Fatiha ve As-Sallahu. Ey yüce Allah'ım, bizlere enam buyurduğun bu tayyip nimetlerle bizleri rızıklandırdığın için sana sonsuz fazla şükrederiz.
2: Amin.
1: Niyet ettik senin rızan için ihsan buyurduğun bu nimetlerden rızkımızı almaya. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. O Azar diye bir yer var değil mi? Azar. Orada kahve değirmeni de varmış. Kahve şeyi de var. Dolabı da. Biliyor musunuz yerini? Azar'a gittiniz mi? İşte

0: Ben söyledim, marketlerde de gördüm onu, bazı marketlerde var. Evet.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

bilgisayarda çok ibret verici şeyler gösterdi bana arkadaşlarımız. Evvela gözlerime inanamadım. Çünkü Türkçe yayınlar yapan o bölümde bir Türkiye, bir Osmanlı'ya Türkçe konuşan kimse onlara hiçbir şekilde yakışmayacak çok çirkin sözler gördüm, küfürler gördüm ve utandım. Böyle mi olacaktı diye düşündüm. Bir zamanlar Akdeniz'i bir Türk gölü haline getiren, dünyaya adalet yayan, yaptığı her fethi ilahi kimmetullah için yapan Osmanlı'nın torunları bir gün bu hale düşecek miydi diye düşündüm. Korkunç bir tabloydu. Bazı alınmaz sözlerin, galis küfürlerin ard arda sıralandığı bir korkunç tablo, ibret tablosu. Bu neyi ispat eder? Bu bizim ne kadar alçaldığımızı, değerlerimizden, Osmanlılığımızdan neler kaybettiğimizi ortaya koyan son derece hazin bir tablo bu. Eğer küfür etmeyi bilmeyen Osmanlı'nın yerine sizler geldiyseniz, bu galiz küfürleri kompütürlere yazabilen sizler geldiyseniz, bu sadece insanlık adına değil, Türkiye adına, İslam adına utanç verici bir tablo sergilemek demektir. Bunları yazanların utanmakla hangi seviyede ilişkileri var onu bilemem. Ama mutlaka söylemeliyim ki sizler bir ibret aynasısınız. Neler kaybettiğimizi, ne kadar çok şeyi kaybettiğimizi gösteren hazin bir tablonun son temsilcileri. Evet, yazdıklarınızdan belki siz utanmıyorsunuz ama ben çok utandım. Eğer tarihinizi bilseydiniz, tarih kitaplarında size öğretilenlere hiç benzemeyen bir Osmanlı'nın varlığını bilseydiniz, onların torunu olarak bunları yazmaktan

sonuçlanırdınız diye düşünüyorum. Eğer biz bu hale gelmişsek, sizin o küfürleri yazanlara sesleniyorum sadece. O ağzı alınmaz kelimeleri hiç utanmadan Türkçe adına oraya yazabilen zihniyete sesleniyorum. Sizler Allah'ın izinde ona layık olmamanın en müstesna temsilcilerisiniz. Unutmayın, buna rağmen siz onları oraya yazıyorsunuz ya, o utanç verici sözleri oraya yazıyorsunuz ya, bunlara rağmen bilin ki Allah sizi gene de seviyor. Evvela şunu iyice öğrenmeliyiz ki Allah Teala hepinizi bütün bunlara rağmen gene de seviyor. Eğer sevmeseydi sizi yaratmazdı. Bu küfürleri yazabilecek olan insanlar orada olmazdı. Siz oradasınız. Seviyenizi gösteriyorsunuz. Ve hepimiz Türkiye adına o yazıları yazan insanların ait olduğu ülke adına yüzümüz kızararak bu manzaraya bakıyoruz. Bu seviyeye nasıl düştük diye hayretle bakıyoruz. Bir zamanlar dünyaya hakim olan Osmanlı'nın yerinde şimdi yangınların boş bıraktığı ıssız yerlerde sen dumanlar var sadece. İşte sizler o yangının sahiplerisiniz. Her şeyi yakmışsınız, yıkmışsınız, yerle bir etmişsiniz. Nasıl utanmadan o yazıları yazdınız? Ben okumaktan haya duydum, utanç duydum. Siz yazmaktan hiç utanmamışa benziyorsunuz. Bizim o muhteşem kültürümüz nasıl yok oldu da yerine sizler geldiniz? Onlar bir gül bahçesinin sahibiydiler. Siz yabani otları temsil ediyorsunuz. Siz yozlaşmayı temsil ediyorsunuz. Siz Allah'ın karşısında duran, ona karşı çıkan bir zihniyeti temsil ediyorsunuz. Unutmayın ki nefsinizle, ruhunuzla, fizik vücudunuzla sizi O yarattı. Allah yarattı. Ve bu yaratılışın muhtevası olarak ortaya çıkan sizler, tarihinize karşı ihanet içindesiniz. Allah'a karşı ihanet içindesiniz ve kendinize karşı da ihanet içindesiniz. Yazık değil mi? Hayır, okuyan insanlar için değil, sizin için söylüyorum. Bu yazıları yazmaktan utanç duymayan, kararmayan, vicdanı sızlamayan, o küfürleri sıralamaktan haya duymayan, utanç duymayan insanlara sesleniyorum. Sizler adına biz utanç duyuyoruz. Siz bizim ülkemizin, Türkiye'nin yüz karasısınız. O yaptığınız yazılarla, yazdığınız o çirkin sözlerle sadece bizleri, Türkiye'yi, Osmanlı'nın mirasçılarını yere sermekte kalmıyorsunuz. Bir seviye gösteriyorsunuz bütün dünyaya. Unutmayın. O yazdığınız yazılar o anda orasını açabilen herkese açık. Ve o yazıları çocuklar da okuyor. O yazıları gerçekten utanç duyabilecek herkes okuyor.
Onlar utanıyorlar, biz utanıyoruz. Ama siz utanmıyorsunuz. Size bir şey sormak istiyorum. Ne adına, hangi maksatla yazıyorsunuz o yazıları? Bağlı olduğunuz hiçbir değer yok mu? Sadece şeytana uşaklık etmekle bütün ömrünüzü mü geçirmek istiyorsunuz? Bu bir tıynet sergilemesi. Ve siz onun da en aşağı noktasındasınız. Sadece kendinize yazık etmiyorsunuz. Ait olduğunuz ülkenin lanetlenmesine sebebiyet veriyorsunuz. Herkes Türkiye deyince, Türklük deyince yüzlerce defa ard arda yazdığınız o utanma sözlerin sahiplerini biliyor sadece. Sizin arkanızdaki 70 milyonun gerçek değerlerinden habersiz o insanlar. Siz utanmazca nefsinizin o kapkaranlık dünyasından bütün dünyaya yılan zehirleri gibi zehir saçıyorsunuz. Peki nereye ulaşacağınızı zannediyorsunuz? Küfür etmekle insanları küfürlerle hedef almakla onları attığınız sıra küçülteceğinizi mi zannediyorsunuz? Onları okuyan insanlar o söylediğiniz insanların değil de sizin onların gözünde küçüldüğünüzü hissetmeyecekler mi zannediyorsunuz? Hayır, küfür ettiğiniz insanlar değil. Siz küçülüyorsunuz. Kaybettiğiniz seviyelerin karşılığını aydınlığı karanlığa değiştirmekle kendinize bir dünya yaratarak herkese ibretle göstermektesiniz. Sizin adınıza utanç duyduğunuz bu tabloyu değiştirmeniz mümkün değil mi diye sormak istiyordum size. Hiç Allah'ı tanımadınız değil mi? Bütün bunlara rağmen onun sizleri hala sevmekte olduğunu vurgulamak istiyorum. Vicdanınızdaki o kapkara kutupların bir damlacık açığı kalmışsa, bir damlacık sözlerinizden etkilenebilen küçücük bir adaya sahipseniz, o kasiyet bağlamış kalplerinizde, o küçücük noktaya sesleniyorum sadece. Allah için hiçbir değer yargısına sahip olmayacaksınız. Siz bütün dünyayı kendiniz gibi kapkara bir tabun içinde mi zannediyorsunuz? Unutmayın, değerler bizim ülkemizdeki gibi bütün dünyada kaybolmuş değil. Bizim ülkemizdeki değerler de herkes tarafından kaybedilmiş değil. Hala Osmanlı'nın o yüksek seviyeli mirasını yaşayanlar var Türkiye'de. Hala sizin kapkaranlık dünyanızın dışında olabilenler var. Onlara sergilediğiniz şu dünya görüşlerine bir bakın. Utançla bakın. Ne kalmış elinizde? Bir miras yedinin babasından kalan mirası hesapsızca, sorumsuzca harcamasının sonunda bütün değerlerini yitirmiş ve ortada sıfıra sıfır halde var, sıfır kalmış.
bir kovarda zihniyeti temsil ediyorsunuz. Siz kaybettiğiniz değerlerin aynasısınız. Ve böyle mi olacaktı diye düşünüyorum. Benim güzel vatanım, Türkiye'm, bunlar tarafından mı temsil edecekti diye düşünüyorum. Sizler mi temsil edeceksiniz bu ülkeyi? Eskiden Doğu Almanya'yla Batı Almanya'yı ayıran bir utanç duvarı vardı. Biliyorsunuz değil mi? Gerçekten utanç verici sahnelerin bütünüyle yaşandığı bir duvar. İşte okuduğum yazılar, bilgisayarda okuduğum yazılar bana onu hatırlattı. O tablo yine de bir takım değerlerin varlığını gösteriyordu. Oysa ki siz sadece sıfırı temsil ediyorsunuz. Tarihinizden utanç duymuyorsunuz. Kültürlerinizden habersizsiniz. Türkiye'de yıllarca kalmış bir İngilizce hocası burada Amerika'da bir Amerikalı İngilizce hocasından bahsediyorum. Hangi müzikten hoşlanıyorsunuz dediğimiz zaman bize klasik Türk müziği dedi. Bize efendilerin, Hacı Arif Beylerin, o muhteşem eserlerinin sergilendiği bir klasik tablo çizdi. Osmanlı tablosu çizdi. Ben sizlere bunları söylediğim zaman sizin söylediklerinizden ne kadar utanç duyuyorsam o öğretmenin söylediklerinden o kadar huzur duydum. Onlar gerçek değerleri ölçebilen insanlar. Siz eğer ölçebilme duygunuzu yitirmiş durumdasınız. Ve temsil ettiğiniz şey sadece şeytanın karanlıkları. Kaybolmuşsunuz şeytanın o karanlık labirentlerinde kaybolmuşsunuz. Kaybolduğunuz yerden güneşe doğru bir yolun olduğunu hiç unutmayın. Belki aranızda bu sözleri duyarak yaptıklarından utanan insanlar bulunacak. Ama siz onlar bunları duymasın diye kim bilir kaç yüz tane, kaç bin tane yazıyı ard arda yazıp bunu en arkalarda bir yere gitmek isteyeceksiniz. Sanıyorum ondan da utanç duymayacaksınız. Ama sizler dediğim zaman sizin büyük kısmınızı sesleniyorum. Çoğunuz öyle olabilirsiniz. Ama biz sizden ümidimizi kesmedik. Sizler doğruların hiç konuşulmadığı yanlış şarkılarda büyüdünüz. Hep fırtınaların seslerini dinlediniz. Bataklıklarda şarkılar söylediniz. Ve o bataklıkları temsil ediyorsunuz. Ama biz size bataklıklarda da çiçekler yetiştiğini söylemek istiyoruz. Bütün güzelliklerin sizin bütün onları yok etme gayretinize rağmen yaşamakta olduğunu size hatırlatmak istiyoruz. Her gün güneş yeniden doğacaktır. Siz onu kendi kalbiniz gibi kapkara yapmak isteseniz de o bir nur olarak her gün doğacaktır. Unutmayın, tarihi günler yaşıyoruz. Eğer bu bizim lisanımızla herkese sadece karanlıkları ulaştırdığınız bu tablonun sahipleri sizlersiniz, sizin içinde bir kurtuluş ümidinin mevcut olduğunu size bildirmek için bu satırları yazıyorum.
çoğunuz aksini düşünseniz bile aranızda benim gibi düşünenlerin, bizler gibi düşünenlerin, yeniden doğacak olan güneşin çocuklarının bulunduğunu biliyorum. Onlara sesleniyorum. Beni can kulağıyla dinleyin. O karanlık kalplerin içinde sizler de varsınız şimdi. Ama şimdi varsınız. Eğer birazcık sözlerimize kulak verirsiniz, yarın orada olmayacaksınız. Tarihinizi, kültürünüzü en yüksek seviyede sergileyecek olan güçlü sesinizle bütün cihana sadece güzellikleri anlatan insanlar olacaksınız. Unutmayın, şu dünyadaki en yüksek kültürün sahibi şu dünyada başka bir ülke değildir. Sadece Türkiye'dir. Ve kıyamete yakın olduğumuz bu devrede bir yeni güneşin doğmakta olduğunu bildirmek istiyorum size. Yeni bir kültür şarkısıyla herkes doğacak olan güneşe doğru dönecek. Sizin bu dünyadaki en kıymetli hazineniz Osmanlı kültürünüzdür. Bu kültürün temelinde ise sadece tasavvuf vardır. Neden atalarınız mutluydu? Neden sülfe sükun içinde yaşadılar? Nasıl dünyadaki en büyük imparatorluğu kurup insanları kendilerine hayran bıraktılar? Çünkü arkalarında Allah vardı. Onlar Allah'ın ordusuyla, Allah'ın esnasıyla, Allah'ın halkıyla bir yüksek kültürü temsil ediyorlardı. Sizin kaybettiğiniz kültürü. Unutmayın, bir gül bahçesi ona baktığınız sürece vardır. Onun ihtimamınızdan mahrum kaldığı noktada yozlaştığını göreceksiniz. Eğer bir gül bahçesine bir sene bakmazsanız, ertesi sene orasının yabani otlarla kaplanmış olduğunu görürsünüz. Daha sonraki sene ise artık yeterli gıdayı alamamaya başlarlar. Yozlaşmış olan yabani otlar onların gıdasını da almaya başlamıştır. Bir süre sonra bir bahçesinin yerinde sadece yabani otları bulacaksınız. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. İnsan tabiatı yozlaşmaya müsaittir. Dönüktür. Ve sizlerle bu yozlaşmanın kesin şahitleri olarak tanışmış oldum. Bu kadar utanabileceğim bir tablonun dünya üzerinde mevcut olduğunu hiç zannetmezdim. Kültürümüzün bu kadar unutulduğu, yozlaşmanın bu kadar üst boyutta sadece küfürlerle kendini gösterdiği bir bataklığı sergilemekte büyük kabiliyetler olduğunuzu kabul ediyorum. Bu konuda sizlerin mahareti için bir kitap yazılabilir. Bütün bunlara rağmen siz bir insansınız. Ne kadar yozlaşırsanız yozlaşın, gene de güzelliklere dönük bir tarafınız mutlaka var olmakta devam edecek. İşte o küçücük noktalar yok mu? Onlar birer ümit kapısıdır. Güzelliklere açılan, Allah'a açılan, mutluluğa açılan kapılar. Unutmayın,
O kaybolduğunuz girdaplarda, kaybolduğunuz labirentlerde, neden kaybolduğunuzu, o labirentlerin kimlere ait olduğunu hep düşünün. Onlar Allah'ın labirentleri değil. Onlar sizin ve şeytanın el ele hazırladığınız, farkına bile varmadığınız hazin örümcek tuzaklarıdır. Yarasa tuzaklarıdır. Ve siz o tuzaklarda kendinizi yok etmeye doğru götürüyorsunuz. Hepinizi yok edebilecek olan bir dinamiti patlatmak üzere harekete geçmişsiniz. Size bir şey sormak istiyorum. Bu kadar gayretle bu yazdığınız yüz binlerce kelimeden oluşan bu negatif kültürü oluşturmak için sarf ettiğiniz şu emek var ya, ne olur o emeği başkalarıyla kavga etmek için değil, onlarla dost olmak için kullanabilseydiniz. Ne olurdu şeytanın uşaklığı yerine insanların arasına fil sokacak, onları birbirine düşman edecek, onları aşağılayacak bir lisanla insanlara saldırmak yerine, onlarla dost olmanın yazılarını yazsaydınız ne olurdu? Biz o ülkede yaşayan insanlar, şunu biliyoruz. Eğer biz, Osmanlı'nın mirasçısı olan bizler, birbirimizle kavga edecek, birbirimizi engelleyecek, birbirimizi yok etmek üzere harekete geçecek yerde birbirimizle dost olmanın, ülkemizi yüceltmenin, dünyada hatırı sayılır bir yere sahip olmasının çalışmaları içinde olsaydık ne olurdu? Güneş yeniden doğardı. İşte bütün kalpleri kara olanlar, ülkelerinin ve güzelliklerin ilerlemesinden yana değil, kararmasından yana olanlar, sizler tekamülün, sizler İnsanların mutluluğunun karşısında olan bir zihniyeti temsil ediyorsunuz. Ve bu zihniyetin sadece yok edici bir faktörü vardır. Bütün kötülükler, düşmanlıklar yakın bir gelecekte sona erecek, bilmiyor musunuz? Üçüncü Dünya Savaşı'na doğru yaklaşıyoruz. Ve kim küfrün sahibi ise, kim Allah'a karşıysa, enerjilerini insanlığın yücelmesi istikametinde değil, dejenere olması istikametinde kullanıyorsa, onların yaptıklarından utanç duyacağı bir dizi günlere doğru yaklaşmakta olduğumuzu söylemek istiyorum. Unutmayın, düşman kabımıza dayandığı zaman hepimiz için tehlike söz konusu olacaktır. Ve o günler uzakta değil. O kültürünüzü yok etmek konusundaki bu büyük gayretiniz, büyük yarışınız,
Eğer güzelliklerin yolunda harcanan emekleri temsil etseydi, bundan büyük gurur duyacaktık, mutluluk duyacaktık. Sonucundan da o saadeti duymamız mümkün olacaktı. Şimdi sadece üzüntüyle ve kaygıyla sizlerin bataklıktaki çırpınışlarınızı seyrediyoruz. Bir ülkeyi batırmak yönünde bu kadar gayret elbette semerelerini verecektir. Zaten hedefimiz bu değil miydi? Neydi hedefimiz? Türkiye küçük Amerika olacaktı. Oldu. İşte 1920'li yıllarda Amerika'daki gangsterler, 1920'li yıllardaki rüşvet müessesesi, mafya, Allah'ın adaletiyle değil, silah yoluyla insanlara hakim olabilme gayreti, kötülüğün her sahada kol gezmesi, devletin adaletinin sağlayamadığı sonuçları insanların ellerindeki silahlarla almaya çalışması, polislerin kuyumcuları soymaya başlaması, ahlakın her alanda sıfıra doğru yönelmesi, bunlar bu korkunç tablonun bilançolarının göstergeleri. Ve bunların arkasında sizin düşmanlarınız var. Şu anda bu küfrün sahiplerine sesleniyorum. Tuzağa düşmüş vaziyettesiniz. Unutmayın ki bu ülkenin düşmanları, bizim ülkemizin düşmanları, Türkiye'nin düşmanları onun gelecekteki şahlanışını biliyorlar. Çünkü hayır kuvvetler nasıl gelecek konusunda hakikati biliyorlarsa şer kuvvetler de biliyorlar. Ve bunu geciktirmek için her türlü yalana, her türlü iftiraya ve ahlak bozukluğuna sebebiyet verecek olan her şeye tevessül ediyorlar. İşte bu gayretle bizleri düşman kamplara ayırmak isteyen o güçlerin sizin davranışınızla başarıya ulaştığını görmek. Takdire vesvese veren, sizin hakkınızda duyduğumuz ümitleri yok etmeye götüren bir statü içinde kötülüğün kol gezdiği karanlıkların duruma hakim olduğu bir tablo gördüm. O tabloyu ne yapsam unutamıyorum. Onu sizler hazırladınız. Nasıl hazırladınız? Ülkemizin düşmanlarına onların hazırladığı tuzağa inanarak, o tuzağın içerisine düşerek. Gayretleri neydi? Parçalar ve hikmet statüsüne uygun olarak bizleri kamplara ayırmak. Başardılar mı? Okuduğum yazılar bunun kesinleştiğini söylüyor. Yazılarınızdan çok akıllı olduğunuz iddialarını görüyorum. Aklın sonucu bu mu olmalıydı? Bizi bölmeye çalışmaların eseri mi olacaktık? Bu zokayı yutacak mıydık? Birbirimize mi düşecektik? Kardeşlerimizi kendimize en büyük düşman mı bilecektik? Söyler misiniz bana yazılarınızdan başka bir şey çıkarmak mümkün mü? Öyleyse nasıl oluyor da yazdıklarınızdan utanç duymuyorsunuz? İşte bunun arkasında
cazılaşmanın kesin işaretlerini görüyorum. Peki bir gün Türkiye'nin yeniden yüceldiğini, Osmanlı ruhunun yeniden duruma hakim olduğunu, Allah'a dönük bir muhteşem hareketin, yeni Osmanlıların yeniden dünyaya Allah'ın öğrettikleriyle hakim olduğunu gördüğünüz zaman, azınlıkta olduğunuzu hissettiğiniz zaman, şeytanın size öğrettiğini başaramadığınız zaman, onun hedef verdiklerine ulaşmak yerine Allah'ın verdiği hedeflere insanların ulaştığını, sizinize küçücük bir azınlığı temsil ettiğinizi gördüğünüz zaman ve yaptığınız çirkin saldırılardan utanç duymayacak mısınız?

Son küfürleri eden insanların Allah'a da inanmadıklarını iddia ettikleri, hatta küfrettiklerini görüyorum. Size bir şey sormak istiyorum. Bu yazıları yazanlar hayati bir tehlikeye düştüğünüz zaman neden Allah'tan yardım istiyorsunuz? Hani inanmıyordunuz ona? Evet, sizlere söylüyorum, o tehlikeyi yaşayanlara. Tehlikeyle karşı karşıya geldiğiniz zaman ölüm bir umacı gibi karşınıza çıktığı zaman neden Allah'a sığınmak ihtiyacını duyuyordunuz? Hani ona inanmıyordunuz? Sizin inanmamanız bizi sadece üzüyor sizin adınıza. Ama biz inananlar biliyoruz ki yaşamakta olduğumuz mutluluk Allah'ın insanlar için hedef gösterdiği huzurdur. Bu huzura Allah'ın yardımıyla ulaştık. Onun dostlarının yardımıyla ulaştık. Ve sizlerin o huzuru zedelemesi, şu standartlarda elinize geçen bu fırsatı şeytanın size öğrettiği metotlarla kullandığınız için orada şeytanın size gösterdiği bir oyuna rahatça yenik düştüğünüz için, onun elinde, nefsinizin elinde bir oyuncak olduğunuz için, sizlere kucak açmanın, sizi dostluğa çağırmanın şu anda çok geçerli bir çağrı olmadığını elbette biliyoruz. Ama bir gün şeytanın size kurduğu o tuzaktan kurtulmak isteyeceksiniz. Bu küfürleri yazanlar, sizlere sesleniyorum. Neden bu kadar mutsuz olduğunuzu, huzursuz olduğunuzu, neden bu kadar insanlara düşman olduğunuzu hiç düşündünüz mü? Neden? Çoğunuz bunu sebepsiz telakki ediyorsunuz. Ama aslında sadece Allah'la ilişkinizi kesmenizden kaynaklanan bir sonuç var. Hele bir deneyin bakalım. Onunla dostluğu deneyin. O dostluğun en güzel standartlarda yeniden oluştuğunu gördüğünüz zaman mutluluğu hem içinizde hem de dışınızda hissettiğiniz zaman, etrafınızda o mutluluğu yaşayan insanların süratle çoğaldığını gördüğünüz zaman, onların duruma hakim olduğunu gördüğünüz zaman, onların mutluluklarına gıpta etmeyecek misiniz? Özenmeyecek misiniz zannediyorsunuz? Allah'ın yasak ettiği her şeyi marifet sayarak yapmakla, emrettiği hiçbir şeyi de marifet sayarak yapmamakla nereye ulaşacağınızı zannediyorsunuz? Size öğretilen mutluluk her türlü kanunsuz işleri yaparak para kazanmaksa, bunu yaptınız çoğunuz ve gördünüz, mutlu olmanız mümkün olmadı. O zaman değer saydığınız şeyleri yaşama standartlarını oluşturmak için Allah'ın hedeflerine yönelmeniz uygun olur diye düşünüyorum. Sizlere

Şöyle seslenmek istiyorum. Eğer mutluluğu arıyorsanız o Allah'ın yanındadır. Şeytan çevresine sadece kendisindeki huzursuzlukları, sıkıntıları ulaştırabilen bir özelliğin sahibidir. Ama mutluluk deyince sadece Allah ve onun gösterdiği hedefler söz konusu. Biliyor muydunuz ki Allah Teala bütün kainatı sadece sizler için yaşattı, yarattı, insanlar için yarattı? Biliyor muydunuz ki Allah Teala bütün kainatı sizlerin emrine verdi? Biliyor muydunuz ki Allah Teala sizden sadece sizin mutlu olmanızı istiyor. Ondan başka hiçbir şey istemiyor. Hadi o biraz aydınlık kalmış olan içinize bir bakın bakalım. Siz de mutluluktan başka bir şey istemediğinizi hissetmeyecek misiniz? Oraya o mutluluğa başkalarını kötüleyerek, başkalarına küfrederek, başkalarının kötülüğünü isteyerek ulaşılamayacağını bilmiyor musunuz? Allah'ın yanındaki değer ölçüleri sizler için bugün bir şey ifade etmese de etrafınızda Allah'a inanan, onun emrettiği şeyleri Osmanlı ruhuyla yapan insanların hakimiyeti altına girdiğiniz zaman bu yaptıklarınıza muhtaç duymayacak mısınız? İşte o günlerin sizi beklediğini söylemek istiyorum. Sizi dostluğa çağırıyorum. Gelin ait olduğunuz kültürün, dünyadaki en büyük kültürün bütün insanlarda yankılanmasını beraberce temin etmek için harekete geçelim. Birbirimizle kavga etmeyi bırakalım. Düşmanlarımızın tuzağına düşmeyelim. Şunu açıkça ortaya koymak istiyorum. Kim o yazıları böylesine seviyesiz bir şekilde, utanç duyulacak bir şekilde yazıyorsa o kendi kültürünün sahibi değildir. Şeytanın kültürüne hizmet etmektedir. Ve bunu ne karşılığında yaparsa yapsın, orada huzur ulaşması mümkün değildir. Huzur, dostluktan, huzur, dayanışmadan, huzur, Allah'a yaklaşmaktan oluşan bir meyvedir. Başkalarının kötülüğünü istediğin sürece o huzura kavuşamazsınız. Öyleyse hepinizin utanç oluşturacak bu davranış biçimlerinden vazgeçmenizi diliyorum. Allah-u Teala'dan onu diliyorum. Sizlerin kalbindeki o küçücük aydınlık noktalara Allah-u Teala'nın ulaşmasını ve kalplerinize vermesini ve sizlerin insanları kötüleyerek, onlara düşman olarak, onlara küfrederek, bir yerlere varmanızın mümkün olmadığını, bir karanlık çukurda boğulmaya doğru yürüdüğünüzü sizlere bildirmek istiyorum. Bugüne kadar öyle yaşadınız, ne kadar mutsuz olduğunuzu hepiniz biliyorsunuz. Sizi mutluluğa çağırmak istiyorum. Allah'ın dostluğuna, insanların dostluğuna ve Osmanlı kültürünün o dünya hakimiyetini sağlayan erişilmez unsurlarına.
size göre yaşanmaz, unutmayın. Hepinizin dünyanın son günlerine yaklaştığımız bu devrede birbirinizin düşmanı olarak değil, birbirinizin can yoldaşı olarak kültürünüze sahip çıkmanızı, Allah-u Teala'dan dileyerek ve sizler için bu istikamette, sizin mutluluğunuz için bu istikamette dua ederek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden her şeye rağmen razı olsun.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Allah Teala bir araya getirdi. Sizlere biraz uzaklardan sesleniyorum. 4-5 bin kilometre uzaklardan. Ve muhakkak ki beraber olmak en büyük dileğimizdir. Allah-u Teala'nın indinde hepinize en güzel şeylerin verilmesini ve hepinizin büyük mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Allah-u Teala'nın indinde muhakkak ki onun istediği şey sadece sizin mutluluğunuz. Ve sizin bu mutluluğa namzet olduğunuz kesin. Çünkü Allah-u Teala kainatta ne varsa hepsini sizler için yaratmış. Öyle söylüyor Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Diyor ki وَالسَّحَرَا هَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ جَمِيعًا مِهِمْ. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine müsahar kıldı diyor, hasretti diyor, sihretti diyor. Böylece Allah-u Teala'nın indinde hepiniz için söz konusu olan şey o saadete ulaşabilmek. Siz mutlu olmayı istiyor musunuz? Eğer böyle bir talebiniz varsa, bunun şartlarını yerine getirdiğiniz takdirde Allah-u Teala'nın sizi o mutluluğa ulaştırmaması imkansızdır. Saadet hepimiz için geçerli olan bir mesele. Ve Allah-u Teala hepimizi mutlu kılmak istiyor. Biliyorsunuz ki herkes mutlu olmayı ister. Ama mutluluğa çok az insan ulaşabilir. Bunun sebebi insanların kabiliyetlerinin azlığı değil. Hepiniz mutluluğun son hedefine kadar ulaşabilecek olan bütün kabiliyetlerle donatılmış vaziyettesiniz. Çünkü siz hani fıtratıyla yaratıldınız. Hani fıtratıyla yaratılan herkes verici teslim olan ruhunu Allah'a teslim etmeye ehildir. Hani fıtratıyla yaratılan herkes ikinci teslim olan fizik vücudunu Allah'a teslim etmeye ehildir. Hani fıtratıyla yaratılan herkes üçüncü teslim olan nefsini, en zor teslim olan nefsini Allah'a teslim etmeye ehildir. Bu cennet saadetinin ve dünya saadetinin birlikte elde edildiği son noktadır. Ve hepiniz buralara ulaşmaya layıksınız. Allah-u Teala ile insanlar arasında 28 basamaklık bir mutluluk merdiveni var. Mutluluğun bu merdivenin 21. basamağında cennet saadeti elde edilir. Ama bu kıyametten sonra yaşanır. Önce elde edilir, sonra yaşanır. 28 basamağın 27.sinde de cennet saadetine dünya saadeti eklenir. Ve hepiniz için geçerli olan bir sonuç ortaya çıkar. Bu sonuca dikkatle bakın. Sonuç kesindir. Hepiniz hani fıtratına yaratıldığınız cihetle bu mutlulukların hepsine namzetsiniz. Yalnız niyakatiniz sizin gayretinizle oluşacaktır. Birinci basamak Allah ile insan arasındaki ilişkilerin birinci basamağında olaylar yaşanır. Olaylar. Bu olayların yaşanması söz konusu. Bütün insanların etrafında olaylar cereyan eder. İnsanlar da bu olayları yanlış yoruma tabi tutarlar. İşte böylece Allah Teala ile insan arasındaki ilişkilerde söz konusu olan şey bu saadete ulaşmaksa saadetin yaşanmasındaki temel etkinlere dikkatle bakın. Hepiniz için söz konusu olan şey mutluluğu yaşamak olduğuna göre bunun muhtevasına sizin girmeniz, sizin hedefe ulaşmanız lazım. İşte böylece hepiniz için söz konusu olan şey saadet. Dedik ki
bütün insanlar hani fıtratıyla yaratılmıştır. Akil ve bali olmak kaydıyla. Doğru mu? Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde öyle söylüyor. Biz bütün insanları diyor, hanif fıtratıyla yarattık diyor. Hanif fıtratı iki temel faktör içerir. Bir, tek Allah'a inanmak. İki, Allah'a teslim olabilmek yetenekleri. Tek Allah'a inanmak yeteneği de, Allah'a teslim olabilmek yeteneği de size Allah Teala tarafından ihsan edilmiştir. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey bu hedeflere ulaşabilmektir. O hedeflere ulaşabilecek olanlar da sizlersiniz. Allah Teala Rum Suresi'nin 30. ayeti gelmesinde biz bütün insanları hani fıtratıyla yarattık dedikten sonra 31. ayeti kerimesinde diyor ki minilini ileyhi ve yettekun. Ona dön, ruhunu Allah'a ulaştır ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Ruhunu Allah'a ulaştır ve takva sahibi ol. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey hanif fıtratıyla ruhunu Allah'a ulaştırabilmek. Allah Teala biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattıktan sonra hanif fıtratıyla yarattığı insana sesleniyor. Ruhunu Allah'a ulaştır ve takva sahibi ol. Sonra Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor: "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun." O kişi ki veçhini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır dinle diyor. Sonra da ayet-i kerimenin devamında diyor ki o insan ki diyor biz onu hani fıtratıyla yarattık, bu fıtratla fizik vücudunu Allah'a teslim etti. Geriye ne kaldı? En son teslim olan nefsinizin teslimi. Allah Teala nefsinizin teslimi konusunda Beyyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor: "Vema umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefâe." Onlar el bulunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş, muhlis kullar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor Allah Teala. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey kesinlikle burada kendisini gösteriyor. Hanif fıtratıyla ruhunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. 21. basamak. Hanif fıtratıyla fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. 25. basamak. Hanif fıtratıyla nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. 27. basamak. Bu teslimlerin tamamıdır. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman Allah'ın evliyası olursunuz, takva sahibi olursunuz ve cennet saadeti sizin olur. 27. basamakta ise dünya saadeti de sizin olur. Çünkü nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Bütün mutluluklar sizin olur. Öyleyse hepiniz ama hepiniz üç tesliminizde gerçekleştirebilecek olan imkanın sahibisiniz. Bu standarta dikkatle bakın. Hepiniz için söz konusu olan şey bu hedeflere ulaşabilmektir. Bu hedefleri en güzel standartlarda sahip eden Allah'tır. Hepiniz için. Hiçbiriniz bundan istisna değilsiniz. Beni dinleyen bütün kardeşlerime sesleniyorum. Hiçbiriniz bundan istisna değilsiniz. Hepiniz hani fıtratıyla yarattınız, yaratıldınız. Yani sizde muhtevanızda var olan, fıtraten var olan şey hani fıtratıdır ki bu fıtratla hem nefsinizi, hem fizik vücudunuzu, hem de ruhunuzu Allah'a teslim edebilecek olan bütün özelliklerin sahibi kılındınız Allah-u Teala tarafından. Bugün sizlere kısaca basamakları anlatmak istiyorum. Birinci basamakta etrafınızda olaylar cereyan ediyor. Herkesin etrafında cereyan eder. Önemli olan ikinci basamakta bir güzele doğru ulaşmak. Tamam, değiştir. Soralım bakalım. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala buyuruyor ki
biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. Bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Yani insanlar için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın indinde bütün hedeflere ulaşabilecek olan yeteneklere donatılmaktır. Hepiniz bu yeteneklerin sahibisiniz. Hanif fıtratı demek tek Allah'a inanmak yeteneği ve Allah'a teslim olabilmek yeteneğidir. Hanif olmak iki tane temel faktör içerir. Tek Allah'a inanmak yeteneği bir, Allah'a teslim olabilmek yeteneği iki. Bu iki yetenek de sizlere Allah-u Teala tarafından verilmiş. Allah-u Teala Rum Suresinin 30. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık diyor. 31. ayet-i kerimesinde diyor ki, Müneybine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Ruhunu Allah'a döndürerek Allah'a dön ve takva sahibi ol. Nasıl dön? Hanif fıtratıyla. Sana verdiğimiz Hanif fıtratı diyor Allah Teala, ruhunu Allah'a döndürerek, vasıl ederek Allah'a teslim etmeye yeterlidir. Seni ehil kılar diyor. Ama biz sadece ruhtan yaratılmamışız. Fizik vücudumuz da var, nefsimiz de var. Ve fizik vücudumuzun teslimine ait olan ayet-i kerimeye baktığımız zaman fizik vücudumuzun tesliminin de Hanif fıtratıyla gerçekleştirildiğini görüyoruz. İşte Allah Teala bu hususu söylüyor. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde. Diyor ki فَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ. O kişi ki veçhine fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Dinde ondan daha muhsin kim vardır? Ayet-i kerimenin bundan sonrasında Allah Teala bu hususa insanların Hanif fıtratıyla ulaştığını söylüyor. Yani Hanif fıtratıyla fizik vücutlarını Allah Teala'ya teslim ettiklerini söylüyor. Ve hepinizin fıtratında Hanif fıtratı mevcut. Yani ruhunuzu Allah'a teslim edebilmek yeteneğinin ötesinde

sığınırlar. Allah'a nefslerini teslim etmiş halis kullar, dinde muhlis kullar, nefslerindeki hiç afet kalmayan kişiler olarak bunu gerçekleştirmeleri onlara emredildi ve bunu hanifler olarak yapmaları emredildi diyor. Demek ki en son, en zor teslim olan nefsinizin tesliminde gene hani fıtratınız sahneder. Ve hepiniz bu fıtratında sahibisiniz. Öyleyse hepiniz ruhunuzu da, fizik vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim edebilecek olan yeteneklerle teçhiz edildiniz. Vasıflandırıldınız. Hepiniz için geçerli. Öyleyse 28 basamağa beraberce göz attığımız zaman nerede, neyin gerçekleştiğini şimdi beraberce göreceğiz. Birinci basamakta, ilk basamakta bütün insanlar için söz konusu olan şey istisnasız herkes yaşar, olayları yaşamaktır. Herkes olayları yaşar. İkinci basamakta nereye ulaşıyorsunuz? İkinci basamakta bu olayları değerlendiriyorsunuz. Mukayese ediyorsunuz, birbirine karşılaştırıyorsunuz. Değerlendiriyorsunuz. Bu basamak son derece önemli bir sonuca zemin hazırlar. Bir karara varmak mecburiyetindesiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı bilemek. Allah'a ulaşmayı bilemek. İşte ne zaman böyle bir karara ulaşabilirseniz ki ikinci basamakta yaptığınız mukayeselerden ve değerlendirmelerden sonra buraya ulaşacaksınız. O zaman üçüncü basamağa çıkarsınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o ikinci basamağı aşar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o ikinci basamakta kalır ve gideceği yer cehennemdir. Neden öyle söylüyorum? Son derece açık ayet-i kerimeler. Yunus 7 Allah-u Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ Allah-u Teala buyuruyor ki onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir niyetleri yoktur. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır ve dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Onlar Allah'ın ayetlerinden tabir olanlardır. İşte Allah'ın ayetlerinden gafil olan bu insanların hareket noktasına bakın. Gafil olan bu insanlar Allah'a ulaşmayı bilemeyenler. Sonuca bakın. Bir sonraki ayet-i kerime 28. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Yunus 7 ve 8 bize şunu söylüyor. Kim ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dilemezse, yani ölmeden evvel ölmeyi dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor. Öyleyse ikinci basamak hayatınızın en önemli basamağıdır. Bir karar vereceksiniz. Allah'a ulaşmayı ya dilemeyeceksiniz ya dileyeceksiniz. Eğer dilerseniz kurtuluşunuz kesin. Dilemiyorsanız sonucu gördünüz. Gidilecek yer cehennem. Şimdi biz dilemeyenleri bir tarafa bırakalım. Ve dileyenler ne olur? 28 basamak gereğince başlarında neler geçer onları görürüz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen bu konuda karar vermiş bir insan var. Yani kalbi Allah'a ulaşma dileğine dolu bir insan. Allah-u Teala bunu görür. Kalbine bakar kişinin. Kalbinde Allah'a ulaşma talebini görür. Bir, işitir. İki, bilir. Üç. Üç ayeti kerime ayrı ayrı bunu söylüyor. Allah işitir. Allah bilir. Allah görür. Kalbinizde olan her şeyi Allah-u Teala görür ve size kalbinize bakarak hüküm verir sizin aklınıza. Öyleyse sonra ne olur? Allah Teala bunu işitirse, bilirse, görürse derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamaktaki olay Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi. İşte bu tecelli Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi

belasızdır ama çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. İşte böylece gördüğünüz o ki dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü Rahman esması herkes için geçerlidir. Ama Rahim esması sadece Allah'a ulaşacaklar için geçerlidir. Ve onların kalplerinde Allah-u Teala gerekli değişiklikleri mutlaka yapacaktır. Peki Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla tecellisi kişiye ne sağlar? Bir, irşat makamıyla arasında bulunan, o kişinin arasında bulunan Hicab-ı Mesur adlı gizli perde Allah tarafından derhal alınır. Kişi mürşidine karşı nefret duymak yerine, onu sevmemek yerine, onu sevmeye başlar. Ona muhabbet duymaya başlar. İki, Allah Teala kişinin kulaklarındaki vakra isimli bir engeli alır. Böylece kişi irşada müteallik olan şeyleri de işitmeye başlar. Bu vakra alınmadan evvel kişi Allah'a ulaşmaya müteallik olan, irşada müteallik olan ifadeleri duyar fakat işitemez. Yani manasına varamaz. Sonra Allah Teala bir husus daha gerçekleşir. Kişinin kalbinde bulunan ekinnet isimli bir sistemi alır. Yerine ihmat isimli yeni bir sistemi koyar. Birincisi idraki mani olucudur. İkincisi idraki açıcıdır, yerleştiricidir. İdraki sağlayıcıdır. İşte beşinci basamak Allah irşat makamıyla kişinin arasındaki icabı meselesini terbiye alıyor. Altıncı basamak Allah irşat makamı Allah kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Yedinci basamak Allah kişinin kalbindeki ekinliği alıp yerine ihfat isimli bir idrak etme müessesesi, idrak etmeyi sağlayıcı müessese yerleştirir. Böylece olay ilk yedi basamakta tamamlanıyor ve kişi amini oluyor. Bu üç husus nerede geçiyor? İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimelerinde. Allah Teala buyuruyor ki Habibim sen onlara Kur'an'da Allah'ı tek tek zikrederek Kur'an'ı tilavet ettiniz mi? Onlara okuyup onu anlattınız mı? Onları senin arana Hicab-ı Mesirat'ı bir perde koyarız. İlahlıklar arasında arandaki bir perde sebebiyle onlar sana karşı muhabbet göstermezler. Tam aksine sözlerin bittiği zaman nefretle korkarak oradan uzatırlar. Onların kulaklarındaki vakra sebebiyle senin söylediklerini anlayamazlar. Manasına varamazlar. Onların kalplerinde ikinnet vardır. Senin söylediklerinin idrakine varamazlar. Böylece bu üç tane müessesenin aksiyonun yok edilmesi halinde kişinin amin olduğunu görüyoruz. Ve amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, kurtuluşa ulaşanlardır. İşte Vel Asr suresi bunu söylüyor. Vel Asr, Asr'a yemin ederim buyuruyor Allah-u Teala. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak hüsrandırlar. İnnel lezine amin. Ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler, kulaklarındaki vakı alınmış olanlar, kalplerindeki ekinler alınmış olanlar. İrşada müsaadenlik hususları sadece duyan değil, işitenler yani manasına varabilenler ve kalplerine indirerek onu idrak edebilenler. Öyleyse Allah Teala'nın cehenneme gidecek olanlarına bakalım kimler gidiyor? Büyük suresi 8-9-10. Ayet-i kerimeler. Cehenneme girenler cehennemin kapılarında kapanırlar, kapılar açılır, kurup kurup içeri girerler. Cehennemdekiler onlara derler ki size Allah'ın dostları gelip de buraya cehenneme gireceğinize haber vermediler mi? Onlar da derler ki verdiler, bize söylediler ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Eğer biz onların söylediklerini işitebilseydik,
ve idrak edebilseydik, o zaman burada cehennemde mi olurduk? Manasına, kimin kulaklarında vakıa varsa, işitemiyorsa, kimin kalbinde ikimlet varsa, idrak edemiyorsa, o kişi cehennemde kalmaya mahkumdur. Ama amel olanların kulaklarındaki vakıa alındığı için, kalplerindeki ikimlet alındığı için, Allah-u Teala onları hüsranda olanlardan saymıyor, hüsranda olanların istisnası olarak sayıyor. Yani cenneti girecekler olarak sayıyor. Kimdir hüsranda olanlar? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre hüsranda olanlar cehenneme girecek olanlardır. Allah-u Teala diyor ki biz kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girerler. Ebediyen cehennemde kalırlar. Kimdir onlar? Allah-u Teala cevap veriyor. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Öyleyse hüsranda olanlar, işte onlar cehenneme gidecek olanlar. Cehenneme gidecek olanlar. Ve Allah-u Teala bütün insanların aşağı yukarı cehenneme gideceğini söylüyor. Dört tane listesine koyuyor. Bunun birincisi ilk yedi basamağı işgal eden kişi. Amenü olan kişi. Demek ki kim üçüncü basamakta Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onu hemen yedinci basamağa ulaştırıyor. Kulağındaki ekinleti alıp, kalbindeki ekinleti alıp, kulağındaki vakayı alıp, irşat makamıyla arasındaki cam mesreyi alıp ve o kişi amin oluyor. Amin olanlarsa, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerse mutlaka kurtuluşa ulaşıyorlar. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştıracak. İşte o suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim ben bu yanımda bulunan amir olanları yanımdan kovamam. Çünkü amir olanların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse amir olanlar ruhlarını mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştıracak olanlar. Yani ruhunu Allah'a ulaştıran mutlaka Allah'ın cennetine girer diyor Allah-u Teala. Allah'ın cennetine girecek olanlar. Öyleyse yedinci basamaktan sonra ne olur? Ona bakalım beraberce. Sekizinci basamakta Allah-u Teala nefsimizin kalbine hidayet koyuyor. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبِهِ diyor. Kim Allah'a amel olursa onun kalbine hidayet koyalım. Onun kalbine ulaşırız diyor Allah-u Teala. Bir sistemle ulaşıyor. Bu sistemin muradı o kişinin nefsinin kalbinde bulunan Allah'ın kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirmek. Ve dokuzuncu basamakta kişinin nefsinin kalbinin nur kapısı Allah'a dönüyor. Allah-u Teala Enam suresinin 73. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar Rahman'a huşu duyanlardır. Kalpleri Allah'a dönük olanlardır. Bir Allah-u Teala'yı görerek huşu duymak var. Bir de gaybde huşu duyanlar var. Allah'ı görmeden huşu duyanlar var. İşte bu huşu duyanlar, görmeden huşu duyanlar, gaybde huşu duyanlar, onlar kalpleri daha yeni Allah'a döndürülmüş olanlar. Öyleyse Allah-u Teala Enam suresinin 120. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Ve şunu görüyoruz ki Allah-u Teala'nın ilminde bir olay var. İnsan nefsinin kalbinin Allah'a dönmesi lazım genel kapısının Allah'a dönmesi. Fakat ayet-i kerime Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi olacak. Böylece gördüğümüz şey bir insanın kalbinin Allah'a dönük oluşu. Ve kimin kalbi Allah'a dönerse o kişi bundan sonrasını adım adım gerçekleştirecektir.
Çünkü Allah Teala'nın o kişinin göğsünden kalbine bir kapı açtığını görüyoruz. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor efendim: Yuridullahu en yesiyehu yeşra sadrehu lil-İslam. Allah kimi hidayet erdirmeyi, kimin ruhunu kendi zatına başlamayı dilerse onun gözünü teslimi açar. Yani göğsünden kalbine bir nur yolu açar diyor Allah Teala. Ve bir sonraki kademede, 11. kademede kişi zikir yapmaya başlıyor. Allah, Allah, Allah diyerek ibadetlerin en büyüğü olan zikir, o kişinin nefsinin göğsüne, oradan da kalbine o şifreli yolu açarak Allah'ın nurlarının ulaşmasını sağlıyor. Ama ne var ki bütün insanların olduğu gibi bu kişinin de kalbi henüz mühürlü. Ve mühürü açamayan rahmet sofrasından fal içeriye giremiyor. Ama rahmet mührün kenarlarından hafifçe sızabilmek özelliğine sahip. Sızıyor kalbin içine doğru. Ve kalbin içinde çok yavaş bir nur birikimi başlıyor. Ne zaman bu nur birikimi %2 yol açarsa kişiye huşu sahibi oluyor. Önemli mi? Önemli. Çünkü Allah Teala huşu sahiplerine, onlar hacet namazını kılıp Allah'tan mürşitlerini sorduğu takdirde mutlaka mürşitlerini göstereceğine dair söz vermiş durumda. Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesine göre. Ve sözünü tutuyor. Kim %2 nefsindeki kalbinde nur birikirse huşu sahibi oluyor. İşte ayet. Hacet suresi 16. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin hakkın indirdiği şeyle, hakkın indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? İşte Allah Teala'nın katından gelen rahmetle fazlından fazlının hiç kalbe giremediği, ama bunlardan bir tanesinin rahmetin kalbe girip kalpte bir sızıntıyla kalpte oluştuğu bir nokta bu. İşte böyle bir yerde %2 nur ikimine kişi huşuya ulaşmıştır. Ne yapacak? Hacet namazını kılacak. Allah'tan mürşidini soracak. Hacet namazını kılıyor, soruyor. Allah ona mutlaka mürşidini gösteriyor. Ve kişi mürşidine ulaşıyor. Mürşidine gösterdiği zaman 13. basamakta. Mürşidine ulaşıyor 14. basamakta. Allah'ın o kişiye tam 7 tane hediyesi var. Birinci hediye o kişinin başının üzerine Allah mürşidin ruhunu gönderiyor. Mümin suresi 15. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki dereceleri yükselten ve aşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişinin Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. İkinci hediyesi Allah Teala'nın kimin başının üzerine böyle bir nur gelirse onun kalbine Allah'ın imanı yazması. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Allah Teala en güzel bir şekilde o kişinin kalbine Allah Teala'nın ihsanını yazar. Bu kelime iman kelimesidir. İşte Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh sindirip o ruhla onları destekleriz. Ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah-u Teala. Kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazması Allah'ın ikinci hediyesi. Çünkü Allah-u Teala kim mümindir sualinin cevabını veriyor. Kalplerinin içine imanı soktuğumuz kişiler, yani kalplerinin içine imanı yazdığımız kişiler diyor mümindir diyor Allah-u Teala. Ötekiler mümin standartlarında değildir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kişi mümin oluyor. Mümin olursa ne olur? İşte Mümin Suresinin 30. ayet-i kerimesi. Mümin olanlar diyor mutlaka Allah'ın cennetine Allah tarafından getirirler, sokulurlar. Onları Allah hesapsız rızıklandırır. Kadın da olsa, erkek de olsa hesapsız rızıklandırır. Demek ki müminler doğrudan Allah'ın cennetine girenler ve Allah'ın verdiği ikinci hediye mümin olmak şerefi. Üçüncüsü bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Sıratımız sekine doğru yola çıkıyor. İşte Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi. Kişi mürşidine ulaştıktan sonra bir durumu gösteriyor. Diyor ki Allah Teala zalikel yevmül hakkı sana şah istihaze ila rabbihi ve ava. İşte o gün hak günüdür. Kişi hakkı ulaşmak için el öptüğü için hak günü. O gün dileyen kişi
yani Allah'a ulaşmayı bilen kişi, kendisine Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi yol ihsan eder. İşte böylece görüyoruz ki kişinin kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol olarak seçmesi. İşte Allah'a ulaştıran yolun yol olarak seçilmesi halinde kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor ve Allah Teala buyuruyor. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meaf olur diyor. Örnek olur. Sonra mı? Sonra Allah'ın dördüncü hediyesi var. O kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Çeviriyor mu? İşte Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi. Kim mürşidinden diz çökerek, tövbe ederek tedefer ve mümin olursa Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir diyor Allah Teala. Altıncı hediyesi 10 kat verdiği dereceleri 100 katına, sonra da 200, 300, 400, 500, 600, 700 katına çıkarması. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi görünce biz onlara bir başağında 100 buğday tanesi bulunan 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat grubu kadar İslam'da bulunuruz diyor Allah Teala. Sonra Allah Teala'nın 6. hediyesi o kişinin kalbine rahmetle fazlın ötesinde salavat-ı sırrı yeni bir nur göndermesi. Ve Allah Teala diyor ki salavatı Allah gönderir. Melekler onu taşıyarak ulaştırırlar yerine. Allah kimin kalbine salavatı gönderirse o kişilerin kalbini müzeyyen kılar. O kişilerin kalbi zulmetten nura ulaşır. Sonra Allah-u Teala 7. hediyesini söylüyor. Kişinin üstündeki kalp tezkiyesi. İşte Mü'min Suresi 40. ayet-i kerime. Onlar kâmil-i salihat yaparlar. Yani nefslerine derecat kazandıran salih amellerle bulunurlar. Derecat kazandırıcı ameller, yani nefsi halis kılmak istemekteki ameller, bu genel olarak zikirle ifade edilir. Ne zaman zikir yaparsanız nefsinizin kalbinde mutlaka derecat kazanan bir şeyler oluşur. İşte bir insanın nefsinin kalbini aydınlatan, nefsinin kalbini Allah'ın nurlarını taşıyan bütün olaylar nefs tezkiyesini ifade eder. Ve nerede nefs tezkiyesi varsa nefsi ıslah edeceğinler oradadır. Çünkü nefs tezkiyesi nefsin ıslahındır. Ve kişi 14. basamakta böylece nefs tezkiyesine başlar. Kim nefs tezkiyesine başlıyorsa onların mümin olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ve bütün müminleri kadın olsun, erkek olsun mutlaka cennetine ulaşacağını söylüyor. Burası 14. basamak. Kişi nefs tezkiyesine başlamıştır. Ve mürşidine ulaşmıştır. Biliniz ki 10 grup ayet-i kerime mürşidine ulaşan kişinin dalaletten hidayete adım attığını, mürşidine ulaşamayan bütün insanların dalalette kaldığını söylüyor. Yaşıyorlarsa o insanlar mutlaka dalalette olarak yaşıyorlar. İşte Allah-u Teala, Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemeyen bu dalalette olan insanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. 8 grup ayet-i kerimede. Öyleyse bu insanların gidecekleri yer ne yazık ki cehennem. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Dilerse arada mutlaka müşriklerine ulaşacaklardı. Allah tarafından müşriklerine ulaşacaktı. Yani müşriklerine ulaştığı gün o kişi dalaletten kurtulacak. İşte 10 ayet-i kerime bize onu söylüyor. Birincisi Kasas 50. Allah Teala diyor ki Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse hiç onlar kendi nefsine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? Yani ayet-i kerime sevgili muhtarçıyı son derece açık. Açık olarak Allah-u Teala dalalette olanlardan bahsediyor. Kimler bunlar? Allah'ın davetçilerine tabi olmuşlardır. Saha 120'de de Allah Teala'nın şeyi söylüyor. Hadi oradan hepiniz aşağı inin birbirinize düşman olarak. Sizlere hidayetçilerimiz gelecek. Kim hidayetçilerine tabi olursa yalnız onlardan ayetten kurtulurlar. Şakir olsunlar. 3. ayet-i kerime
Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor Kehf 17'de. Diyor ki: "Men yetullahi fehüven muhtet ve men yüzdir felen tecidelehu veliyen müşhidâ." Allah kimi kendi zatına başvurursa o zaman o kişi hidayet eder. Kimi de delalet bırakırsa o kişi için bir hidayetçi, bir veli mürşid, bir veli mürşid, bir veli mürşid bulunmaz. Hem evliyadır mürşid, hem de mürşiddir. Dördüncü ayet-i kerime Câsiye 23. Habibim, o nefslerin kendilerini ilah edinenleri, yani mürşidlerine tabi olmayanları görmüyor musun? Allah onları ilim üzere delalette bırakır. Onların kalpleri mühürlüdür. Kalplerindeki işitme hastası mühürlüdür. Onların kalplerindeki basar isimli görme hastasının da üzerinde bir şahit olsun bir perde vardır. Kim bunlar? Mürşitlerine ulaşamayanlar. Allah-u Teala 5. ve 6. ayetlerde Cuma ikili Alimran 164'ü söylüyor. Birincisinde ümmilerin arasında Resul bahseden hayata getiren vazifeli kılan o Allah'tır diyor. İkincisinde de bütün kavimlerde Allah müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere Resuller bahseder diyor, vazifeli kılar diyor. O orada dünyaya getirir diyor. Ve sonra devam ediyor her hikayesi de aynı şekilde. Onları Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tesbih etsin diye, onlara kitap öğretsin diye ve onlara hikmet öğretsin diye. Bundan evvel onlar apaçık bir dalalet içindedirler. İçindeydiler diyor. Bu mürşitlere ulaşmadan evvel bütün insanlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor. Ahkâf 32 7. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, o Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya diyor, onlara sesleniyorum diyor. Onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Oysa ki onların da Allah'tan başka da soru yoktur. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. Sonra ne diyor Allah Teala? Bütün insanlar için söylediği şey açık ve kesin. Allah Teala'nın beyan buyurduğu standartlarda 8. ayet-i kerime Nâh suresinin 36. ayet-i kerimesi: "Biz bütün kavimlerde Resuller bahsederiz. O kavimlerde yaşayan insanların fizik güçlerini şeytana kullanmaktan kurtarsın da Allah'a kulluk etsinler" diye. Sonra bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala ile alakalı olan konularda 9. ayet-i kerimeye bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? Zümer 23. Zalike hüdallahi yehdi men yeşâyü ve men yudillahi ve mâlehum insan. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi, işte bu Allah'ın hidayetidir. Allah dilediğini hidayet erdirir. Kimi de dalalete bırakırsa onun için bir hidayetçi yoktur. 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah dilediğini dalalete bırakır. Kimi dalalete bırakırsa o kişi için bir hidayetçi yoktur. Allah onları isyanlar içine şaşkın bir halde bırakır. 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan insanların dalalette olduğunu söylüyor. İşte kim dalaletten hidayete adım atarsa o kişi nefs eskisine başlamıştır. Yani amir-i salihata başlamıştır. Nefsini ıslaha başlamıştır. Yani Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre o kişi mümin olmuştur. Nefs eskisine başladığı için mümin olmuştur. Ve mümin olduğu için de o kişi mutlaka nefs eskisinin geriye olan şeyi gerçekleştirecektir. Allah'ın cennetine eğil olacaktır. Mümin olduğu cennetle. Bütün müminlerini cennetine aldığını söylüyor. Öyleyse Velat suresine bakalım. Ne diyor bu ikinci ile basamak için? Diyor ki Allah-u Teala: "Vel asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüs. İnsanlar muhakkak hüsnandırlar. İllellezine aminu. Ama aminu olanlar hariç. Ve aminu salihat." Dikkat edin. Burada da amel-i salihat geçiyor. Nefsin ıslahı için ıslah edici amellerde bulunmak geçiyor. Ve
Allah-u Teala'nın ifadesi ve Asr suresinde de gene aynı şey geçiyor. İllellezine amenu ve amelü salihat diyor. Ve salih amellerde bulunanlar. 14. basamağa geldik. Ve gördük ki Vel Asr suresi gelince ikinci istisna tamamlandı. Kim hayattaysa, eğer Allah'a ulaşmayı diliyorsa mutlaka nefsini ıslah edici amellere başlayacaktır mürşidine ulaşarak. Mürşidine ulaştığı için delaletten kurtulacaktır, gene terk edecektir. Gene mürşidine ulaştığı için kalbine iman edecek, mümin olacaktır. Mümin olduğu için mutlaka Allah'ın cennetine ehil olacaktır. Devam edelim yolumuza. 14. basamakta mürşidimize ulaştık, nefs tezkiyesine başladık. Ne olur? Allah'tan gelen rahmet ve fazl ve salavat isimli 3 tane nur göğsümüze gelir. Göğsümüzden şifreli yolu takip ederek kalbimize ulaşır. Ve nefsimizin kalbindeki mühür açılarak Allah kalbimizin içine iman yazdığı için mühür hareketli hale gelmiştir. Bu hareketli hale gelen mühür o kişinin göğsünden kalbine bir yol açar. Ve açılan yol o kişinin kalbine en güzeli ulaştıracaktır. Bu Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatıdır. Bu üç tane kalbe gelir. Kalbin üzerinde bulunan mühürü hareketleri geldiği için kalbin içine doğru bastırmaya başlar. Alt kapıya kadar indirir. Alt kapı zilvani kapıdır. Zikir devam ettiği sürece üç nurun baskısı devam edeceği için mühür zilvani kapının üzerine tamamen kapatır. Ve kapı açılamaz. Açılamadığı için şeytanın karanlıklarının o kalbe girmesi mümkün değildir. Anlamı şeytan kişiyi zikrettiği sürece ona hiçbir kötülük yaptıramaz. Hiçbir yanlış anlayışta yorduramaz. Buna karşılık nur kapısı açıldığı için çağlayan gibi oradan bütün Allah'ın nurları kalbe giren ve kalbi bütün olarak doldurulur. Ve kişi zikir yaptığı sürece mutluluğu bütün mutluluğuyla yaşar. Ve kalbinde iman kelimesinin etrafında nur birikimi başlar. Ne zaman %7 nur birikimi olursa kişi nefs-i emmareyi tamamlar. İşte Allah Teala nefs-i emmare için diyor ki ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin mesveyi. Ben nefsimi ferahatlatıramam. Çünkü nefsim bana şerri emreder. %100 afetlerden ölü olan nefs sadece şerri emrediyor. Ne zaman %7 nur birikimini gerçekleştirirsek nefsimizin kalbinde artık %100 değil şerri isteyen kesim %93'e iniyor, %7 nur haline dönüşüyor. Karanlıklardan kendini kurtarıyor nefsimizin kalbi. Sonra devam ediyoruz zikrimize. Bir %7 daha nur birikimi nefsi levvame. Kişinin Allah'ın yoluna girdikten sonra yaptığı günahlar dolayısıyla hem göçünden utanması söz konusu hem de Allah'tan utanması söz konusu yaptığından da derin pişmanlık duyuyor. Allah-u Teala'nın asılıyor ve biliyor ki kendi yapmak istemiyor o günahları ama nefsi ona işletiyor. Bu sebeple nefsini kınıyor. İşte bu levmetmek kınama kanalına gelen bir kelime. Nefsi levmanı da nefsinin levmedildiği, nefsinin kınandığı kadar. Sonra üçüncü kademeye giriyoruz. Nefsi, nefsime. Bu kademede Allah-u Teala'dan ilham almaya başlanır. Nefsi levame konusundaki ayet-i kerime Kıyamet Suresinin ikinci ayet-i kerimesi. وَلَا اُقْسُمُ مِنْ نَفْسِمْ لَوَامَةِ وَلَوَامَةِ قَسَمْ اَدَرَمْ Nefsin mükrimede Allah'tan ilham almaya başlanıyor. Ve Allah Teala diyor ki وَنَفْسِمْ اَمَا سَوَّاهَا Böylece nefsin sevva edildiğini anlıyoruz. Ondan sonra da Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede ki bu bir sonraki ayet-i kerime Şem Suresinin 8. ayet-i kerimesi o nefse şeytanın fücuru da Allah'ın takvası da ilham edilir. Ve elhamaha, fücuraha, vasıflaha. Öyleyse burada Allah'tan ilham olmaya başlayan nefis üçüncü nefs kademesini yaşıyor. %21 nur birikimi var kişinin kalbinde. Bu arada o kişinin ruhu nefs-i emmarede birinci gök katına ulaşıyor. Nefs-i levhanede ikinci gök katına ulaşıyor. Nefs-i mühimi de üçüncü götürsün alışıyor. Çünkü kişinin ruhu mürşidin ruhu başının üzerine gelir gelmez vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmıştı. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyordu ve çıkmıştı.
İşte şimdi üçüncü kısmet. Kişi zikrini biraz daha arttırıyor ve bir yüzeyi daha böyle kimi sağlıyor nefsinin kalbinde. Önden de nefsi tutmayınca kişi doyuma ulaşıyor. Allah'ın insanlarıyla doyuma ulaştığını düşünen kişi o doyum noktasında Allah'ın verdiklerinin kendisinin yeterli olduğunu kişi ilk defa burada hissediyor. Ve Allah-u Teala ya en yeten nefsi mutmain ise buluyor bunun için. Ey mutmain olan nefs. Doyuma ulaşmış nefs. Ruh da böylece dördüncü bir kutuna ulaşıyor. Sonra o kişi Allah'tan razı oluyor. Daha sonra da Allah'ından razı oluyor. Beşinci ve altıncı nefs kademeleri. Ya yeten nefsi mutmain ise yeceye ilave aldıkça razı yeten varlığı yaşıyor. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın razını kazanarak. Beşinci basamakta radiye basamaktayız. Allah'tan razı oluyoruz. Altıncı basamakta maddiye. Allah'tan bizden razı oluyor. Ve geliyoruz tesliyeye. Yedinci basamak. Allah Teala diyor ki Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde kim nefsini tesliye ederse o kişi bunu kendi nefsi için gerçekleştirmiş olur. Ve ruhu Allah'a ulaşır. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْحَسْبِينَ. Böylece görüyoruz ki ruh Allah'a ulaşır. Yedinci basamaktan sonra yedi tanelerden geçerek yokluğa ulaşır. Allah'ın zatına ulaşır. O kişi nefsini tezkiye edebilmiş. Yerden ziyade nefsinin kalbine onun karanlıklarından daha fazla nur yerleştirmiş olan kişidir. Nurun 100 üzerinden oranı %51'dir. Karanlıkların oranı ise %100'den %49'a düşmüştür. Hakimiyet şeytandan Allah'ın nurlarına geçmiştir. Burada o kişinin ruhunun Allah'a ulaştığını görüyoruz. Kişi Allah'a ulaştığı için hakkı yani Allah'ı tavsiye edebilecek bir noktaya ulaşıyor. İşte Vel-Asr Suresi. Asra yemin ederim, zamanı yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. İnnel lezîne âminû. İlk yedi basamağı çıktı. Âmin olanlar hariç. Onların gidecekleri yer cennet. Ve amelü salihâtı. Ve nefsi ıslah edici amellere başlayanlar. İkinci yedi basamak. Ve tevâsâ bilhak. Hakkı tavsiye edenler. İşte burada da üçüncü yedi basamağı görüyoruz. Böylece gördüğümüz şey üçüncü yedi basamağa ulaşmak ve hakkı tavsiye etmek. Yani ruhun hakkı ulaşması, hakkı ulaşan ruh Allah'ın zatına ikna olmuştur, yok olmuştur. Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmiştir. Biliyorsunuz ki bu misak üzerimize zaten 9 defa farz kılınmıştır. Ve Allah'ın üzerimize farz kıldığı bu hususu burada gerçekleştirmiş oluruz 21. basamakta. Ne olur? Ruhumuzu Allah'a ulaştırmışızdır. Bunun için takva sahibi oluruz. İşte Rum Suresi 31. ayet-i kerime minibine ileyhi ve yettekun. Bana dön, ruhunu Allah'a döndür. Ruhunu Allah'a ulaştır ve takva sahibi ol. Ne yapmıştır kişi? Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır, takva sahibi olmuştur. Ne yapmıştır kişi? Nefsini tezkiye etmiştir. Nefsini tezkiye ettiyse takva sahibidir. Necm 32. Boşuna nefslerini tezkiye ettiklerini söylemesinler, iddia etmesinler. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Öyleyse takva sahipleri nefsini tezkiye edenlerdir. Ve buradaki kişi takva sahibi olmuştur nefsini tezkiye edip. Ve böylece fizik vücudunu Allah kul etmiştir kişi. Nefsini tezkiye ettiği için ve onu da Allah'a ulaştırdığı için. Fizik vücudunu Allah'a kul edenler de takva sahibidir. Bakara 21. Ya eyyühen nâsibudur adikim ellezî alakâkim ya lefüm tettekun. Ey insanlar, ey İnsanlar sizi yaratan Allah'a kulun ve böylece takva sahibi olun. Ne olur insanlar takva sahibi olursa? Bak Âl-i İmrân suresinin 15. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Allah cennetlerini takva sahipleri için hazırladı. Onlar Allah'ın atlarından sırmaklar akan cennetlere konulacaklardır.
Ali İmran Suresi 198. ayet-i kerimede Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Cennetin takva sahipleri için hazırlandığını ve takva sahiplerinin Allah'ın cennetine girdiklerini söylüyor. Öyleyse burada hakkı tavsiye edenler kimlerdir? Hakka ulaşanlardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenler hedeflerine ulaşmışlardır. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Nasıl? Nefslerini tezkiye ederek Allah'a ulaştırmışlardır. Nefslerini tezkiye ettikleri için şeytanın hakimiyet alanı %100'den %50'nin altına düştüğü için artık şeytana değil Allah'a kul olmuşlardır. Ayrıca evvelce ruhları kendi vücutlarındaydı. Şimdi ise Allah'ta. Ruhu Allah'a ulaştığı için bu kişi yine şeytanı kullanmaktan kurtulup Allah'a kullanmayı başarmıştır. Ve böylece fizik vücudu da Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirmiştir. Allah'a verdiği yemini, misaki vaati gerçekleştiren bu kişi hem üç açıdan da takva sahibi olduğu için Allah'ın cennetine eğilir, hem de salt bu yeminleri gerçekleştirdiği için Allah'ın cennetine eğilir. Nereden biliyoruz bu yeminleri gerçekleştirenin Allah'ın cennetine ehil olduğunu? İşte Fecr suresinin 27-28-29-30. Ayet-i kerimeleri. Ya eyyetü hen nefsin mutmainnetü izzi ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadin vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ruha sesleniyor. İrciyi ila Rabbiki, Rabbine geri dön. Fizik bize sesleniyor. Etfuli fi ibadî. O zaman, ne zaman? Nefsini tezkiye ederek Allah'a verdiğin nefsinin yeminini gerçekleştirdiğin zaman. Bir, ruhunu Allah'a ulaştırarak ruhunun Allah'a verdiği misaki gerçekleştirdiğin zaman. İki, işte o zaman bu ikisini gerçekleştirdiğin için sen artık şeytanın kulu olmaktan kurtuldun. Allah'ın kulu oldun. Hadi gel benim Allah'ın kullarının arasına gir. Ve sonucu söylüyor Allah Teala. Ve tuli cenneti. 30. ayet-i kerime. Ve cennetime gir. Ne gördük? Kim Allah'a verdiği yemini misaki vakti gerçekleştirirse o kişi Allah'ın cennetine girer. Ve Asr suresinde bunun sadece bir tanesine işaret verilmiş. Hakkı tavsiye edenler deniyor. Yani ruhunu ölmeden evvel hakka ulaştırıp ölmeden evvel ölenler, ruhlarına hakkı ulaştıranlar, böylece hakkı ruhlarına ulaştırdıkları için, bu tecrübenin sahibi oldukları için başkalarına da bunu tavsiye edebilenler. Üçüncü yedi basamak burada tamamlanıyor. 14. basamakta başlayan bu metriyle nefsi emmareyi, levvareyi, mülkimeyi, mutmainliği, radiyeyi, mardiyeyi ve teskiyeyi kapsıyor. 7 basamak. Her basamakta da insan ruhu bir gök katı yükseliyor. Ve sonunda Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve Allah'ın insanoğlunun üzerine 9 defa farz kıldığı bir vetire burada tamamlanıyor. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a ulaşmayı başkalarına tavsiye edilecek olan bir özelliğe kavuşuyor. Bundan sonrası artık velayettir. Velayet kıdemeleridir. Kim takla sahibi ise o kişi mutlaka Yunus suresinin 62-63-64. Ayet-i kerimelerine göre o kişi Allah'ın evliyası olur. Allah'ın evliyası ise 7 tane basamakla alakalıdır. Birinci basamak fena makamıdır. İkincisi beka makamıdır. Üçüncüsü züht makamı. Dördüncüsü muhsinler makamı. Beşincisi ulvelvat makamı. Altıncısı ihlas makamı. Yedincisi felah makamı. İşte bütün bu makamlara kişi ulaşır ve her makam onun için daha üstün bir şerefi, Allah'ın daha çok sevgili olmayı ifade ediyor. Öyleyse bu kişinin Allah ile olan ilişkilerinde hakkı tavsiye ettikten sonraki kademelerine beraberce bakalım. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, ruhu Allah'ta fani olduğu için, ifna olduğu için bu makamın adına Allah Teala fena makamı diyor. İfna olma makamı diyor Allah-u Teala'da. Sonra daha ötede bu kişi zikrini daha çok arttırıyor
ve Allah Teala ona bir sağ ihsan ediyor. Enam suresinin 126. 127. ayetlerine göre Allah Teala diyor ki biz ona bir sağ ihsan ederiz diyor. Allah Teala'nın ihsan ettiği Allah'ın katındaki bir sığınak bu. Bir taht. İşte bu altın tahta Yunus'u da Allah Teala ihsan etmiş. O zaman Yunus diyor ki la mekana kavm olduk, mekansızlığın ahalisinden olduk diyor Yunus. O tahta yerleşmiş ruhu Yunus da onu görmüş. Altın tahta ve bunun mutluluğunu yaşıyor. Sonra devam ediyor kişi bu konudaki gayretine ve bir gün zikri her gün günün yarısını aşmaya başlıyor. Her gün 12 saatten daha fazla zikreden bir kişi bu. O zaman zühd makamının sahibi oluyor. Kur'an-ı Kerim'de söz konusu olan iki nevi zühd var. Negatif zühd, pozitif zühd. İşte Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala negatif zühdden bahsediyor. Onlar diyor Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u az bir bedelle sattılar. Yusuf onlar için değersizdi. Her kim zikirsizliği değersizlik olarak düşünürse zikre değer veriyor demektir. İşte her kimin zikri günün yarısını aşıyorsa o kişinin her gün zikri zikirsizlikten çok daha değerli bir fakir sayılır. Kesinlikle kazanır. Öyleyse burada Allah Teala'nın indinde bir sonuçla karşı karşıyayız kişi zahit olmuştur. Zühd makamının sahibi olmuştur. Dördüncü makam o kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği makamdır. Ne hisseder insan? Fizik vücudunun Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat ettiğini, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemediğini yaşar kişi. Birçok olaylarda denenir. Bütün olaylarda görür ki fizik vücudu asla Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemiyor. Allah'ın bütün emirlerini de mutlaka yerine getiriyor. Mahiyeti ne olursa olsun. İşte burası o kişi için muhsinler makamıdır. Yani fizik vücudun Allah'a teslim edildiği fizik vücudun teslim makamıdır. İşte Nisa suresi 125. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor hemen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır? Ayet-i kerimenin devamında bu kişinin bu işi hani fıtratını gerçekleştirdiği ifade ediyor. Ve fizik vücudun Allah'a teslim olayı bu dördüncü makamda, muhsinler makamında, teslim makamında, fizik vücudun teslim makamında gerçekleşiyor. Beşinci makam, Ulul Elbab makamı adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Kimdir Ulul Elbab? Akıl sahipleri. Kimdir Ulul Elbab? Daimi zikrin sahipleri. Öyleyse Ulul sahipleri anlamına geliyor. Elbab da lükler, Allah'ın sırları ve aynı zamanda akıllar. İşte Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden haberi olmayanlar nerede Ulul Elbab'ı görürse ey olgun akıl sahipleri diye bir hüküm koymuştur oraya. 23 tane Kur'an-ı Kerim yani hep aynı şeyi söylüyor. Olgun akıl sahipleri, olgun akıl sahipleri. Halbuki amel açısından Ulul Elbab'ın kim olduğunu görmek istiyorsanız Âl-i İmrân suresinin 190 ve 191. ayetlerine bakacaksınız. O Ulul Elbab kullarım ki onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah-u Teala. Hep Allah'ın zikredildiği bir olaydan bahsediyor Allah-u Teala. İşte bunlar Allah'ın Ulul Elbab kulları. Kim daimi zikre varırsa mutlaka Ulul Elbab olur. Ne olur daimi zikre varırsa? Daimi zikre varırsa zilvani kafanın üzeri sonsuz olarak kapalı kalacaktır. Anlamı bu noktadan itibaren şeytan kalbinize karanlıklarını asla sokamaz. Kalbinizin yeniden kararabilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Buna karşılık Allah'tan gelen nurlar nefsinizin kalbinde kalan 109 nisbetindeki karanlıkları da alacak. Nefsinizin kalbini tamamen pırıl hale getirecektir. Nefsinizin kalbi etrafa da aydınlık atabilecek olan
saçabilecek olan bir özellik taşıyacaktır. İşte bu nefsin parlaması hali, tam Allah'ın bunları tezgin edilmesi hali, sizin dışarıda ulaştığınızı gösteren bir işarettir. Bunun ismi halis olmaktır. Halis olan insanlara muhlis diyor Allah Teala. Makamın adına da halis olan demek olan ihlas makamı deniyor. İşte kim ihlas makamındaysa burası 27. basamaktır. 21. basamaktan sonra 1. basamak 22. basamaktır. Ne oldu kişi? Allah'ın zatına ruhu ifna oldu. Fena makamı. 24. basamak bekâ makamı. 25. basamak zühd makamı. 26. basamak ulü'l-elbâb makamı. Ne dedik? Tekrar edelim. Velayetin 1. basamağı fena makamı. 21. basamaktan sonra 7 tane basamak 28'e tamamlıyor. 1. basamak fena makamı. 2. basamak bekâ makamı. 3. basamak zühd makamı. 4. basamak muhsinler makamı. 5. basamak ulü'l-elbâb makamı. 6. basamak ihlas makamı. Eğer numara sırasını koyarsak 22. 23. 24. 25. 26. ve 27. basamaklar. Ve ne zaman ulü'l-elbâb olursanız Allah Teala size zemin katı kalp gözünüzü açarak göstermeye başlar. İhlas'ta ise 1. 2. 3. 4. 5. 6. ve 7. bir katlarını görürsünüz. Sesin intihaya kadar sonra nefesini göremezsiniz. Ama ne zaman 7. gök katını sitesinin intihaya kadar Allah Teala gösterirse salaha ehilsiniz demektir. Bir seher vakti Allah Teala sizi mutlaka tövbe-i nasuha davet eder. Ve Allah'ın söylediği kelimeleri tek tek tekrar etmek suretiyle tövbe-i nasuhu gerçekleştirirsiniz. Ve böylece salah makamının sahibi olursunuz. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre. Ve başınızın üzerinde daire şeklinde bir nur asılıyor. İşte başınızın üzerindeki bu daire şeklindeki nur sizin için geçerlidir. Bu Allah-u Teala'nın salah nurudur. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinden en uğra işaret edilmektedir. Benlerinde, sağlarında, başların üstünde Allah'ın salah nuru vardır diyor. Öyleyse salah makamı velayetin en son makamıdır, en üst makamıdır. Burası cennet saatine yaratan dünya saatinin elde edildiği yerdir. İşte burada insanlar zülcünaha inanırlar. İki kanatlı olurlar. Hem cennet kanatları vardır hem de dünya kanatları vardır. İşte böylece bütün insanlar için söz konusu olan şey hem dünya mutluluğuna hem de cennet mutluluğuna ulaşmaktır. Velayetin, evliyalığın son makamı, salah makamıdır. Ve Allah-u Teala irşat makamına birisini tayin edecekse bu makamda tayinini yapar. Burada Allah-u Teala'nın kişiye söylediği şey irşada memur ve mezun kılındığı cümlesidir. Kim tövbe-i nasuhtan sonra Allah'tan böyle bir yetki alırsa o Allah-u Teala tarafından irşada vazifeli kılınan kişidir. İşte Allah-u Teala onları anlatıyor. Onlardan en üst makamı ifade eden huzur namazının imamını anlatıyor. Secde suresi 24. ayet-i kerime. Ve cealna minhum eyyimeten, onlardan imamlar kıldık. Asırlar boyunca Allah-u Teala hep huzur namazının imamlarını kılmış. Sadece bir kişi huzur namazının imamıdır. Hayatta kaldığı sürece o makamın sahibidir. Öldüğü zaman yerine mutlaka canlı olanlardan birisi tayin edilir. Çünkü huzur namazının imamı Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa sadece hayatta olanlardır. Ve kıyamete kadar da aynı şey devam edecektir. Öyleyse bunlar 14 asır evvele beraberce baktığımız zaman bütün sahabenin ihlasa ulaştığını görüyoruz. Neden? Çünkü hepsi irşat makamının sahibiydi. Bütün sahabe mürşit miydi? Evet, bütün sahabe mürşitti. İster ensar olsun, ister muhacirin,
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabiyetle gerçekleştirilen bütün Ensar ve Muhacir'in hepsi İngilizce ulaşmışlardı. İşte Allah-u Teala bu güzelliği anlatıyor Efendimiz'e. İhlasa ulaşan o insanlar Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor. O sabikun el-evvelin var ya, onlardan bir kısmı Ensardandı, bir kısmı Muhacirinden de, bir de Ensara ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Ne demek bu? İster Ensar olsun ister Muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Hepsi velayetin en üst makamı olan selam makamının sahipleri. İşte Allah Teala Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde onları anlatıyor. Diyor ki biz insanlardan imamlar kıldık. Niçin? Emrimizle, bizden aldıkları emirle insanları bize hidayet etsinler, ulaştırsınlar diye. Böylece bütün insanların Allah'a ulaşması söz konusu ve bu ulaşma keyfiyeti hep Allah Teala'nın yardımıyla gerçekleşiyor. Ve mürşid odur ki Allah'tan aldığı emirleri, ki Allah'tan emir alacak demektir. Emir alabilen bir hümiyet olmaz demektir. Yetmez. Allah'tan aldığı bu emirle insanları hidayet erdirmesi lazım. İşte bu kişi bir imamdır. Bu kişi huzur namazının imamıdır. Allah-u Teala'nın indinde o kişi için en güzel olan şey onun bir bu hedefe ulaşmasıdır. Allah Teala burada imamın, yani Allah'ın tayin ettiği mürşidin vasıflarını veriyor. Bir defa onun remva sabir diyor, sabır sahibi olduğu için nefsindeki bütün afetleri yok edip sabırsızlık afetlerle beraber yok olur. Ruhundaki bütün hasretleri nefsine ulaştırması, nefsine onlara hakim kılmasıdır. Ki bunların arasında sabır hasreti de var. Sabır hasretine sahip olan diyor. Arkadan diyor ki ve kânû bi âyâtinâ yûkûnûn, ayetlerimize yakin hasreden. İlmel yakinin sahibidir mürşid. Aynel yakinin sahibidir mürşid. Ve hakkül yakinin sahibidir mürşid. Bir insan kalp gözü açılmadan da ilmel yakinin sahibi olabilir. Öğrendikçe ilmi artar. Yakin hasreder kişi ilme. Onun kalp gözüne ihtiyacı yoktur. Ama ne zaman ki bir insan Allah-u Teala tarafından kalp yüzü açılır da hikmet sahibi olursa, bu hikmet sahibi olduğu noktadan itibaren Allah-u Teala ona daimi zikirde evvela zemin katını gösterir. Bu hikmetin ilk makamıdır. Sonra hikmetin ikinci makamında birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını dolaşır kişi. Ve o gök katlarının hediyelerini Allah-u Teala'dan alır ve bütün gök katlarını onun kalp gözü açık ve kesim olarak görür. Ve yedinci katın yedi tane alemini görür, sitetin müntahaya kadar. Burası aynen yakin kademesidir. Bundan sonra Allah-u Teala o kişiyi tövbeye nasuha davet eder ve zatını göstermek için o kişi artık hazırdır eder. Çünkü hem zemin katı görmüştür hem de bütün gök katlarını gök katlarının en üst noktasına kadar görmüştür. Onun için sır kalmamıştır orada. Son sır Allah'tır ve Allah-u Teala onu tövbe-i nasuha davet ederek son sırrına da ehil kılar, zatını gösterir. O kişi Hakk'a da yakin hasıl etmiştir, Hakk'ı görerek. Ne diyordu Allah-u Teala? Gaybde Rahman'a inananlar, Rahman'a huşu duyanlar, saygı duyanlar, işte burada artık kalpte değil, görerek iman söz konusundur. Bu tahkiki imandır. Allah-u Teala'yı görerek ona iman etmek, ancak salih makamının Allah-u Teala tarafından hediyesidir. Bu hediye, hediyelerin en büyüğüdür. Yani Allah-u Teala'nın azim kelimesini ifade ettiği üç en üst hediye vardır. Bir, haz-ül azim, hazların en azamiyeti, en yükseği. İki, fevz-ül azim,
Allah'ın mükafatlarının en yükseği. Üç ecvazi Allah'ın ücretlerinin en yükseği.

Yaz mukamında ve Salah mukamındadır. Ve ne zaman bu kişi bu makamlara ulaşırsa onun için dünya saadeti kesinlikle olur. Allah'ın verdiği bir hediyedir. Çünkü nefsinin kalbi de ruhu gibi tamamen nurlardan ibaret olmuştur. Bütün hasletler nefsini işgal etmiştir. Nefsindeki bütün hasletler yok olmuştur. Kişi içindeki kavgayı bitirmiştir. Kişi dış dünyasındaki başka insanlarla olan kavgasını da bitirmiştir. Kişi Allah'la arasındaki bütün anlaşmazlıkları yok etmiş. Tam bir sulh ve sükun nizamına Allah ile olan ilişkilerine de ulaşmıştır. O kişi iç aleminde sonsuz bir huzuru yaşamaktadır. Dış aleminde başka insanların ilişkilerinde sonsuz bir huzuru yaşamaktadır. Allah ile olan ilişkilerinde yine sonsuz bir huzuru yaşamaktadır. İşte bu sonsuz huzura, dünya saadetine hepinizin ehil olmasını, cennet saadetine hepinizin ehil olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. 28 basamağın hepsini sizlere sunduğumuz bu sohbetimizin sonunda hepinizin mutluluğunu Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimizi tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bana söyleyin bakalım. Ne kadar sevdiğinizin ölçüsünü mü istiyorsunuz? Her gün 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı yüzde ne kadar zikrediyorsanız siz Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Hiç zikretmiyorsanız hiç sevmiyorsunuz. Sadece kendinizi seviyorsunuz.
1: Allah.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yaptırılara bir araya getirdi. Şükranımız sonsuzdur. Allah-u Teala'nın indinde sadece bir tek din vardır. Dini İslam, dini teslim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki inne dine indallahil İslam. İslam'dan başka Allah'ın katında, Allah'ın indinde başka bir din yoktur. Yalnız İslam vardır. Yalnız teslim vardır diyor Allah-u Teala. İşte bu dine dikkatle bakın. Aslında teslimden başka hiçbir din yoktur. Din demek ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve neslinizi sırasıyla Allah'a teslim etmek demektir. Din demek mutluluk demektir. Saadet demektir. Allah-u Teala kainatta en çok sevdiği mahluk olan insanı yaratıyor. İnsanı mutlu kılmak için yaratıyor. Yarattığı her şeyi insanın emrine sunuyor, insanın emrine hasrediyor, zihrediyor. Her şey ama her şey insanlar için

0: kendi sizler için yaratılmış. İşte Allah'ın hedef gösterdiği cennet saadeti ve dünya saadeti kainatta sadece, bütün bir kainatta sadece Allah'a teslim olmakla gerçekleşebilen bir husus. Ve ne yazık ki Allah'ın Kur'an'daki temel hedefleri asırlar boyunca insanlar tarafından hep unutulmuş. Devreye giren şeytan Allah'ın güzelliklerine başka şeyler sokmuş ve onlarla şeytani bir zekayla asırlar boyu insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışmış. Başarmış mı? Ne yazık ki sadece cevabı evet. Ötede de başaracak mı? Bir yere kadar, ama ondan sonra Allah'ın asıl sabit yaşayacak. Öyleyse İblis'e dikkatle bakın, kainattaki en büyük düşmanınıza dikkatle bakın. Gayesi ne? Allah'ın dinini Allah'a teslim olmayı sizlere unutturabilmek. İşte İblis'in her devirde yaptığı bunu, bu hususu, bu yoldan çıkma işlemini yerine getirmek üzere Allah-u Teala mutlaka tamamen dinin bozulduğu her devrede yeni bir Resulü, yeni bir Nebi'yi vazifeli kılmıştır. Dikkat edin, eğer dünya için bir görev verilmişse o mutlaka Nebi'dir, Allah'ın peygamberidir. Ama kendi kavminden, kendi kavmine Allah'ın doğrularını öğretmek üzere vazifelendirilmişse o kişi peygamber olmayan bir resuldür, bir evliyadır. Bu evliyalar nebilerden sonra, ki son nebi peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Aralarından bir tanesi halife olarak vazifelendirilir daima. Ve o nebilerin varisidir. Sözüme lütfen dikkat edin. Nebi değildir. Nebi olması mümkün değildir. Peygamber olması mümkün değildir. Ama onların varisidir. Yani zamanın halifesi, huzur namazının imamı, aynı zamanda nebilerin varisi olarak görevini yapmaktadır. Öyleyse hakikatlerin, Allah'ın hakikatlerinin mutlaka bilinmesi gerek. Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı vermiş. Ve Hazreti Musa'dan ve ona tabi olanlardan bahsediyor. Hepsi diyor İslam'dı diyor. Hepsi Allah'a teslim olmuşlardı. Sonra ne olmuş peki? Sonra zaman içerisinde iblis devreye girmiş. İnsanlar Allah'a teslimi tamamen unutmuşlar. Din İslam olmaktan, Allah'a teslim olma dini olmaktan çıkmış, rejenere olmuş. Onun üzerine Allah Teala zaman içerisinde birçok nebileri vazifelendirmiş. Sonra Hazreti Davud'a sayfalar verdiğini görüyoruz Allah Teala'nın. Aslında Allah Teala'nın başka peygamberlere de bir takım sayfalar verdiğini görüyoruz. Ama konumuz o değil. Konumuz dinin devre devre nasıl dejenere olduğu, arkadan Allah Teala tarafından gönderilen yeni bilgilerle, yeni sayfalarla nasıl yeniden dini esasların ortaya konulduğu. İşte bu cümleden olarak Allah Teala'nın Hazreti Davud'a sayfeler indirdiğini görüyoruz. Ne olmuş? Hazreti Davud ve ona tabi olanlar gene Allah'tan aldıkları doğruları yerine getirerek İslam'ı yaşamışlar. Hepsi Allah'a ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de teslim etmişler. Onların da İslam olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Sonra aradan asırlar geçiyor. Hazreti İsa, ona da Allah Teala İncil'i indiriyor. Neden? O devre gelinceye kadar Allah'a teslim olmak gene unutulmuş. İnsanlar bir dejenerasyonun içine girmişler. bir yozlaşmanın içine girmişler. O yozlaşmanın had safhalara ulaştığında da Allah Teala Hazreti İsa'yı vazifeli kılmış ve ona İncil'i indirmiş. Hazreti Davud'un ve ona bağlı olanların İslam'ı yaşadıklarını söyleyen, İslam olduklarını, Allah'a teslim olduklarını söyleyen Allah Teala Hazreti İsa ve onun havarileri için de aynı şeyi söylüyor. Onlar da diyor Allah'a teslim olmuşlardı. Onlar da İslam'dı. Sonra asırlar 600 yıl ve yeniden dejenere olan din. Dejenerasyonu bütün boyutlarıyla görebiliyor muyuz? Görebiliyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam vazifeyi devraldığı sırada cahiliyetin nasıl yaşandığını görüyoruz. Nasıl yaşanmış? Babalar kız çocuklarını 3-4 yaşındayken daha canlı canlı mezara gömüyorlardı. Bütün kabileler arasında kan davası vardı. Hırsızlık, eşkıyalık, haydutluk bütün devrelerde, her yerde hüküm fermaydı. Ahlaksızlık almış yürümüştü. Fıda tapanlar ve zaman içerisinde dinlerinin esaslarını unutan birçok dinin sahipleri. Dejenerasyon bütün safhalarda görünür haldeydi. Ve ne oldu? Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlere indirdiği kitapların sonuncusunu indirdi. Ve o kitapta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Hatemül Enbiya olduğunu vurguladı. Peygamberlerin, nebilerin sonuncusu. Ve Allah Teala o ayette diyor ki o diyor Muhammed, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Resul'dür ve nebilerin sonuncusudur. Hatemül Enbiya'dır. Peki onunla beraber yaşayanlar, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği devrede yaşayanlar gene İslam'ı yaşadılar mı? Tam olarak. Hepsi ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim ettiler. Ve gördüğümüz o ki bütün sahabe için aynı şey geçerli. Hepsi kendilerine tabi olan irşat makamının sahipleri oldular. Salih makamının sahipleri oldular. Anlamı hepsi ruhlarını da fizik vücutlarını da nefslerini de Allah'a teslim ettiler. Yani İslam'ı Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yaşadılar. Gerçek anlamda İslam oldular. Öyleyse İslam kelimesine dikkatle bakın. Sin kökünden geliyor. Sin, lam, mim, seleme. En büyük manası teslim olma. Aynı zamanda selam, selamet kelimesini ifade ediyor. Aynı zamanda İslam kelimesini, Müslüman kelimesini, Müslim kelimesini ifade ediyor. Ve Allah-u Teala'nın dinini Kur'an'ı baştan sona incelediğinizde net olarak yerlerine oturttuğunuz zaman dinin teslim dini olduğunu görüyorsunuz. İşte Allah-u Teala bir tek din vardır diyor. Allah'a teslim olma dini. Kim Allah'a teslim olursa o Allah'ın Kur'an'daki emrini yerine getirmiştir. Kur'an'daki İslam'ı yaşamıştır. Ve bütün sahabe kendilerini Allah'a teslim etmişlerdir. Sahabe kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yaşarken onu görenler diyorlar. Öyle değil. Onu görenler değil. Ona tabi olanlar. Putperestler de onu gördüler. Ateşe tapanlar da onu gördüler. Şeytana tapanlar da onu gördüler. Hristiyanlar da onu gördüler. Yahudiler de onu gördüler. Ama hiçbirisi o zaman kaybolmuş olan İslam'ın standartlarına ulaşamadılar. Ama sahabe, onlar, ona tabi olanlar, dikkat edin ayırma. O devirde yaşayıp da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın ölçülerine göre tabi olanlar. Onlar sahabeydi. Ve onlar Allah'a teslim olmuşlardı.
1: Allah.
0: Ve onlar kurtuluşa ulaşmışlardı. Ve onlar Allah'a görmüşlerdi. Ve Allah'a çağırıyorlardı. İşte 3 ayet-i kerime. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. O sabikun evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Ne demek istiyor Allah-u Teala? İster ensar olsun, Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin olsun, Mekke'den Medine'ye göç edenler, hepsine tabi olunmuş. Öyleyse sahabe salah makamının sahipleriydi. Salah makamı ise daha ondan bir evvelki makamda full teslimi gerektirir. 21. basamakta ruh Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. 27. basamakta, yani salahtan bir evvelki basamakta, sondan bir evvelki basamakta nefs de Allah'a teslim olur ve teslimler tamamlanır. Kişi teslimini tamamlayarak Allah'a teslim olmuş, yani İslam olmuş olur. Salah makamı ise teslimin ötesidir. Çünkü burada kişinin sadece içi fürnür olmaz, dışı da fürnür olur. Başının üzerine Allah Teala salah nurunu getirir ve yerleştirir. Öyleyse sahabe Allah'a teslim olmuşlar mıydı? İşte Ali İmran suresinin 20. ayet kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Habibim, seninle tartıştıkları zaman o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onlardan da teslim olanlar var mı? Eğer varsa mutlaka önce hidayete ermişlerdir. Yani önce mutlaka ruhlarını Allah-u Teala'ya teslim etmişlerdir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın tarif ettirdiği sahabe kimdir? İfadeyi tekrar kullanıyorum. Ben ve bana tabi olanlar. İşte o tabi olan kelimesi son derece önemli. Bunun anlamı Allah'ın huzurunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önünde diz çöküp tövbe edip el öpüp La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler. Bunu derken İslam'ı kandırmak için, İslam olmadığı halde İslam görünmek için değil, Allah'a ulaşmak için, Allah'a ruhunu ulaştırmak demek, ruhunu teslim etmek demek. Allah'a ruhunu teslim etmek için, fizik vücudunu ve nefsini teslim etmek için harekete geçenler. İşte bütün sahabenin sadece ruhlarını değil, fizik vücutlarından nefslerini de Allah-u Teala teslim ettiklerini görüyoruz. Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesi neden? Çünkü Allah-u Teala diyor ki, sor bakalım diyor onlara, onlardan da teslim olanlar varsa, önce mutlaka ruhlarını Allah-u Teala teslim etmişlerdir. Yani sahabenin tesliminin son teslim olduğunu kesin olarak anlatıyor Allah-u Teala. Yetmez. Tövbe Suresinin 20. ayet-i kerimesinde sahabeye verdiği ihsanın salahın karşılığı olarak bir azim kelimesiyle ifade eden tevzül azim olduğunu söylüyor. Verilecek olan mükafatların en büyüğü. Buna sadece salahta olanlar ulaşabilir. Zaten salahta olmazlarsa ki insanlar Allah-u Teala tarafından irşat görevine tayin edilmezler. Bütün sahabeye tabi olunmuş tövbe yüze göre hepsi irşat makamının sahipleri. Hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. Kendisi hidayete ermeyen kişi başkalarını hidayete erdirebilir mi? Bütün sahabe hidayete ermiş. Hidayetin en üst boyutuna ermiş. Hikmetin ikinci kademesini de açmışlar. Ve hakkı yakin olmuşlar. İlmel yakini açmışlar. Aynel yakini açmışlar. Hepsi göklerin zemin katı itibaren bütün katlarının yedi katı görmüşler. yedi katın yedinci aleminde görmüşler. Bütün alemleri görmüşler. Sonra da Hakk'ın zatını da görmüşler. Allah'ı da görmüşler. Görmüşler mi? Elbette görmüşler. Bakınız ne diyor Yusuf 28. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Habibim o kitap sahiplerine vermelere de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin basiret üzere Allah'a çağırdığımız yol işte bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir. Basiret üzere diyor Allah-u Teala. Kur'an'ın gerçek anlamını bilmeyen birçok insan basiret kelimesini doğru hareket edebilme yeteneği olarak tanımlarlar. Oysa ki basiretin manası Allah-u Teala tarafından Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde açıklanıyor. Diyor ki Allah-u Teala Habibim o nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Biz onları ilim üzere dalalete bırakırız. Onların ilmi üzere ve şeytanın onlara öğrettiği Allah'ın saptırması üzerine biz onları dalalete bırakırız. Neden? Çünkü mürşitlerine tabi olsalardı öyle olmayacaklardı. Devam ediyor Allah Teala. Onların kalpleri mühürlüdür. Yani Allah onların kalplerini açıp da mühürü hareketli hale getirmemiş, içine imanı yazmamıştır. Onların kalplerindeki Semih isimli işitme hassası mühürlüdür. Onların kalplerindeki Basar isimli görme hassası da mühürlüdür. Onun üzerinde dışavet adlı bir perde vardır. Bu sebeple işitemezler. Kalp kulakları, kalp gözleri kapalıdır. Kalp kulakları kapalıdır. Semih hassası kapalıdır. Mühürlüdür. Basar isimli görme hassasının da üzeri kışavet adlı bir perdeyle kapalıdır. İşte şu basar var ya, kalp gözünün görmesini Allah Teala basar diyor. Bu görmenin faaliyete geçmesi, işlemesi ise basiret adını alıyor. Kim basiretin sahibi ise o kalp gözüyle Allah'ı görebilecek olan kişidir. Önce zemin katı görür basiret hastasıyla. Sonra birinci katına itibaren yedi tane gök katını görür. Sonra yedinci katın yedi aleminde görür. Ta sitesin misaya kadar. Sonra son kıdemede 28. basamakta selah makamında Hakk'ı da Rabbini de Allah-u Teala'yı da yani görür. Ve ilmen yakini aşan aynen yakini aşan bu kişi Hakk'ın yakininde sahibi olur. Bütün sahabe Hakk'ın yakininde sahibidir. Hepsi Hazzül Azim'in, Fevzül Azim'in ve Ecrül Azim'in sahipleriyiz. Ne yapmışlar? Teslim açısından eğer söylüyorsak, ruhlarını Allah-u Teala'ya teslim etmişler, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler ve nefslerini Allah'a teslim etmişler. Teslim kebiyeti tamamlandığı zaman hepsi İslam olmuşlar. İşte Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın öğrettiği bilgileri incelemek gereğini görmeyen dinlerini kitaplardan öğrenen insanlar İslam deyince kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse o İslam'dır derler. Hayır, o İslam olmak şerefine hiçbir zaman bu kademede eremez. İslam olmak Allah'a teslim olmak demektir. Onlar İslam dairesine girmeyi İslam olmak olarak değerlendiriyorlar. Oysa ki İslam olabilmek için insanların çok uzun uğraşından geçmesi lazım. Sahaba gibi salaha ulaşmaları lazım. En azından ondan bir evvelki basamak olan ihlasa ulaşmaları lazım. Ruhlarını da, fizik vücutlarını da, en son nefslerini de Allah'a teslim etmeleri lazım. Bu uzun bir vetiredir. Ve sizlere bu vetireyi böyle 2 saat içinde, 3 saat içinde anlatmamak kararındayım. Uzun bir devrede anlatmak kararındayım. Ki bu konunun meraklıları varsa isterim ki her açıdan tatmin olsunlar. Öyleyse sözümüze besmele ile başladık. Ve bugün bu konuşmamızda sizlere konunun sadece başlangıcını anlatmak istiyorum. Biz insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın temel emrine itaat etmektir. Bu emir Allah'a teslim olmaktır. Yani İslam'dır. Önce ruhunuzu, sonra fizik vücudunuzu, sonra da nefsinizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Eğer Kur'an'daki İslam'ı yaşamaksa hedefiniz, sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşamaksa hedefiniz. Dikkat edin, sahabe Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabeden şöyle bahsediyor: ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın, Kur'an'ın bütününe tabi olursunuz. Bütününe iman edersiniz. Kur'an'ın bütününe tabi olmak işte bu teslimlerin tamamlanmasıdır. Sadece İslam'ın 5 tane şartını yaparak Allah'a teslim olduklarını zannedenler Kur'an-ı Kerim'i dikkatle incelemelidirler. Söylediklerimizi dikkatle incelemelidirler. Bu incelemenin neticesinde asli olan İslami unsurlardan ne kadar uzaklarda olduklarını, her şeyi ne kadar dejenere edilmiş bir standart içinde öğrendiklerini öğrenecekler. Öyleyse konunun başlangıcına hep beraber geliyoruz. İnsan olarak yaratıldınız. Allah-u Teala'ya çok şükredin, çok hamd edin ki insan olarak yaratıldınız. Çünkü kainattaki en üstün varlıksınız. Her konuyu yavaş yavaş ele almak istiyorum. Sizlere neden üstün olduğunuzu anlatmaya çalışmak istiyorum. Neden üstünsünüz? Çünkü insan olarak yaratıldınız. Allah-u Teala Bakara Suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: Hüvellezî halakaleküm ma fil ardı cemiyan. O yüce Allah'tır ki arzda yarattığı her şeyi, ama her şeyi sizin için yaratılıyor. Allah-u Teala arzda yarattığı her şeyi biz insanlar için yarattığını söylüyor. Canlılar, cansızlar, her şey biz insanlar için yaratılmış. Öyleyse Adem Aleyhisselam'ı yaratan Allah Teala onun kürek kemiğinden Havva Anamızı yaratan Allah Teala onların yaşayabileceği bir ortamı önce vücuda getirdi. Dünyada verilen bu gezegende onların muhteşem bir hayat geçirmelerini, insan gibi bir hayat geçirmelerini temin etmek üzere atmosferi dizayn etti. Oksijen almalarını, karbondioksit vermelerini gerektiren bir zemin hazırladı. Oksijenlerini temin etmek için bitkiler sistemini vücuda getirdi. Onları beslemek için hayvanları vücuda getirdi. Toprağa insanların ihtiyaç duyduğu şeyleri üretebilme yetkisi verdi. Ve her şeyi dizayn eden Allah-u Teala ne zaman insanın yaşayabileceği bir ortam dünya oluşturmuşsa Ondan sonra Adem Aleyhisselam'ı ve eşini dünyada verilen bu gezegene indirdi. İşte ifade, hepiniz hadi oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Sizlere hidayetçilerimiz gelecek. Kim o hidayetçilerimize tabi olursa sadece onlardan hayattan kurtulurlar. Demek ki aşağı indiriyor Allah-u Teala herkese. Ne zaman? Dünya insanları yaşatabilecek olan bir ortamı oluşturduğu zaman. İşte konumuz insan, yani sizlersiniz. İşte konumuz sizin mutluluğunuz. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i bütün insanların saadetine bir davetiye olarak, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i bütün insanların saadetine bir garanti olarak, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i bütün insanların saadetine bir reçete olarak indirdi. Evet, bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'in esaslarını teşkil ediyor. Ve geniş bir şekilde bunların üzerinde teker teker durmak istiyorum. İnsanoğlunun birinci fonksiyonu Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İslam adına bize ne öğrettiler? Kitaplardan öğrendiklerini. Dikkat edin, Kur'an-ı Kerim'den demiyorum. Artık zamanımızda din bilginleri Kur'an-ı Kerim'den İslam'ı öğretmek gibi bir mecburiyet duymuyorlar. Asırlar boyunca diyorlar bu işin uzmanları kitaplar yazmışlar. O kitaplardan okudunuz mu su gibi bilirsiniz İslam'ı. Su gibi bilirsiniz tabii ama yukarı akan sular. Akar mı dersiniz? Ne vaziyette olduğunuzu bildirmek için söylüyorum bunu. Sular yukarı akmaz. Ve öğrendiğiniz bilgilerle siz de kurtulamazsınız. Öğrettiğiniz insanlar da kurtulamazsınız. İşte bunun böyle olduğunu artık tartışılmayacak bir şekilde sokmak istiyorum. Onun için bir saat içinde, iki saat içinde hepsini anlatıp öteye geçmeyeceğim. Bu sefer her konu üzerinde gerektiği miktarda duracağım. Bugün konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek. Yalnız bu kadar. Allah'a ulaşmayı dileyen kimdir? Kur'an-ı Kerim böyle insanlara amenü olanlar diyor. Amenü olmanın özelliği nedir? Amenü olmak, imanın sahibi olmak demektir lügat manası itibariyle. Hangi standartlarda sahibi olmak? İşte önemli olan bu. Hangi standartlarda insanlar imanın sahibi olacaklar? Bir, Allah'a inanma. Diyeceksiniz ki herkes Allah'a inanır. Tamam. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden önce ulaşabileceğine inanma. Şimdi soruyorum, herkes inanır mı? Siz inanıyor musunuz? Bizimle bunca tartışmalarda bulunan aziz dostlarım, inanıyor musunuz? Bize hep demediniz mi? Azrail aleyhisselam gelir, ruhumuzu alır, ölürüz. Adem aleyhisselam da ruh, Azrail aleyhisselam da ruhumuzu alır, Allah'a ulaştırır. Ve böylece insan ruhu Allah'a ulaşır bir defa ölümden sonra. Öyle demiyor musunuz? Allah-u Teala ise Allah'a insan ruhunun dönmesinin iki defa olduğunu söylüyor. Ya sizin gibi bir defa olur, hidayete hiçbir zaman eremezsiniz, ölüp gidersiniz, ruhunuzda Azrail Aleyhisselam tam sizin söylediğiniz gibi Allah'a ulaştırır, gideceğiniz yerde cehennem olur. Ve kendinize yazık edersiniz, yazık etmiş durumdasınız. Ne demiştim? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de insan ruhunun Allah'a ulaşmasının bir defa değil, iki defa olduğunu söylüyor. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah-u Teala, اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını Allah'a ilka edeceklerdir, ulaştıracaklardır. Ölmeden önce. Bundan emindirler. Ölümden sonra da tekrar ruhları Azrail aleyhisselam tarafından Allah'a geri döndürülecektir. Onlar kesin şekilde buna inanırlar diyor. İşte bu insanlar. Allah'ın doğruları burada bir hakikati söylüyor. İnsan ruhu o kişi bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması gerekir. Eğer ulaştıramazsınız, hidayete eremezsiniz. Ve siz insan ruhunun o insan hayattayken Allah'a ulaşacağını reddettiğiniz zaman Allah'a ulaşmasının farziyetini de reddediyorsunuz. Vakasını da reddediyorsunuz. Her ikisi de sözüme lütfen dikkat edin. Küfürdür. Bu sözlerimle hiç kimseyi yaralamak istemiyorum. Ama dininizi öğrenmek mecburiyetindesiniz. Ne sizin ne de benim başka bir alternatifimiz yok. Ben Rabbimizin bana öğrettiklerini sizlere öğretmek mecburiyetindeyim. Sizler de başkalarını öğretmek için bunları öğrenmek mecburiyetindesiniz. Ve bizden başka bir kaynak bulamayacaksınız dünya üzerinde. Hamdolsun ki arkamızda bu hakikatleri bilen 500 bin kişiden fazla insan var. Hamdolsun ki din onlar vasıtasıyla bütün dünyaya ispat edilecektir. Hamdolsun ki ikinci asrı saadeti yaşayacak olanlar onlardır. Sizlerden de bir kısım insan. Hep böyle olmayacak, böyle devam etmeyeceksiniz. Ederseniz ne olur bilir misiniz? Bakınız ne diyor Allah-u Teala Bakara Suresinin 159. ayet-i kerimesinde. Onlar ki diyor Allah'ın ayetlerini ve hidayeti, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını çetmederler diyor. Gizlerler diyor. Allah Teala bu kadar açık söylüyor. Böyle bir şeyin var olduğunu, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması gerektiğini, bunun insanların üzerine 9 defa farz kılındığını bu kadar açık söylüyor Allah Teala ve siz diyorsunuz ki insan ruhu ancak insan öldükten sonra Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'a ulaştırılır. Yani hidayeti ne yapıyorsunuz? Gizliyorsunuz. Bir kısmınız hakikati öğrendiğini sadece gizliyorsunuz. Öyleyse davranışlarınız sizin için sorumluluk oluşturur. Ne olur gizlerseniz Allah Teala diyor ki Allah da bu gizleyenlere lanet eder. Lanet edicilerin de hepsi lanet eder diyor. Onların diyor gidecekleri yer cehennemdir. Dikkat edin. Sadece kendi günahlarınızla gitmiyorsunuz. Allah'ın yolundan saptırdığınız bunca milyonlarca insanın günahlarını da yüklenerek gidiyorsunuz. Kendinize hem de onlara yazık ediyorsunuz. Öyleyse amine olan kimdir? Tarifinin içinde bakınız ne kadar problem çıktı karşınıza. Bir insanın Allah'a ölmeden evvel ulaşmaya inanması temel şart. İnanmazsanız bırakınız mümin olmayı, amenü de olamazsınız. Amin olmanın başladığı yerde 4 tane inanç şartı var. Birincisi Allah'a inanmak, ikincisi Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inanmak. Üçüncüsü hanif fıtıkıyla yaratıldığı cihetle bu işi herkesin kesin olarak başaracağına inanmak. Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde insanları hanif fıtratı yarattığını söylüyor. Hanif fıtratı iki tane temel unsur içerir. Bir, tek Allah'a inanmak. Birinci standardı. İki, Allah'a teslim olmaya inanmak. Bu teslimlerden birincisi ruhun Allah'a teslimidir. Yani o kişi ölmeden evvel ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Öyleyse insanlar bilirlerse ki kendileri hani fıtratıyla yaratılmıştır. Hakim ve vali olan herkes bu fıtratın gerçekten kullanabilecek olan imkanlarıyla sahibidir. Yani onları kullanmak imkanının sahibidir. Kimler kullanamazlar? Deli olanlar kullanamazlar. Bize deli diyenlerin kulakları çınlasın. İkincisi, aklını normal standartlarda kullanmak imkanına sahip olmayan insanlar. Öyleyse standartlara dikkat edin. Dördüncüsü, bütün bunların hepsinden daha azı şartlaşıyor. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaştırılması üzerimize Allah-u Teala tarafından tam 9 defa farz kılınmış. Bunun farz olduğuna inanmak, amen olmanın 4. boyutunu teşkil ediyor. Allah-u Teala Câsiye Suresinin 7. ayet-i kerimesinde, Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. O gün, yani ezeldeki Resul-i Rabbüküm günü işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de bize verdiğiniz yeminleri üzerinize farz kıldık. Üzerinize yükledik. Sizi onunla o yeminleri yerine getirmekle yükümlü tuttuk. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle bahsediyor. Biz diyor ezelde Adem Aleyhisselam'ın zahrından, sırtından bütün onun evlatlarını, onların sırtlarından onların zürriyetini ve böylece kıyamet gününe kadar bütün insanların sırtlarından onların zürriyetini çıkarmak suretiyle huzurumuzu topladık. Onlara dedik ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Şimdi bundan sonrasının ne olduğunu, bundan sonra Kur'an-ı Kerim'de ne yazdığını soruyoruz size. Hiçbiriniz cevap vermiyorsunuz buna. Veremiyorsunuz. Çünkü o kitaplar bunları yazmıyor. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de yazıyor sonra ne olduğunu. Sonra işte Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesi anlatıyor bize. Diyor ki Allah Teala o zaman bütün insanlara hepimize demiş ki madem ki ben sizin Rabbinizim, sizler üç vücuttan oluştunuz. Nefsiniz var, ruhunuz var, fizik vücudunuz var. Ey nefsler, hepinizden yemin istiyorum. Nefsinizi tezkiye edeceğinize dair Allah'ın nurlarıyla nefsinizin kalbinin yarısından fazlasını dolduracağınıza dair bana yemin vermenizi istiyorum. Ey fizik vücutlar, sizlerden ahd istiyorum. Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olmanızı istiyorum. Bu konuda bana ahd vereceksiniz. Ey ruhlar, sizlerden de nisak istiyorum. Hepiniz fizik vücudunuz ölmeden önce bana geri döneceğinize dair bana nisak vereceksiniz. Ondan sonra soruyor Allah-u Teala, sözlerimi işittiniz mi diyor. Size hayatınızın en önemli üç tane yemininden bahsettim. Sözlerimi işittiniz mi diyor Allah-u Teala. Cevap veriyoruz hepimiz. Semina, işittik. Allah-u Teala buyuruyor, öyleyse emrime itaat edin. Ne oluyor? Nefslerimiz yemin veriyor tezkiye olacaklarına dair. Ne oluyor? Ruhlarımız misak veriyor. Ruhlarımızın ölmeden evvel Allah-u Teala'ya geri döneceğine dair ne oluyor? Fizik vücutlarımız Allah'a ahd veriyor. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacaklarına dair. Allah Teala bunları işitiyor ve arkasından soruyor. Emrime itaat ettiniz mi? Cevap veriyoruz. Allah'a itaat ettik. Hepimiz Allah'a yemin vermişiz, misak vermişiz ve ahd vermişiz. İşte bunlardan misak adı verilen ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. İşte böyle bir ulaşma Allah Teala tarafından açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer almış ve hepimizin üzerine tam 9 defa farz kılınmış. Bu birinci farz. Çünkü Allah Teala diyor ki, ey ruhlar, ey fizik vücutlar, ey nefsler, hepinizin üzerine bana verdiğiniz yemin, nisak ve ahd farz kılındı. Hepinizin üzerine bunları yükledim. Bu sorumluluğun altına girdiniz hepiniz diyor Allah Teala. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde bir defa daha söylüyor Allah Teala bunu. Diyor ki ve bi ahdillahi efu. Allah ile olan ahdinizi, anlamı bunun yemin, misak ve ahd. Biz insanlar Allah'a yemin vermişiz. Nefsimizi tezkiye edeceğimize dair. Misak vermişiz. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştıracağımıza dair. Ahd vermişiz. Fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edeceğimize dair. Bunlar bizim insanların Allah'a verdiği yemin, misak ve ahd. Ama Allah'ın ahdi dediğimiz zaman, ahdallah dediğimiz zaman Allah Teala'nın bizden aldığı 3 tane yemin anlaşılır. Yemin, misak ve ahd. Dikkat edin. Bir, bizim yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz var Allah'a verdiğimiz. Bir de yani bu bizim açımızdan değerlendirilmesi Kur'an-ı Kerim'in. Kur'an-ı Kerim'deki geçen yeminin, misakin ve ahdin bizim açımızdan değerlendirilmesi 3 isim alır. Nefsimiz Allah'a yemin vermiş, ruhumuz Allah'a misak vermiş, fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiş. Ama ahd Allah dediğimiz zaman, Allah'ın ahdı dediğimiz zaman, Allah'ın bizden aldığı ahd 3 yemini birden itibar ediyor. Yemin, misak ve ahd. Öyle mi? Paranızı değil diyenlerin var olduğunu duyar gibiyim. Hadi gene gidelim Kur'an-ı Kerim'e. Oradan öğrenelim hakikati. Allah Teala diyor ki Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde Ya eyyetühen nefsül mutmainnetün ircu'i ila rabbike radiyeten mardiyyeh fethuni fi ibadin fethuni cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani tezkiye ol. Yani nefsinin kalbini Allah'ın nurlarıyla yarıdan daha ziyade doldur. Ve bana verdiğin yemini böylece gerçekleştir diyor Allah Teala. Ruhumuza sesleniyor. İrci'i ila Rabbisi. Rabbine rücu et. Rücu etmek, ait olduğu yere geri dönmek demek. Ruhunu ait olduğu yere, geldiği yere geri gönder diyor. Geri göndererek bana verdiğin ruhunu bana ulaştırarak bana verdiğin misakini gerçekleştir diyor. Sonra fizik vücuduna sesleniyor ve çok enteresan bir seslenme bu. Fethuli fi ibadî diyor. Fe o zaman demek. Ne zaman? Ey insanoğlu demiş oluyor Allah Teala bize. Ne zaman nefsini tezkiye edersen bana verdiğin yeminini, nefsinin verdiği yemini gerçekleştirirsen, ne zaman ruhunu bana ulaştırırsan, ruhunun bana verdiği misaki gerçekleştirirsen, fe o zaman, işte o zaman nefsinin yeminini ve ruhunun misakini gerçekleştirdiğin zaman, o zaman bana kul olabilirsin. Burada bir parantez açarak fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdin ne olduğuna bakalım. Fizik vücudumuz Allah'a şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağına dair ahd vermiş. İşte Allah Teala hepimize ondan bahsediyor. O ahdden bahsediyor. Diyor ki o zaman sen bana kul olabilirsin. Nefsini tezkiye ederek nefsinin yeminini yerine getirdiğin zaman, ruhunu bana ulaştırarak ruhunun bana ezelde verdiği misaki yerine getirdiğin zaman, bu sebeplere dayalı olarak bana kul olabilirsin. Onları yerine getirdiysen, ancak o zaman benim kullarımın arasına girebilirsin. Hadi gel, kullarımın arasına gir. Ve sonucu söylüyor Allah-u Teala, ve cennetime gir. Mesfili, cenneti ve cennetime gir. Öyleyse zincirin halkaları birbirine nasıl sıkı sıkı kenetli olarak bağlanıyor görüyorsunuz değil mi? Allah-u Teala'nın bütün söyledikleri Kur'an'da bir defa değil, beş defa değil, en az 7 defa ispat eder kendisini. Ve böylece şaşmaz bir zincirin, bir hakikat örgüsünün Kur'an'ı bilmeyenler tarafından açılması mümkün olmayan zincirleri birbiriyle bağlanarak muhteşem bir hakikati dizayn ederler, ortaya çıkarırlar. Bu sebeple yalancıların mumları yatsıya kadar yanar. İşte Allah-u Teala kim Allah'a verdiği yemin-i misak-ı vahdi gerçekleştirirse onların mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Burada dikkatinizi çekmek istediğim şey, Allah'ın ahdi dediğimiz zaman yeminimizin, misakimizin ve ahdimizin müşterek olarak ele alınması. İşte En'am suresinin 152. ayet-i kerimesi ve Allah-u Teala buyuruyor ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdını ifa edin, yerine getirin. Sizin ahdinizi demiyor, fizik gücünüzün Allah'a ulaşmasını demiyor. Allah'ın ahdini diyor. Peki sizin ahdiniz deseydi aslında netice yine değişmeyecekti. Söylediğiniz standartlara dikkat edin. Nefsinizin Allah'a verdiği yemin var. Bu yemini yerine getirmedikçe fizik vücudunuzun ahdi gerçekleşemez. Allah'a kul olamazsınız. Ruhunuzun Allah'a verdiği misak var. Bu misaki gerçekleştirmedikçe Allah'a kul olamazsınız. Yani fizik vücudunuzun ahdi gerçekleşmez. Öyleyse bu tarafından da baksanız dürbünü yine aynı sonuçla karşı karşıyasınız. Allah ile olan ahdiniz ahdullah. Bu ruhumuzun Allah'a ulaşmasını ölmeden evvel fizik vücudumuzun Allah'a...
1: Senin çevresinde bu editing işi yapan çocuklar var.
0: Öyle mi?
1: Yani bravo parayla.
0: Allah-u Teala ile insan arasındaki bu ilişkide Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahitten misak adı verilen müessesinin, yani ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının üzerimize 9 defa farz kılındığını söylüyoruz. Birinci farz Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. İkinci farz En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Sonra farzlar devam ediyor. Zümer suresi 54. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ve enibü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabı. Üzerinize azap gelmeden, kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah'a döndürün, Allah'a ulaştırın. Ve ona, Allah'a teslim olun. Allah'a ruhumuzun ulaşması üçüncü kez farz kılınıyor. Dördüncü farz Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde geçiyor. Münibine ileyhi diyor Allah-u Teala. Ona dön, Allah'a dön. Yani ruhunu Allah'a döndür. Beşinci farz Zariyat suresinin 50. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a firar et, Allah'a sığın. Altıncı ayet-i kerime Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi İrciu'i ila rabbike, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Yedincisi Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesi vettebi sebila men enabi ileyye diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmışsa, sırat-ı müstakim üzerinden kim bana ulaşmışsa sen de aynı yola tabi ol. Yani sen de sırat-ı müstakim aşarak bana ulaş. Sonra 8. ayet-i kerime, Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor. Allahu yedi darüsselamü yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, yani teslim yurduna davet eder. Biliyorsunuz selam kelimesi de, selamet kelimesi de, İslam kelimesi de hep silim kökünden geliyor. Burada Allah Teala selam yurdu dediği zaman teslim yurdu olan kendi zatını ifade buyuruyor. Zaten öyle olduğu kesinlik kazanıyor. Kimi diyor davet etmişse o kendisine ulaştırmaya, onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yok. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor açıkça. Diyor ki kim Allah'a ulaşmayı, Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder. Sırat-ı müstakime iletir. Kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime. Burada da Allah Teala selam yurduna ulaştırmak istediklerini kendisine ulaştırmak, sırat-ı müstakime ulaştırdığına göre selam yurdu, teslim yurdu dediği kendi zatı. Ve 9. ayet-i kerime, Müzzemmil 8. Vescür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ne gördük? İnsan ruhunun ölümden sonra Allah'a ulaşması değil, ölmeden evvel kişi hayattayken Allah'a ulaştırılması üzerimize tam 9 defa farz kılınmış. İşte amel olan kişi odur ki bunun farz olduğuna da inanır. Ve siz buna inanmadığınız sürece ameli olamazsınız. Ameli olamazsınız, kurtuluşunuz da söz konusu değil. Çünkü bunların her birisi bir ayrı açıdan meseleyi incelemek. Amel olanın başka özellikleri var mı? Elbette var özellikler. 7'ye kadar ulaşacak. Amel olan kişinin kulaklarında Vakra isimli bir kalıntı artık yoktur. Allah Teala onu almıştır. Nedir bu vakra? Kişinin her şeyi işitmesine müsaade eden ama irşada müteallik hususları duymasına müsaade eden ama işitmesine müsaade etmeyen bir sistem. Herkesin kulağında bir manevi sistem var, manevi engel var. Bu engel vakra adını alıyor. Ve işte amel olanlar onlar ki kulaklarımda vakra isimli bu engel mevcut değil. Başka özelliği ne amel olanların? Ameli olmadan evvel bütün insanlarla kendilerine ait mürşidin arasında hicab-ı mesture diye bir gizli perde var. İrşat makamına karşı sevgiyi ve saygıyı önlüyor bu perde. Ama kim amel olursa Allah-u Teala bu perdeyi irşat makamıyla o kişinin arasından alıyor ve kişi mürşidine muhabbet beslemeye başlıyor. Peki 7. özelliğine amel olanların? Amel olanların 7. özelliği kalplerinde, nefslerin kalplerinde artık ekinnet isimli idrake mani olan irşada müteallik hususları, irşada dayalı olan hususları kişinin idrak etmesine mani olan böyle bir sistem yok. Yerine Allah Teala İhfat isimli bir müessese koymuş. İhfat isimli bu müesseseyle o kişinin irşada müteallik olan şeyleri de idrak etmesi sağlanıyor. Öyleyse dikkat edin, kulak duyar, zihin işitir, yani manaya ulaşır, kalpse idrake ulaşır. Manaya ulaşmak, idrak etmek değildir, sadece anlamaktır. Ama ne zaman onu kalbinize indirirseniz, kalbinize idrak ederseniz, idrak artık onu kendinize mal ettiniz demektir. Anladınız değil, anlamanın çok ötesinde bir olay. Öyleyse kulağın, zihnin ve kalbin ayrı ayrı görevleri var. Ve Allah-u Teala vakayı almakla kişinin duymasını

Cehenneme girenler cehennemin kapılarında toplanırlar. Kapılar açılır, grup grup içeri girerler. Cehennem bekçileri onlara derler ki, size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen sizden birileri, Allah'ın Resulleri, uyarıcılar gelip size anlatmadılar mı buraya cehenneme geleceğinizi, söylemediler mi? Onlar da derler ki, söylediler ama biz onlara inanmadık. Eğer biz onların söylediklerini işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, o zaman burada cehennemde ne olurduk? Öyleyse işitebilmeleri için kulaklarındaki bakranın alınmış olması lazım. İdrak edebilmeleri için de kalplerindeki ikindetin alınması lazım. Ama amin olmadıkça, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, hiç kimsenin kalbindeki ekindet alınmaz, yerine ifat konmaz. Hiç kimsenin kulağındaki vakra alınmaz. Ve irşat makamıyla aralarındaki hicab-ı mesturatlı perde de alınmaz. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir tanımı var amin olan kişiler hakkında ve amin olan kişilerin, ki buna kalın çizgilerle Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler diyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin hepsinin kurtuluşa ulaştığı kesin. Kesin mi? İşte Vel Asr suresi. Allah-u Teala bu en kısa surelerden birisi olan Vel Asr suresinde şöyle söylüyor. Vel Asr. Asra, zamana yemin ederim, kasem ederim. İnnel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Ciddi bir şekilde hüsrandadırlar. Le ilavesiyle kullanıyor Allah-u Teala çünkü. İnsanlar, innel insane fiil hüsr demiyor. Lefî hüsr diyor. Konunun üzerinde ciddiyetle durduğunu ifade ediyor. İnne muhakkak ki demek, şüphesiz ki demek. Şüphesiz ki, muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Şimdi hüsranın manasına bakalım. Ne demek hüsranda olmak? İşte Allah-u Teala ifade ediyor. Müminin suresi 103. ayet-i kerime diyor ki, biz kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girerler. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Kimdir hüsranı olanlar? Cehenneme girecek olanlar. Öyleyse görülüyor ki Allah-u Teala Vel Asr suresinde bir kalın çizgiyle bütün insanların hüsranda olduğunu söylüyor. Nereden gidecek? İstisnalardan gidecek. Herkes hüsrandadır ama şunlar müstesna. Birinci istisna geliyor. İllellezine amenu. İlla hariç, ellezine onlar ki amenu, amenudurlar. Yani Allah'a ulaşmaya inananlardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir şeklinde düzeltelim. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa bir insan, onun kurtulması ne yazık ki mümkün değil. Evet, biliyorum. O öğrendiğiniz ilimde diyeceksiniz ki, ne alakası var yani şimdi? Allah'a ulaşmayı dilesek ne olur? Dilemesek ne olur? Dilemeseniz ne mi olur? Cehenneme gidersiniz. Bu kadar basit bir sonuçtan bahsediyor Allah-u Teala. Biliyorum ki bana inanmayacaksınız tabii. Ama bakalım Kur'an-ı Kerim'e ne diyeceksiniz? Allah-u Teala diyor ki, Yunus Suresinin 7. ayet-i kerimesi. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا Onlar bize mülaki olmaya, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Ve onlar dünya hayatından razıdırlar. وَتْمَ اَنُّ مِيهَا Ve onunla

0: dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyum ulaşırlar. اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اٰيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. O zaman Allah-u Teala'nın bu standartlar içindeki insanlara, Osmanlı'nın seslenişine dikkat edin. Be hey gafiller diyor Osmanlı. Be hey gafiller. Şimdi biz de sizlere bunu hatırlatıyoruz. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Hepinize bir sualim var. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Aranızdan diliyoruz diyenlere tabii ikinci bir soru soracağız. Çünkü biz pek çok kişiyle konuştuk sizin aranızdan. Hepiniz aynı şeyi söylediniz bize. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur dediniz. Ancak Azrail Aleyhisselam ruhumuzu alırsa biz ölürüz. Bir bizim sevgili dostumuz Yaşar Nuri Öztürk vardır diyordu. Uzun uzun da vuslatı anlatıyordu insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını. Yıllarca da hep anlattı. Birçok kitap yazdı. Sonra birdenbire hepsinin üzerine kar yağdırdı. Ve bir gün bizim rahmetli Ercüment Özkan'la tanıştıktan sonra dedi ki, şimdiye kadar yazdığım ne kadar kitap varsa, hele hele vuslattan bahseden hepsini inkar ediyorum dedi. Bitirdi işi. Neyi inkar etti? Kur'an-ı Kerim'i inkar etti. Çünkü Kur'an-ı Kerim demin söylediğim gibi ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasını, bizim tarafımızdan ulaştırılmasını üzerimize tam 9 defa farz kılmış. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse, Allah Teala Yunus Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde onun Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu, 8. ayet-i kerimesinde ise gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse bugünkü sohbetimizde sizlere sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsettik. Allah'a ulaşmayı dilemek de burada bitmedi. Bundan sonraki sohbetimizde gene buna devam etmek istiyoruz. Öyle konuları hafif geçiştirmek yok artık. Bu her konuyu layık olduğu önemde ele alıp kaçacak yer bırakmayacağız size. Hiçbir şeyin arkasına saklanamayacaksınız. Zannetmeyin ki halkımız uyuyor. Onlara her gün sesleniyoruz. Her zaman sesleniyoruz. Ve hakikatleri öğrenenler sizlerden yanlış bilgiler aldıkları için sizlere iyi gözle bakmıyorlar. Bizim naçizane tavsiyemiz Allah'ın hakikatlerini onlara söylemekten kaçınmamanız. Zannetmeyin ki kaçınırsanız, kaçılırsınız. Hayır. Tam aksine onların gözünde ait olduğunuz gerçek yeri alır, yücelirsiniz. Çünkü o zaman kitaplardan konuşmayacaksınız. O zaman Kur'an'dan konuşacaksınız. Allah'ın kitabından konuşacaksınız. Ve bütün insanların cennete girmesine vesile olacaksınız. Vesile olduğunuz için siz de aynı hedefe ulaşacaksınız. Allah Teala buyuruyor ki kimin hidayetine sebebiyet verirseniz onların sevapları size de yazılır. Gene Allah Teala buyuruyor ki kimin delaletine sebebiyet verirseniz onların günahları size de yazılır. Bile bile üzerinize vebal almakta, Allah'ın lanetine muhatap olmakta hala ısrar edecek misiniz? Gelecek konuşmamızda inşallah devam etmek üzere. Allah'ın hepinizi, bütün bu sohbetleri dinleyenleri hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek ve dualar ederek bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
0: El-Fatiha ne as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, sevgili dostlarım. İşte bir defa daha birlikteyiz. Allah'ın sağladığı bir beraberlik. Mutluluktan bahsetmek üzere. Mutluluk deyince aklınıza önce Allah gelmeli. Ancak o mutluluğun önderidir, sahibidir. Ve hepinizi o kadar çok seviyor ki sadece hepinizin mutlu olmasını diler. Dilediği tek şey mutluluğunuz, mesut olmanız, saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanız. Mesut kelimesi, sait kelimesi, saadet kelimesi, hepsi aynı kökten gelir. Mesut, mutlu olan demektir. Saadet de mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamdolsun şükrediniz ki işte mutluluktan bahsetmek üzere beraberiz. Allah sizi niçin yarattı? Bir tek cevap çıkıyor Kur'an-ı Kerim'i tamamladığımız zaman. Mutlu olmanız için. Allah Teala mutlaka Allah'a kul olmanızı istiyor. Neden? Çünkü imajiner kulukta kuvve platformundaki, kuvvet standartlarındaki, hani düşünce bazındaki mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani Allah'a kul olmayı dilemek. Burada kurtuluşunuz var, birinci kat cennet. Ondan sonra Allah Teala size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için 10 tane ihsanda bulunuyor. Sizi sizin için tayin ettiği mürşidinize ulaştırıyor. Hiç kimse irşat makamını kendisi seçmek hakkına sahip değildir. Onun, o kişinin hangi vasıflara sahip olduğunu, hangi mürşide ulaşıp kimden ders alması lazım geldiğini en iyi bilen Allah'tır. Diyor ki alallahu kastı sebili. Sebilin tayini, tespiti, kast edilmesi Allah'a aittir. Ulaştığınız zaman kul olma başlangıç noktasındasınız. Öyleyse ilk ikisi kul olmadan evvelki, birisi kulluğa hazırlık, öteki kulluğun başlangıcı. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz, teslim ediyorsunuz. Evvap kulluğa ulaşıyorsunuz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Muhsinler kulluğuna ulaşıyorsunuz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Aslen kulluğa ulaşıyorsunuz. Muhlisler kulluğuna ulaşıyorsunuz. Sonra irşada ulaşıyorsunuz. Acın kulluğa ulaşıyorsunuz. Sonra iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. Ve hakkı tukatihi kulluğa, bir hakkın kulluğa, hakkul yakin seviyesindeki kulluğa ulaşıyorsunuz. Muhtevaya baktığınız zaman bunun mutlulukla kesin ilişkisini görürsünüz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cenneti elde eder. Bu düşünce platformundaki, düşünce bazındaki, tasarım bazındaki ön kulluk olayıdır. Birinci kat cenneti sağlar size öyleyse Allah-u Teala herkesin cennete girmesini ister. Hedefi odur. Onun için yaratmıştır insanları. Şu dünyada da mutlu olsunlar, cennette de mutlaka cennete girsinler de sonsuz mutluluğu yaşasınlar diye. Ama serbest iradeyle yaratmış insanları ve iradenin mutlaka dahlini istiyor. İrade mutlaka devreye girecek ve güzele doğru bir hamleyi başlatacak. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilemezse hiç kimse kurtulamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala sizin Allah'a kul olmanızı istemekle ne oluyor? Daha imajiner kullukta, kuvve kulluğunda, yani düşünce olarak Allah'a kul olmaya karar verdiğiniz, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennet sizin. Dilemeniz yeterli. Allah-u Teala aynı anda işitir, bilir ve görür, birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Yaşarsanız, hayatınız devam ederse, ikinci seviyeye ulaşacaksınız, kulluğun başlangıç noktasına. Yani kulluğun fiilen başladığı noktaya. İrşad makamına ulaştığınız zaman, ruhunuz yüzünüzden ayrılacak. Ve Allah'a teslim için yola çıkacak. Bu kulluğun başlamasıdır. Başladığı an ikinci kat cennet sizin. Dünya saadetini seniz başkalarından, tasavvufu yaşamayanlardan hiçbir farklılık göstermez. Ama ne zaman ki yedi tane gök katını aşar da yedi tane alemi geçersiniz yedinci katta, Allah'ın zatına ulaşırsınız oradan sonra zikre bir yolculukla, Allah'ın zatında yok olursunuz, ruhunuz yok olur. Burası fiilen Allah'a kul olmaktır. Ruhunuz Allah'a teslim olmuş ve Allah'a kul olmuşsunuzdur. Daha sonra fizik Burada üçüncü safhada üçüncü cennet sizindir. Ama dünya saadetinin de yarısı sizin oldu. Ve bu noktaya kadar, geldiğiniz bu noktaya kadar sizin aşağı yukarı hiç dahliniz yok. Bunların hepsini vücuda getiren Allah. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde bir şeyler söz konusu oluyor. Allah ile olan ilişkilerimizde kul olmanız. Gördünüz ki üçüncü safhadaki kulluğun, gerçek kulluğun, düşünce platformunun ötesine taşan, fiziki plana ulaşan kulluğun daha birinci safhasında ruhunuz Allah'a teslim olduğunda Allah'a kul oluyorsunuz. Daha bu kullukta üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısını elde ettiniz. Çünkü nefsinizin afetlerinin yarısı gitti. Daha öteye geçiyorsunuz. Fizik gücünüzü Allah'a teslim ediyorsunuz. Dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %91 oldu. Daha sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. İhlas sahibi oluyorsunuz. Beşinci kat cennet sizin. Ve nefsinizdeki afetler tamamen yok olmuş durumda. Dünya saadetinin %100'üne, tam bir dünya saadetine sahipsiniz artık. İnşaata ulaştığınız zaman yeni bir safha, altıncı kat cennet, dünya saadetiniz yine %100. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci kat cennet, dünya saadetiniz yine %100. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradı neymiş? Muradı sizi Allah'a kul etmek. Zariyat elinde diyor ki وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık insanları ve cinleri. Kul olarak yaratmaktan muradı ne? Hem cennet saadetinin en üst boyutunu, hem de dünya saadetinin en üst boyutunu bizlere kazandırmak için yaratmış. Fazlarına baktığınız zaman bir hakkın takvanın emrolunduğunu görürsünüz. Bir hakkın takvanın emrolunması demek, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz kesin bir şekilde emrolunuyor demektir. İşte Bakara 102. Allah Teala buyuruyor: Ya eyyühellezine aminuttekullâhe hakka tukatihi ve ma temutunne illa ve entüm muslimun. Ey amin olanlar, bir hakkın takva ile takva sahibi olun. Yani ruhunuzu da, vekçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Böylece cennet saadetinde, dünya saadetinde azamisi sizin olsun diyor Allah-u Teala. Farz. Ruhunuzu, vekçinizi, nefsinizi, iradenizi, her şeyinizi Allah'a teslim etmeniz farz. Bunları başkalarına söylediğiniz zaman bizim kitaplarda bunlar yazmıyor diyecekler. Siz de diyeceksiniz ki sizin kitaplarda yazmaz. Ama Kur'an'da yazar. Ve asıl olan da o sizin okuduğunuz kitaplar değildir. Asıl olan Kur'an'dır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanı hem cennet saadetinin en üst boyutuna, yedinci kat cennete, hem dünya saadetinin en üst boyutuna, %100 mutluluğa, iç dünyanızda kesintisiz ve muhteşem bir suf ve sükun hali. Dış dünyanızda da kesintisiz bir suf ve sükun hali, mutluluk.
2: Allah ile olan ilişkilerimizin hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kesintisiz bir suf ve sükun hali mutluluk. İç dünyanızda da mutlusunuz, dış dünyanızda da mutlusunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlusunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, benim dostlarım. Böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın size hedef gösterdiği mutluluğu yaşamaktır. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın emri sadece tek bir emirdir, mutlu olun. Bunu ister hidayet adı altında size Allah-u Teala söylesin, hidayeti farz kılsın, ister Allah-u Teala teslimi farz kılsın, ister Allah-u Teala Allah'a kul olmayı farz kılsın, ister takvayı farz kılsın, ister rızayı farz kılsın, ister ebrar olmanızı farz kılsın, bunların hepsinde Allah'ın muradı aynıdır. Bir hakkın takvanın, iradenizin de Allah'a teslim edilmesi noktasının sahibi olmanızı istiyor Allah-u Teala. Ve böylece dünya saadetinde, cennet saadetinde azamisinin hepinizin olmasını istiyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bunları emrediyorsa, Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim, Allah'ın bütün insanlığa bir saadet davetiyesidir. Allah'ın bütün insanlığa bir saadet davetiyesidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in dizaynına dikkatle bakın. Bir saadet davetiyesidir, yetmez. Bir saadet rehberidir, yetmez. Ötesi de var. Ve bir saadet garantisidir. Allah-u Teala en çok sevdiği, bütün kainatı uğruna yarattığı, insan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını istiyor, yetmez. Ve bunu garanti ediyor Kur'an-ı Kerim ile. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Öyleyse Allah-u Teala her konunun sonuçlarını Kur'an-ı Kerim'de vermiş. Üzerinize farz kıldığı hususların ne kadarını gerçekleştirirseniz o kadar mutlu olursunuz. Dilerseniz hiçbirini gerçekleştirmezsiniz ve şu etrafınızı dolduran milyonlarca mutsuz insandan birisi olursunuz. Oysa ki mutluluk sizin de hakkınız, onların da hakkı ama onlar bilmiyorlar. En kötüsü onların şu sokaktaki adamın, mutsuz adamın mutlu olmasını istemeyenler var. Bir takım ideolojilerle insanların mutluluğu açık bir şekilde engelleniyor. Engelleme son derece açık olarak ve hukukun çiğnenmesiyle yürüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne yazar? Siz hakikatleri öğrendiniz. Başkalarına da öğreteceksiniz. Hiç kimse düşüncelere kilit vuramaz, zincir vuramaz. İnanca hiç kimse zincir vuramaz. İnsanlar sizin yaşadığınız hayata irtica ediyor. Osmanlı'yı bir kalemde defterden siliyor adamlar. Osmanlı'yı Osmanlı yapan şeyin onların irtica dediği şeyle aynı olduğunu hiç bilmiyor zamanlılar. Eğer bu onların irtica adını verdikleri şey Allah'ın insanları mutlu etmek için koyduğu kanunsa ve insanlar başka bir mutlu olma standardına hiçbir zaman sahip olamayacaklarsa, gerçekten sahip olamazlar mı? Olamazlar sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala diyor ki bir tek din yarattım diyor. Hanif dini. Ve insanların da yaratılışını Hanif fıtratı üzerine kıldım diyor. Yani Allah'ın yarattığı yegane din Hanif dini ve bütün insanlar sadece o Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle donatılmış. Böyle olursa ne olur? Sevgili kardeşlerim, böyle olursa aksi varit olmaz. Aksi kendinden yetimdir. Eğer Allah Teala diyorsa ki bir tek din yarattım. Bu Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Adem Aleyhisselam'da, Nuh Aleyhisselam'da, İbrahim Aleyhisselam'da, Musa Aleyhisselam'da, İsa Aleyhisselam'da, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de etrafındaki insanlarla beraber o tek dini yaşamışlarsa ruhlarını da veşlerini de neslerini de iradelerini de Allah'a teslim ettikleri o tek dini yaşamışlarsa ve bütün insanlar o dini yaşayabilecek özellikle yaratılmışlarsa, buna ket vuranlar, set çekenler, engel olmaya çalışanlar da aynı hani fıtratıyla yaratılmışlarsa, o zaman insanlar kendi mutluluklarını katletme teşebbüsündeler. Ne uğruna? İdeolojiler uğruna. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, insan sadece bir yaratıktır. Biz de yaratıkız. Hukuku bir adaletsizlik müessesesi haline getirenler de yaratıktır. Onlar bu dünya hayatında hiçbir zaman mutlu olamazlar ve öldükten sonra da gidecekleri yer ne yazık ki cennet olmayacak. Sadece Allah'ın emirlerine karşı çıksalar sadece kendileri kurtulamaz. Ama başka insanları da Allah'ın mutluluk emirlerine karşı çıkarmak hedefindeler. Kim bunları söylerse onların sesini kısmak üzere harekete geçerler. Sevgili kardeşlerim, kısabilirler mi? Hayır, kısamazlar. Allah'ın sesi hiçbir devirde kısılmamıştır. Ve masum halkı irtica diye hiç bilmedikleri bir ucubeden, bir canavardan korumaya çalışır durumda gösterirler kendilerini. İyi de bu ucube, bu canavar Osmanlı'yı Osmanlı yapan tasavvuftur. Yani Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı yaşamaktır. Yani ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, dünya saadetinin de cennet saadetinin de en üst boyutuna çıkmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe bunu yaptılar. Ve insanlar 14 asırda olması lazım gelenleri unuttular. Bugünkü devirde sahabenin yaşadığı bu altı safayı yaşamakta olanlar mülteci olarak adlandırılıyor. İrticacılar. Manasını bile bilmiyorlar mülteci olmanın. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmaya dileyeceksiniz. Birinci safa. O sizi göstererek, defalarca göstererek mürşidinize ulaştıracak. O ulaştıracak, Allah'a ulaştıracak. 10 tane ihsanla tabiyetiniz gerçekleşecek. İşte buna çıldırıyorlar. Nasıl olur da bir insanın önünde ona tabi olursunuz? Bilmiyorlar ki Osmanlı'nın bütün askeri tabiydi. Bütün esnafı tabiydi. Halkın büyük kısmı tabiydi. Hangi devrede? Osmanlı'nın yükselme devresinde. Ne zaman ki saraya Allah'ın mürşitleri yerine cinci hocalar girdiler, ilmi nücum denilen zulmani bir ilmi yaymaya başladılar. Balık baştan koktu, saraydan koktu. Ve Allah'ın evliyası ikinci plana alındı. Bugün ikinci plana alınmak değil, yok edilmeye çalışılıyor bu insanlar. Allah'ın evliyasına karşı Türkiye savaş açmış durumda. Sevgili kardeşlerim, biz ve bize tabi olanlar, biz sahabenin yaşadığı o altı safayın, yedi safanın hepsini yaşamakta ve yaşayacak olanlarız. Tabiyetten sonra ruhumuzu Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra irşada ulaşırız. Ondan sonra irademizi de Allah'a teslim ederiz. Böylece elinden ve dilinden hiç kimseye zarar gelmeyecek olan Allah'ın dostları oluruz. Osmanlı bir cihan hakimiyetinin temsilcisiydi. Osmanlı nizam-ı alemdi. Nasıl Osmanlı oldu? Tasavvufla Osmanlı oldu. Kur'an'daki İslam'la Osmanlı oldu. Ve Yeniçeri olabilmek için Yeniçeri Ocağı'na acemi oğlan olarak girecek olan, bütün talime daha yeni başlamış olan yeni erat mutlaka tabi olmak mecburiyetindeydi. Öğretilirlerdi. Hazret namazını kılarlar, mürşitlerini görürler, gidip tabi olurlar ve ocağa öyle adım atarlardı. Veli olmayan Yeniçeri Ocağı'nda subay olamazdı. Daha üst kademeye geçmekse daimi zikrin sahibi olmakla mümkündü. Yalnız ordu değil, esnaf da öyleydi. Hiçbir esnafın yanına ister zanaatkar olsun, ister ticaret erbabı olan esnaf olsun, bir esnafın yanına çırak olarak girecek olan herkes mutlaka hacet namazını kılacak, irşat makamını görecek. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere zaten göstermez Allah Teala. Önce Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Tabi olacaklar. Ondan sonra çırak olabilecekler. Evliya olmadan, ruhunu Allah'a ulaştırmadan hiç kimse kalfa olamazdı. Daimi zikre ulaşmadan usta olamazdı. Ahi Evren Teşkilatı böyle bir teşkilattı. Ahi Evren Teşkilatı'nı yeniden canlandırmaya çalışanların davet üzerine Bursa'ya gitmiştik. Ve onlara demiştik ki siz Ahi Evren Teşkilatı'nı yeniden vücuda getiremezsiniz. Kendi kendinize biz Ahi Evren Teşkilatı'nı kurduk demenizle bu iş olmaz. Ahi Evren Teşkilatı'nın temeli tasavvuftur. Siz de Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Ahi Evren Teşkilatı'nın Allah indindeki değerine ulaşamazsınız. Sevgili kardeşlerim, insanların mutluluğu sadece Allah'ın elindedir. O bütün insanları mutlu olsun diye yaratmıştır. Bu saadeti yaşayabilecek olan özelliklerin hepsini insanoğluna vermiştir. Ve o mutluluğu yaşamak herkesin hakkıdır. Ve zulüm sonsuza kadar devam etmez. Osmanlı askeri o savaşları beklenmeyen bir şekilde kazandığında hep arkasında Allah vardı. Arkasında Allah'ın evliyaları vardı. Ordu Allah'ın ordusuydu.

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un muhasarası sırasında şu olayla karşılaştı. Bütün devletler Osmanlı'nın karşısında. Herkes İstanbul'un alınmasına karşı çıkıyor. Öylesine tehlikeli görüyorlar ki vezirler durumu. Fatih Sultan Mehmet'e diyorlar, biz bu muhasarayı mutlaka kaldırmalıyız. Fatih Sultan Mehmet babasına bakıyor. Mürşidi Akşemseddin Hazretlerine bakıyor. Diyor ki valla ne diyorsun? Akşemseddin Hazretleri soruyor Allah-u Teala'ya ve cevap veriyor. Hayır diyor, muhasara kaldırılmayacak. Fatih Sultan Mehmet hayır diyor, muhasara kaldırılmayacak. Sonra mı ne oluyor? Öyle bir gün geliyor ki düşmanlar iyice yaklaşmışlar. Her taraftan korkunç baskılar ve Kubbe altı vezirleri bu konuda yapılacak olan bir şey olmadığını düşünüyorlar. Bunların arasında da çok sayıda devşirme vezir var. Ve padişahım diyorlar, bu iş mutlaka burada bitmeli. Fatih Sultan Mehmet o sırada çadırında olan Akşemseddin Hazretlerine haber gönderiyor. Akşemseddin Hazretleri kabul etmiyor hiç kimseyi yanına. Fatih Sultan Mehmet gidiyor oraya. Nöbetçiler onu da içeri almıyor. Padişahı. Ama Fatih Sultan Mehmet elindeki hançerle çadırı yukarıdan aşağı yararak içeri giriyor. Bakıyor ki Akşemseddin Hazretleri secdede, gözlerinden akan yaşlarla seccade çamur olmuş. Alttaki toprak çamur olmuş. Ve secdede bakmıyor bile Fatih Sultan Mehmet'e. Bekliyor Fatih Sultan Mehmet. Akşemseddin Hazretleri diyor ki, padişahım, Mayıs'ın şu gününde sabahleyin şu burçtan saldırı yapacağız. Kumbaracılar şuraya, şuraya, şuraya, şuraya barutları yerleştirecekler. O gün diyor, Mayıs'ın 27'si miydi? Tarihini unuttum şimdi. O gün zafer bizimdir diyor. Ve Fatih Sultan Mehmet gidiyor. Kubbe altı vezirlerine diyor ki bundan sonra devam edecek ve bu işi bitireceğiz. Ve bitiriyorlar. Fatih Sultan Mehmet 4 yaşındayken babası II. Murad'ın mürşidi yanında birisiyle birlikte geliyor.

İkinci Murat soruyor. Acaba diyor bize İstanbul'u fethetmek müyesser olur mu? Hayır diyor. O sırada orada oynamakta olan 4 yaşındaki Fatih'i gösteriyor. İşte bu diyor. O işi yapacak olan burada. Onun için diyor şemsiyetini getirdim diyor. Köse diyor şemsiyetine. Ak şemsiyetin hazretleri. Ve bırakıyor onu saraya. Kendisi Ankara'ya dönüyor. Her zaman Allah ile irtibatlıydı Osmanlı padişahları. Nereye kadar? Nizam-ı alem oldukları süreç içerisinde 1299-1699. Fatih Sultan Mehmet babasına diyor ki birkaç yıl sonra sen Sultanı İkliğini Rum değil mi sen? Öyleyim diyor. İkinci Murat. Ben senin oğlun değil miyim? Öylesen diyor. İkinci Murat. Öyleyse diyor, bu diyor beni niye dövüyor? Akşemseddin Hazretlerinden bahsediyor. O da diyor ki, onun hocası vardı ya diyor, hani onu getiren sana, o da beni döverdi diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı tarihi mucizelerle doludur. Hep Allah'ın yardımı, Osmanlı Cihan Devleti olduğu sürece devam etti. Ondan sonra duraklama devri, ondan sonra gerileme devri. Allah'ın Osmanlı'ya yardımı giderek azaldı. Ama ordunun büyük kısmı gene tasavvuftandı. Artık ordu sadece Yeniçerilerden oluşmuyordu. Köylerden, her yerden insanlar toplanıyordu. Halk arasında hala tasavvuf vardı. Ve Osmanlı genel anlamda hep galip geldiyse arkasında hep Allah'ın dostlarının himmeti vardır. Allah'ın kesin nusreti vardır. Çanakkale Savaşı'nda bir Abdullah Çavuş 110 okkalık top mermisini topa yerleştiriyor. Ya Rabbi diyor, sen bana kumanda et. Nereye dersen oraya atarım. Ve Allah Teala mermiyi attırıyor. Golyat zırhlısının bordasının delinmesi, geminin suyun akıntısına paralel batması, karaya oturması. Sonra mı akıntı gemiyi yavaş yavaş çeviriyor. Öyle bir çeviriyor ki düşman donanmasının boğazın yukarısına çıkması mümkün değil. General Hamilton telgrafını çekiyor. Diyor ki savaşın kaderi değişmiştir. Askerini yukarıya geçiremiyorum. Savaş bitmiştir. Osmanlı savaşı kazanmıştır. Çanakkale geçilmez. Kimin sayesinde geçilmez? Allah'ın sayesinde geçilmez. Kimse bu milleti Allah'tan ayıramaz. Öyleyse Osmanlı'nın torunları olduğunuzu hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a düşmansa onlar aslında kendilerine düşmandır. Ve eğer Osmanlı'yı temsil eden bugünkü Türkiye Cumhuriyeti artık bütün dünyada bir itibar sahibi sayılmıyorsa,
arkasında sadece Allah'tan uzaklaşmak söz konusudur. Hep acımışımdır bizim şu ülkenin dışarıyla olan ilişkilerinde, ülkeyi dışarıya tanıtacak olan bakanlıklara. Türkiye şu dünya tarihindeki en büyük tasavvuf mirasının sahibidir. Bütün dünyanın, kainatın göz bebeği olan bir olay. Bizimkiler bunu değerlendirmeyi hiçbir zaman düşünemezler de giderler operalar kurarlar, baleler kurarlar ve batıyla yarışa girerler. Onlar sizden yüzlerce yıl evvel bu baleleri, operaları kurmuşlar. Sizden fersah fersah üstün adamlar. Ama siz kainatın en büyük mirasına sahipsiniz. Tasavvuf. Bunu değerlendiremeyenler hep kendilerine yazık etmişlerdir. Ve çok ilginç bir şekilde kuvvet hep onlarda olmuştur. Ülkede giderek batmıştır, batmıştır, batmıştır. Atatürk savaşlar kazandı. Kiminle kazandı? O askerle kazandı. Allah'ın yakını olan askerlerle kazandı. Ve o bunu çok iyi biliyordu, çok iyi değerlendirdi.

Sinekale Savaşı'nda Anzaker'den oluşan kişilik bir kuvvet siperlerinden çıkıyor. Osmanlı siperlerine doğru yürüyor, yürüyüşe geçiyor. Bir bulut geliyor yukarıdan ve askerleri tamamen kaplıyor. Sonra bulut yükseliyor. Ancak askerlerin hiçbiri aşağıda yok. Bulut hepsini almış yukarıya çıkarıyor. Hayır, Osmanlıların söylediği bir şey değil. Onlar da şahitler duruma ama yazılı metin var. Yüzlerce imza bulunan Anzak askerlerinin geride kalanlarının ve diğer siperlerde olayları gözleri paltaşı gibi açılarak seyredenlerin gördüğü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'tan uzaklaşırsanız konu negatif istikamette biter. Eğer bir Kıbrıs Savaşı kazanılmışsa arkasında Allah'ın evliyalarının olduğunu hiç kimse unutmasın. Bir kişilik uçağa ikinci binen birisi daha oluyor. Bir Allah'ın evliyası. Kıbrıs Savaşı'ndan bahsediyorum. Her işaret verdiği yere saldırılmasını istiyor. Adresini veriyor. Adres bir türbe. Ve kendi ismini veriyor. Ancak o üsteğmen, hava üsteğmeni oraya gittiği zaman görüyor ki orası bir türbe. Ve uçaktan inerken aklına geliyor uçan bir kişilik uçak olduğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şaka etmiyoruz. Çok ciddi bir konuyu konuşuyoruz. Öyleyse Allah'ın sevgisini, korumasını kaybettiğimiz gün her şeyi kaybederiz. Mutluluk dediğiniz şey ancak sizi yaratanın yarattığı standartlarda var olmanızda mümkündür. Sadece hani fıtratıyla yaratıldınız. Bunun dışındaki fıtratla yaratan hiçbir yaratılan hiçbir insan mevcut değil. Ve Allah'ın tek bir dini olmuş, Hanif dini, Arapça adı İslam. Ama bütün peygamberler aynı dini yaşamışlar. Ve kim Allah'a yakın olmuşsa onlar mutlu olmuş sadece. Şimdi Allah'ı ve onun dostlarını insanlara düşman olarak göstermeye çalışanlar var. Allah bunun hesabını mutlaka sorar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizin en büyük dostunuzdur. Onu hepiniz tanıyorsunuz.

Allah'ın dostlarını mürteci adı altında insanlara negatif istikametlerde tanıtma Allah'a ihanettir. Biz Allah'ın dostuyuz. Türküz, Osmanlı'nın kanını taşırız ve bununla iftihar ederiz. Ayrıca biliriz ki okullarımızda okulan tarih kitaplarında Osmanlı'nın gerçek çevresi yok edilmiştir. O tarih kitaplarını yazanlar tarih kitabı okusunlar. Yılmaz Öztuna'nın şu büyük Türkiye tarihini bir okusunlar. Osmanlı'nın karalamalarla, tahriflerle yüzünü kara çıkarmaya çalışmak hiçbir şey ifade etmez. Bir insan tarihini inkar ediyorsa o hüsrana mahkumdur. Öyleyse biz tarihimizle iftihar ederiz. Kaç bin yıllık Türk varlığı insanların inkarıyla çehre değiştirmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah-u Teala sizi, hepinizi, bütün insanları mutlu olasınız diye yarattı. Bu mutlu olmanın bütün standartlarına sahipsiniz. Ruhun.

Sadece İstanbul'da ahlaksızlığın arkasında Allah'tan kaçış yok mu? Allah'ı düşman sayanlar, sizlere sesleniyorum. Allah sizin de dostunuzdur. O ve onun dostları ebediyen var olacaklardır. Ve siz onlara bir şey yapamazsınız. Allah-u Teala gerektiği noktada gerekeni mutlaka gerçekleştirir. Neleri gerçekleştireceğini göreceksiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın dostları, her şeyin en güzel olduğu standartlarda hepiniz Allah için varsınız. Allah'ın mutluluğunu yaşamak için mutluluk müessesesi hepinizedir. Siz Allah'ın yolunda onun hedef gösterdiği mutluluğa ulaşacak olanlarsınız. Bütün dünya düşmanınız olsa diyor Allah Teala, ben yeterim diyor. Ama siz herkese dost olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı çok seviyorsunuz. Hep öyle kalın. Öyle kalamazsınız. Sevginiz giderek artar. O Allah'tır ve biz ona hayranız. Sevgiyi, aşkı çoktan aştık. Biz ona hayranız. Her şeyimiz Allah'ındır. Biz yokuz, o var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bizi vazifelendirdiği günden beri birçok düşman çıktı karşımıza. Birer birer öldüler. Kimisi hiç hastalığı yokken, kimisi ufacık bir sebepten birer birer öldüler. Allah'la kimse şaka edemez. O Allah'tır. Ve verdiği emri mutlaka yaptırır. Mutlaka onun emri gerçekleşecektir. O kalbinizi tertemiz kılacak, size düşman olanları, sizi öldürmek isteyenleri de size sevdirecek. İnsanları seviyorsunuz, daha çok seveceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuz kendi iç savaşınızdır. İç dünyanızda nefsinizi yenmek mecburiyetindesiniz. Nefsinizdeki bütün afetleri sıfırlamak mecburiyetindesiniz. Cennet mutluluğuna zaten Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ulaşırsınız. Ama dünya saadeti o nefsinize, hakimiyetinize paralel gelişir. Nefsinizdeki afetlerin ne kadarını yok ederseniz, yüzde ne kadarını

Hızla yüzde o kadar artar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve mutluluk müessesesi Allah'ın müessesesidir. Size öğrettiği ilmi, saadeti yaşayacaksınız. O mutluluğa hepiniz layıksınız, Allah'ın dostları. Allah Teala diyor ki, eğer beni seviyorsanız bana tevekkül edin. Bana tevekkül ediyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, en büyük cihat nefsinizle yapacağınız cihattır. Nefsinize karşı hakim olmak mecburiyetindesiniz. Zikir adı verilen anahtarla Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz zikretmek suretiyle nefsinizdeki bütün afetleri adım adım yok etmekle mükellefsiniz. Mutluluğunuzun anahtarı budur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bizlerle beraberdir. Hepinizin en büyük saadetlere, mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizlerin olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sonsuz mutluluk dualarımızla, temennilerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Amin.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
2: El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed neyzu billahi min eşşeytanir racim. Elhamdülillahi rabbil alemin erhamen. A'udu ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lad-dâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Ne demek istiyoruz? Demek istediğimiz gayet basit, gayet açık. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın hepinizden istediği bir tek şey var. Hepinizin mutluluğu yaşaması. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Tevrat'tan sonra İncil'i, İncil'den sonra Kur'an-ı Kerim'i. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de bir mutluluk rehberidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki وَمَا خَلَقْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Zariyat 56. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Acaba kul olmak ne demek? Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmak, mutlu olmak demek. Mutluluk, kul olmakla birlikte başlayan bir müessese. İnsanlar mutluluk deyince çeşitli şeyler anlayabilirler. Evvela onun bir tarifini yapmamız lazım. Bir insana büyük ikramiye çıkar, fena halde sevinir. Ve mutluyum der. Ama bu sadece o ikramiyenin çıktığını aldığı andaki sevincidir. Sevinçle mutluluğu birbirine karıştırmayın. Sevinçler, sevinecek bir olay olduğu anda oluşan, ondan sonra da geçen birer hissiyat parçasıdır. Ama mutluluk kesintisizdir, daimidir. Mutluluğun muhtevasını araştırdığımız zaman görürüz ki mutluluk her şeyden evvel kesintisiz bir müessesedir. Yani bir insan mutluyum diyorsa zamanın bütün devrelerinde bu huzuru, mutluluğu yaşaması lazım. Huzur içinde olan bir insan mutludur. Böyle bir insansa üç ayrı cepheden birden mutludur. İç dünyasında mutludur. Dış dünyasında mutludur. Allah ile olan ilişkilerinde mutludur. Bir insan iç dünyasında nasıl mutlu olabilir ki? İnsanın nefsi var. %100 afetlerle dolu. İnsanın ruhu var. %100 hasletlerle dolu. Yani nefsi afetlerle dolu, Allah'ın hiçbir emrini yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen azgın bir nefs, şeytanla devamlı irtibat halinde olan, şeytanın devamlı telkinlerde bulunduğu ve huzursuzluğa sebebiyet veren bir durum bu. Nefsin afetleri. Ruhumuz da hasletlerle dolu. Ruhumuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahibi. Yani iki zıt kardeş, Allah'a ulaşmayı dilememiş olan bütün insanların içinde. Ruh ve nefs. Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenmemiş olan insanlar, ruhla nefsi aynı şey zannederler. Eğer kişinin iyi tarafı hakimse, o aynı şey ruh adını alır. Tek bir şeydir bu onların fikirlerine göre. Eğer kötüyse, o zaman da o nefstir. Kötülük tarafı hakimse nefstir, iyilik tarafı hakimse ruhtur. Öteden biri buna inanılır. Sevgili kardeşlerim, dini mahvetmişler insanlar. Yok etmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında din yaşanmış. Hangi din yaşanmış? Hazreti İbrahim'in Hanif dini yaşanmış. Bu din bizim Kur'an-ı Kerim'imizde Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçiyor ve Arapça adı İslam. Yani Allah'a teslim olmak müessesesi. Allah'a ruhu teslim etmek, Allah'a fizik vücudu teslim etmek, Allah'a nefsi teslim etmek. Ve Allah'a iradeyi teslim etmek. Mutlulukların en büyüğü irade tesliminden sonra yaşanır.

Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada yapmanız lazım gelen şey, mutlu olmak için yapmanız lazım gelen şey, nefsinizi önce tezkiye etmektir. Onu afetlerden yarı yarıya temizlemektir. Sonra mı? Sonra da tasfiye etmektir. Nefsinizdeki bütün afetleri yok etmektir. İşte nefs tezkiyesi ve tasfiyesi bunları içerir. Öyleyse mutluluğa baktığımız zaman, mutluluğun muhtevasında nefsimizle ruhumuz arasındaki anlaşmazlık sebebiyle iç alemimizde mutsuz olduğumuzu tespit ediyoruz. Nefsimizdeki afetlerin varlığı sebebiyle başka insanlarla münasebetlerimizde hep o insanlardan üstün olduğumuz intibaını onlara vermeye çalışıyoruz. Nefsin afetleri bunu icap ettirir. Böyle bir davranış biçimi bizden sadır olduğu zaman karşımızdaki kişi de biz öyle bir itici görüntünün sahibi olduğumuz için onlar da kendilerinin bizden daha üstün olduğunu ispat için harekete geçiyorlar. Böylece kötü davranışa üstünlük iddiasını destekleyen davranışlara karşı tarafında üstünlük iddiasını destekleyen karşıt davranışları ekleniyor. Bu o kişiyle aramızda sevginin değil, bir tartışmanın, bir negatif yarışmanın sonunda da bir kavganın oluşmasına mutlaka sebebiyet verir. İşte sevgili kardeşlerim, sonuç diyorsanız, sonuç negatif bir sonuç. Nefsimizle ruhumuz arasında kavga varsa, kavganın olduğu her yerde mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Bu kavga bütünüyle biter mi? Bütünüyle biter. Kim nefsindeki bütün afetleri yok ederse, o afetlerin yok olmasına sebebiyet veren Allah Teala'nın zikriyle Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat isimli nurlardan fazıların nefsimizin kalbini %98 doldurması, %2 de rahmetle dolan nefsimizin %100 nurlarla dolu olması hali bizi herkes tarafından sevilen bir insan haline getirir. Nefsimizin afetleri tamamen yok olmuştur. Ruhumuzun hasletleri onun o yok olan afetlerin yerine gelmiştir. Nefsimizin afetleri varken davranışlarımız nasıldır? Nefsimizin afetleri bize hep bir şeyler yaptırır. Negatif bir şeyler sevgili kardeşlerim. Bu negatif davranışlar karşımızdakini de bize negatif davranmaya iter. Ama nefsimizdeki afetler tamamen yok olmuşsa, o zaman hasletler gelmiş yerleşmiştir. Daha doğrusu hasletlerin eşidi hüviyette olan fazıllar, bizi fazilet sahibi kılacak olan fazıllar girip nefsimizin kalbine yerleşmiştir. Artık davranışlarımız tamamen pozitiftir. Sevgili kardeşlerim, nasıl bir dizayn? Nefsimizin
kalbinde Allah Teala'nın kalbimize ulaştırdığı nurlar sebebiyle nefsimizin afetlerinin bütünüyle yok olduğu yerlerine, ruhumuzun hasletlerine paralel fazlaların yerleştiği, bütün davranışları pozitif olan bir yapının sahibi oluruz. Bu her an mutlu olmamızın yegane senedidir, ispat vasıtasıdır, delildir. Ve bu sebep nefsimizin afetlerinin yerini tamamen ruhumuzun hasletlerine paralel olan nefsimizdeki fazıllar sağlamıştır. İçimizdeki kavga %100 bitmiştir. Eğer fazılların sahibiysek, öfkenin, kinin, nefretin, intikamın yerine sevgi, uyum, kısaca mutluluk kaplamış olur. İşte bu nokta sevgili kardeşlerim, bütün insanları mutluluğa ulaştıran temeli oluşturur. O zaman sizde her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, işte insanlar neden mutsuz diye düşündüğünüz zaman ortaya sadece bir tek şey çıkıyor, nefsin afetleri. Nefsin afetlerine tesir eden güç nedir? O güç şeytandır. Allah Teala buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emrolunur. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Nefsimizi tezkiye edebilmemiz, temizleyebilmemiz Allah'ın zikriyle mümkündür. Zikir yani zikrullah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmek. Eğer Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dilemişsek, mutlaka Allah bizi mürşidimize ulaştırır. Tabiyetimizle beraber kalbimizin içine iman yazılır. Önemli mi? Son derece önemli. Neden önemli? Çünkü bu noktadan itibaren zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur. Birinci grup rahmetle faz, rahmet nurları taşıyıcıdır. Fazıllar o taşıyan uçağın kargo yüküdür, kargosudur. İkisinde rahmetle salavat gelir. Rahmet nurları bu sefer de salavatı getirirler. Rahmetle faz, rahmetle salavat beraberce gelirler göğsümüze. Göğsümüzden Allah'ın açtığı yarıktan geçerek kalbimize ulaşırlar. Kalbimize Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir. Kalbimize ulaşan rahmet faz ve salavat nurlarından fazıllar bu manyetik alanın zıttı manyetik alanın sahibidir. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Kalbimize Allah ne kadar zikredersek, ne kadar süre zikredersek o kadar süre nefsimizin kalbine Allah'ın bu nurları gelir. Ve o süre içinde Allah'ın katından gelen bütün fazıllar nefsimizin
kalbinde bulunan iman kelimesi tarafından çekilir ve yapıştırılır kendisine. Kalbimize yapışan fazıllar kalbimizi işgal etmeye başlar. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü fazılların işgal ettiği yere artık nefsimizin afetleri zikirsiz devrede kalbimize geleceklerdir. Ama kalbimizde barınamazlar. Ve kalbimizin içinde fazılların kapladığı alana onlar artık intikal edemezler. Orasını tekrar işgal edemezler. Nefsimizin kalbi Allah'ın nurları olan fazıllar tarafından işgal edilmeye başlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, işte bu muhteva önemli. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının inmesi ve iman kelimesine yapışarak orasını işgal etmesi, kaplamaya başlaması. Neticede ne olur? Daimi zikre ulaştığınız zaman, yani kesintisiz bir şekilde 24 saat, uyanıkken de, uykudayken de zikriniz, zikri daim olursa, devamlı zikirde olursanız, o zaman nefsinizin kalbi sadece %98 fazılla, %2 de rahmet nuruyla dolar. Geriye boşluk kalmayacağı için afetlerin barınağı yoktur. O zaman siz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanırsınız. İşte bu nokta son derece önemli sevgili kardeşlerim. Bu noktada siz mutlu bir insansınız. Neden? Nefsiniz de, ruhunuz da, artık ruhunuz sizde değil, Allah'a ulaşmış durumda çoktan. Nefsiniz sadece fazıllardan oluştuğu için Allah'ın bütün emirlerini canı gönülden yerine getirmek talebinin sahibisiniz ve de onlar yerine getirilirken de büyük mutluluklar yaşarsınız. Allah-u Teala'nın en büyük ibadeti zikirdir. Sizse zikri daime ulaşmışsınız. Yani otururken de, ayaktayken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrediyorsunuz. Böyle bir noktada nefsinizin kalbi pırıl pırıl olmuştur. %100 nurlarla dolmuştur. İşte böyle bir ortamda nefsinizin kalbinden size ulaşacak olan bütün talepler pozitif taleplerdir. Hepsi Allah'ın emirlerine uygun taleplerdir. Allah neyi emretmişse siz onu yerine getirmek istersiniz, ifadesi yetmez. Yerine getirmek içinizden gelen bir talep olur, vazgeçilmez bir talep olur. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek sizin için büyük zevkleri oluşturur. Hani insan vardır, namaz kılar, aman şu namazını da kılayım, yakamdan düşsün, bitireyim şu namazı bir an evvel, çıkayım kurtulayım düşüncesiyle namaz kılanlar var. Bunlar konunun başında olanlar. Henüz Kur'an'ın temel hükümlerini bilmeyenler, tasavvufu bilmeyenler. Unutmayın, tasavvuf Kur'an'dır. Tasavvufun bütün dayanakları Kur'an'dır. Bunu defaatle ispat ettik herkese. Öyleyse Kur'an'dır diyoruz. Kur'an'ın talebi, mutasavvufun talebidir. Kur'an'ın talebi, evliyanın talebidir. Kur'an, zikri farz kılmıştır. Günün yarısından daha fazla zikri farz kılmıştır. Daimi zikri de, zikri daimi de farz kılmıştır. İşte 3 ayet-i kerime. Allah-u Teala
buyuruyor ki Veskür ismi Rabbike ve tevettül ileyhi tebtila. Allah'ın ismi öyleyse Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bu ara sıra zikretmektir. Yani bu kesin olarak günün yarısından çok daha az bir zikirdir. Başlangıç zikirdir. Bir süre devam eden bir zikirdir. Bu günün yarısından daha az bir zikirdir. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştıracak olan zikir de gerçekten günün yarısından daha az bir zikirdir. Birkaç saatte tamamlanır. Ama bir de çok zikir var. Günün yarısından daha fazla zikir. 12 saatten daha çok zikir. Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ya eyyühellezine aminu zkurullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha çok zikredin. Daha ötesi de var mı? Elbette var. Bir de daimi zikir var. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki feskurunallâhe kıyamet ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zikir Allah Teala'nın bu sebeple sizi mutluluğa hazırlayıcı faktör olarak faydalı olması dolayısıyla en büyük ibadettir. İşte Allah Teala bunu söylüyor. Üç zikri karşılaştırmış. Namaz kılmak zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilaveti zikirdir. Ve zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek, o da zikirdir. İşte sevgili kardeşlerim, bu zikri, bu daimi zikri ya da zikrullahı yerleştirmek asıldır. Şimdi bakıyoruz Allah Teala ne söylemiş Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde. Utlu uhiye ileyke minel kitabe. Habibim diyor Allah Teala, sana o kitaptan vahyettiğimiz şeyler var ya, ayetler, sureler, onları, o şeyleri onlara oku. Sana kitaptan vahyettiklerimizi onlara, sahabeye oku, anlat, tilavet et. Ve kumus salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve ale zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki Allah'ı zikretmek ikisinden de daha büyüktür. En büyük ibadettir diyor Allah Teala. Muhakkak ki demiş ve le kullanmış. Öyleyse işte mutluluğunuzun anahtarı o zikirdir. Allah Teala biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık deyince ne çıkıyor ortaya? Birinci kulluk Allah'a ulaşmayı dilediği zaman insanın gerçekleşir. 28 basamaklık bir serüvenin birinci ayağındasınız daha. Üçüncü basamaktasınız. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Dilediğiniz anda Allah'a kul oldunuz. Allah'a kul olmak. Bunun manası şeytana kul olmaktan kurtulmaktır. Şeytana kul olmaktan kurtuldunuz ve Allah'a kul oldunuz.
Sonra Allah derhal üzerinizde fonksiyonlarını eda edecek ve kalbinize ulaşacak, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecek, göğsünüzü yaracak, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açacak. Siz zikir yapacaksınız, Allah'tan gelen %2 rahmet kalbinize ulaşacak. Ondan sonra zikrinizi, böyle olduğunuz için %2 rahmet yerleştiği için huşu sahibi olacaksınız. Hacet namazını kılma yetkisi verilecek size. Ve bu hacet namazını kılmak suretiyle Allah'tan mürşidinizi isteyeceksiniz. Mutlaka gösterecek Allah-u Teala. Allah'a mülaki olmayı dilemişseniz, Allah'a ruhunuzu ilka etmeyi, mülaki kılmayı, ulaştırmayı, hayattayken bunu yapmayı kalben dilemişseniz Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala mutlaka bunları gerçekleştirir. Ve mürşidinize Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğunuz zaman kalbinize iman yazılır ve başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Günahlarınız sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, insanlar vardır, günah işlerler, günlerce, haftalarca Allah-u Teala'ya yalvarırlar. Ya Rabbi, beni affet, beni bağışla. Vallahi de, billahi de, tallahi de bir daha işlemeyeceğim bu günahı diye. Allah-u Teala affeder mi? Affedebilir. Peki affetmeyebilir mi? Evet, affetmeyebilir de. Ne yapacağını kimse garanti edemez. Eğer Allah'tan kişi mütemadiyen günahı işledikten sonra talepte bulunuyorsa, ya Rabbi beni affet diye, bunun bir neticeye ulaşacağını kimse garanti edemez. Peki garantisi var mı? Allah'ın günahları affetmesinin garantisi var mı? Elbette var. 30 senedir bunu anlatıyoruz. 30 senedir. Elbette var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an, ey yüce Allah'ım, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Ermiş evliya olmak istiyorum. Ben de senin evliyandan biri olayım. Evliya, dost demek. Dostlar demek. Ben de senin ermiş evliyan olmak istiyorum. Ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Talebini buradan, kalpten söyleyebildiğiniz anda olayı bitirdiniz. Allah bütün günahlarınızı örter. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah Teala ne diyor orada? Ey iman edenler diyor. Ey inananlar. Bunlar Allah'a inanıyorlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilememişler. Dilemedikleri için takva sahibi değiller. Allah Teala diyor ki onlara takva sahibi olun. Bu kişinin takva sahibi olabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki münibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı böylece takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma diyor. Dilemeseydi kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı, takva sahibi olamayacaktı. Müşriklerden olarak kalacaktı. Kim bu müşrikler? İki nevi şirk var. Açık şirk, gizli şirk. Açık şirk putlara tapmak. Ama kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse,
ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezse o kişi gizli şirktedir. Ömrü boyunca da dilemediği sürece şirkte kalacaktır. Mutluluğa hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın kulu olur. Ve Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil bize kul olsunlar diye yarattık ifadesi o kişinin birinci kulluğunu elde ettiği noktanın ne kadar önemli olduğunu bize gösterir. Çünkü kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kulluğun sahibidir. Cehennemden kurtulmuştur, birinci cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibi olmuştur.

ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Ve bu süreç Allah-u Teala tarafından garanti edilir kişiye. Diyor ki Allah-u Teala, kim bana ulaştırmayı, ruhunu bana ulaştırmayı dilerse, kim bana mülaki olmayı dilerse, onun ruhunu ben kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. İşte Allah'ın ifadesi açık ve kesin olarak geliyor karşımıza sevgili kardeşlerim. Diyor ki Allah-u Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Hidayete erdirir. İşte olay açıklık kazanıyor. Sevgili kardeşlerim, insanın hedefine yürümesi bu standartlar içinde mutluluğu ifade eder. O kişi nefsinin kalbinde bu noktada %51 nura ulaşmıştır. %49 rahmet nuru, %2. %2 rahmet, %49 fazılla, %51 nurla. Ruhu mürşidine tabi olduğu anda vücudundan ayrılarak ana dergaha ulaşan ruhu Allah'a ulaşmıştır. Bu vuslattır. Kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Ve gideceği yer üçüncü kat cennettir. Dünya mutluluğunsa yarısını elde etmiştir. Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin sadece %51'i yok olmuştur. Mutsuzluğumuz nefsimizin kalbindeki afetlere dayalı. Mutluluğumuz nefsimizin kalbindeki fazıllara dayalı. İşte faziletli yapıyor bizi. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Nefsimizin kalbinde %81 nur birikiminde. Daimi zikre ulaşırız. Nefsimizin kalbi %100 nurlarla dolar. O zaman kesintisiz bir mutluluğun sahibi oluruz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a bu noktada yakınlığımız üst boyuta çıkar. Nefsimizin kalbinde hiç afet kalmadığı için Allah Teala bizleri devamlı bir mutluluğun içinde yaşatır. Bu noktada nefsimizin kalbinde hiç afet kalmadığı noktada, daimi zikre ulaştığımız noktada Allah Teala bize ard arda ikramlarda bulunur. Hepsi fazl-ı keremindendir. O kişi daimi zikre ulaşmıştır. Ulaşmışsa ne olur? Ulaştığı zaman daimi zikri sebebiyle nefsinin kalbi tamamen nurlardan oluşur artık. Afetlerin barınabilmesi mümkün değildir. Çünkü zikri bitmiyor kişinin. Bitse o ne kadar afet gelmişse gelmiş yerleşmiştir. Ama boş kalan yere afetler gelip yerleşecektir. Ama nefsin kalbine gelen nurlar onu devamlı dolu olarak tutuyor. Karanlıklara yer kalmıyor çünkü karanlıkların girebilmesi için nefsimizin kalbinin alt taraftaki zulmani kapısının açılabilmesi lazım. O kapı yukarıdan gelen rahmet ve salavat nurlarının
alttaki kapıyı kapıya vurarak, alttaki kapıya baskı yaparak o kapıyı devamlı kapalı tutması söz konusu. Böylece nefsimizin kalbine karanlıkların girmesi söz konusu değil. Mümkün değil. Kalbimiz %100 nurlarla kaplanmış. Bütün nefsimizin kalbi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlemememizi emrediyor. İşte böyle bir imkanın içindeyiz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, o noktada ne olur? İç dünyamızda mutlu oluruz. Neden? Çünkü nefsimizin kalbi %100 fazıllarla, %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla doludur. %100 nurlarla doludur. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri hiç işlemeyen birisi var artık. Öyleyse her olayın arkasından mutlaka duyacağımız şey mutluluktur, huzurdur. Peki, iç dünyamızdaki durum bu. Dış dünyamızda durum ne? Nefsimizin kalbinde afetler olmadığı için hiç kimseye karşı kolaylık etmeyiz. Kimseden üstün olduğumuzun iddiasında bulunmayız. O zaman insanlar bize kızmazlar, biz de onlarla kavga etmek mecburiyetinde kalmayız. Öyleyse dışarıdaki sulh ve sükûnu sağlayan da gene insanın davranışlarıdır. Bu noktada başka insanlarla da kişi sulh ve sükûn noktasına ulaşmıştır. İç dünyasında mutludur, nefsiyle ruh arasında kavga yoktur. Huzursuzluk sona ermiştir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir insan vardır artık. Dışarıdaki insanlarla kavgası bitmiştir. Dış dünyasında da mutludur kişi. Gelelim Allah ile olan ilişkilere. Orada da muhteşem bir mutluluğu yaşar insan. Neden? Çünkü Allah'ın emri ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimidir. Bu kişi hepsini gerçekleştirmiştir. Ulu'l-Elbab olduktan sonra muhlis olmuştur. Ondan sonra iradesini de Allah'a teslim edip, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamını Allah-u Teala tarafından tayin edilmiştir. Böyle bir noktaya ulaşan bu kişi, mutluluğu en üst boyutta yaşayan bir insandır. İradesi de Allah'a teslim olmuştur. Allah ile olan ilişkilerindeki bütün fonksiyonel durumlar pozitif istikamette çalışmaktadır. Bu kişi 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılmaktadır. Kuşluk sünneti ve teheccüd sünnetiyle beraber 7 namaz. Bu kişi zikir yapmaktadır. Zikri külliyenin sahibidir. Kesintisiz bir zikir ve artık tesbihe geçmiştir.

Allah-u Teala'nın bütün emirlerini yerine getirmek onun için bir zevktir. Yasak ettiği fiilleri işlememek için de gayret sarf etmesi gerekmez. Çünkü iç dünyası zaten böyle bir talebin sahibi değildir. İşte bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilediği zaman birinci kulluktadır. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman 14. basamakta ikinci kulluktadır. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, teslim ettiği zaman 22. basamakta üçüncü kulluktadır. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği 25. basamakta dördüncü kulluktadır. Yirmi altıncı basamakta daimi zikrin sahibidir. Ulul albab olmuştur, beşinci kulluktadır. 27. basamakta muhlis olmuştur. Tövbe-i Nasuh'a davet edilmiştir. 6. basamaktadır. Ve 28. basamakta iradesini de Allah'a teslim ederek tesbihe geçmiştir. 7. ve en üstün kulluktadır. İrşat makamına tayin edilmiştir Allah-u Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu anlattıklarımız Allah'ın bize anlattıklarıdır. Bu kişi iç dünyasında kesintisiz bir mutluluğu yaşamaktadır. Nefsiyle ruh arasındaki kavga bitmiştir. Bu kişi dış dünyasında kesintisiz bir mutluluğu yaşamaktadır. Onun başkalarıyla olan kavgası bitmiştir. Başkaları onunla kavga edebilirler. O onların problemi. Ama o onlarla kavga etmez. Allah-u Teala'nın kendisine verdiği üst seviye vazifeler vardır. Manevi görevler. Onları yapar. Bu da ona büyük mutluluk verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Allah hangi emri vermişse hepsini gerçekleştiriyor en üst boyutta. Allah neyi yasak etmişse onlara karşı bir talebi yok. Allah bütün o talepleri alıyor içinde. Ne emirler cephesinde Allah ile bir takışması var. Yani Allah'ın emirler cephesindeki bir emrini yerine getirmezlik etmiyor. Ne de yasaklar cephesinde Allah'ın bir emrini yerine getirmezlik etmiyor. Bu kişi iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde sonsuz bir mutluluğu yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, işte burası kulluğun sonudur. Yedinci kulluktur. Onun için Allah-u Teala bütün insanları Allah'a kul olmak için yaratmış. Herkesin bu sonsuz mutluluk noktasına ulaşmasını diliyor Allah-u Teala. İnsanlarsa bu hakikatleri hiç mi hiç bilmiyorlar. Kur'an bu söylediklerimizin hepsini söylediğimiz ayetlerle bütün boyutlarıyla hatırlıyor. Unutmayın sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an vardı. Bütün emirlerini Kur'an'dan vermiştir. 14 asır sonra biz Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'ı sizlere öğretmekle vazifelendirildik. Ve sizleri eğer talep ederseniz mutlaka saadete ulaştırmakla görevlendirdik. Şeytan sizin mutluluğunuza engel olamaz. Allah buna müsaade etmez. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz Allah-u Teala'nın sizi mutlaka saadete ulaştırdığını, dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak size bedavadan verdiğini,
Ve üçüncü kat cenneti de size bedavadan verdiğini göreceksiniz. Neden? Çünkü diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Biz insanların görevi Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Allah da kendisini görevli ilan etmiş. Siz bunu dileyin diyor, benim de görevim diyor. O zaman sizi kendime ulaştırmaktır. Üçüncü kat cenneti vermektir. Nefsinizin kalbini %51 nurla doldurmaktır. Ben bunu yaptığım zaman sizin de davranışlarınızın yarıdan fazlası pozitif davranışlar olacaktır. Sizi mutlu kılacak davranışlar olacaktır. Yarısından azı kalacaktır, sizi mutsuz edecek. Burada dünya mutluluğunun yarısını yaşatırız biz size. Ama cennetlerden üçüncü kat cenneti de garanti ederiz diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Hadi diyor ey insanlar durmayın. Arzı dünyalar kadar geniş olan cennetlere koşuşun diyor. Hadi durmayın diyor. Cennetlerime koşun benim diyor. Ne yaparak koşacaksınız? Bir dilekle. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ben senin bunca ermiş evliyan var ya, işte o ermiş evliyandan birisi de ben olmak istiyorum. Ya Rabbi bana bunu sağla diye talepte bulunmanız lazım. Talepte bulunun, gemi iskeleden demir alıp ayrılır. Mutlaka 7 safayı yaşayarak, 7 limandan geçerek son limana ulaşır. Sizin talebiniz üzerine sizi ulaştıracak olan son liman, ruhunuzu Allah'a teslim etme noktasıdır. Burada söylediğimiz oluşur. Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz ve nefsinizin kalbinin %51'i nurlarla dolar. Dünya mutluluğunuz da günün yarısını mutlaka aşar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? İşte size sualimiz bu. Daha kolay ne var diye soruyoruz, bize cevap ulaştırın. Sadece bir dilekle Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyeceksiniz. Üçüncü kat cennet. Günahlarınızın örtülmesi ve nefsinizin kalbinin %51 nurlarla doldurulması, dünya mutluluğunun %51'i yarıdan fazlası, sizin bir şey yapmanıza gerek kalmadan Allah-u Teala tarafından size hibe ediliyor. Bu vehbi bir olaydır. Allah-u Teala sizi kendisine ulaştırıyor. Hepinize kapılar açık ardına kadar sevgili kardeşlerim, can dostlarım, bu ülkenin insanları, Allah-u Teala hepinizi kendisine davet ediyor. Hadi ne duruyorsunuz? Arzı dünyalar kadar olan cennetlere koşuşun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın sohbetini yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, dostluktan, kardeşlikten ve özellikle mutluluktan bahsetmek üzere bir aradayız. Eğer Allah ile bir aradaysak mutluyuz. Allah bizimle ise mutluyuz. Şu anda sizler, biz ve Allah Teala üçümüz bir aradayız. Öyleyse mutluluktan bahsedebiliriz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bir ilişki kurulmadan da mutluluk oluşabilir diyenlere hep acıyarak bakmışımdır. Hayatlarının neyi ihata ettiğinin hiçbir zaman farkına varamadan ölürlerse gerçekten kendilerine çok yazık ederler. Sevgili kardeşlerim, Allahsız bir mutluluk mümkün değildir. Mutluluğun ne olduğunu bilmeyenler ancak Allah ile beraber olmadan da insan mutlu olabilir diye bir düşüncenin sahibi olabilirler. Sevgili kardeşlerim, bu onların problemi. Ama bizler mutluluğu yaşayanlarız. Ama bizler biliyoruz ki mutluluk Allah'la bile olmaktır. Sevgili kardeşlerim, bugün 27 Ocak Pazar günü

Yani din, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuydu. 1299 yılından 1922 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu olarak ...1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 723 yıl. 700 yıl. 700 yıldan fazla bir süre Osmanlı İmparatorluğu vardı. Allah ile birlikte anılan bir imparatorluk. Kendisinden evvelkilere hiç benzemiyordu. Büyük imparatorluklara baktığınız zaman Roma İmparatorluğu gibi, oralarda Allah ile olan yakınlığı göremezsiniz. Ama Osmanlı, Allah ile yakınlığın, mutluluğun imparatorluğuydu. Osmanlı

Bunun yükselme devri boyunca sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yani Osmanlı Cihan İmparatorluğu devam ettiği sürece Osmanlı Nizamül Alem olduğu sürece, alem için var olduğu sürece başka ülkelere yapılan haksızlıkların giderilmesi konusunda hükümran olduğu sürece Allah ile beraberdi. Ve yükseldi ve yüceldi. Allah ile bir olmak, beraber olmak, bir başka adıyla İslam'ın hayata geçirilmesi, asıl adıyla tasavvuf, Osmanlı İmparatorluğu'nun simgesiydi. Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin adıdır. Ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e başlamıştır, ne de bir takım iddialara göre ondan 900 yıl sonra. Hayır. Hazreti Adem'le beraber başlamıştır. Hazreti Adem ve ona gerçek anlamda tabi olanlar, onlar tasavvufu yaşadılar. Tasavvuf, kainatın tek dininin hayata geçirilmesidir. Kainatta bir tek din olmuştur. O dinin Arapça dilindeki adı İslam'dır. Din, Allah'a sesli olmaktır. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir devlet düşünün. Ordusu, Allah'ın ordusu. Yeniçeri Ocağı'na acemi oğlan olarak dahil olabilmek, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mürşidine tabi olmasıyla mümkündü. Yeniçeri Ocağı'nın piri Hacı Bektaş Veli'ydi. Öyleyse asker ocağı Allah'a ait bir asker ocağıydı. İşte onlar sevgili kardeşlerim Allah ile bir oldular. Hayranlık uyandırdılar. Uyandırdılar mı? İşte basit bir misal. İkinci Murat seferde sabah teftişinde içtimada bir Musevi dizilgen padişahın atının yıllarını tutuyor. Padişahım diyor, maruzatım var. Söyle bakalım diyor bezirgen başı. Nedir durum? Diyor ki senin askerlerin benim bahçemden elma almışlar ama parasını oraya bırakmamışlar. İkinci Murat buna dehşetli üzülüyor. Ve askerlere dönüyor. Diyor ki beni bu duruma nasıl düşürürsünüz? Ben size demedim mi? Kul borcuyla askere gelinmez. Hazineden alın paranızı. Borcunuzu ödeyin. Öyle gelin. Benim askerim olun. Allah'ın askeri olun. Ben aranızda kul borcu olmayanların benimle beraber olduğunu düşünüyordum. Ama bunu yapmışsanız artık aranızda kul borcu olanlar var demektir. Bu konuya ne kadar önem verdiğini bildiğiniz halde bana bunu nasıl yaptınız diyor. Ve soruyor. Kim yaptı diyor bunu diyor. Askerlerden bir kişi bir adım öne çıkıyor. Ben yaptım padişahım diyor. Evladım diyor, söylediklerimi duydun. Hadi bana cevap ver diyor. Nasıl yaptın bunu bana? Padişahım diyor,
Bunun birinci sebebi elma yerdeydi. İkinci sebebi diyor, elma çürüktü. Ve benim de üzerimde para yoktu. O yerdeki çürük elmayı aldım ve sadece onu yedim. Ama benimle beraber olan şu iki arkadaşım oradaydı. Onlar dallardan meyve kopardılar ve parasını da oraya koydular. Padişahım soralım emir buyursanız diyor Bezirgan Paşa'ya, öyle miydi diye. Bezirgan Paşa diyor ki evet efendim diyor, öyleydi. Dalda gerçekten birçok dalda para buldum. Kesinleşiyor ki elma yerde olan bir çürük elma. Diyor ki padişahım diyor, ben yerde olan çürük bir elmanın para edebileceğini düşünemedim. Yoksa diyor arkadaşlarımdan diyor alırdım. Oraya koyardım. Onlar kendileri o sırada kendi işlerine meşgul oldukları için bu benim yaptığımdan haberdar olmadılar. İkinci Murat diyor ki Bezirgan Başı doğru mu söyledikleri? Doğru diyor. O yerdeki çürük elma için ne kadar para istiyorsun diyor padişah. Bir kese altın isterim diyor. Padişah hemen emir veriyor. Getirin diyor bir kese altını. Bu vezirgana verin diyor. Vezirlerden biri dayanamamış. Padişahım demiş bir çürük elma için bir kese altın mı demiş, fazla değil mi? İkinci Murat ona dikkatle bakmış. Demiş ki o demiş hak sahibidir. Şimdi o Allah onun tarafında. O ister ve biz ona veririz demiş. Bir kese altın getirilmiş, Bezirgan'a teslim edilmiş. Bezirgan elinin tersiyle altın kesesini itmiş. Ve demiş ki beni de aranıza alın demiş. İşte onlar Osmanlı'ydı. Sevgili kardeşlerim. Onlar tasavvufu yaşadılar. İslam'ı yaşadılar. Kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Hazreti Adem'in dinini, bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dini yaşadılar. İnsanlar zanneder ki her peygambere kitap verilmesi dolayısıyla her peygamber sanki ayrı bir din yaşamış. Oysa ki hepsi aynı dini yaşadılar. Her peygamber ve ona tabi olanlar, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem ve ona tabi olanlar, Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar, Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar ve en son peygamber, son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar hepsi ruhlarını da, beklerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ve hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi oldular. Ve şeytan her peygamberden sonra yeniden büyük gayretlerle dinin temel çıktılarını bozmayı başardı. Ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yana geçen, peygambersiz geçen, bugüne kadar geçen süre 1400 küsur yıl. Bu süreç içerisinde iblis gene pek çok şeyi tarumar etmeyi başardı. İslam'da artık Allah'a ulaşmayı dilemek, müşride ulaşıp tabiiyet,
Ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Muhsinlerden biri olarak. Nefsi bütün afetlerden kurtararak Allah'a teslim etmek. İrşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmekten oluşan 7 safhalı İslam artık İslam'ı yaşadıklarını düşünen insanların %90'ından daha fazlası tarafından yaşanmıyor. Diğer dinler ise İslam'dan başka bir dinin sahibi olduklarını zannediyorlar. Ama İslam'ın Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu, bu dinin bütün özelliklerini İslam'ın götüreceğini, yürüteceğini söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde ve bütün peygamberlerin aynı dini yaşadığını, tek şeriatın bütün dinlerin şeriatı olduğunu söylüyor Allah Teala. Aynı emirler verilmiş, aynı hedefler gösterilmiş. Ve İslam'dan 1400 yıl, 1400 küsur yıl sonra her şey ne kadar değişmiş. Bütün dinlerin içindeki insanların %90'dan fazlası dinlerinin esaslarını unutmuşlar. Çok büyük bir kısmı da tek bir dinin mevcut olduğunu, o dinin kendi peygamberleri zamanında yaşandığını unutmuşlar. Sanki başka başka kaidelere bağlı imişler gibi Hz. Musa'ya bağlı olanlar, Hz. İsa'ya bağlı olanlar, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bağlı olanlar ayrı ayrı dinleri oluşturmuşlar ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediği gibi fırkalara ayrılmışlar. İşte o dinler fırkalara ayrılmadan evvel neyi yaşamışlarsa Osmanlı asker sınıfıyla, ilmiye sınıfıyla, bütün halkıyla kainatın tek dinini çok geniş spektrumlu olarak yaşadılar. Ve halkın büyük kısmı, askerin tamamı, ilmiye sınıfının büyük kısmı, kainatın tek dinini yaşadılar. Ve dünyaya adalet taşıdılar. Osmanlı adaleti, Orta Çağ'da bir abideydi. Halkla asillerin arasında öyle büyük bir uçurum açılmıştı ki Allah'ın adalet mefhumu iki topluma birden tatbik edilemiyordu. Asillerden birisi halktan birisini en ağır suçla öldürse onu mahkemeye celbetmek için özel izin gerekirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte o devrede Osmanlı bütün Avrupa'ya adalet götürdü. Tüm Kuzey Afrika'ya adalet götürdü. Kafkaslara, Balkanlara,
alet getiriyor. Avrupa'dan çok daha büyük bir toprak parçasının sahibi olan Osmanlı yüzyıllarca orada ...1299'dan en az 1699'a kadar 400 yıl devlete âli, yüksek devlet unvanını korudu. Osmanlı alem içinde. Onun için Osmanlı nizamı alem olarak benliğini korudu. Bu muhakkak ki ilelebet sürmeyecekti. Nitekim insan tabiatının yozlaşmaya yönelik o muhtevası içerisinde Osmanlı da yavaş yavaş büyük kısmının tasavvufu yaşadığı bir Osmanlı olmayı sürdüremedi. Bu mihraptan adım adım ayrıldı. Ve bütün güller soldu. Bütün değerler adım adım aşağı doğru inmeye başladılar. Ve Osmanlı artık nizami alem unvanını koruyamadı ve nizami cedid oldu.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu Büyük Millet'in ilk sultanı Sultan Osman gördüğü rüyasını Şeyhi Edebali'ye anlatıyor. Başımın ucundan diyor bir büyük çınar çıktı. Bütün gökleri kapladı. Şeyh Edebali diyor ki ona, bu bir imparatorluk diyor. Senin neslin bir gün cihana hakim olacak. Dört bir yanda at koşturacaksınız diyor. Asya'da da, Afrika'da da, Avrupa'da da. Bu ağaç diyor, büyük, çok büyük bir imparatorluğu vücuda getirecek. Ve ...1922 yılına kadar

0: 600 yıldan 623 yıl Osmanlı hanedanı yaşadılar. Ve sevgili kardeşlerim, bizler Osmanlı kanı taşıyoruz. Onları Osmanlı yapan şey, cihan hakimi yapan şey, Allah'a olan derin sevgileri, hayranlıkları ve saygılarıydı. Allah'ın hak adı verilen dizaynı orada vardı. Ve cihana adalet götürdüler. Cihan imparatorluğunu kurdular. Bugün Osmanlı'nın torunları bu ülkenin, Türkiye'nin sahipleridir. Osmanlı bugün ait olduğu yerde değildir. Osmanlı medeniyet seviyesini yakalamayacaktır. Onun ötesine geçecektir. Damarlarındaki kan bunu gerçekleştirebilecek olan hüviyete sahiptir. Hayır sevgili kardeşlerim, muasır medeniyet seviyesi değil. Onun ötesi. Gelecekte Osmanlı o noktaya ulaşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte onlar mutluluğu yaşadılar. Kervansaraylar kurdular. Biliyor musunuz kervansaray neydi? Eğer bir tek atınız varsa bütün Osmanlı İmparatorluğunu, yani Avrupa kıtasının 1,5 katı, 2 katına yakın bir dünya dizaynını 5 kuruş para ödemeden devamlı gezebilirdiniz. Hayatınızı isterseniz ölene kadar bu yollarda harcayabilirdiniz. 5 kuruş paraya ihtiyacınız olmazdı. 5 akçeye ihtiyacınız olmazdı. Kervansarayların hepsi vakıftı. Oralara gelen misafirlere ve onların atlarına 2 aylık bir süre içerisinde mutlak olarak bakılırdı. Hiç kimse geri çevrilmezdi. Hangi dinden olursa olsun, hangi milletten olursa olsun, inancı ne olursa olsun, misafirler baş tacı edilirdi. Ve herkesin 2 aylık bir istikakı kesin olarak mevcuttu. Bir kervansarayda zamanını tamamlayan kişi eğer başka kervansaraylarda da aynı şeyi yaşamak istiyorsa hiç tasalanmadan diğerlerine geçerdi. Ve bir yıllık bir süre geçtikten sonra tekrar eskilere dönmek imkanı da söz konusuydu. Yani 10 sene, 20 sene, 30 sene bir insan kervansaraylarda yaşayabilirdi eğer isteyen olursa. Osmanlı vakıfları bu kervansarayları bunun için kurdular. O devirlerde dünyanın en seri posta teşkilatı Osmanlı'ya aitti. Atlar sıra sıra beklerler. Tatar ağaları konunun kumandasını üzerlerine almışlardı. Her menzilde mutlaka hazır vaziyette çok sayıda at beklerdi. Acil ferman getirenler hiç vakit geçirmezlerdi. Gelirlerdi, terli atı bırakırlardı, derhal yollarına devam ederlerdi. Namazlarını da at üzerinde kalarlardı, mutlaka menzillerine zamanında ulaşırlardı. Sevgili kardeşlerim, kısaca onlar Osmanlıydı. Bizim mekteplerimizde hala Osmanlı'yı kötüleyen yazılar görürsünüz tarih kitaplarında. Bu zavallılığa hep acımışımdır. Tarihini inkar eden bir millet. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yla sadece iftar ederiz. Bütün cihana adalet taşımış olan cihan hakimiyetini 400 yıl elinde tutmuş olan bütün dünyanın saygısını kazanmış olan adaletin temsilcisi bir ceddimiz var. Bununla iftar edin. Sevgili kardeşlerim, konumuz mutluluktu. Onlar mutluluğu yaşadılar. Dört başına vur, bir mutluluk onlar tarafından yaşandı. Allah ile sonsuz bir ilişkinin içindeydiler. Her devirde Allah'ın evliyası büyük saygı görürdü. Bizim zamanımızda da ilticacı diye hapislere atılır. Sevgili kardeşlerim, bu tabii değil mi? Öyle bir imparatorluktan sonra böyle bir dünyada bu hüviyette, bu seviyede bir idare. İnsanların artık adam yerine koymadıkları bir ülkenin insanları olduk. Hiç kimsenin tanımadığı bir ülke. Unutmayın. Yabancı kültürlerin tesiri altında ülke sadece kötüye gider. Osmanlı İmparatorluğu'nun tasavvuf yüzünden o devredeki dünyanın en üstün milleti olması, ülkesi olması, bugün ülkemizde yaşayan ülkemiz insanının unuttuğu bir vaka. Hala Osmanlı'nın aleyhine bir sürü yazı okursunuz. Kendi ülkemizde okunan tarihlerimizde. Sevgili kardeşlerim, doğrusunu öğrenmek istiyorsanız Yılmaz Öztürk'ün Büyük Türkiye Tarihi'ni okuyun. Osmanlı'nın ne olduğunu en gerçek çehresiyle orada göreceksiniz. O zaman tarih kitaplarının nasıl olup da hakikatleri o kadar farklı yazdığını hayretle müşahede edeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğa gelince unutmayın, o hepinizin ellerinin altındadır. Eğer siz kimliğinizi, hüviyetinizi ispat edebilirseniz, evvela şu cennet saadetinden bahsedelim. İnsanların büyük kısmı cennet saadeti deyince umamam derler. Bana çok uzak, herhalde Allah Teala beni cennetine almaz. Öyle bir karamsarlık almış ki insanların çoğunu, ben mi Allah'ın cennetine gideceğim? Böyle bir şey mümkün değil. Böyle derler. Başka bir grupta, onların tam tersi bir grupta derler ki, ben mi mutlaka cennete giderim? Çünkü Allah Teala diyor ki böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın cennetine girmek. Kur'an dizaynı içerisinde son derece basit, son derece kolay ve herkes Allah'ın cennetine girebilir. Nasıl girebilir? Sadece bir tek niyetle, dilekle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Şimdi bu bir gerçeğin ifadesi. Peki bu gerçekten haberdar olmayanlar nasıl gideceklerini zannediyorlar cennete? Diyorlar ki ha, cennete gitmek mi? Çok kolay. Allah Teala bizi Allah'ın verdiği emirleri yerine getirmediğimize göre bir süre mutlaka cehennemine atacak. Tamam. Ama ondan sonra da mutlaka çıkaracak. Ve geri kalan hayatımızı cennete geçireceğiz. Ya sahi mi diyorsunuz? Peki nasıl olacakmış? Diyor ki bu kişi, çok kolay diyor. Ben diyor Allah'a inanıyorum. Ve Allah Teala da diyor ki Mü'min Suresinin 40. ayet-i kerimesinde, kadın olsun erkek olsun Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Yoksa diyor yanlış mı biliyorum? Hadi bakalım diyor ayet-i kerimeye bakıyoruz. Allah Teala diyor ki onlar ki amel-i salihat yaparlar, işte onlar mümindirler. Allah bütün müminleri cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Diyorsunuz ki bir küçücük farklılık var gibi geldi bana. Burada Allah Teala amel-i salihat yapanlar mümindir diyor. Sen biliyor musun amel-i salihat ne demek? Amel-i salihat diyor, iyi işler yapmak. Ben de bazen fakirlere yardım ederim. Birine başka bir şekilde bir yardım etmek gerekirse onu yaparım. Hırsızlık yapmam. Ben amel-i salihatın sahibiyim. Allah'a da inanıyorum. Allah'a inanan mümin olduğuna göre benim gideceğim yer cennettir diyor. Şimdi birinci grup, benim diyor cennete girmem mümkün olamaz. Allah Teala sahabeden bile sadece 10 kişiye cenneti müjdelemiş. Bu durumda benim gibi günahkar bir insan, gerçi namaz kılıyorum filan ama benim gibi günahkar bir insan nasıl cennete girer? Ben cennete giremem. Öteki grupsa diyor ki Allah'a inandığıma göre ben müminim. Allah da müminleri cennetine alacak bir süre beni hafif tertip leblebi gibi kavurduktan sonra cehennemde mutlaka cennetine alacak diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu iki grup optimistler ve pesimistler, ikisi de realitenin dışında yaşıyorlar. Çünkü Allah'ın gerçekten son derece kolay bir yolla herkesi cennetine alacağı kesin. Herkesi Allah Teala cennetine almaya hazır. Ama ne yazık ki insanların çoğu cehenneme gidecekler. Çünkü bunu tatbik etmeyecekler. Neyi tatbik etmeyecekler? Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Sadece bir dilekten bahsediyorum. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlar böyle bir bilginin sahibi değiller. İblis bütün insanlara unutturmuş Allah'ın hakikatini. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonrasını, sonrasını onlar yapmamışlar, Allah yapmış. Allah onları kendisine ulaştırmış. Evvela Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını, sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra iradelerini Allah'a teslim etmişler. Ama her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlamış. İşte bugün de var Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim açıkça bunu emrediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Dileyenler, onlar benim cennetime girebilir diyor Allah-u Teala. Onların adına Kur'an-ı Kerim amin olanlar diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, salt bunun için, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın cennetine mutlaka girecekse, o zaman mutluluk elinizin değil, ayaklarınızın bile altında değil mi? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlar ellerinin tersiyle Allah'ın emrini itiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve cehenneme gitmeye hak kazanıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne yaparsa yapsın kurtuluşa ulaşamaz. Ama madem ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutlaka Allah'ın cennetine girecek, o zaman hepinize sesleniyorum. Sadece bizim aramızda olan kardeşlerimize değil, şu anda bizi dinleyen herkese sesleniyorum. Allah'ın cennetine girmeyi istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bilin ki bu başka bir sebebe bağlı değildir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine ulaşırsınız. Ama dilemezseniz, size öğütlenen neyi yaparsanız yapın, öğütlenenlerden hangisini yaparsanız yapın, hepsini yaparsanız yapın, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezsiniz. Mutlaka ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Görüyorsunuz ki cennet saadeti sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemekle mutlaka gerçekleşen bir oluyor. Öyleyse Allah-u Teala boşuna mı söylemiş? Allah size güçlük dilemez sizin için. Allah sizin için kolaylık diler. Daha kolay zaman ki sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek ve cennet saadetini hemen elde etmek. Ama kıyametten sonra yaşamak. Öyleyse şimdi bir adım daha öteye geçelim. Bir de dünya saadetine göz atalım. Dünya saadetinden elde edeceğiz. Onun elde edilmesi o kadar kolay değil. Ama dünya saadetinin yarısının elde edilmesi çok kolay. kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah iki şeyi garanti ediyor. Bir, o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı ve üçüncü kat cenneti o kişiye nasip kılmayı. Eğer bu kişi o hedefe ulaşmadan ölürse en azından birinci kat cennet mutlaka o kişinindir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala onun üzerine 10 tane ihsan gönderecektir. O kişiyi 10 tane ihsanla mükafatlandıracaktır. Böyle bir dizaynda 10 ihsanın muhtevası içerisinde o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Eğer mürşidine ulaşıp tabi olabilirse Allah mutlaka gösterecektir ona mürşidini, ona ulaşıp da tabi olabilirse o zaman o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Ama dünya saadeti başka insanlardan hiçbir farklılık göstermez. Henüz orada kişi Allah-u Teala'nın bir güzelliğine ulaşmamıştır. Ama ne zaman ki ruhu Allah'a doğru yola çıkar, nefsinin tezkiyesine paralel olarak her nefs tezkiyesi kademesinde kişinin nefsinin kalbinde bir miktar nur birikimi gerçekleşir. Bunun manası nefsinin kalbinden o kadar afet atılmıştır. İşte böyle bir dizaynda o kişi Allah'ın zatına doğru ruhunu yola çıkarmıştır. Ruh Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Enesinin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası yok olduğu için kişi cennet saadetinde, affedersiniz, dünya saadetinde yarısından fazlasına sahip olur. Öyleyse bu kadarı herkes için Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Sadece bir tek şey karşılığı kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ya bundan sonrası o kişinin kendi gayretine kalmış. Bundan sonra kişi yoldan da düşebilir. Bundan sonra kişi fizik gücünü Allah'a teslim için daha büyük gayretle de atılabilir. Allah için yola çıkanların 90'dan çok daha fazlası Allah yolunda yollarına devam ederler. Ama bir kısmı bu noktadan sonraki tehlikeli uçurumdan aşağı düşebilirler. Buna fıska düşmek diyor Allah-u Teala. Binde bir gibi nadir bir olay ama oluyor. Sevgili kardeşlerim, işte cennet saadetini istiyorsanız gördüğünüz gibi çok kolay. Dünya saadeti için bundan sonra daha çok zikretmek durumundasınız. Zikriniz arttıkça fena filah olduktan sonra önce Allah Teala size bir taht ihsan edecek indi ilahide. Beka makamının sahibi olacaksınız. Sonra zikriniz günün yarısını aşacak. Zahit olacaksınız. Dünya ikinci planda kalacak. Allah'ın dostluğu birinci planda olacak. Ve nihayet fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde %90'dan fazla nur birikimi. Yani dünya saadetinin %90'ına sahip olacaksınız. Cennetinde dördüncü katına. Sonra daha bir güzellik var, daim zikre ulaşıyorsunuz. O güne kadar ilmel yakinin sahibiyken aynel yakinin sahibi oluyorsunuz. Hikmet sahibi oluyorsunuz. Kalp gözünüz, kalp kulağınız açılıyor. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmıyor. Pür pak oluyor nefsinizin kalbi. Ve muhlis oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki bütün kötülükler temizlendiği, nefsinizin kalbi halis olduğu için. Ve burası dünya saadetinin %100'üne ulaştığınız yer. Sonra daha sonra inşaada ulaşacaksınız. Daha sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve iradeniz Allah'ın iradesine bağlanacak. İrşad makamının sahibi kılınacaksınız. Allah Teala tarafından. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman dünya saadetinin bütünü sizin olacak. 7. kat cennet ve dünya saadetinin bütünü. 4. kat cennet, dünya saadetinin %90'ını fizik vücudunuza Allah'a teslim ettiğinizde. 5. kat cennet, dünya saadetinin tamamı nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada. 6. kat cennet, yine dünya saadetinin tamamı inşaada ulaştığınız noktada. 7. kat cennet, dünya saadetinin bütünü, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda acaba bu yaşamakta olduğunuz, bu hedefe ulaşmanın yaşamakta olduğu mutluluk nasıl bir mutluluktur? Bu mutluluk üç alemde birden tahakkuk eder. Hem iç aleminizde mutlusunuz, hem dış aleminizde mutlusunuz. Yani başka insanlarla ilişkilerinizde, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutlusunuz. Bir. İkincisi, bir sus ve sükun halindesiniz. İç dünyanızda nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmişsiniz. Nefsinizi ruh hüviyetine ulaştırmışsınız. Her ikisi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olmuş. İşte bu noktada bu özelliklerin dizaynı içerisinde iç dünyanızda artık iki tane ruh var. Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Yasak ettiği hiçbir fiil işlenmiyor. Nefsleri o arasındaki kavga sıfırlanmış, sona ermiş. Muhteşem bir dostluk kurulmuş. Sülh ve sükun içinde iç dünyanızda devamlı bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Eğer bu mutluluğu sülh ve sükun içinde dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizi de yaşayabilirseniz ve mutluluk devamlıysa, işte bunun adı saadettir. Gelelim dış dünyanıza. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, nefsinizle ruhunuz semahenk olduğu zaman, artık dışarıdaki insanlar sizin için düşman olma tibiyetinden çıkarlar. Siz onların düşmanı olabilirsiniz. Yani onlar sizi düşman olarak görebilirler. Ama siz onları düşman olarak göremezsiniz. Onlar sizin için düşman değildirler. Onlara kötülük yapmayı hiç istemezsiniz. Dış aleminizde de sizin açınızdan sulh ve sükun korunmuştur. Kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Başka insanların size karşı davranışları ne olursa olsun, siz onlara karşı kötülük yapamazsınız. Onlara karşı düşmanlık edemezsiniz. Böylece dış dünyanızda da sulh ve süküne ulaşırsınız. İkinci aleminizde de dış aleminizde de sulh ve sükun kurulmuştur ve kesintisiz olarak kurulmuştur. Bunu kesintiye uğratacak olan afetler nefsinizin kalbinde artık mevcut değil. Sonra ne olur? Sonra Allah ile olan ilişkinizde de aynı noktaya ulaşırsınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili, hiçbir şart altında işlemezsiniz. Bunu size işletmeyen sizin iradeniz değil, nefsinizdeki afetlerin sıfırlanmış olması. afetler yoksa Allah'ın yasak ettiği fiillere sizi davet edecek olan bir merci yoktur. Afetler yoksa Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye sizi davet edecek bir merci yoktur. Tam aksine ruhunuzda, nefsinizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememenizi hem isterler hem de aksine müsaade etmezler. Öyleyse olay tamamlanmıştır. Allah ile onun ilişkilerinizde de üçüncü cephe sulh ve sükun içinde olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehirler cephesinde. Yani şeytana kısas yapacaksınız. Daha evvelki zaman parçalarında size yaptığı bütün kötülüklerin böylece intikam almak istemiyorsunuz ama intikamını almış olacaksınız. Şeytan size hiçbir şey yapamamanın büyük bir aczi içine girecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bunun adı mutluluktur, dünya mutluluğudur. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali, dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali, başka insanlarla olan ilişkilerinizde, Allah ile olan ilişkilerinizde, hem emirler cephesinde, hem nehirler cephesinde tam bir mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin sonsuz mutluluklara, sonsuz saadetlere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Müminler kardeştir diyor. Onlar uhuvveti yaşadılar. Kardeşliği yaşadılar. Kendi aralarında sulh ve sükunu yaşadılar. Ve sevgiyi yaşadılar. Öyle bir sevgi ki kendi hayatları arkadaşlarının hayatının yanında değersizdi. İşte Hazreti Ömer. Savaştan sonra, Bedir Savaşı'ndan sonra şehit olmak isteyen, şehit olmak üzere bulunan sahabenin arasında Mekke su vatasıyla dolaşıyor. Biri diyor ki ya Allah su. Hazreti Ömer matayla koşuyor. Tam dudaklarına matayı değdirecekken bir başkası ya Allah su diyor. Şehit olmak üzere olan o kişi diyor ki ya Ömer, onun benden fazla ihtiyacı var, ona ver suyu. Hazreti Ömer ikinci kişiye ulaşıyor elindeki matayla, suyu uzatıyor dudaklarına. Tam o sırada üçüncü bir kişi ya Ömer su diyor. İkinci kişi de aynı şeyi söylüyor Hazreti Ömer'e. Ya Ömer, onun benden daha fazla ihtiyacı var, ona ver suyu. Hazreti Ömer koşarak üçüncü kişiye ulaşıyor. Üçüncü kişiye suyu veremiyor, şehit olmuş. İkinci kişiye koşuyor, ona suyu vermiyor, o da şehit olmuş. Üçüncü kişiye koşuyor, ona suyu veriyor, o da şehit olmuş. Anlıyor musunuz beni? Anlıyor musunuz? Onlar böyleydi yani. Onlar Allah'ın sevgilileriydi. Onlar şehit olmuşlar. Bütün kapılar sığınlar çıktı. Öyleyse sözlerime dikkatle bakın. Onların için arkadaşlarının hayatı onlarla daha kıymetliydi. Bir gün sizler için de öyle olacak. Bu güzellikleri yaşayacaksınız. Yaşadıkça Allah'a hamd edeceksiniz. Şükredeceksiniz Allah'ın yaratıldığı için. Size bu mutlulukları yaşattığı için ona sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Onlar böyle bir hayat yaşadılar. Dostluğun ne olduğunu, insanlığın ne olduğunu, kardeşliğin ne olduğunu yaşadılar. Siz de yaşayacaksınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim sabıkûnen ebedin olarak onlardan, sabıkûnen ahirin olarak sizlerden bahsediyoruz. Sizler şu dünya üzerinde insanlara İslam'a hizmet edecek olan yegane kurumsunuz.

Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere bir araya getirdi. Milli televizyonumuz Allah-u Teala'nın bu istikamette bir muhteşem vasıtası olmakta devam ediyor. Milli televizyonunun bütün çalışanlarına huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Allah sizlerden, siz sevgili seyircilerimizden,

Hepsinize girebiliriz. O yolu takip edersek dünya saadetine ulaşabiliriz. Allah Teala'nın manevi kainatta en çok sevdiği mahluk insandır. Çünkü bütün kainatı insan için yaratmıştır. O madem ki Allah Teala insandan sadece onun mutlu olmasını istiyor, başka bir hedefinin olmadığını söylüyor. Öyleyse hepiniz bu şerefe layıksınız. Hepiniz mutlu olmaya layıksınız. İşte dünyada saadeti yaşamak, ahirette de mutlaka cennette olmak, Allah'ın temel emirlerini yerine getirmekle mümkün. Bu emirlerden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı hedef ittihaz etmek. Ruhunu Allah'a teslim etmeye hedef ittihaz etmek. Böyle olunca bir insan Allah'a ulaşmayı diliyorsa onun kurtuluşu kesin. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilerse, yani ruhunu ölmeden Allah'a teslim edip de teslim demek olan İslam'ın ilk hedefini gerçekleştirirse, biliyorsunuz ki üç tane vücudumuz var. Ruhumuz, fizik vücudumuz ve nefsimiz. Önce ruhumuzu Allah'a teslim ederiz. Sonra fizik vücudumuzu, en sonunda nefsimizi. İşte birinci teslim olan ruhumuzun Allah'a teslim olması demek, İslam kelimesinin kökü olan sin kökünden türeyen Kur'an'daki en önemli kelime teslim kelimesi. Teslim olmanın birinci amacına ulaşmak, İslam olmanın da birinci amacına ulaşmak demek. İslam kelimesi, teslim kelimesi, selam kelimesi, Müslüman kelimesi, selamet kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Ve bunların arasındaki en önemli kelime teslimdir ki İslam'a damgasını vuran da odur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. İnne dine indallahim İslam. O zaman nasıl İslam olursunuz? Allah'a teslim olarak. İslam olmak, Kur'an'da teslim olmak vasfıyla belirlenmiş. Hiç kimse ruhunu, fizik vücudunu ve nefsini Allah'a teslim etmedikçe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre İslam olamaz. Ama İslam dairesine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse yüksek sesle başkaları bunu duyduğu anda İslam dairesine girer. Bu İslam olmak demek değildir. İslam dairesine girmektir sadece. İşte hepiniz için söz konusu olan şey İslam dairesine girmek değil, İslam olmak. O da bedava bir yolu değildir. Hele hele İslam'ın 5 tane şartıyla hiçbir şekilde gerçekleştirilemez. İşte İslam olmanın temelinde ruhun Allah'a ulaştırılması var. Ruhun Allah'a teslimi var. Bu birinci teslim sizde evliya yapacak olan birinci husus. Bu teslimi gerçekleştirmedikçe fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemezsiniz. Bu ikisini gerçekleştirmedikçe nefsinizi Allah-u Teala'ya teslim edemezsiniz. Öyleyse statünün başında ruhunuzun Allah'a ulaşması ve Allah'a teslim olması var. Dikkat edin, öldükten sonra değil. Öldükten sonra kim olursanız olun, hepinizin ruhu Azrail Aleyhisselam vasıtasıyla sesinin intihaya kadar çıkarılır. 7. katın 7. ve son alemine kadar oradan da ruhlar yokluğa geçip yoklukta Allah'ın zatına ulaşırlar. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Ruhunuzun Allah'a teslim olması ilk tesliminizdir. Bu teslim olmadıkça kurtuluşa ulaşmanız söz konusu değil. Sağ iseniz, yaşıyorsanız mutlaka bu hedeflerden geçmek mecburiyetindesiniz. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan ilk 7 basamağı aşabilmiş bir insandır. İkinci 7 basamakta mürşidine ulaşacaktır. Ve mürşidine ulaşamazsa o kişi için kurtuluş asla söz konusu değildir. Öyleyse bir insan için hedef ittihaz edilmesi lazım gelen şey tek din olan İslam'a
ermek, yani teslim olmak.

ulaşmaktır. Teslim olabilmek için de insanoğlunun mutlaka en güzel şeyleri yerine getirmesi lazım. Yolun gereklerini. İşte böylece Allah-u Teala ile ilişkilerimize dizayn ettiğimiz zaman şunu görüyoruz. Mürşide ulaşamazsa insanoğlu, onun kurtuluşu mümkün değildir. Mürşid, İslam olmanızın vesilesidir. Allah'a ulaşmanızın vesilesidir. Bu sebeple İslam olmanızın, yani ruhunuzun Allah'a teslim olmasının vesilesidir. Bu sebeple İslam olmanızın vesilesidir. Eğer ona ulaşamazsanız, kurtuluşunuz hiçbir şekilde söz konusu değil. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e dikkatle bakın. Mürşid keyfiyetine dikkatle bakın. Mürşide ulaşmak farz mıdır? Farzdır. Buradan başlayalım. Allah-u Teala şöyle söylüyor Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde, Rebbegu İleyhil vesilete, ona, Allah'a kim sizi ulaştıracaksa, işte ulaştırmaya vesile olan o vesileye mutlaka ulaşmak için onu Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Rebtegu ve ittiga edin, isteyin, talep edin Allah'tan. İleyhi, ona, Allah'a vesilete, Allah'a ulaştırmaya vesile olanı Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'ya hacet namazı kılacaksınız ve mürşidinizi isteyeceksiniz Allah Teala'dan. Allah Teala sizi mutlaka mürşidinize ulaştıracak. Sizin talebinize bağlıyoruz. Allah Teala Bakara Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala'dan mürşidinizi isteminizi söylüyor. Kim hacet namazı kılarsa ve Allah Teala'nın mürşidini isterse onun için o mürşide ulaşmanın zor olmadığını söylüyorlar. Gördüğümüz şey, bütün insanlar için söz konusu olan şey, o hedefe ulaşmak. Allah Teala madem ki böyle söylüyor, mürşide ulaşmak, Allah'tan mürşidini dilemek zor bir şeydir. Ama huşu sahibi olanlar için zor değildir diyor Allah Teala. Bakara Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde. Ve böyle ise, Allah Teala'nın dizaynı bu ise, o zaman Allah Teala'dan mürşidinizi istemeniz gerekli. Nasıl isteyeceksiniz? Hacet namazı kılarak isteyeceksiniz. Bu huşuya ulaşmadan gerçekleşmeyen bir olgudur. Huşuya ulaşınca Allah'ın sözü var. Huşu sahipleri için zor değildir diyor. Öyleyse huşu sahibi olmanız gerek. Ne zaman huşu sahibi olursunuz? 12. basamakta. Ondan sonra mürşidinizi isteyeceksiniz ve ona ulaşmanız söz konusu. İşte böyle bir olayın hangi standartlar içinde cereyan ettiğini baştan itibaren şimdi beraberce görelim. Biliyorsunuz ki insanla Allah arasında 28 basamaklık bir yükselme ve yücelme merdiveni var. Bunlardan 21 basamak yükselmedir. Ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yükselir. 7. kata ulaşır. 7. katın 7 tane alemine geçer. Yokluğa geçer. O 7. alemi de aşıp oradan yükselerek Allah'ın zatına ulaşır yoklukta.
Bu yükselmedir. Ruhun yükselmesi ve Allah'a ulaşmasıdır. Bu yolculuk Sırat-ı Müstakim adlı bir yol merdiven üzerinde, bir yol üzerinde yapılır. Sırat-ı Müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yolun adı. Allah Teala bunu net olarak Kur'an-ı Kerim'de veriyor. Öyleyse Allah Teala'nın indinde Sırat-ı Müstakim adlı bir yol var. İşte Allah Teala bu yoldan bahsediyor Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde. Diyor ki kim Allah'a sarılmayı, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Yani onlara rahmet ve fazl göndererek onların rahmetine ve fazlına gark eder. Ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakimi iletir. Onların ruhlarını Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi ulaştırır. Vasıl eder, iletir. Öyleyse sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yolun adı. Ölmeden evvel de, ölümden sonra da sırat-ı müstakim sizin ruhlarınızı mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Bunun için ruhunuzun vücudundan ayrılabilmesi için mutlaka müşidinize ulaşmanız lazım. Ulaşmazsanız ruhunuzun vücudundan ayrılması da mümkün değildir. Mürşidinize ulaşınca başının üzerine mürşidin ruhu gelir. Kimin başının üzerine mürşidin ruhu gelip ulaşırsa işte o kişilerin kalplerine Allah-u Teala imanı yazar. Nasıl yazar? Kalbin mührünü açar. Ve mühür hareketli hale gelir. Ve Allah-u Teala kalbin içine imanı yazar. Kişi mümin olur. Böylece aynı anda da ruhu o kişinin vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Bundan sonrası nefsin tezkiyesine bağlı. Nefsi emmare kelimesine temizleyince kişi %7-22 kimiyle ruh birinci gökyüzüne çıkar. Her %7'de bir arkat yükselerek %49'da sesedin müntihaya kadar ulaşır. Onu aşması ve Allah'ın zatına ulaşması söz konusudur. Uşurda kazandığı %2 nurla beraber kişinin kalbindeki nurun %50 birim olur. Yarıyı geçer. Ruh da Allah'a ulaşır. Ama biliniz ki ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi için önce vücudunuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması lazım. Bu ise ancak mürşidinize ulaştığınız gün gerçekleşir. Onun dışında hiç kimsenin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmaz. Çıkamaz. Allah-u Teala bunu ruhun Allah'a doğru vücuttan ayrılarak yola çıkmasını mutlaka mürşide ulaşma şartına bağlamış. Mürşidin ruhunun kişinin başının üzerine ulaşmasına bağlamış. Öyleyse basamakları beraberce kısaca görelim. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Bazılarını yanlış değerlendiriyoruz, bazılarını doğru değerlendiriyoruz ama olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta önemli kesime geliyoruz. Bu olayları değerlendirmemiz ve Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dilememiz lazım. Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemeliyiz. Ve böyle bir dizaynı tahakkuk ettirebilmemiz ona bağlı. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. İşte bu konuda bir talepte bulunuyorsak Allah Teala derhal kalbimizde bu talebi görür, işitir ve bilir. Bunun üzerine üçüncü basamağa ulaşırız. Anlamı amene olmuşuzdur. Allah Teala rahim esmasıyla tecelli eder üzerimize. Bu tecelli dördüncü basamakta kendisini gösterir. Beşinci basamakta irşat makamıyla aramızda bulunan hicabı ve suratlı bir perdeyi alır Allah-u Teala. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakka isimli bir engeli alır. Yedinci basamakta kalbimizdeki ekinleti alıp yerine ihbat koyar. İrşada mütalik hususları da anlayabileceğimiz bir ortamı vücuda getirir. İlk yedi basamak böylece açılmıştır ve amel olmuşuzdur.
bu kurtuluşumuzun ilk adımıdır. Eğer ameli olmuş ve ölmüşsek mutlaka kurtuluruz. Ama yaşıyorsak mutlaka mürşidimize ulaşmak mecburiyetindeyiz. İşte Allah Teala bizim mürşidimize ulaştırmak olan standartları gerçekleştirmek üzere harekete geçiyor. 8. basamakta kalbimize hidayet koyuyor. Kalbimize bir kompütür sistemi yerleştiriyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a döndürmek üzere. 9. basamakta kalbimizin nur kapısı Allah'a dönüyor. Onuncu basamakta göğsümüzden kalbimize Allah bir nur yolu açıyor. 11. basamakta zikir yapmaya başlıyoruz. Ve kalbimizin nur kapısı, Allah kapısı mühürlü. Mühürlü olduğu için göğsümüze kadar gelen zikrimizle, göğsümüze kadar gelen rahmet ve farz isimli iki tane nur göğsümüze ulaşıyor. Oradan kalbimize ulaşıyor. Ama kalbimizden içeriye giremiyor. Rahmet ve fazdan faz ne sızabiliyor ne girebiliyor. Rahmetse birazcık sızmak imkanının sahibi. Böylece sızabilme olayı %1 derken %2'ye ulaşıyor. Kişi böylece 12. basamakta huşu sahibi oluyor. Kim huşu sahibi ise o bir imkanın sahibi artık. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Kim huşu sahibi olup da hacet namazını kılarsa bunun üzerine Allah Teala kendisinden mutlaka beklediği şey Allah'a ulaştığı için o kişinin mürşidine ulaşmasını temin etmek üzere hacet namazı kılmasını istiyor. Eğer kılmışsa o kişi hacet namazına o şeye ulaştıktan sonra mutlaka Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaştırmak için o gece rüyasında mürşidini gösteriyor. Hacet namazı kılmak perşembeyi cumaya bağlayan geceleri müstehap olan bir olgudur. Mutlaka bu abdest alınarak başlanır hacet namazına. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-el kürsi okunur. İkinci, üçüncü ve dördüncü rekatlarda Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas, İhlas, Felak, Nas ve İhlas, Felak, Nas okunur. Böylece bütün insanlar için söz konusu olan şey İhlas, Felak ve Nas ile ve birinci rekatta okunan Fatiha artı 3 ayet açısı ile hacet namazını kılmaktır. Hacet namazını kıldıktan sonra Allah'tan talepte bulunduğumuz mürşidimizi Yüce Rabbimizden dileriz. Ve Allah Teala eğer huşuya ulaşırsak mutlaka mürşidimizi bize gösterir. Mürşidimizin gösterildiği basamak 13. basamaktır. Buradan sonra ne olur? Mutlaka mürşidimize ulaşmamız lazım. Ve mürşidimize ulaştığımız zaman onun önünde diz çöküp tövbe edeceğiz. Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesine göre, Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesine göre de edeceğiz. Tövbe elbetmekle gerçekleşir. Tövbe edilecektir. Arkasından da elbetmeyecektir. Arkasından La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye kelime-i şehadet için getirilecektir. İşte bu kelime-i şehadet bir insanın kurtuluşu için asıldır. Çünkü kim mürşide ulaşır da önünde bir çöküp tövbe ettikten sonra La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse Allah Teala'nın kalbinin içine mutlaka imanı yazar. Yazarsa o kişi mümin olur. Müminse mutlaka Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre Allah'ın cennetine ekil olur. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde
bütün insanlar için Allah Teala'nın bir ihsanı söz konusu. Bu ihsana dikkatle bakın. Allah Teala kim mürşidine ulaşmayı isterse onları mutlaka mürşidine ulaştırır. Ve kişi mürşidine ulaştığı takdirde ne olur? Ulaşamazsa ne olur? Oraya gelmek istiyorum. Dikkat edin, bu 13. basamağa kadar geçen her basamakta Allah'ın bir ayet-i kerimesi mutlaka geçerlidir. Olayların yaşanması Bakara Suresinin 216. ayet-i kerimesine konuludur. Allah Teala diyor ki olaylar vardır, sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz ama onlar hayırdır. Olaylar vardır, sizi sevindirir, siz onları hayır zannedersiniz ama onların bir kısmı şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor. Sonra Allah Teala'nın ilginde bir kararın verilmesi keyfiyeti var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar ruhlardan Allah'a ulaştırırlar. Daha başka bir ifadeyle Allah mutlaka onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Bunun için ikinci basamakta vereceğiniz karar son derece önemli. Böyle insanların var olduğunu söylüyor Allah Teala. Rad suresinin 22. ayet-i kerimesine şöyle bir ifade koyarak ulaşmış. Diyor ki وَالَّذ۪ينَ سَابِرُوا اتِّقَاءَ وَالْشَرَابِرُونَ onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırıp o ruhu Allah'a teslim etmeyi dileyenlerdir. Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Demek ki bir takım insanlar var ki sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı diliyorlar. İşte bu dilek kimde oluşmuşsa Allah o dileği o kişinin kalbinde derhal görür, işitir ve bilir. Her şey bu düzenle başlar. Allah Teala'nın rahim esadı tecellisi söz konusudur artık. İşte Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Allah Teala'ya Hazreti Yusuf diyor ki وَمَا اُبَرِّهُ نَفْسِ اِنَّ نَفْسَ الْاَمَّارَةٍ بِالسُّٰيِ اِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّي Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte rahim esmasıyla tecelli 4. basamakta başlar. Allah kişinin kalbinde Allah'a ulaşma arzusunu, Allah'a ruhunu teslim etme talebini gördükten sonra. Ve bu husus bizi nereye ulaştırır? 3 tane işlem yapar Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı biliyorsa rahim esmasıyla tecellisi Allah Teala'nın 3 tane işlemi birden takip ettirir. 1. O kişinin irşat makamıyla arasında bulunan hicab-ı mesiratı perdeyi alır. 2. O kişinin kulaklarında irşadı idrak etmesine mani olan vakrayı alır. O kişinin kalbinden kalpteki idraki engelleyen hikmeti alır. Yerine ihlas koyar. 3 işlem ard arda gelir. İşte İsra 45 ve 46 Allah Teala onu söylüyor. Habibim sen Allah'ın ismini tek tek zikrederek Kur'an'dan onlara okuduğun zaman, Kur'an'ı onlara kıraat ettiğin zaman, okuduğun ve anlattığın zaman onlarla senin aranda ilk hicab-ı mestire vardır, gizli bir perde vardır. Bu sebeple senden korkarlar, seni sevemezler, sana muhabbet duyamazlar. Onların kulaklarında vakra vardır, söylediklerini duyar kulakları ama işitemezler. Onların kalplerinde ikinnet vardır. Seni idrak edemezler. İşte bütün bunların alınması kişiyi Allah'ın indinde işiten ve idrak eden hale getirir ki ancak işiten kişi davete icabet eder. Buradan sonra 8. basamakta Tekavül Suresinin 11. ayet-i kerimesi geçerli. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ Kim Allah'a aminu olursa onun kalbine hidayet koyarız, kalbine ulaşırız diyor Allah Teala. Bir kompütür sistemi koyarız anlamına. Sonra
Onlar kalpte Rahman'a huşu duyarlar. Onlar kalpleri Allah'a dönük olarak Allah'ın huzuruna girenlerdir diyor. 19. basamakta o kişinin kalbine Allah oturttuğu kompütür sistemiyle o kişilerin kalplerinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهِ اَنْ يَكْتِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ diyor Allah Teala. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, hidayet erdirmeyi dilerse onların göğsünü açar. Nasıl açar? Teslimi açar. İslam'a açar. İslam olmak, teslim olmak demektir. İşte böylece kişinin göğsünden kalbine bir yol açılır. Gece zikir yapmaya başlar. Allah'tan yine rahmet yapar. Kişinin göğsüne, oradan kalbine ulaşır. Ama kalp kapalı olduğu için kalpten içeriye giremez. Yalnız rahmet biraz sızabilir. O sırıntı hafif bir birikim oluşturacaktır. Bu birikim o kişiyi huşu sahibi kılar. İşte huşu ile alakalı ayet-i kerime Hadis suresinin 46. ayet-i kerimesi, 16. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Demek ki kişi zikredecek. Zikir Allah'ın katından bir şey indirecek. İndirdiği şey bir nur. İki tane nur. Bu nurlardan bir tanesi kalpte görev yapacak. Ve o kişinin kalbinde yüzdeki çevresinde bir nur oluşması sağlanacak. O nur sağlandığı zaman o kişinin kalbinde huşu oluşmuştur. Allah huşuyu görmüş, işitmiş ve bilmiştir. Ve böylece kişi hacet namazı kılmaya hazır hale gelmiştir. Söylediğimiz standartlar içinde kişi hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini diler. Allah mutlaka 13. basamakta huşuya ulaşmış olan bu kişiye mürşidini gösterecektir. Gösterdiği zaman ne olur? Kişinin yapması lazım gelen şey Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe etmek. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki Mümtehin Hüseyin'in 12. ayet-i kerimesinde Habibim sen hanımlara da tövbe ettireceksin. Onlar da sana tabi olacaklar. Tövbe ettirmek böyle. Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala diyor ki Resul'e tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Burada Allah Teala tabi olmanın standartını da veriyor. Sana orada akabede tabi oldukları zaman onların elleri üzerinde Allah'ın eli vardır. Senin yoktur. Yani el öpme işleri gerçekleşmiş. Dikkat edin bütün tokay edilme, el sıkma işlerinde iki el aynı hizadadır. Ama eğer el öpme işlemi varsa ellerden birisi mutlaka yukarıdadır. Yukarıda olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ve el öpülüyor. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de tecelli ettiği için elinde de tecelli ediyor. Tabiatıyla elin huzurları içinde olan bu tecelli, tecelliyi el şeklinde oluşturuyor. Allah Teala onların ellerinin üzerinde senin elin yok ve Allah'ın eli vardı demekten muradı bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tecelli ettiği için elinde olan tecelli de elin huzurları içinde cereyanecektir. Bu sebeple el şeklinde bir tecelli oluşuyor. Öyleyse Allah Teala mürşidin standartlarında o kişiyi mürşide ulaştırınca demek ki birinci şart önünde tövbe etmek mürşidi. İkinci şart el öpmek. Bir üçüncü şart daha var. La ilahe illallah Muhammed'in Resulü deyip kelime-i şehadeti getirmek. Eğer bir insan kendi kendine bunu yaparsa bu arada derecat kazandırır.
Ama onu hiçbir zaman Allah'ın cennetine ulaştırmaz. Ama kim Allah'tan mürşidini sormuşsa, hacet namazını kılarak mürşidin önünde diz çöküp tövbe etmişse, işte o zaman bu kişi için söz konusu olan şey mutlaka Allah'ın cennetine ulaşmaktır. Çünkü Allah Teala böyle bir insanın kalbinin içine imanı yazdığını söylüyor. İşte Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne zaman? Onların başlarının üzerine katımızda eğitim görmüş bir ruhu gönderir, o ruhla onları destekleriz. O zaman diyor. Ne demek istiyor acaba Allah Teala böyle söylemekle? Ne demek istediğini Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi bize açıklıyor. Allah Teala diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Mürşidin ruhunu ulaştırır. O kişiye Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek için. Niçin dereceleri yükselten diyor? Çünkü mürşide bir insan ulaşınca Allah'tan sormak kaydıyla tabii veya zamanın halifesine ulaşmak kaydıyla, huzur namazının imamına ulaşmak kaydıyla tabii böyle bir olay tahakkuk ettiği an o kişinin bütün günahlarını Allah Teala sevaba çeviriyor. Yani onun derecesini negatif dereceleri kadar daha arttırıyor. Negatif dereceleri siliyor, sıfıra indiriyor. Sıfıra ulaştırıyor. Hiç yokmuş hüviyetine sokuyor. Bir de negatif dereceleri pozitiflerin arasına ilave ediyor. Son derece önemli bir olaydan bahsediyorum. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde kimin günahları sevaplarından çoksa biz kıyamet günü kurduğumuz insanla bunu tespit ederiz ve bu insanları günahları sevaplarından fazla olan insanları cehenneme atarız. Onlar cehenneme girerler, ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsrarda olanlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir insanın cehenneme girmesinin temelinde bir olgu var. Günahların sevaptan, sevaplarından fazla olması. İşte Allah-u Teala mürşidin önüne ulaştığınız anda bütün günahlarınızı siliyor, silmekle kalmıyor. Onları sevaba çeviriyor. Yani bir insanın annesinden doğduğu an günahları sıfırdır ama sevapları da sıfırdır. Oysa ki mürşidin de tövbe yapan bir insanın günahları sıfırdır. Sevapları ise zaten o güne kadar kazandığı sevaplarına o güne kadar işlediği bütün günahların sevaba çevirmesi suretiyle bütün günahlarının derecesi de eklenir. Yani yeni doğan bir çocuktan çok daha üstün seviyede bir derece sahibidir kişi. Bu noktada ölse gideceği yer mutlaka ama mutlaka Allah'ın cennetidir. Çünkü günahları sevaplarından çok aşağı düşmüştür. Sıfıra düşmüştür. Sevapları ise günahlarının da sevap olarak eklenmesi sebebiyle bir kat daha artmıştır. Hiç günah yoktur. Sevapları ise günahları kadar daha artmıştır. Bu kişi mutlaka bu sebeple Allah'ın cennetine girer. Öyleyse mürşide ulaşmak önemli bir olay mı? Bütün günahları kişinin sevaba çevirdiği için son derece önemli bir olay. İşte günahların sevaba çevrilmesi mürşide ulaşıldığı an gerçekleşen bir olaydır ki Allah'ın bir hediyesini teşkil eder. Furkan Suresinin 169. ayet-i kerimesinde Allah Teala cehenneme gidecek olanlardan bahsediyor. 170. ayet-i kerimesinde ise diyor ki kim diz çöker de mürşidinde tövbe ederse ve bu sebeple mümin olursa ki kalbine iman yazdığı için mümin olacaktır. Onların bütün günahlarını Allah sevaba çevirir. Onlar cehenneme gitmezler. Onlar hariç diyor.
Arkasından da 171 geldi kendisine, diyor ki onlar tövbeleri kabul edilmiş bir halde ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve Allah Teala onların ruhlarını kabul buyurur. Öyleyse bir insan mürşidine ulaştığı zaman bütün günahları affedilip sevaba çevriliyor. Yani günahları kadar derecatın iki katı ekleniyor o insanlara. Birinci eklenmesinde günahlar sıfır oluyor. İkinci eklenmesinde sevaba dönüyor. Öyleyse Allah Teala dereceleri arttırıyor mu? Arttırıyor. İşte bunun için Allah Teala Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah diyor. Dereceleri yükselten demekten muradı bu. Niçin bunu söylüyoruz? Bu ayet-i kerimenin mürşidin önünde diz çöküp tövbe etmekle %100 alakalı olduğunu ispat sözünde söylüyoruz. O gün Allah Teala bütün dereceleri sevaba çeviriyor, bütün günahları ve dereceleri yükseltiyor. Peki ikinci faktör ne? Ve arşın sahibi olan Allah diyor. Neden böyle söylüyor acaba? Hep beraber Nebe Suresinin 38. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki o gün diyor arşı tutan bütün melekler oradadırlar. Sonra zamanın halifesinin ruhu da oradadır diyor. Sonra sadece kendilerine izin verilenler konuşurlar diyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derler. Doğruyu söylerler diyor. Böyle bir işlem tövbe etme işlemidir. Nitekim bir sonraki ayet-i kerimede Allah Teala zalikel yevmül hakkı femen şahite haze ile rabbihi meavet diyor. İşte o gün hak günüdür. Niçin? Hakka ulaşmak üzere kişi mürşidine ulaşmış, önünde diz çökmüş, tövbe etmiş, la ilahe illallah Muhammed Resulullah demiş, kendisine izin verilen iki kişi konuşmuş sadece. Mürşit ne söylerse mürit tekrar etmiş. Ve sonunda da mutlaka doğruyu söylemiş. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulüdür. Sonra ne oluyor? Kişi diz çekiyor, tövbe ediyor, el öpüyor ve böyle söylüyor. İşte böyle söyleyen kişi hakka ulaşmayı dilediği için bunu yapıyor. Bu sebeple o kişi için o gün, mürşidin neleptiği gün, hak günü, hakka ruhunu ulaştıracağı gün. Arkasından diyor ki Allah Teala فَمَنْ شَاءَ اِتَّعَذَا اِلَى رَبِّهِ مَعَامَ. İşte o gün o kişi için hakka ulaşma günüdür. Hakka ulaşma günü olduğu için hak günüdür. Ve o gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ruhu Allah'a ulaşan bu kişiye Allah'ın zatı me'ab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada ne görüyoruz? O kişinin ruhuna Allah'ın zatının sığınak olduğunu, yani ruhun geldiği yere Allah'ın zatına geri döndüğünü görüyoruz. Öyleyse böyle bir olayı, geri dönme olayını, Allah'a doğru ulaşma olayını sağlayacak olan şey mutlaka mürşide ulaşmaktır. Ve mürşide ulaştığımız zaman mutlaka orada arşı tutan bütün melekler hazırdır. Şu kainatta bir tek kişi tövbe etse bir mürşidin de belli bir zaman parçasında, zaman koordinatında sırf o kişi için arşı tutan bütün melekler gelirler. O merasimde şahitlik ederler. Zamanın halifesinin ruhu da mutlak olarak oradadır. İşte bunun için Allah Teala arşın sahibi olan Allah diyor. Arşı tutan bütün melekler bu seremonide, bu merasimde orada hazır bulundukları için. Bir şey daha. Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Arşı tutan bütün melekler ve oradaki kişi zamanın halifesinin ruhu
Allah'tan bazı insanlar için mağfiret talebinde bulunurlar. O kişinin mümin olmasını dilerler ve mağfiret talebinde bulunurlar. Derler ki, Ya Rabbi, kim tövbe eder de, mürşidin dediği şekilde tövbe eder de, mümin olursa, kalbine bu sebeple iman yazıldığı için mümin olursa, Ya Rabbi sen onlara mağfiret eyle. Onların günahlarını affet ve sevaba çevir. İşte Nisa suresi 69. ayet-i kerime Allah Teala şöyle söylüyor. Habibim, eğer o nefsine zulmedenler sana gelseler de Allah'tan mağfiret dileseler, günahlarının affını dileseler, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affını dilesen, Allah'ın iki talebi de kabul ettiğini göreceksin. Yani sahabenin talebi üzerine Allah Teala sahabenin günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın mürşidin, Resulün talebi üzerine bir defa daha affediyor. Manası mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi. Birinci hafta günahlar yok oluyor, sıfır hükmüne giriyor. Bir defa daha affedince, bir defa daha aynı dereceye veriyor ve günahlar sevaba çevriliyor. İşte Allah-u Teala Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Biz kim mürşidinde tövbe eder de mümin olursa onların bütün günahlarını sevaba çeviririz diyor. İşte bu sebeple derecesi yükselten Allah oluyor. Diğer taraftan da böyle bir menasimde bütün arşusundan melekler hazır olduğu için Allah Teala veya arşın sahibi olan Allah diyor. Her şeyin yerlerinde dört dörtlük olarak oturduğunu görüyoruz. Sonra ne diyor? Allah kullarından layık olan, yani bu merasimi yapmış olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişiye Allah'a ulaşma gününün, yevmit talakın, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber vermek için. İşte böylece kişinin ruhu, mürşidin ruhu kişinin başının üzerine geliyor ve tövbe eden kişinin de ruhu vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakim ulaşıyor. Bu ruhun Allah'a doğru yola çıkmasıdır. Demin de 39'da bunu söyledik. Mürşidin ruhu kimin başının üzerine gelirse aynı anda dedik ki Allah-u Teala Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde başının üzerine mürşidin ruhu ulaşan kişinin kalbine imanı yazdığını söylüyor. Nasıl yazıyor? Kalbin mührünü açıyor ve kalbin içine imanı yazıyor. Ne olur? Kişi mümin olur. İman yazılmamışsa ne olur? Mümin olamaz. İşte Allah Teala buyuruyor. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. İslam dairesinin içine girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Allah Teala kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazmadığı için kalbinizin içine iman girmediği için mümin olamazsınız. Mümin olmadınız. İslam dairesine girdiniz sadece. Öyleyse bir insan ne zaman mümin olur? Ruhu vücudundan ayrıldığı zaman mümin olur. Bir, sırat-ı müstakime ulaştığı an yani mümin olur. Bir, kalbinin içine iman yazıldığı için mümin olur. İki, ve nefs tezkiyesine başladığı zaman mümin olur. Üç. Üçü de mürşide ulaştığınız gün gerçekleşir. Mürşidinize ulaşamazsınız, bu gerçekleşmez. Öyleyse kimdir mümin? Bizim din adamlarına sorarsanız, mümin Allah'a inanan kişidir. Bir defa daha buradan itibaren film kopuyor. Çünkü yalnız Allah'a ulaşan, Allah'a inanan değil, Allah'a inanan, Allah'ın kitaplarına inanan, Allah'ın meleklerine inanan, Allah'ın peygamberlerine inanan diye inanma grubunu çoğaltmak söz konusu yetmez. Ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmaya inanan diye yeni bir daha merhale açılacak. Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak, arkasından da masum ademlerde ölümden sonra tekrar hayata döndürüleceğimize inanmak. Bakınız imanın şartları, mümin olmanın inanç şartları
Allah'a inanmaktan nereye ulaştı? Yetmez. Bu kişide üç tane şekil şart oluşması lazım. Birisi irşad makamıyla arasındaki kitab-ı mesulatla perde alınmış olacak. İkincisi kulaklarındaki vakıa alınmış olacak. Üçüncüsü kalbindeki ekimde kalınmış olacak. Sadece bunlar müminlerdir. Öyleyse mümin olmanın standartına beraber bakalım. Kimdir mümin? Allah Teala açıklama yapıyor. Sebe Suresi 20. ayet-i kerime. Şeytan kıyamet günü insanlar olan vaadini yerine getirdi. Mümin olanlar hariç, müminden hariç bütün fırkalar, mümin olanları oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 73 diyor. 73 fırkadan 72'si şeytana kul oluyorlar. Şeytana kul olmayanlar kim? Müminler. Bunlar kim? Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar. Allah-u Teala bütün fırkaları anlatan başka bir ayet-i kerime daha koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki işte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışında başka bir fırkaya tabi olmayın ki bütün fırkalar sizi şeytana kul yaparlar. Öyleyse şeytana kul olmayanlar neredekiler? Sırat-ı müstakimin üzerindekiler. Böylece olay kesinlik kazanıyor. Peki ne zaman ruhunuz vücudundan ayrılıyor? Demin söyledik. Mürşide ulaştığınız zaman mürşide diz çöküp onun önünde diz çöküp ona ulaştığınız zaman mürşidin ruhu başınızın üzerine gidiyor. Sizin ruhunuz ise vücudunuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Mürşidinize ulaştığınız gün. Peki başka bir mümin olma kavramı var mı? Evet, kalbinizin içine imanın yazılması. Demin söyledik bunu. Ne zaman gerçekleşiyor? Ne zaman hacet namazını kılmışsanız, mürşidinize ulaşmışsanız, onun önünde diz çöküp tövbe etmişseniz, o zaman kalbinizin içine Allah'ın imanı yazması söz konusu. Bir defa kalbinizin o güne kadar kapalı olan bir ürünü açacak. Madde bir, kalbinizdeki yedinci işlem gerçekleşecek. Kalbinizin mührünün açılması. Ondan sonra da kalbinizin içine Allah'ın imanı yazması söz konusu. Kalbinizin içine iman yazıldığı için mümin oluyorsunuz. Yazılmayanların mümin olamadığını demin ifade ettik. Peki mümin olmanın üçüncü şartı ne? Nefs tezkiyesine başlamanız. İşte Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki onlar ki ıslahı nefse, nefslerini ıslah etmeye, nefs tezkiyesine başladılar. Bunu gerçekleştirirler. Amel-i salihat yaparlar yani nefslerini. Islah edici ameller yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah onları cennetine koyacak ve hesapsız kızıklandıracaktır. Bu husus da ancak mürşidinize ulaştığınız gün gerçekleşir. Allah Teala kalbinize imanı yazmak için kalbinizin mührünü açacak ve kalbinin içine imanı yazacaktır. Ve nefs tezkiyesine de o zaman başlayacaksınız. Ne zaman? Salih ameller yapmaya başladığınız zaman nefsi ıslah edici ameller. Ne demek bu? Yani zikir yaptığınızda Allah Allah Allah diye zikir yaptığınızda Allah'tan gelen rahmet faz ve burada bir de salavat ekliyor Allah Teala mürşidinize ulaştığınız için. Rahmet faz ve salavat göğsünüze geliyor. Göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin mührünü açılmış olan mührünü, hareketli hale gelmiş olan mührü kalbin alt boyutlarına doğru itmeye başlıyor. Ve mühür kalbinizin zulmet kapısına kadar ulaşıyor. Kalbinizin zulmet kapısında kalıyor. Devamlı olarak zikir yaptığınız sürece Allah'tan gelen rahmet, naz ve salavat ismindeki üç tane nur bu mührün devamlı olarak orada kalmasını temin ediyor. Çünkü üç grup enerji geliyor. Rahmet bir enerjidir, fazl bir enerjidir ve salavat ayrı bir enerjidir. Üçü gelip mührün üzerinde devamlı baskı yapıyorlar. Aşağıdan yukarı çıkmak isteyen şeytanın karanlıkları ise sadece bir enerji grubunu temsil ediyor. Üç grup enerji her zaman bir enerjiye hakimdir.
mühür asla zindani kapıdan ayrılmıyor zikir boyunca. Zikir bitirince ne oluyor? Zikir bitince rahmet fazla selavatın gelişi durduğu için mühürün üzerinde yukarıdan aşağı inen baskı artık yoktur. Şeytanın karanlıklarının baskısı mühürü üzerinde hiçbir baskı olmadığı için tekrar yukarı kadar itiyor. Rabbani kapıdaki ait olduğu yere kadar geri sürüyor. Oraya yerleştiriyor. Şeytanın karanlıkları açık olan kapıdan tekrar nefsi kalbini doldurmaya başlıyor. Ne kadarını dolduramaz? Ne kadar nur bundan evvel içeri girip de iman kelimesinin etrafında iman kelimesinin çekim kuvvetiyle yerleştirilmiş ise onları şeytanın karanlıklarının artık atması mümkün değildir. İşte bu nefs tezkiyesine başlamanızı ifade eder. Nefsinizin kalbinde şeytanın karanlıklarının yerine Allah'ın nurlarını yerleştirdiğiniz andan itibaren nefs tezkiyesi başlar. Nefs tezkiyesine başlıyorsanız müminsiniz. Islah-ı nefse başlamışsınız müminsiniz. İşte ıslah-ı nefs, nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, ıslah edilmesi demek. Tam ıslahın oluştuğu nokta %100 nefsinizin nefsindeki karanlıkları temizleyip %100 bütün nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını masih ettiğiniz zaman, nefsiniz ruh hüviyetine geldiği zaman salihlerden olursunuz. Yani ıslahını tamamlamışlardan olursunuz. Islahın tamamlanması %100 nurun nefsinizin kalbindeki bütün karanlıkları atıp oraya %100 olarak yerleşmesidir. Şeytanın hakimiyet alanında %100'den sıfıra düşmesidir. %0'a düşmesidir. Öyleyse burası 3 ayrı cepheden mümin olduğunuz yer. Neyle gerçekleşiyor? Mürşidinize ulaşmanızla. Ruhunuzun Allah'a teslim alabilmesi bu standart içinde mürşidin ruhunun başının üzerine gelip yerleşmesiyle mümkün. O zaman sizin ruhunuz vücudunuzdan ayrılır ve Allah-u Teala'nın emrini gerçekleştirir. Çünkü mürşidinizin ruhu sizin ruhunuzda diyor ki senin Allah'a ulaşma günün, Allah'a geri dönme günün geldi. Artık senin için Allah'a geri dönüş gündür. Hadi arkamdan gel. Bizim ruhumuz, mürşidimizin ruhunun ardından yola çıkar. Onun ait olduğu dergaha ulaşır. Orada varlık insan ruhları sırasından bir önünde Kur'an-ı Kerim sehpa olan bir yerde o ruha da bir yer verilir. İşte orası artık onun mekanıdır. Allah'a ulaşana kadar evvela birinci kata çıkıp tekrar aşağı inecektir. Daha sonra ikinci kata çıkıp çıkabilecektir. Ondan sonra tekrar aşağı inecektir. Her gün ikinci kata çıkacaktır bir süre. Sonra üçüncü kata bir süre çıkmaya devam edecektir. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat, yedinci kata kadar çıkınca yedinci kattan artık tekrar aşağı inmesi farklı bir şekildedir. Ve bu sefer yedinci katın yedi tane alemini birer birer geçecektir. Yedinci katın yedinci aleminde, kader üzerinde devamlı kalacaktır. Artık geriye dönüşü söz konusu değildir. Buradansa olgunlaşmasını tamamlayan bütün ruhlar sitedin müntahaya aşıp Allah'ın zatına yoklukta ulaşacaklardır. Bu Allah'a ruhun teslimidir. Neyle gerçekleşiyor? Biliyorsunuz ki mürşidin ruhuna ulaştığınız zaman ruhunuz vücuduna ayrılıp bu vetireyi tamamlıyor. Öyleyse mürşid Allah'a ulaşmanın bir vesilesidir. Ve Allah Teala kesin şekilde vebtelû ileyhin vesilet ediyor mürşidinize. Sizi kim Allah'a ulaştıracaksa ona ulaşmayı Allah'tan dileyin diyor Allah Teala. Allah'tan talepte bulunun ona ulaşmak için. Vesileyi isteyin. Kim buna vesile olacaksa mürşidinizi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala hacet namazıyla. Öyleyse bir insan mürşidine ulaşmak mecburiyetli midir? Bu farz mıdır? İşte Allah Teala isteyene bizi verdiğine göre mutlaka istememiz lazım. Farzdır. Ayrıca Allah Teala diyor ki bütün insanların üzerine Fâni İmran Suresi 132. ayet-i kerime bütün insanların boyunlarına zillet damgası vurduk. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'tan, Allah'ın bir ipine sarılmayı
ve Allah'ın Allah'a ulaştıran insanlardan bir ipe sarılmayı dileyenler, bu ipe sarılanları hariç diyor. Allah'ın ipi sıratımızdaki insanlardan Allah'a ulaştıran ip, işte o da mürşid. Allah-u Teala üzerimize farz kılmış bunu bu ayet-i kerimeyle bir defa daha. Öyleyse bu farzların ötesinde, bu farzları dikkate almazsak, bize ne böyle bir farzı biz bilmiyoruz, bunu tatbik etmeyiz dersek ne olur? Dersek dalalete kılırız, hidayete adım atamayız. Hidayete adım atmak demek ruhunuzun vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması lazım. Bu da ancak mürşidinize ulaştığınız zaman gerçekleşir. Böyle bir şey yapmadınız. Kur'an-ı Kerim açık ve kesin olarak tam 10 tane ayet-i kerimede dalalette olduğunuzu söylüyor. Mürşid yoktur diyenlere itaat olunur. Diyorlar ki mürşid yoktur, sadece Kur'an-ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim mürşittir. Kur'an-ı Kerim var ise, ki var olduğu kesin, ona itaat etmek mecburiyetli değil misiniz? Kur'an-ı Kerim'e itaat ettiğiniz zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala mürşide ulaşmayı farz kılıyor üzerinize. Mürşidinize ulaşmayı farz kılıyor. Bunun yaşayan birisi olması lazım ve bunu tayin ettiğini söylüyor Allah-u Teala. İşte secde sözünün 24. ayet-i kerimesi. Ve cealna minkum eyyimeten yektune bi emrina. İnsanlardan imamlar kıldık, müşrikler kıldık. Bizden aldığı emirlerle insanların ruhlarını bize ulaştırsınlar, insanları hidayete erdirsinler diye. Kim bunlar? Cevap veriyor Allah-u Teala, sabrın sahibi olanlar diyor. Nefslerindeki bütün afetleri daimi zikirle yok edip ruhlarının bütün hasretlerini nefslerinin kalbine yerleştirenler. Sonra diyor ki ayetlerimize yakin hasredenler. İlmel yakinin sahipleridir mürşitler. Aynel yakinin sahipleridir mürşitler. Ve hakkül yakinin sahipleridir mürşitler. Bir insan kalp gözü açılmadan, kalp kulağı açılmadan yalnız ilmel yakinin sahibi olabilir. Kalp kulağı ve kalp gözü açılınca Allah-u Teala'nın zemin katı gösterir. Bütün standartlarını gösterir. Burası hikmetin birinci kısmıdır. Ve aynel yakinin de birinci kısmıdır. Sonra o kişi daimi zikre ulaştığı zaman buraya ulaşır. O kişi nefsindeki bütün afetleri temizlediği zaman aynel yakinin ikinci bölümüne geçer. Burada Allah-u Teala'nın gök katlarını birer birer gösterecektir. Haklarına izahat verecektir. Bunlarla alakalı olan Kur'an ayetlerini öğretecektir. Ve böylece bu kişi kalp gözüyle birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını görecek. Her birine, her biri hakkında bilgi sahip edilecek Allah-u Teala tarafından. Ve alakalı olan ayetler mutlaka kendisine Allah-u Teala tarafından öğretilecektir. Ne zaman ki yedi tane gök katını bu kişi görür. Yedinci katında yedi tane alemini yine görür. Sitret-i Münteha'ya kadar gönül gözü ulaşır. Onun ötesinin yokluk olduğunu görür. Burası aynen yakinin sonudur. Ve böyle bir kişi, nasıl bir kişi? Evvela zemin katı bütün özellikleri görmüştür. Sonra gök katlarının yedisini de görmüştür. Hangi katlarda hangi işlemlerin yapılacağına birçok defa şahit olmuştur. İşte bu kişi Sitret-i Münteha'nın sonuna kadar bütün gök katlarını gördükten sonra Tevbe-i Nasuh'a davet edilir. Tevbe-i Nasuh'a tamamladıktan sonra yoklukta Allah'ın zatı da ona ayar olur. Böylece son sırda çözülür. Bu kişi ihlasını bitirip salaha ulaşmıştır. İşte o zaman Allah'ın nihai konuma getirdiği bir insandır bu. İlmel yakini açmıştır. Aynel yakini açmıştır. Hakkın yakinin de sahibi olmuştur. İşte Allah'ın tayin ettiği mürşitler bu vasıfların sahipleridir. Ve mürşide ulaşmak kesinlikle gördüğünüz gibi farzdır. Şimdi ulaşılmazsa ne olur? Onu anlatmak istiyorum. Ulaşılmazsa o insanlar dalalete kalırlar. Dalalete kalırlarsa ne olur? Cehenneme giderler. 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalete olduğunu söylüyor. 8 grup ayet-i kerimede
mürşitlerine ulaşamayan bu zavallı insanların, dalalette olanların gideceği yerin mutlaka cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse mürşide ulaşmasak ne olur? Herkes mürşidine mi ulaşıyor?

bekçileri size şunu soracağından kesin olarak emin olmanızı istiyoruz. Büyük suresinin 8, 9 ve 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Kıyamet günü cehennemin kapılarında toplananlar, oralarda burunları sürtülerek cehenneme girenler. Bunlar cehennemde kalacaklardır. Onlara cehennem bekçileri derler ki size yaşadığınız devirde hayattayken Allah'ın nezirleri gelip de Allah'ın vazifelerine girip de ikaz edicilerine girip de bakın size yanlış bilgiler öğretilmiş. Bu bilgilerle kurtulamazsınız. Gideceğiniz yer muhakkak cehennemdir diyen Allah'ın nezirleri gelip size bunları söylemediler mi derler. Onlar da cevap verirler. Evet söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Eğer biz onların söylediklerini işitmiş olsaydık ve idrak etmiş olsaydık, yani kulağımızdaki bakır alınmış, kalbimizdeki ikindi alınmış olsaydı, burada cehennemde mi olurduk derler. İşte biz de sizlere sesleniyoruz. Sesleniyoruz, bilmiyorsunuz. Ve cehenneme gideceksiniz. Ve cehenneme gitmemeniz için biz ikaz göreviyle görevliyiz. Ve o ayetler gereğince sizi ikaz ediyoruz. Gideceğiniz yer cehennemdir diyoruz, mürşidinize ulaşamazsınız. Ve size öğrettikleri yanlış bilgilerde kalırsanız muhakkak cehenneme gideceksiniz diyoruz. Öyleyse bu söylediklerimizi dikkate alın. Şimdi size tam 10 tane ayet-i kerime söyleyeceğim. Eğer mürşidinize ulaşamazsanız dalalette kalacağınıza dair. Bunun anlamı ne? Ancak mürşidinize ulaştığınız takdirde ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Bunun anlamı bu. Öyleyse hepinize şimdi 10 ayet-i kerime söylüyorum. Mürşidine ulaşamayan kişi dalalettedir. Ulaştığınız takdirde hidayete adım atarsınız. Hidayete eremezsiniz daha. Hidayete adım atarsınız. Birinci ayet-i kerime kasas 50. Not alın. Bu sözlerimizi kasete alın. Tahkik edin. Ve doğru olduğunu görün. Aklınızı başınıza toplayın. İşte bizim görevimiz sizi ikaz etmek. İkaz ediyoruz. Kasas 50. Habibim eğer senin davetine icabet etmezlerse onlar nefslerine tabi olmuşlardır. Hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine onların davet üzerine tabi olmaz da nefsine tabi olursa onlardan daha çok dalalette olan kim vardır? Doğuşunuzdan itibaren nefsinize tabisiniz. Ne zaman bundan kurtulacaksınız? Mürşidinize tabi olduğunuz gün. Öyleyse sizler mürşidi yok farz ediyorsunuz, mürşide ulaşmayı dilemiyorsunuz, o zaman dalalettesiniz. Durun bakalım daha bir ayeti kerime oldu. Taha suresinin 123. ayeti kerimesi Allah Teala buyuruyor. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size mutlaka hidayetimizin sahibi olan hidayetçilerimiz gelecek. Kim o hidayetçilere tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar. Allah'ın davetçilerine, Allah'ın hidayet dağıtanlarına biz de onlardan biriyiz. Allah'ın vazifelendirdiği, insanları hidayete erdirmeye vazifeli kıldığı huzur namazının imamıyız. Tam Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah'ın söylediği kişiyiz. İşte sizi ikaz ediyoruz. Ulaşamazsanız mürşidinize velayettesiniz diyoruz. İşte Allah Teala söylüyor, kim hidayetçimize tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar. Şakil olmazlar. Yani gidecekleri yer cennet olur diyor Allah-u Teala. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahu fehüvel muhted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa, ona ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ama kimi de dalalete bırakmışsa o kişi için bir evliya, mürşit, evliyadan bir mürşit, bir veli, mürşit bulunmaz. Ne demek istiyor Allah Teala?
açık ne demek istediği.

Beraberce bakalım şimdi. Allah Teala ne söylüyor Cin Suresinin 14. ayet-i kerimesinde? Diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah şöyle söylüyor Allah Teala. Ey cin ve insan toplumu, içinizden bir kısmının kalbi kasiyet bağlamış durumda, kararmış ve sertleşmiş durumda. Ama aranızdan bir kısmı da Allah'a teslim olmuş durumda. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Femen eslemu fe ulaike tahareneşedar. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse, İslam olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim olmayı dilerse, o kişi mürşidini arar diyor. Sizi teslime ulaştıracak olan şey, İslam'a ulaştıracak olan şey, kurtuluşa ulaştıracak olan şey, nefsinizdeki karanlıkları temizleyecek olan şey, mürşidinize ulaşmak. Ulaşamazsanız, sizin için, sizi dalaletten kurtaracak olan bir evliya mürşit bulunmaz. Çünkü siz onu aramadınız. Bulmak fiili, aramak fiilinin sonucudur. Mürşidini aramayan, mürşide ulaşamaz. Allah'tan hacet namazı kılıp da mürşidini Allah'a sormayan kişi, mürşidine ulaşamaz. Öyleyse ulaşırsa, dalalete, hidayete adım atar. Ulaşmazsa, ebediyen dalalete kalır. Dördüncü ayet-i kerime aynı şekilde. Câsiye 23. Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzerine dalalette bırakır. Aslında onları dalalette bırakan şeytandır. Neden? Çünkü nefislerine tabi olmuşlardır, mürşitlerine tabi olmamışlardır. Ne diyordu Allah Teala Kasas 50'de? Sadece mürşitlerine tabi olanlar hidayete adım atarlar. Tabi olmazsa o kişi daima dalalettedir. İşte Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala öyle söylüyor. O nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Yani nefslerine tabi olanları. Kasas 50'de ne diyor Allah Teala? Eğer mürşidinize tabi olmazsanız nefsinize tabi oluyorsunuz demektir. Ebediyen nefsinize tabi olarak kalırsınız ve dalalette olursunuz. İşte burada da Allah Teala onları dalalette bırakırız diyor. Sebep çok açık. Çünkü nefslerine tabi olmuşlar. Nefslerini kendilerine ilah haline getirmişler. Eğer müşriklerine tabi olsalardı, nefsleri onlara asla egemen olamazdı. Müşriklerine tabi olacaklardı, nefslerine tabi olmayacaklardı. Nefslerine asla ilah edinmeyeceklerdi. Allah Teala'nın 5. ve 6. ayetleri Cuma 2 ile Ali İmran 164. Allah Teala Cuma 2'de diyor ki müminlerin arasında Resul beaat eden, vazifeli kılan o kavmin müminlerin arasında hayata onu getiren, Resul'ü getiren o Allah'tır. Ayet böyle başlıyor. Ali İmran suresinin 164. ayet-i kerimesi de böyle başlıyor. Buna benzer bir ifade. Müminlerin başlarının üzerine bir nimet olmak için, nimet olmak üzere bütün kavimlerde Resuller bahseden, vazifeli kılan, orada onu dünyaya getiren, o kavmin içinde dünyaya getiren o Allah'tır. Dikkat edin. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında o kavmin bir Resulü mutlaka hayattadır. İşte Allah Teala o Resullerden bahsediyor. Bütün kavimlerdeki Resullerden. Bütün kavimlerde diyor, müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere. Neden? Çünkü mürşide tabi oldukları an onların başları üzerine derhal mürşidin ruhu oluşur. İşte bu bir nimettir. Allah'ın nimetidir onlar için. Çünkü onları bütün zulmaniyetin kötülüklerinden, büyüden, iddandan mutlak olarak korur. Öyleyse iki ayet-i kerime birbirine çok benziyor bundan sonrası itibariyle. Ne olurmuş Allah Teala'nın sayesinde bir Resul veya bütün kavimlerdeki Resuller ne yaparmış? Söylüyor Allah Teala. Niçin onları bahsettik diyor Allah Teala? Şunun için o kavimlerde yaşayan insanlara Allah'ın ayetlerini okusunlar, kıssa etsinler, tilavet etsinler diye. Bir, onların nefslerini tezkiye etsinler diye. İki, onlara kitap öğretsinler diye. Üç, onlara hikmet öğretsinler diye. Dört. Şimdi bu iki ayetin sonuna bakıyoruz beraberce. Bu Resullere tabi olmadan evvel
onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Daha güzel bir anlatım biçimi var mı? Tabi olmayanların hepsi tabi olmadıkları sürece dalaletin içindeler. Tabi oldukları zaman hidayete adım atıyorlar. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Oysa ki onların da Allah'tan başka dostları yoktur. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. Ahkaf 32'de böyle söylüyor Allah Teala. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. Tabi olsalardı mutlaka hidayete adım atacaklardı. Ve de mutlaka hidayete geleceklerdi. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Allah bütün kavimlerde Resuller vaaz eder. Bir defa daha söylüyor Allah-u Teala, bakın burada. Allah bütün kavimlerde Resuller vaaz eder, vazifeli kılar. O kavimlerde onları dünyaya getirir. Sonra o kavimlerde yaşayan insanların fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu yüzden hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Tabi olanlar hidayete adım atmışlar ve ermişler. Tabi olmayanlar, onların üzerine dalalet hak olmuş. Çünkü Allah Teala tabi olmalarını emretmiş, olmamışlar. Olmadıkları için hakkı elleriyle çiğnemişler, ayaklarıyla çiğnemişler, dilleriyle çiğnemişler ve üzerlerine dalalet hak olmuş. 9. ayet-i kerime Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi. Zalike hüdallahi yehdi men yeşayü ve men yudlil fema lehu min hadis. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Allah onu dileyenleri hidayete erdirir. Şimdi dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Çünkü onlar hidayetçiye talip olmamışlardır. Hidayetçi istememişlerdir. İstemedikleri için, hidayetçiye ulaşamadıkları için dalaletedirler. Ulaşsalardı hidayetçi olacaklardı. 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah dilediğini, hidayete ulaşmayı dilemeyenleri dalalete bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Çünkü onlar hidayete ulaşmayı dilememişlerdir. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Ne gördük? 10 ayet-i kerime gördük. 10 ayet-i kerime eğer insanlar mürşitlerine ulaşamazlarsa, ulaşmayı dilemezlerse, ulaşmayı dilemeyen hiç kimse ulaşamaz, ulaşmazlarsa onların dalalette olduğunu söylüyor. Tam 10 tane ayet-i kerimede. Ne olur diyeceksiniz, siz dalalette olursa ne olurun cevabını verelim. 1. Araf 179. Allah cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattı. Onlar, o cehenneme girecek olanlar kimlerdir? Cehenneme girecek olanlar o insanlardır ki onlar Allah-u Teala'nın izinde bir yere ulaşamayanlardır. Allah-u Teala'nın uygun gördüğü statü içerisinde bu insanlara dikkatle bakın. İnsanoğlu ya hidayete erecektir veya eremeyecektir. Hidayete ermesi mutlaka mürşidine ulaşmasına bağlıdır. Şimdi cehenneme girecek olanların standartlarına bakalım. Tekrar ediyorum ayet-i kerimeyi. Allah-u Teala diyor ki biz cehennemi insanların çoğu için yarattık. Ve cinlerin çoğu için yarattık. Onlar hayvanlardan daha çok dalalette olanlardır.
kim isyan edecekler? Açık ve kesin hükmünü koymuş. Onlar danaetli olanlardır diyor Allah-u Teala. Bir evvelki ayet-i kerimeyi diyorum. Araf 178. Allah-u Teala diyor ki o danaetli olanlar var ya, onlar hüsranda olanlardır. Müminin Suresi'nin 103. ayet-i kerimesi hüsranda olanların standartlarını veriyor. Biz kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girerler. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlardır. Demek ki hüsranda olanlar cehenneme giriyor. Hüsranda olanlar kimler? Daraette olanlar. Allah Teala Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde şunları söylüyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ دَلِ دَلَالًا سَب۪يلًا قَدْ دَلِ دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar ki küfür üzeredirler. Çünkü insanları Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Yani dalalettedirler. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَلَبُوا لَنْ يَكُنِ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَكُمْ وَلَا لِيَكِيَهِمْ تَر۪يكًا. Allah-u Teala diyor ki onlar ki küfürlerdirler ve zalimdirler. Kendileri hidayet yoluna girmedikleri gibi başkalarını da hidayet yolundan saptırdıkları için onlara zulmetmişlerdir. Bu sebeple zalimdirler. Onlara Allah asla mağfiret etmeyecektir. Yani onların günahlarını müşrikle dolaşıp önünde de çıkan insanların günahlarını sevaba çevirdiği gibi asla onların günahlarını sevaba çevirmeyecektir. Arkasından diyor ki onları asla sırat-ı müstakime ulaştırmayacaktır. Yani onların ruhları müşriklerine ulaşmadıkları için, Allah'ın yoluna girmedikleri için asla sırat-ı müstakime ulaşmayacaktır. Zaten insanları sırat-ı müstakimden uzaklaştıran, saptıran insanlar kendileri sırat-ı müstakimin üzerinde olsalardı saptırırlar mıydı? Asla. Eğer sırat-ı müstakimin üzerinde olsalardı sahabe gibi, sırat-ı müstakimin üzerinde olan sahabe gibi onlar da Allah'ın yoluna çağıracaklardı. Sahabe Allah'ın yoluna mı çağırıyorlardı? İşte Yusuf suresi 108. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Yusuf 108'de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Habibim, o kitap sahiplerine müminlere de ki benim ve bana bağlı olanların Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğiniz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Hepsi Allah'a davet ediyorlardı. Halbuki burada Allah Teala Allah'ın yoluna davet etmek yerine Allah'a ulaştıran yoldan insanları saptıranlardan bahsediyor. Davet edilenlerin o davetten saptıranlardan bahsediyor. Bu sebeple bu insanlar sonuçta şöyle söylüyor Allah Teala, asla sırat-ı müstakim ulaştırılmazlar. Ancak cehennem yoluna ulaştırırlar diyor. Ulaştırılırlar diyor Allah-u Teala. Ve tabi onların gidecekleri yerin cehennem olduğu kesinleşiyor. Daha 5 grup ayet-i kerime irşad makamına ulaşamayan bütün insanların, zarayeti olan bütün insanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. İşte mürşit var mıdır, yok mudur? Mürşide ulaşmayanların durumu nedir? Size bu sohbetimizde bunları anlatmaya çalıştık. Ve Kur'an-ı Kerim'i dinleyenler, mürşidinize mutlaka ulaşın. Şartlar ne olursa olsun ulaşmaya çalışın. Kurtuluşunuz oradadır. Dikkat edin, tasavvuf hiçbir zaman softalığa, taassuba geçit vermez. Allah'ın tasavvuf adı verilen sistemi, Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Onun adı tasavvuftur. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte bütün sahabe İslam'ı yaşadılar. İşte onların hayatında da tasavvuftu. Ve hala bu hayatı yaşayan insanlar var dünya üzerinde. Bizler de bir vakfının mensupları da
onlardan bir durumuz. Öyleyse hepinize İslam'ı yaşamayı, sahabenin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'da yaşadığı İslam'ı, Kur'an'a göre yaşadığı İslam'ı, yani tasavvufu yaşamanızı dileriz. Hepinizin böylece mürşidinize ulaşarak Allah'ın cennetine ulaşmanızı, yolunuza devam ederek dünya zahmetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin cumasını da bu arada kutlamayı bir vazife sayarız. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Hem de bu sefer bir kandil günü akşamı, Beraat kandilinin akşamı. Hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize. Allah'ın yolcuları hep bir aradayız. O aşkla, o şevkle, o heyecanla Allah yolunda hizmet etmenin verdiği neşeyle ve Allah Teala'nın yolunda olmanın verdiği zevkle Allah Teala'nın hepinizden razı olmasını dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Unutmayın ki dünya Allah'ın mutluluk reçetesini unutmuş durumda. Allah Teala her peygamberine talimat verir. Unutulmuş olan İslam'ı yeniden yaysınlar diye. Unutmayın. Adem Aleyhisselam ilk doğan insandı, ilk peygamberdi, ilk Allah'ın vücuda getirdiği ilk insandı, ilk peygamberdi ve İslam'ı ilk yaşayandı. Ve oğullarına, kızlarına, eşine, herkese İslam'ı yaşatandı. Geçen zaman dilimleri içerisinde insanların Allah'ın bu güzelliklerini unuttuklarını görüyoruz. Adem Aleyhisselam zamanında İslam yaşanmış mıdır? Habil'in tavrı bize bunu kesin olarak gösteriyor. Kabil, Habil'i öldürmek istediği zaman Habil'in verdiği cevap şöyle. Beni sana karşı koyuyor, bulmayacaksın diyor. Sen diyor, dilersen beni öldürebilirsin. Ama ben senin beni öldürmene karşı koymayacağım. Ayrıca diyor, ben biliyorum ki sen öldürmeyi başarırsan, sen öldürmeseydin bile ben başka bir sebeple zaten ölmüş olacaktım. Ayrıca ben ölümü yaşadım, onun ötesini yaşadım. Ve ölümden korkmuyorum. Allah Teala'nın indinde bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliklerini yaşamaktır. Unutmayın. Allah biz insanları kainattaki en üstün mahluklar olarak yarattı. Kainatta en çok bizleri sevdiği için. Niçin en üstünüz? Çünkü Allah Teala diyor ki Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde ve sahara leküm ma fi's semavati ve ma fi'l ardı cemian minhu. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi insanların emrine musahhar kıldı diyor. Allah neyi yaratmışsa Allah'ın yarattığı her şey biz insanların emrine musahhar kılınmış. Her şey bizim için. Biz insanlar için. Öyleyse insan Allah'la onun yarattığı insanın dışındaki bütün mahlukat arasında bir köprüdür. İşte bu kadar sevdiği, uğruna kainatı her şeyiyle birlikte yarattığı insanın Allah Teala sadece mutlu olmasını istiyor. Bu mutluluğun en üst boyutundan bir kesit veriyor Kabil'in davranışlarıyla. Kabil ölümden korkmuyor. Habil ölümden korkmuyor. Habil kendisini öldürecek diye kardeşine karşı koymuyor. O bir güzelliği yaşamak üzere hazırlanıyor ölüme. Hazreti Adem'den başlayarak insanlık ne zaman dejenere olmuşsa Allah'ın kendilerini yaratmasının temel muradının onlara mutluluk vermek üzere olduğunu ne zaman akıllarından çıkarıp da birbirlerinin can düşmanı kesilmişlerse Allah'ın İslam dininden uzaklaşmışlarsa Allah Teala mutlaka bir peygamber gönderiyor ve onun vasıtasıyla yeni bir kitapla başka insanlara tebligat yapıyor. Ve bir süre sonra tekrar İslam'ın tesis ettiğini görüyoruz. İşte Hazreti Musa'ya Allah Teala Tevrat'ı indirmiş. Ve Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların hepsinin İslam'ı yaşadıklarını, İslam olduklarını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Sonra gene dejenerasyon görüyoruz. Bu sefer Hazreti Davud'a sayfalar indirmiş Allah Teala ve arkasından da diyor ki sayfalar indirdiği Davud'un o da diğer bütün peygamberler gibi diyor. Ona tabi olanlar da hepsi Allah'a teslim oldular. İslam'ı yaşadılar diyor Allah-u Teala. Aradan gene yüzyıllar geçiyor. Gene de jenerasyon, gene yozlaşma. İnsanların puta tapmaları, her türlü kötülüğe alet olmaları. Ve Allah-u Teala Hazreti İsa'ya İncil'i indiriyor. Arkasından 600 yıllık bir sürede tamamen dejenerasyon, puta tapan insanlar, şeytana tapan insanlar ve dini, İslam'ı unutan insanlar. Hazreti İsa'nın ve ona tabi olanların hepsinin Allah onların İslam olduğunu söylüyor. Öyleyse bütün bu anlattığım hususlarla şu ayet-i kerime arasındaki bağıntıyı hepiniz kurmalısınız. Ne diyor Allah Teala? İnne dîne indallâhil İslam. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur, hiç olmamıştır. Sadece İslam dini vardır diyor Allah Teala. Hangi peygamber olursa olsun İslam'ı Allah Teala ona indirmiş, İslam'ı tebliğ etmiş, onlar da etraflarına İslam'ı tebliğ etmişler, İslam'ı yaşatmışlar. Ama sonra dejenerasyon başlamış. İblis boşluğu durmuyor. Sahneye beraberce bakalım. Allah Teala emrediyor. Adem Aleyhisselam'ı yaratmış. Ona can vermiş, hayat vermiş. Bütün meleklere ve cinlere emrediyor. Şeytanlara emrediyor. Hepiniz onun önünde söküp ona secde edin bakalım diyor. Bütün melekler, bütün cinler secde ediyorlar. Ama şeytan tayfesinden, cin tayfesinden iblis şeytan secde etmiyor. Allah Teala buyuruyor ki sen emrime itaat etmedin. Asi oldun. Bu yüzden küfre düştün. Seni huzurumdan kovuyorum. Hadi buradan defol. İblis cevap veriyor. Cevaptaki küstahlığa bakın. Beni azdırmana yemin ederim ki diyor. Azgınlığını nefsinin ona yaptırdığı o büyük hatayı, Allah'ın emrine itaatsizliği Allah'ın üzerine yüklemeye çalışıyor. Beni azdırmana yemin ederim ki ben bu insanların, Adem Aleyhisselam'ın bütün onun mezburiyetinin sırat-ı müstakimleri üzerinde duracağım. Onların sırat-ı müstakim yoluyla sana ulaşmalarına, senin yoluna girmelerine mani olacağım. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Böyle söylüyor İblis. Allah Teala diyor ki sana bu müsaade verildi. Sen müsaade verilmişlerdensin. Ama sen benim ihlas sahibi kullarımı, muhlis kullarımı yoldan çıkartamazsın diyor. İblis cevap veriyor. Senin muhlis kulların hariç ötekilerin hepsini yoldan çıkarmaya çalışacağım. Ve kıyamet günü onların çoğunun sana şükretmediklerini göreceksin. Onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah Teala şeytana müsaade etmiş ve şeytan şeytanlığını her zaman yapmış. Hazreti Musa'dan sonra Hazreti Davud devrine gelinceye kadar insanlar tamamen Allah Teala'nın yolundan ayrılmışlar. Kaç tane kavmi Allah Teala yok etmiş. İslam'ın dışına çıkmışlar, hayatı berbat etmişler diye. Öyleyse Allah Teala'nın dininde ilk İslam'ı yaşayanlar kimler? Hazreti Adem, onun oğulları, oğullarının oğulları, kızları, kızlarının oğulları ve kızları. 1200 küsur sene yaşayan Hazreti Adem'in kaç tane jenerasyonda hep ilk peygamber olarak insanlara İslam'ı yaşattığını görüyoruz. Ve o devrede de Allah'ın bütün güzelliklerinin yaşandığına şahit oluyoruz. Ve Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra dejenerasyon bütün boyutlarıyla kendini belli edip insanlar korkunç bir gaya kuyusunun içinde huzursuz ve mutsuz olurken Allah-u Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. İslam bir defa daha bütün dünyaya yayılmak üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından anlatılıyor. Ve bütün sahabenin İslam'ı yaşadığını görüyoruz. İslam'ı yaşamak deyince orada durun bakalım. Evvela şunu bilmenizi istiyorum. İslam'ın 5 tane şartıyla yaşanmaz. O sadece bir göstermeliktir. Hiç kimseyi İslam olma şerefine erdiremez. Hiç kimseyi de ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaştıramaz. Öyleyse İslam'ın ne olduğuna beraber bakalım. Evvela lügat manasından başlayacağız. İslam, sin, lam ve mim. İster seleme deyin, ister silim deyin. Bu kök en büyük manasıyla teslimdir. Bir kökten türetilebilen 28 kelimesinin içerisinde film kökünden türetilen en önemli faktör teslim kelimesidir. İşte İslam nedir? Bunun lügat manasını yer yerine oturtun. İslam Allah'a teslim olmaktır. Kimdir Müslim, Müslüman? Allah'a teslim olanlar. Öyleyse teslime baktığınız zaman üç safhalı bir olay göreceksiniz. Birinci safhada ruhunuzu Allah-u Teala'ya teslim ediyorsunuz. İkinci safhada fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Üçüncü safhada nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Ve İslam'a, gerçek İslam'a en son teslimi yaptığınız zaman nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim ettiğiniz zaman ulaşıyorsunuz. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi ve nihayet nefsin teslimi. İşte üç tane teslim ve sonuç. Sonuç, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine uygun olarak Allah'a göre İslam olmak. Öyleyse o teslim keyfiyetlerine dikkatle baktığımız zaman hemen gözlerimizi 13-14 asır geriye çevirmemiz lazım. Acaba Kur'an-ı Kerim'in kendi zamanlarında indirildiği sahabe İslam oldular mı? Kur'an-ı Kerim'den kesin cevap geliyor. Evet, oldular. Hepsi ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Nereden biliyoruz? İşte Ali İmran Suresinin 20. ayeti kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere. Acaba onlardan da teslim olanlar var mı? Eğer olsaydı, mutlaka onlar daha evvel hidayete ermiş olacaklardı. Mutlaka onlar daha evvel ruhlarını Allah'a teslim etmiş olacaklardı. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize dikkatle bakın. Allah ile olan ilişkilerimiz bizi İslam yapmak yolunda bir hedefe ulaştıracağı statü içindeyse Allah-u Teala'nın indinde kıymetli oluruz. Yoksa Allah-u Teala emirlerini vermiş, onları yerine getirmiyoruz. O zaman o hedefe ulaşmış sayamayız kendimizi. Bunlar 14 asır evvel bütün sahabe İslam olmak şerefine ermişlerdi. Hepsi Allah'a teslim oldular, İslam oldular. Bize öğretilen dünya ilmi, insanların öğretisi, İslam'ın 5 tane şartından ibaret sayan, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, kelime, hacca gitmek, kelimeyi şehadet getirmek. Dikkat edin, bunlardan hiçbirisi, onların tarifleri üzere hiçbirisi, insanı ne ruhun teslimine, ne fizik vücudun teslimine, ne de nefsin teslimine ulaştıramaz. Yani İslam kılamaz. Onlara siz İslam mısınız dediğimiz zaman, İslam'ız diyorlar. Niçin İslam'sınız? İslam'ın çünkü diyorlar bir temel şartı olan o beş tane şartı yerine getiriyoruz. Öyleyse İslam'ız diyorlar. İslam'ı yaşıyor musunuz? Elbette yaşıyorlar, yaşıyoruz diyorlar. İslam'ın beş tane şartını yerine getiriyoruz. Hem İslam'ın manasını bilmiyorlar, hem de İslam'ı yaşamıyorlar. İslam, Allah'a teslim demektir. Ve İslam'ın beş tane şartını onların söylediği statü içerisinde gerçekleştiren hiç kimse İslam şerefine nail olamaz. Bu imkansız olan bir şey. Neden imkansız? Çünkü insanları İslam olmak şerefinden mahrum eden iblis nasıl yapmış bu işi? Kur'an'daki ayet-i kerimeler aynen durduğu halde tatbikattan insanları bu eleve götürecek olan şeyleri çıkarmış. Namaz duruyor yerlerinde, oruç duruyor, zekat duruyor ama insanları teslime götürecek olan asıl şart, zikir şartı farzların arasında görünmüyor. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Sizi ruhun teslimine de, fizik vücudun teslimine de, en sonunda nefsin teslimine de götürecek olan, ulaştırabilecek olan bir tek anahtar var elinizde. Diğerleri hep onun yardımcısıdır. Bir tek temel anahtar var. O anahtar yoksa hedefe gidemezsiniz. O anahtarın adı zikir. Zikir farz mıdır? Allah Teala açıkça farz olduğunu söylüyor. Diyor ki Müzemmil 8'de Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'ın ismiyle zikret. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismiyle zikret diyor Allah-u Teala. Allah'ın ismiyle zikretmek mecburiyetindesiniz. Allah, Allah diyeceksiniz. Yani zikri farz kılmış Allah-u Teala. Peki farz kıldığı zikirle ruhunuzu Allah-u Teala'ya teslim ettiniz. Fizik gücünüze teslim ettiniz. Nefsinizi teslim edebilir misiniz? Hayır. Nefsinizin Allah'a teslim edilmesi için zikir sahibi olmanız yetmez. Daimi zikrin sahibi olmak gerekiyor. Farz mı? Kesinlikle. İşte Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Feskürün Allah'a kıyamen kuğuden ve alâ cunubim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. İşte böylece bütün insanlar için söz konusu olan şey hep Allah'ı zikretmektir. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey ayaktayken de, otururken de, kendisi yatarken de Allah'ı zikretmek. Allah ne yapmış? Zikri farz kılmış. Allah ne yapmış? Daimi zikri farz kılmış. Neden? Daimi zikirsiz ihlasa ulaşamazsınız. Nefsinizdeki afetlerin bütünüyle yok olması daimi zikri şart kılar. Daimi zikir yapmadan, daimi zikre ulaşmadan nefsinizdeki bütün afetlerden kurtulamazsınız. Kurtulamazsanız ihlas sahibi olamazsınız. Yani nefsinizi Allah'a teslim edemezsiniz. Öyleyse bakıyoruz farzların arasına. Ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde bir müesseseye rastlayamıyoruz. Zikir müessesesinde. Ne zikir farz, ne de daimi zikir farz. Zikir olmazsa ruhunuzu Allah'a teslim edebilir misiniz? Edemezsiniz. Daha İslam'ın birinci safhasına hiçbir zaman ulaşamazsınız. Daha başka bir ifade kullanayım. Cehenneme gitmekten kendinizi kurtaramazsınız. İmkansız bir şey. Öyleyse zikir zikir diyoruz. Nedir bu zikir? Allah'ın ismini birbiri ardından tekrar etmek. Allah Allah Allah Allah Allah
1: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
0: Allah Allah Teala'nın indinde bir müessese var. Bu müessesenin fonksiyonuna bakalım beraberce. Neyi olgunlaştırır? Neyi sağlar zikir? Kim Allah kelimesini birbiri ardından kullanırsa, bu şifreyi kullanırsa, bu şifre derhal tesirini gösterir.
1: Allah.
0: Şifre bir koddur ki mutlaka Allah'ın katından en az iki tane nuru indirir. Birinin adı rahmet, birinin adı fazl. Mürşidinize ulaştığınız zaman üç tane olurlar. Rahmetle fazla ilaveten bir de salavat gelir. Öyleyse bütün elektronlar Allah-u Teala'yı gayri irade olarak zikrediyorlar. Bunun için zikirlerine zikir denmiyor. Kur'an-ı Kerim'de tesbih deniyor. Siz ne zaman Allah-u Teala'yı zikredersiniz? Allah'ın katından rahmet, fazl ve hepiniz müşidinize ulaştığına göre salavat içinde üç tane nur gelir. Bütün insanların göğüslerine gelen bu nur oradan tekrar geri döner. Neden? O kişinin göğsünden kalbine yol açılmadığı için. Ama Allah Teala 10. basamakta o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu da açar. Böylece nur yolu açılmışsa ve o kişi mürşidine ulaşıp da Allah onun kalbindeki mührü açmış, kalbin içine imanı yazmışsa bu kişi neş tezkesine zikirle başlar. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden nefsinin kalbine ulaşır. Kalbin Allah'a dönük kapısındaki mührü oradan kalbin içine doğru üç tane nurun etkisi bastırmaya başlar. İşte böyle bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın indinde o insanlar için en güzel olay cereyan eder. Aşağı kadar inen, alttaki kapıya kadar inen mühür şeytanın karanlıklarını kalbe gönderdiği zulmani kapıyı kapatır. Bu kapı kapandığı zaman yukarıdan gelen üç tane nurun baskısıyla kapanır. Aşağıdan gelen şeytanın karanlıkların baskısı üçe karşı birdir. Şeytan hep mağluptur. Ve mühür orada kalır. Kalırsa ne olur? Kalırsa şeytanın karanlıkları o kişinin kalbine giremez. Şimdi bu zikrin daimi olduğunu düşünün. Daimi ise artık şeytanın o kişinin kalbine herhangi bir karanlığı ulaştırmak imkanı sıfırdır. O kişi ölene kadar bu mümkün değildir. Daimi zikri insan başlayıp da onu sabit kıldığı andan itibaren kurtulmuştur, ihlasa ulaşmıştır. İşte daimi zikirle o kişinin nefsinin kalbinde Allah'ın nurları bütünlenir, bütün nefsin afetleri dışarı atılır. Allah'ın nurları gelip o afetlerin yerini alır ve kişinin kalbi mutlak bir aydınlığa kavuşur. Böyle bir aydınlığa kavuşmaya Allah-u Teala Hicurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde müzeyyen olmak demek. Yani nefsin bütün afetlerinin yok olması, ruhun bütün hasletlerinin nefse gelip oraya yerleşmesi, nefsin kalbinde hiçbir karanlık noktanın kalmaması. İşte konunun başına dönelim. Mürşidinize ulaştınız. Allah Teala göz kalbinizin mührünü açtı. Kalbinizin içine imanı yazdı. Bu durumda ne olur? Kalbinizin içine İmanı yazmışsa iman kelimesi çekim gücünü derhal hissettirmeye başlar. Çekim gücü Allah'ın fazlını kendisine çekip kendisine çekip oraya yerleştirecektir iman kelimesinin etrafında. bir yer tutacaktır Allah'ın fazılları. Ve böylece rahmet fazla salavattan fazla verilen ruhun hasretlerini temsil eden nurlar nefsinizin kalbinde toparlanmaya başlar. Ama nefsinizin kalbine ulaşabilmeleri için, Allah'ın katından nefsinizin kalbine gelebilmesi için sizin mutlaka zikir yapmanız gerekli. Zikir yapmıyorsunuz, nurların gelmesi hiçbir zaman söz konusu değil. Mürşidine ulaşmamış kişi, onun kalbine Allah'ın nurları giremez, ulaşamaz. Çünkü göğsünden kalbine Allah-u Teala yol açmadığı gibi, o kişinin kalbindeki mührü de Allah-u Teala henüz açmamıştır. Ve kalbinin içine Allah'ın nurlarının girmesi de elbette mümkün değildir. Öyleyse böyle bir minbar üzere yapmanız lazım gelen şey ne? Zikir yapmak. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ettiğiniz zaman Allah'tan gelen nurlar göğsünüze, oradan kalbinize gelecek. Kalbinizin iç boyutuna girip iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlayacak. Bu yerleşim %7'yi bulduğu zaman, mürşidinize ulaştığınızda sizden ayrılan ruhunuz birinci kata kadar çıkmaya başlar. Nefse emareyi tamamladınız. Şerri emreden nefs kademesini tamamladınız. Birinci kata çıktı ruhunuz. Daha bir %7 nefsi levame, ruhunuz ikinci gök katına çıkar. Nefsinizi kınıyorsunuz. Üçüncü devrede nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Ve üçüncü bir %7 nur birikimi oldu kalbinizde. Nefsinizin kalbinde ruhunuzsa üçüncü gök katına çıktı. Dördüncü kademede mutmain olursunuz, doyuma ulaşırsınız. Allah'ın meleklerini yeterli görmeye başlarsınız. Ruhunuzu dördüncü kata çıkar. Bir %7 daha nur birikimi. Her %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı daha yükselecektir. Mutmainden sonra radiye, Allah'tan razı olacaktır. %7 daha nur birikimi. Daha sonra Allah ondan razı olacaktır. %7 daha nur birikimi. Ruhunuz 5. ve 6. katlara çıktı. Ve teskiye. Nefsinizdeki nurların bütün oranı %50'yi aştı. Artık nefsinizin iç dünyasında şeytanın hakimiyeti değil, Allah'ın hakimiyeti var. Öyleyse siz kendinizi Allah'a teslim etmek için harekete geçen siz, ruhunuzu bu 7. gök katına kadar çıkardıktan sonra ruhunuz 7 tane 7. kattaki alemi geçecek. Son ulaştığı yer indi ilahi ve oradan yokluğa geçen ruhunuz Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında ise yok olacaktır. Fani olacaktır. Bu ruhunuzun, Allah'a ulaşan ruhunuzun Allah'a teslimidir. İslam'ın bir kitabasıdır. Sonra zikrinizi arttıracaksınız. Fatih sanacak Allah-u Teala beka makamının sahibi olacaksınız. Zikrinizi arttıracaksınız. Zikriniz günün yarısını aşacak. Zühd makamının sahibi olacaksınız. Zikrinizi arttıracaksınız. Zikriniz daimi zikre yaklaşacak. Fizik vücudumuzun bütün Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuştuğunu göreceksiniz. Sonra daha sonraki olaya ulaştığımız zaman şunu görüyoruz. Fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor. Nisa suresi 125. ayet kerime. فَمَنْ اَحْسَنُوا اِنَنْ مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ O kişi ki beşini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinler olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala'ya. Ve zikrinizi daha çok arttırıyorsunuz. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. Ulul elbap alıyorsunuz. Daimi zikrin hemen arkasından nefsinizdeki 109 kalan karanlıklar da yok oluyor. Ve nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarından ibaret oluyor. Burası ihlas makamı. Nefsinizde hiçbir karanlık kalmadığı iç dünyasında nefsinizin tamamen Allah'ın nurlarından ibaret olduğu bir noktada Allah'a teslim ediyorsunuz. Yani fizik vücudunuzun ve nefsinizin Allah'a teslim olması hangi özellikleri gösterir? Ahsen olma özelliği gösterir. Nedir ahsen olma? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özelliğe ulaşmak demek. Daimi zikirle nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen dolduğu için daimi zikrin sahibi olursunuz. Bu daimi zikrin sahibi olur. Nefsinizin kalbinde daimi zikre ulaşmadan evvelki son anda mevcut 109 nurunda yok, 109 karanlığın da yok olmasını, nefsinizin kalbinin tamamen Allah'ın nurlarıyla dolmasını icap ettirir. Nefsiniz de ahsen olur ve birinci safhada ruhunuz, zaten ahsen olan ruhunuzu Allah'ın zatına ulaştırıp ona fiziki olarak teslim ettiğiniz zaman ruhunuzu Allah'a teslim etmiş olursunuz. Birinci safhası İslam oluşunuzun. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman ikinci teslimi gerçekleşirsiniz. İslam olmanın ikinci safhasıdır bu. Sonra en son nefsinizi Allah-u Teala'ya teslim ettiğiniz zaman bu teslimin üçüncü ve son safhasıdır. İşte burada İslam olursunuz. Ve bizim İslam'ı yaşadığımız dönemden zavallılara bakın. Bunların hiçbirinden İslam'ın ne olduğundan, teslimin ne olduğundan haberleri yok. Biz diyorlar İslam'ın beş tane şartını yaşarız. Namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz ve kelime-i şehadet getiririz kendi kendimize ve de İslam oluruz. Hiçbirisi İslam olamazlar. Ama sizler Mihir Vakfı'nın muhterem mensupları, denizli kardeşlerim, hepinizi çok seviyorum, hepinizi çok özledim ve sizler bütün o İslam'ı bilmeyen insanlara İslam'ı anlatmakla, öğretmekle ve gelecek günlerde yaşatmakla vazifelisiniz. Unutmayın ki dünya üzerinde hiç kimse sizin bildiğiniz Kur'an ilmini ve irfanını bilmiyor. Allah bize öğretecek, biz de sizlere öğreteceğiz ve siz de onlara öğreteceksiniz. Bugüne kadar öğrettiklerimizi bir bütün olarak baktığımız zaman 28 basamağın tamamlandığını gördük. İşte o insanlara bunları anlattığınız zaman ne kadar büyük eksiklikler olduğunu görecekler. Evveli Allah'a ulaşmayı, ruhlarını Allah'a ölmeden evvel teslim etmeyi dilemedikleri için cehenneme gitmek mecburiyetindeler. Bunun için kulaklarına vakra, kalplerinde ikindet olduğu için cehenneme gitmek mecburiyetindeler. Allah'a verdikleri yemini, misaki ve ati gerçekleştirmedikleri için cehenneme gitmek mecburiyetindeler. İslam olamadıkları için cehenneme gitmek mecburiyetindeler. Hepinizin İslam şerefini bütün boyutlarıyla yaşayan, İslam'ı herkese öğretilen bütün özelliklere sahip olmanızı, dünya ve cennet saadetine kavuşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki bu sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Allah razı olsun.
1: Salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Meyve Televizyonu aracılığıyla Allah bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Meyve Televizyonu'nun bütün mensuplarına huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Bu imkanı sağladıkları için. Allah-u Teala'nın indinde hepinizi selamlıyorum. Sevgili denizli kardeşlerimiz. Allah-u Teala muhakkak ki sizler için sadece mutluluk ister. Hepinizin mutlu olmasını, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamasını ve kıyametten sonra mutlaka Allah'ın cennetine girmesi bir ister. Hedefi sadece budur. Sizlerin mutluluğudur. İnsanlar sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşayacak olsalar, onlar için muhakkak ki her şey onların mutluluğunu sadece kıyamette olur. Ama insanlar İslam'ı bilmiyorlar. İslam yaşanmış mı? Evet, yaşanmış. Bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimizle birlikte bütün sahabe İslam'ı yaşamışlar. Kur'an'daki İslam'ı yaşamışlar ve onun hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmışlar. Kur'an'daki farzları tatbik ederek. Bugün mü Kur'an'daki farzlar unutulmuş? Allah-u Teala'nın insanları cennet saadetine ulaştırmak için koyduğu farzlar unutulmuş. Allah'ın insanları dünya saadetine ulaştırmak için koyduğu farzlar unutulmuş. Ve niçin Allah-u Teala bu farzları koymuş? En çok sevdiği varlık insan olduğu için, en çok sevdiği mahlukunun sadece mutlu olmasını istediği için. Farz kılmış ki insanlar bunları yerine getirsinler de mutlaka cennete ulaşsınlar, mutlaka dünya saadetine de ulaşsınlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilminde insanlar için Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir, bir saadet fikirtisidir, bir saadet garantisidir. Allah-u Teala herkese mutluluğu garanti ediyor. Yeter ki o kişiler mutlu olmayı dilesinler ve saadete ulaşmak hedefleri olsun. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey mutluluksa, insanlar niçin mutlu olmuyorlar? Çünkü Allah'ın daha evvel indirdiği kitaplardaki mutluluk reçetesini iblis yok etmiş. Kur'an-ı Kerim'de saadet reçetesi bütün boyutlarıyla mevcut. Ama şeytan 14 asırda bu reçeteyi tatbikattan kaldırmaya başlamış, başarmış. 14 asır boyunca yavaş yavaş bunu başarmış iblis. Saadeti bütün insanların hedef aldığı bir mutluluk olarak insanlar yaşamak istemelerine rağmen iblis bunu devreden çıkarmayı başarmış. İnsanları mutsuzluğun ta içine gitmiş, kendisiyle beraber cehenneme gitmeye mahkum etmiş. Nasıl yapmış bu işi? 14 asırda Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa geçen 14 asırda iblis bunu yavaş yavaş başarmış.

insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ama 14 sıralar şu sırada Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sonra Allah-u Teala mürşide ulaşmayı farz kılmış. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmış bütün sahabe kainattaki en büyük mürşide. Sonra o rahmetli olmuş. Onun yerine Hazreti Ebu Bekir'e tabi olmuşlar. O rahmetli olmuş. Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye sırasıyla tabi olmuşlar. Dikkat edin, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali, bu halifeler için söylenen şey halife-i raşidindir. İrşad etmek yetkisine sahip olan halifeler. Hülefai raşidin. İrşad etme yetkisinin sahibi olan halifeler. Sonra babadan oğula geçen bir halifelik sistemiyle insanların perişan olduğunu görüyoruz. Artık Allah'ın emirleri sağlanamıyor. İşte Allah-u Teala mürşide ulaşmayı, tabi olmayı farz kılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bugünkü insanlar değil mürşide tabi olmak, mürşidi inkar ediyorlar. Allah Teala mürşitleri kendisinin vaaz ettiğini, kendisinin insanları mürşit kıldığını, başka insanları kendi arasına, diğer insanları kendisine ulaştırmak için koyduğunu, vazifeli kıldığını Allah Teala söylüyor. Bugünün din adamları ise onu inkar ediyorlar. Yani tatbikattan kaldırılan bir hüküm mürşide ulaşmak. Ulaşmazsa ne olur insanlar? Dalalette kalırlar. Ulaşırlarsa hidayete adım atarlar ve mutlaka hidayete ararlar yaşamazlarsa. Yaşarlarsa mutlaka hidayete ararlar. Yaşamazlarsa o zaman da gidecekleri yer zaten cennettir. Çünkü hidayete adım attıktan sonra ölmüşlerdir. Öyleyse Allah-u Teala ile ilişkilerimize baktığımız zaman 14 asır evvel yaşanan insan, İslam'la bugünkü İslam'ın farklılıklarını görüyoruz. 14 asır evvel onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. 14 asır evvel onlar müşriklerine ulaştılar. 14 asır evvel onlar Allah'a ulaştılar ruhlarını. Ölmeden evvel Allah'a ulaştırdılar. 14 asır evvel onlar daimi zikrin, irşadın ve teslimin sahibi oldular. Ruhlarında, fizik insanında, nefslerinde, üç vücutlarında Allah'a teslim etmeyi başardılar. İhlasın ve en sonunda da felahın sahibi oldular. Hepsi sabıkındır. Sabıkınlar. Yani. Bugün Allah'a teslim olmak diye bir şey artık hiç kalmamış durumda. Her şeyi Allah'ın bütün farzlarını ortadan kaldıran iblis insan ruhunun Allah'a ulaşmasını yok etmiş. Ölmeden evvel ulaşmasını. Ölümden sonra Allah-u Teala'ya ulaşır insan ruhu diye bir yalanı sadece böyle olur diye insanları yutturmayı başarmış. Her söylediği yalan insanlardan yani sizlerden intikam alıyor iblis. Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinden intikam alıyor. Adem Aleyhisselam yüzünden cezalandırıldığını düşünüyor, böyle olduğunu kabul ediyor. Ve Adem Aleyhisselam'ın suçu görüyor, sanki onun elindeymiş gibi. Ve onun bütün zürriyetine de düşman oluyor. Ve bugüne kadar düşmanlığıyla çok şeyler başardığında ne yazık ki kabul etmek mecburiyetindeyiz. İşte biz onun başardığı bütün bu yanlışlıklardan insanları cehenneme götürecek olan korkunç sonuçlardan sizleri haberdar etmek için vazifeliyiz. Bugün artık bu söylediğimiz dört ayrı alandaki olaylar dizisine dikkatle bakın. Hiçbirisi zamanımızda tatbik edilen şeyler değil. İnsanlık kala kala İslam'ın beş tane şartına kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi farz, tamam. Ama farzlar bir defa bunlardan daha üst derecede kullanılması lazım. Çünkü hepimiz
Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesine

0: göre sahabe gibi farzların ötesinde sünnetleri de uygulamak mecburiyetindeyiz. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah'ı çok zikredenler için ve Allah'a şu dünya hayatındayken ulaşmayı dileyenler için Peygamberimize ahsen bir örnek vardır diyor Allah Teala. Yani onun sünnet olarak yaptıklarını da yapmanız ahsen bir şey olur. Yapsanız iyi olur diyor Allah Teala. Öyleyse 5 vakit değil 7 vakit namaz kılacaksınız. Çünkü onlar öyle yapıyorlardı. Bir kuşun sünneti, bir teheccüd sünnetiyle her gün 24 saatlik bir devre içerisinde 7 vakit namaz kılıyorlardı. Sonra herkes için bir sorun söz konusuysa onların yaptıklarına dikkat edin. Ramazan boyunca oruç tuttuktan sonra oruçlarını her perşembe günü devam ettirerek kandil günlerde oruç tutarak oruçlarını 30 bin daha adeta ekleyerek 3 aya ulaştırıyorlardı. Sonra zekatlarını en az 2 kat veriyorlardı zekatla bir adam aslında. Onun da ötesine geçiyorlardı. Ve daha ötesi Allah'ın farz kıldıkları içinde en önemli ibadet olan zikrin sahipleriydiler. Daimi zikrin üstelikler. Zikri hep Allah'ı anmak olarak düşünen bizim din adamlarımız zikrullahın asli mahiyetinin Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesine ve Nisa Suresinin 103. ayet-i kerimesine dayalı olduğunu hep unutuyorlar. Müzemmil 8'de Allah Teala buyuruyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. Nisa ayet diyor ki Feskürallâhe kıyamen, kuuden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Nasıl zikredeceksiniz? Allah, Allah,
1: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,
0: Allah,
1: Allah, Allah,
0: Allah,
1: Allah, Allah,
0: duyduğunuz gibi. Öyleyse Allah'a insan ruhunun ulaşması ancak zikir adı verilen bir metodeyle gerçekleşebilir. Zikir yoksa nefs tezkiyesi yoktur. Nefs tezkiyesi yoksa ruhun Allah'a ulaşması yoktur. Nefs tezkiyesi yoksa ruhun Allah'a ulaşması yoksa fizik vücudun Allah'a kul olması söz konusu olamaz. Öyleyse hepsi zikre dayalıdır. Ve iblis insanları Allah'ın kurtuluşlarına ulaştırmayacak olan diğer ibadetlerin kalmasında bir mahzun görmemiş. Çünkü ne olacak insanlar? Bu ibadetlerle meşgul olacaklar. Ve kendilerine öğretilenler bu kadar olduğu için işte hamdolsun ki bize öğretilen bütün ibadetleri yapıyoruz. Bizim gideceğimiz yer cennettir diye bir inancın içine girecekler. İşte İblis bütün insanları bu inancın muhtevası içine alıyor. Ve bütün insanlar için söz konusu olan şey insanların hepsini Allah'ın cennete almak istediğini bilmeleri ama bilmiyorlar. Allah-u Teala'yı en kötüsü sadece cezalandırma yönünü tanıyorlar ve diyorlar ki Allah insanları cehenneme atar. Din adamları da insanları Allah'tan korkutmaya çalışıyorlar. Sezdirmeye çalıştıkları yerde korkutmaya çalışıyorlar. Oysa ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a koşmanızı, Allah'a ulaşmanızı, Allah'a vasıl olmanızı diliyor. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmanızı istiyor. Bunun için size cennetini vaat etmiş. Ve dünya hayatını yaşarken zaten Allah'tan gelmiş olan ruhunuzun tekrar Allah'a geri dönmesi söz konusu. O zaman öz olarak konumuzun başından başlayalım. Bir dedik, 14 asır evvel onlar Allah'a ulaşmayı diliyorlardı. Bugünkü insanlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar mı? Hayır, dilemiyorlar. Ne olur Allah'a ulaşmayı dilersek, ne olur Allah'a ulaşmayı dilemezsek. Sence dilemezsek ne olacağından bahsedelim. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدِّنْيَا فَطْمَنْ نُب۪يهُ اِحَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar Allah'a milaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatı onları tatmin etmektedir. Ruhlarını alalaştırarak Allah'ın evliyası olmak değil, dünya hayatında çok para kazanmak, dünya hayatında çeşitli yanlışları işlemek onların başına gitmektedir. Allah Teala şöyle bitiriyor ayetini. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Ne olur gafil olursa, ne olduğunun cevabı bir sonraki ayet-i kerimini Yunus 8'de vermiyor. Onların gidecekleri ateştir, cehennemdir diyor. Yani, kim bunlar? Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. İslam olmayı dilemeyenler. Çünkü ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması, Allah'a ilk teslimin gerçekleşmesi demek. İslam olmanın birinci safhası böylece tamamlanıyor. Fizik vücudunun tesliminde ikinci safhası tamamlanıyor. Üçüncü ve son safhası ancak nefsinizi de Allah-u Teala teslim ettiğiniz zaman tamamlanıyor. Unutmayın, İslam kelimesi de, teslim kelimesi de, selamet kelimesi de, selam kelimesi de, Müslüman kelimesi de hep silm kökünden gelir. Sinlam, mim, seleme. Bu kelimeden, bu kökten türetilen 28 tane kelimenin arasında en değerli olan, en çok bu köke en çok damgasını basmış olan teslim kelimesidir. Teslim. Allah'a teslim olmak. Ancak Allah'a teslim olan İslam olan şerefini verebilir. Siz bizim din adamlarına bakarsanız, kim yüksek sesle La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişse o İslam olmuştur. Hayır, İslam olmamıştır. İslam dairesinin içine girmiştir. İslam olmak büyük bir vesiledir. İslam olmak muhteşem bir olaydır. İslam olabilmeniz için mutlaka ruhunuzu da, fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, yani Allah'ın size verdiği üç emanetin üçünü de o emanetlerin gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmeniz gerekir. Nisa 58. İnna Allaha ye'murukum en tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri sahibine, ehline teslim etmenizi emreder. Dikkat edin. Emanetler çoğul, emanetler emanet olarak geçiyor. Ama ehli, sahibi birden fazla değil, bir tane. Öyleyse Allah-u Teala'nın neyi kastettiğini bilin. Üç emaneti var. Önce ruhunuz, teslim sırasıyla söylüyorum. Sonra fizik vücudunuz, sonra nefsiniz. Üç emanetin üçünü de o üç emanetin sahibi olan Allah'a teslim etmeniz emrediliyor. Nisa 58'de. Bakara suresinin, pardon, Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَاَنِيبُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتِيَكُمِنْ عَزَابِ. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ve ona, Allah'a teslim olun. Ruhunuzdan sonra fizik gücünüzle, nefsinizle ona teslim edin. birisi Allah-u Teala teslimi farz kılmış mı? Kılmış. İşte teslimin birincisi ruhunuzun Allah'a teslimi. Bununla İslam olmanın birinci safhasına ulaşabilirsiniz. Bundan 14 sıra var. Bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini ve Allah'a ulaştıklarını görüyoruz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyenler var mı? Evet var. Zümer. Yani Rad suresinin 22. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Vellezine sabirip tigâe ve çıkaran benim. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Öyleyse Allah'ın zatını dileyenler var. Dileyenlerin ne olduğunu gördük. Dileyenlerin de ne olduğunu göreceğiz şimdi. Peki ne olur bir insan Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse? Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Gerçekten Allah'ın kendisine ulaştırmayı dileyenler, dilediği kişiler var mı Kur'an-ı Kerim'de? Var. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَى صَدْرُهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslime, İslam'a açar. Kimin göğsünü teslime açar? Kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin göğsünü teslime açar. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler var. Peki Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişiler var mı? Kesin. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh kavmine diyor ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar muhakkak Allah'ın zatına ulaştırılacaklardır. Allah onları mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Onlar mutlaka Allah'ın zatına kendi iradeleriyle isteyerek ulaşacaklardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah onlara yardım edecek. Muhakkak onlar Allah'a ulaşacaklardır. Allah'ın yardımıyla Allah onları kendisine ulaştıracaktır. Öyle midir? İşte Ankebut suresinin 5 ve 6. ayetleri. Allah-u Teala diyor ki onlar ki Allah'a ulaşmayı dilerler Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka girecektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka girecektir. Öyleyse insanlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Allah da onları kendisine ulaştırmayı diliyor. Mutlaka kendisine ulaştırıyor. İşte Allah'a ulaşmayı 14 sıra evvel dileyen bir sahabe vardı. Dilediler ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaştılar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen mürşidine ulaşamaz. İşte 14 asır evvel onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdi. Çünkü sırat-ı müstakimi dilemişlerdi. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yoldu. Ve başkalarını da Allah'ın yoluna davet ediyorlardı. Yusuf suresi 108. ayet-i kerime Habibim. O ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Kendileri Allah'a ulaştırmayı dilemişler, başkalarını da Allah-u Teala'ya ulaştırmaya çalışıyorlar. İşte onlar sahabeydi. İslam'ı yaşadılar. Peki bu kadar mı? Hayır. Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanlar gerçekten Allah-u Teala'nın kendilerini Allah'a ulaştırmasıyla ruhları Allah'a ulaştı ve ona teslim oldu. Öyleyse bakalım Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi ne diyor? Onlar sizi dinlerler. Sizin ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Diyor Allah-u Teala. Daha sonra da onlar önlerini attılar diyor. Böylece bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Hepsi. Peki Allah-u Teala kendisine ulaşmamızı farz kılmış mı? Evet, farz kılmış. Hem de tam 9 defa farz kılmış. Maide 7'de diyor ki, işittik ve itaat ettik demiştiniz diyor bana ezelde. Biz de sizin üzerinize yeminlerinizi yüklemiştik diyor, yerine getirmenizi emretmiştir. Allah-u Teala demiş ki, madem ki ben sizin Rabbinizim, öyleyse emrime itaat edin. Beni işitiyor musunuz? Dediler ki semina, işittik. Benim emrime itaat edecek misiniz? Edeceğiz diyorlar. Allah-u Teala'nın talep ettiği nefslerinin yeminini veriyorlar. Tezkiye olma yeminini. Ruhlarının mizakini veriyorlar. Ruhlarını ölmeden hemen Allah'a ulaştıracaklarının garantisini veriyorlar. Ve fizik vücutlarını Allah-u Teala'ya kul edeceklerini garanti ediyorlar Allah-u Teala'ya. Yemin, misak ve ahd tamamlanıyor. Ve Allah-u Teala soruyor, itaat ettiniz mi? Cevap veriyorlar, ahdına itaat ettik. Allah-u Teala da buyuruyor, bana verdiğiniz bu yeminleri üzerinize farz kıl. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor, ve bi'ahdillahi efu. Allah'a verdiğiniz bütün yeminleri, yemin-i misak ve ahdı yerine getirin. Sonra Zümer'in cette Allah-u Teala ve enni ve ilâ rabbiküm ve estemûlehu diyor. Min kabriye yetiyor. Azabı üzerinize, azap gelmeden, kabir azabı gelmeden Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün, Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Dördüncü ayet-i kerime Rum 31 minibine ileyhim ona dön, Allah'a dön, ruhuna Allah'a dön, ulaştır. Beşinci ayet-i kerime Fecr 28 Ece-i ilâ Rabbiki Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Yani Rabbini Allah'a, ruhunu Rabbine Allah'a ulaştır. Sonra altıncısı Zariyat eline fettir ruh. İlallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Yedinci ayet Lokman 15 ve tebi sevila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna uy, onun yoluna tabi ol. Aynı yolu sırat-ı müstakimi takip ederek sen de Allah'a ulaş. Sekizinci ayet Yunus 25. Allahu yedüzü aleyhisselamı yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Allah teslim yurduna davet eder. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre Allah-u Teala kendi zatına davet ediyor. Teslim yurdu dediği, selam yurdu dediği teslim yurdu. Allah'a teslim olmak emredildiği için kendisine davet hüviyetinde. Nitekim sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre bir defa daha kesinlik kazanıyor. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol mu? Evet diyor Allah-u Teala. İşte tarif Nisa 175. Kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Kendisine ulaştıran sırat-ı müstakim diyor Allah-u Teala. Ve Yunus 25'te de Allah-u Teala o teslim yurduna ulaştırmayı dilediği insanları kendi zatına ulaştırır diyor. Ayet-i kerime aynı zamanda buradaki selam kelimesinin selam yurdunun aslında teslim yurdu anlamına kullanıldığını da ifade ediyor. 9. ayet-i kerime Müzemmil 8. Neskür ismi Rabbike Yetevetil innehin tekkili Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön, Allah'a ulaş. Ne diyor Allah Teala? Üzerimizde Allah'a ulaşmayı 9 defa farz kılıyor. Hatta bunun bir emir olduğunu Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinden anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah ile onların ahitlerini ifa ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَقِ Misaklarını bozmazlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak konusunda Allah'a verdiği misaklarını bozmazlar. Ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْجُسَنَا Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Neye emretmiş Allah Teala? Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı. Demek ki 10. bir ayetle Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı üzerimize farz kılmış. İşte böylece gördüğümüz o ki Allah Teala üzerimize birçok hususu farz kılıyor. Bunlardan asıl önemlisi ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı farz kılması. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? İşte Zümer 18. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hidayet insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşması. İşte Halinden 173. İnnel hida hidallah. İnne muhakkak ki el hida hidayet hidallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hidallahi hüver hüda. İnne şüphesiz ki muhakkak ki hidallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el-hüda hidayettir. Öyleyse Keyif 17 ile bakalım. Men yetillahi fehüvel müteh. Allah kimi ona kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer diyor Allah Teala. Öyleyse hidayet insan ruhuna Allah'a ulaşması ve Allah Teala bütün sahabe için Zümer 18'de onlar hidayete erdiler diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu hidayete ermeyi ilk cuma hutbesinde ölmeden evvel ölünüz ki Allah sizi 10 kat yerine 700 kata kadar ulaşan insanlarıyla donatsın, sevindirsin diyor. Ölmeden evvel ölmek ne demek? Öldüğünüz zaman ruhunuz ve nefsiniz vücudunuzdan ayrılır. Eğer ruhunuz vücudunuzdaysa değilse Allah'ın katından gelip yine başınızın üstünde yerini alacaktır. Azrail Aleyhisselam ruhunuzu alıp Allah'a ulaştıracaktır. İşte öldükten sonra gerçekleştirilen böyle bir olguya dikkatle bakın. Ne zaman ruhunuz ölmeden evvel sizden ayrılırsa, Allah'a ulaşırsa, 7 katlık seyri sülük içinde bir yolculuğu tamamlayıp siz hayattayken ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşırsa, işte o zaman Mustafa erdiniz ve Allah'ın evliyası oldunuz ve teslimlerden birincisini gerçekleştirdiniz demektir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe birinci teslimlerini gerçekleştirmişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, teslim etmişler. Peki bütün sahabe mürşitlerine ulaşmış mıydı? Evet, söylediğimiz gibi bütün sahabe önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kainatın en büyük mürşidi. Ondan sonra Hazreti Ebu Bekir'e, daha sonra Hazreti Ömer'e, Osman'a ve Hazreti Ali'ye, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi oldular. Bu halifeler Hulefai Raşidin'dir. Ondan sonra gelenler, onlar da sahabeye tabi oldular. Zamanın insanlar tarafından belirlenen halifelerine biat ettiler. Ama sahabeye tabi oldular. Allah'a ulaşmak için tabi oldukları insanlar sahabeydi. İşte onlara tabi'in deniyor. Öyleyse onlar dalalete miydiler? Hayır, mürşitlerine tabi oldukları için hidayetliydiler. Bir insanın dalaletten hidayete adım atabilmesi mürşidine, tabiiyetine bağlıdır. Kim mürşidine tabi olursa o zaman o kişi hidayete erer. Olmazsa eremez. İşte 14 asırlar bütün sahabe hidayete erdiler. Bugünün insanları ise mürşidi zaten reddediyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim hükümlerini açıkça inkar ediyorlar. İşte Allah Teala 10 ayet-i kerimede mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olacağını söylüyor. Allah Teala buyuruyor Kasas illi Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, ki sen Allah'a davet ediyorsun, Allah'a davetine icabet etmezlerse, ki Allah'a ulaşabilmeler için sana tabi olmaları lazım, buna icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına tabi olmuşlardır. Nefslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de Allah'a davet edene değil de kendi nefsine tabi olursa, hevasına tabi olursa ondan daha çok felayette olan kim vardır diyor Allah-u Teala. İki nevi insan var. Nefsine tabi olan insanlar, bir de mürşidine tabi olan insanlar. İşte bundan 14 asırlar bütün sahabe mürşidine tabi oldular. Olmasalardı onlar da dalalette olacaklardı. Bugünün bütün din adına ahkam kesen insanları gibi. İkinci ayet Allah-u Teala'nın indindeki ikinci ayet, ona dikkatle bakın. İkinci ayete. Taha 123. Hadi hepimiz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size mutlaka hidayetçilerimiz gelecek. Kim o hidayetçilere tabi olursa sadece onlardan erken kurtulurlar. Şakide olmazlar. Görülüyor ki sadece hidayetçilere tabi olanlar da dalaletten kurtulmalar. Üçüncü ayet Keyif 17. Men yehdillahi fehüvel mürted hemen yüttül elendici de lehu veliyen mürşida. Allah kimi ona kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse onlar için bir veli mürşit bulunmaz. Onlar mürşitlerini aramamışlardır. Arasalar da mutlaka bulacaklardı. Aramadıkları için de mürşitlerine ulaşmadıkları için de dalaletteler. Ulaşsalardı dalaletten kurtulacaklardı. Dördüncü ayet-i kerime Câsiye 23. Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri, bu sebeple mürşitlerine tabi olmayanları, mürşitlerine tabi olmadıkları için kendi nefslerini, kendilerine ilah edinenleri, nefslerine tabi olanları görmüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalete bırakır. Onların ilimleri üzerine, onların öğrendikleri yanlış ilim üzerine ve insanların uydurdukları ilim üzerine dalalete bırakır. Onların kalpleri mühürlüdür, kalplerindeki işitme hastası mühürlüdür, kalplerindeki görme hastasının, basar hastasının üzeri işaretli kaplıdır. Kim bunlar? Mürşitlerine tabi olmayanlar, durumlarını dalalettiler. 5. ve 6. ayet-i kerimeler Cuma 2, Ali İmran 164. Allah Teala diyor ki, müminlerin arasında Resul bahseden o Allah'tır. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefsini teskiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, hikmet öğretsin diye, bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Âl-i İmran 164. Bütün kavimlerde müminlerin üzerine, başlarının üzerine bir nimet olmak üzere Resuller beyaz eden, hayata getiren, vazifeli kılan o Allah'tır. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye ve onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resullere tabi olmayanlar, tabi olmadan evvel apaçık bir dalalet içindeydiler. Sonra 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar, Allah'ın yeryüzünde aciz bırakacaklarını diyorlar. Oysa ki onların da Allah'tan başka bir dostları yoktur. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. 8. ayet-i kerime, Nahl 36. Allah bütün kavimlerde mürşitler beaat eder. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu yüzden bir kısmı hidayet erdiler. Bir kısmının ise üzerine talaya takıldı. Yani tabi olanlar hidayete ermişler. Tabi olmayanların üzerine talaya takılmış. Hak etmişler talaya kalmayı tabi olmadıkları için. 8. ayet-i kerime buydu. 9.'su Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi Zalike hüdallahu yehdi men yeşay ve men yüdlil femalehu min halif. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah dilediğini bununla hidayete erdirir. Kimi de dalalete bırakmışsa, kim de dalalete ise onlar için bir hidayetçi yoktur. Hidayetçiyi aramadıkları için, bulmaya çalışmadıkları için, ona tabi olmayı istemedikleri için onlar için hidayetçi olmamıştır. Mürşitlerine ulaşmayı dileselerdi mutlaka hidayetçiye ulaşacaklardı. Böylece onlar için hidayetçi var olacaktır. 10. ayet Araf 186 Allah Teala buyuruyor. Allah dilediğini dalalete bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde kendi ellerine bırakır. Öyleyse ne görüyoruz? 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan insanları kim olurlarsa olsunlar dalalete kabul ediyor. Bütün insanlar mürşitlerine ulaşamadıkları sürece dalalettiler. Ne olur dalalettilerse hiç gidecekleri yer cehennem olur sadece. Hiç kimsenin dalaletiyesi kurtuluşu mümkün değildir. İşte Allah-u Teala bunu açık açık söylüyor. Nisa 167, 168, 169 اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ حَتَّى لِدَلَالًا بَع۪يدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ تَر۪يكَ اِلَّا تَر۪يكِ الْجَهَنَّمَ حَيْدِنَ ف۪يهَا اَبَدَى وَمَا كَانُوا عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرًا Allah Teala buyuruyor ki onlar ki Allah'ın yolundan saptırırlar, onlar küfür üzeredirler ve uzak bir dalaletin içindedirler. Yani dalalettedirler ki Allah'ın yolundan saptıranlar, yani kendileri de Allah'ın yolunda olmayanlar, mürşitlerine ulaşıp da Allah'ın yoluna girmeyenler. Onlar ki küfür üzeredirler ve başkalarını da Allah'ın yolundan saptırdıkları için zalimdirler. Allah onları asla mağfiret edip onların günahlarını sevaba çevirmez. Ne olurdu müşriklerine ulaşsalardı? Günahlarını sevaba çevirecekti Allah-u Teala. Ve Allah onları Allah'ın sıratı müstakimine ulaştırmaz. Sadece sıratı cehime, cehennem sıratına ulaştırır. Cehennem yoluna ulaştırır. Eğer müşriklerine ulaşmış olsalardı, elinizi çıkıp tövbe etmiş olsalardı, salatini hidayet adına çektiler. Yani ruhları vücutlarından ayrılarak Allah'a doğru yola çıkacaktır. İşte burada da onların ruhlarının sıratımızda kime ulaştırmaz diyor Allah Teala. Eğer mürşitlerine ulaştılardı mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırmak üzere vücutlarından ayrılacaktı Allah Teala ve kendisine doğru yola çıkartacaktı. Ve Allah Teala onları yalnız cehennem yoluna ulaştıracağını söylüyor Allah Teala. Bu Allah'ın üzerine zor değildir diyor. Neymiş? zalalete olanlar, zalalete olanların gideceği yer cehennem kesinlikle. İşte şimdi söylediğimiz Ali İmran 167-169 net olarak bunu söylüyor. Araf 179 da aynı şeyi söylüyor. Allah cehennemi insanların, mecinlerin çoğu için yarattı. Onlar hayvanlardan daha çok zelaletedirler. Hayvanlardan daha çok zelalete olan bir insanların, zelalete olan insanların gidecekleri yer cehennem diyor Allah Teala. Bir evvelki ayet-i kerime Araf 178. Allah Teala diyor ki onlar ki dalaletidirler, onlar hüsranda olanlardır. Hüsranda olanlar ne oluyor? Müminin yüzü cevap veriyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girerler. Onlar hüsranda olanlardır. Bu iki ayet-i kerimeyi birleştirdiğiniz zaman dalaleti olanların, göreceklerinin cehennem olduğu tekrarlanıyor. Daha beş grup ayet-i kerimede tekrarlanıyor. Öyleyse kim zelalettiyse onların gidecekleri yer cehennemdir. Kimdir zelalette olan? Mürşidine ulaşamamış olan. Mürşid yoktur diyen ve mürşide ulaşmamakta hiçbir beis görmeyen, üstelik de bütün insanları mürşide ulaşmaktan men eden bir zihniyet adına ben şahsen karşı duyuyorum. Ama ne yazık ki ülkemizin realitesi işte bu. Kur'an bunları söylüyor. Mürşidine ulaşmayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Bütün sahabenin mürşitlerine hep hayatta kaldıkları sürece ulaştıklarını, sahabeden gelen neslin sahabeye tabi olduğunu söylüyor. Tabi olmuşlar mı? İşte Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. O sabikun el-evelin var ya, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Medine'deki yardımcılar ensar, Mekke'den Medine'ye götürdüler muhaciri. Bir de onlara, ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Kim bunlar? Tabi'in. Sahabeye tabi olmuşlar. Tabi olduklarına göre bütün sahabe irşat makamının sahibi. Ve sahabeye tabi olunmuş. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ondan sonra gelen dört halifeye tabi olmuşlar. Hep irşat almışlar onlardan. Sonra kendileri de mürşit olmuşlar. Kendilerinden sonra gelen tabiine tabi oldukları zaman Allah'ın güzelliklerini öğretmişler. Ama hepsi mürşitlere tabi olmuşlar. Ve neticede hepsi dalalete, hidayete adım atmış. Neticede de yaşat makamının sahibi olmuşlar. Gidecekleri yer mi? Cennet. Çünkü ayet-i kerimenin devamı onların makamı diyor, altlarında nurmak bırakan cennetlerdir. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdır. İşte bu en büyük tevzül azimdir diyor. Öyleyse demek ki Kur'an'ın temelini teşkil eden Allah'a ulaşmayı dileme, İslam olmanın birinci safhası bütün sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Ve onlar ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırıp Allah-u Teala'ya teslim etmişler. İslam olmanın temel safhaları sırayla gerçekleşiyor. Sonra fizik vücutlarını da Allah'a kul ettiklerini, daha sonra nefslerini de Allah'a kul ettiklerini, Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. İslam olmanın ikinci ve üçüncü safhaları da tamamlanıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde şunu görüyoruz. Allah-u Teala neyi emretmişse sahabe onların hepsini gerçekleştirmiş. Bu sebeple cennet saadetine sahip olmuşlar. Bu sebeple dünya saadetine sahip olmuşlar. Bütün sahabe ruhlarını Allah'laştırmış dedik. Bütün sahabe mürşitlere ulaşmış dedik. Mürşitlere ulaşınca ne olur? Allah-u Teala Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre kalplerin içine imanı yazar. Ne olur kalplerin içine iman yazılırsa? Kalbinin içine Allah-u Teala tarafından iman yazılmış olan kişiler olurlar. Yani Allah'a göre müminler olurlar. Kimin kalbine Allah imanı yazmamışsa O Allah'ın ölçülerine göre, Allah'ın gözüne, Allah'ın Kur'an sistemine göre mümin standartlarının sahibi değil. Ancak kalplerine iman yazılanlar. Ne zaman yazılıyor? Mürşitlerine ulaştıkları zaman. Ne oluyor insanlar? Kalplerine iman yazıldığı için mümin. Peki mümin olursa ne olur? Mümin suresinin 40. ayeti kerimesi cevap veriyor. Diyor ki Allah-u Teala orada, onlar ki mümindirler, kadın olsun, erkek olsun, Allah onları mutlaka cennetlerine alacak ve hesapsız rızıklarını duracaktır. Öyleyse kim müminse onun gideceği yer asla cehennem olamaz. Bütün müminler Allah'ın cennetine girerler. Bir insanın mümin olduğu yerde ise mürşidine ulaşması söz konusudur. Kim mürşidine ulaşırsa mürşidin ruhu derhal o kişinin başının üzerine gelir. Kimin başının üzerinde mürşidin ruhu varsa Allah'ın kalbinin içine imanı yazar Mücadele 22'ye göre. Ve ketebe fî kulübühümül iman ediyor. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne zaman? Ne zaman mürşidlerine ulaşırlarsa, mürşidin ruhu ne zaman onların başının üzerine ulaşırsa diyor Allah-u Teala. Öyleyse sonuçlara dikkatine bakın. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemeselerdi gidecekleri yer cehennemdir. Onlar mürşitlerine ulaşmayı dilemişler, mürşitlerine ulaşmışlar. Yaşadıkları için mürşitlerine ulaşmaları lazım. Ulaşmasalardı gidecekleri yer cehennemdir. Gördük ki mürşitlerine ulaşamayan cehenneme gider. Ne yapmışlar? Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ulaştırmasalardı gidecekleri yer cehennemdir. Nereden biliyoruz? Çok açık olarak söylüyor Allah-u Teala. Ali İmran suresi 76 ve 77. Kim Allah'a verdiği ahdini, yeminini, misakini çok küçük bir bedele satarsa o kişinin ahirette bir nasibi yoktur. Kim yeminini, misakini, ahdini yerine getiremezse o kişi cehenneme gider diyor Allah-u Teala. Sonra da diyor ki kim Allah'a verdiği yeminini ve misakini gerçekleştirirse o kişi Allah-u Teala'nın indinde takva sahibi olur. Takva sahipleri ise Ali İmran Suresinin 15. ayeti kelimesine göre gideceği yer cennettir. Allah-u Teala Ali İmran 77'de Allah takva sahiplerini sever diyor. Ali İmran 15'de ise Allah-u Teala'nın söylediği şey bütün takva sahiplerinin cennete gireceğidir. Cennetin sadece takva sahipleri için hazırlandığını söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün bunlar şuraya kadar anlattıklarımız insanoğlunun cennete gitmesinin temel şartları. Ne görüyoruz? Bütün sahabe bu şartların hepsini gerçekleştirmişler. Bugün görüyorsunuz ki söylediğim şeyleri insanların çok büyük kısmı yapmıyor. Hatta bizim söylediklerimizi hayret edin diyorlar. Hayır diyorlar, böyle şey olmaz. Bunlar yoktur muhakkak. Olsaydı din adamlarımız bizlere anlatırdı. Bunlar var ve onlar size bilmedikleri bu Kur'an hakikatlerini söylemiyorlar ve bu yüzden de dalalette kalmanıza sebebiyet veriyorlar. Kendileri de öyleler zaten. Yapabilecekleri çok şeyler olmasına rağmen şimdiye kadar verilen yanlış bilgilerin ışığı altında bir türlü hakikatleri sizlere ulaştırmayı onurlarına yediremiyorlar. Bir gurur uğruna hem kendilerini feda ediyorlar, cehenneme atacaklar, hem de siz sayın dinleyicilerimize. Bakınız Allah-u Teala ne diyor? Mülk 8-9-10. Kıyamet günü cehennemin kapıları açılır. Birer birer insanlar girer cehenneme diyor. Buradan muradı burunları sürtünerek girer demek. Cehennem bekçileri onlara derler ki size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen İnsanlar gelip mutlaka söylemişlerdir. Geldiler mi, söylediler mi? Onlar da derler ki evet geldiler ve söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Eğer biz onların söylediklerini işitebilseydik ve idrak edebilseydik burada cehennemde mi olurduk? İşte o insanlardan biri biziz. Sizi uyarıyoruz. Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerini dikkatle okuyun. Oradaki İkaz edici kişinin bu devirde biz olduğumuzu düşünün. Ve sizi ikaz ediyoruz ki gideceğiniz yer cehennemdir diyoruz. Mürşidinizi Allah'a ulaşmayı isteyin. mürşidinize ulaşmayı isteyin. Mürşidinize ulaşın. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ancak bunları yaparsanız eğer gideceğiniz yer cennet olur. Yoksa gideceğiniz yer cehennemdir. Allah Teala ikaz ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Size gelip de söylemediler diyor. Bütün cehenneme gidenlere söylüyor. Öyleyse hiç kimse ikaz edilmeden cehenneme girmez. Biz de sizi ikaz ediyoruz. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemenin sizi kurtaracağından kesin olarak, emin olarak söylüyoruz bunu. Bu kadar zor bir şey mi? Nefsiniz, şeytandan emir alan nefsiniz bu kadar kuvvetli mi ki bir Allah'a ulaşmayı dileyemiyorsunuz? Ve onların söylediğini doğru zannediyorsunuz. Ama Kur'an-ı Kerim'de onlardan şeytanın taraftarları olarak bahsediliyor. Sizi cehenneme gitmekle ikaz ediyoruz. Eğer söylediklerimizin Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre yapılması söz konusu olmazsa, yapmazsınız, Allah'ın söylediklerini hiçe sayarsınız ki biz onun adına konuşuyoruz, bu emrimize verdiği için konuşuyoruz, hiçe sayarsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Üstelik de birçoklarınız söylediklerinin doğru olduğundan eminler. Sanki biz suya yazılan yazılar yazıyoruz. Sanki size masal anlatıyoruz. Hiçbir delile dayanmadan konuşuyoruz. Oysa ki her söylediğimiz bir delildir. İnanmıyor musunuz? Kasete alın. Her ayet-i kerimeyi açın Kur'an-ı Kerim'den ve karşılaştırın bakalım doğru mu söylüyoruz, yanlış mı söylüyoruz. Unutmayın kendinizden başka insanlara da zararınız dokunuyor. Yanlış şeylere inanıyorsunuz ve onları da yanlış şeylere inandırmaya çalışıyorsunuz. Hem siz cehenneme gideceksiniz hem de o size kalmış olan zavallı insanlar. İşte bakınız ne diyor Allah Teala sizler için. Ashab 67-68. Cehenneme girenler derler ki ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadetlerine tabi olduk. Onlara inandık. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Her devrin büyükleri vardır. Ama büyükleri devlet idaresiyle meşgul oldukları için onların dini bilmemeleri normaldir. Fakat ya saadetler? Her konunun ileri gelenleri. Burada dinden bahsedildiğine göre dinin ileri gelenleri bu insanlar. Ve dinin ileri gelen bu insanlarına dikkatle bakın. Onlar Kur'an'ı bilmiyorlar. Ve size öğrettikleri şey sizi asla kurtaramadığı gibi kendilerini de kurtaramaz. Üstelik onlar başkalarını da yani sizleri de cehenneme ulaştıracakları için bunun vebalini de yükleniyorlar. Yani lanet alıyorlar Allah-u Teala'dan. Öyleyse gelelim dünya saadetini ulaştırıcı temel emri. Bu emir üç ayrı bölümden oluşuyor. Üç safhası var. Daimi zikir, irşat ve tesbih. Daimi zikir farz mı? Nisa 103. Feskürünallâhe kıyamen kuvuden ve alâ cunubim. Ayaktayken, otururken de, yanı yatarken de hep Allah'ı zikret. Allah-u Teala üç halde bulunabilen insana, üç halin üçünde de Allah-u Teala'yı zikretmesi lazım geldiğini hatırlatıyor, farz kılıyor üzerine. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar mıydı? Hepsi. Hepsi ulaşmıştı. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi Allah-u Teala bütün sahabenin ölüler bak olduğunu söylüyor. Tabi diyeceksiniz ki ne olur ölüler bak olduğunu söylerse hiç onların daimi zikirde olduklarını ispat etmiş olur. Neden? Çünkü Ali İmran 190-191. Ayet-i kerimelerde Allah Teala şöyle söylüyor. Benim o ulul bak kullarım var ya onlar ayaktayken de, otururken de, yen üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Üç halin üçünde de Allah'ı zikredenlerin Kur'an'daki adının ulul elbap olduğunu söylüyor Allah Teala. Başka bir ismi ehl-i zikir. Başka bir ismi sabikun. Başka bir ismi işte bu söylediğimiz söz konusu olan Ulul Elbab. Öyleyse bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar mı? Daimi zikir farz mı? Bugüne bakın. Daimi zikre farz diyor Allah-u Teala, bugün zikir bile farz değil. Sonra irşat farz mı? Bakara suresi 186. ayet-i kerime. Ucibu davete da'i izade'ani feliyestecibuli ve yu'minu bil alihum yaşudun. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah-u Teala. Farz kılıyor insanların üzerine irşada ulaşmayı. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi ulaşmışlar. İşte Hicret Suresinin 7. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizlerin taleplerinize uysaydı, o zaman bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Yani mutlak aydınlığa ulaştırdı, tamamen nurlarını doldurdu, bütün afetleri yok etti. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe hepsi irşada ulaşmışlar. İrşat farz mıymış? Farz diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış mıymış? Hepsi ulaşmışmış. Peki ne kalıyor? Daimi zikir, irşat geriye teslim kalıyor. Bütün sahabenin ruhlarını Allah Teala'ya teslim etmiş olduğunu söyledik. Zümer 18. Peki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Evet, etmişler. İşte Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi. Habibim, o ilmiyelere ve kitap sahiplerinizde ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ilmiyelere ve kitap sahiplerine, onlardan da Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer olsaydı onlar önce hidayete ermiş olacaklardı. Yani önce ruhlarını Allah'a teslim etmiş olacaklardı. Bu teslimin ruhun Allah'a tesliminden ötede fizik vücudun ve nefsin de Allah'a teslimini içerdiğini görüyoruz. Zaten Allah Teala sahabeye şöyle emrediyor. Söyleyin diyor onlara, biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Hazreti Yakup torunlarından söylüyor. Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Allah teslimi farz kılmış mı? Gördük. Zümer 54. Ve enibü ilâ rabbiküm ve estûlehu min kavle ileteküm ilâ sâbe. Üzerine kabir azabı gelmeden Allah'a ruhunuzu ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Ruhunuzu da, fizik vücudunuzu da, nefsinizi de. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar mı? Hepsi olmuşlar. Çünkü hepsi salah mertebesine ulaşmış, çünkü hepsi irşat makamının sahibi. Tövbe yüzü göre, tövbe yüzü söyledik, bir defa daha tekrar edelim. O sabikunel evvelin var ya, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı muhacirindendi, Mekke'den Medine'ye göç edenlerdendi, bir kısmı da ensardandı, Medine'deki yardımcılardandı, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse bütün sahabeye tabi olunmuş, hepsi irşat makamının sahibi. Zaten hepsi azim feyzi almışlar. Feyzül azimin sahipleri. Kim azim kelimesiyle ifade edilen bir üst, en üst seviye hediyenin sahibi ise onlar salah makamının sahipleridir. Bütün sahabe feyzül azimin, hazül azimin ve ecrül azimin sahipleri. Öyleyse şu ana kadar ne gördük? Bir insanın cennet saatine ulaşmasını temin edecek olan faktörleri gördük bir defa. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bugün hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış. Kimse bunu gerçekleştirmiyor. İki, Allah-u Teala mürşide ulaşmayı farz kılmış. Diyor ki Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde وَبْتَقُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ona Allah'a ulaşmaya kim size vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor.

0: 9'u belki böyle tabiatıyla mürşide de ulaşmayı düşünmüyorlar. Ve gidecekleri yer ne yazık ki dalalete kılacakları için cehennem. Kim dalaletteyse 8 grup ayet-i kerime onların cehenneme gideceğini söylüyor. Kim mürşidine ulaşmamışsa onun 10 grup ayet-i kerime dalalette olduğunu söylüyor. Bunlar 14 asırlarsa bütün sahabe mürşidlerine ulaşmışlar. Hepsi dalaletten kurtulmuşlar. Peki davete geçelim. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Ruhun Allah'a ulaştırılması farz mı? Birinciden başlayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Farz. Mürşide ulaşmak farz mı? Farz. Ruhun Allah'a ulaştırılması, Allah'a teslim edilmesi farz mı? Farz. Bütün sahabe bu üç farzı da gerçekleştirmişler mi? Üçünü de. Bugün aşağı yukarı hiç kimse gerçekleştirmiyor. Çok az insanlar, belki %1 bu lazımeleri Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre yerine getiriyorlar. Ama ne yazık ki halkın büyük kısmı bunları yerine getirmiyor. O ise böyle bir olaya dikkatle bakın. İnsanların kendilerine ne kadar çok zarar verdiklerini göreceksiniz bu devrede. Ve bunlar hep dinlerini bilmeyen, yanlış din öğreten, din öğretenlerin öğrettikleri dinin gereği olarak çıkıyor. Çünkü böyle bir din yok. İnsanlar o dini kendileri uydurmuşlar. Yani ne demek istiyorum? Allah'ın farz kıldığı şeyleri devreden çıkarmış adamlar. Ve bu farzlar insanları cennet saatine ulaştıracak ve dünya saatine ulaştıracak olan farzlar. Şimdi dünya saatine getirecek olan farzları düşünüyoruz. Nedir birincisi? Daimi zikir. Bırakınız daimi zikri, zikir bile farz değil. Bütün sahabe halbuki daimi zikri ulaşmış. İkincisi nedir? İrşad. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Yani nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok etmiş. Bütün sahabe teslime de ulaşmış. Ruhlarında, çocuk üstünden, nefslerinde Allah teslim etmişler. Ne zaman bir insanın nefsi Allah'a teslim olur, son teslim, o kişinin nefsindeki bütün afetler yok olduktan sonra Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha çağırır ve ona tövbe-i nasuha tövbe etmesini emreder. Allah'ın söylediği kelimeleri tekrar ederek tövbe-i nasuha tövbe eder. Bu içinin ve dışının kürmür olması demektir. Hem nefsinin kalbindeki bütün karanlıklar yok olacaktır. Hem de başların üzerine Allah-u Teala bir nur halesi getirecektir. Ve daire şeklindeki olduğu sebebiyle bu insanların dışları da nur olacaktır, kürmür olacaktır. Bundan 14 sıralar var. Bütün sahabe hem ihlasa ulaşmışlar hem salaha ulaşmışlar. Yani ruhlarını da fizik vücutlarında, nefslerinde Allah'a teslim etmişler. Hepsi daimi zikrin sahipleri, hepsi irşada ulaşmış, hepsi teslime de ulaşmışlar. Ve bunların hepsi farz. 14 asır sonra bugün din öğretenlere bir göz atın. Ne zikir ne daimi zikir farz değil, ne irşad farz ne de insanların Allah'a teslim olmaları farz. Bütün farzlar Kur'an-ı Kerim'de farz olduğu halde insanlar tarafından ortadan kaldırılmış, insanlara öğretmiyor. Korkunç bir bilanço. Bütün insanlar cehenneme gönderilmek üzere din adamları tarafından eğitiliyor. Cehenneme ulaşmanın eğitimi veriliyor insanlara. Ve gerçekten bizim ülkemizin insanına, gerçekten İslam'ı yaşamak isteyen insanlara bu bir zulümdür. Öyleyse tekrar ediyoruz. Allah Teala diyor ki onlar derler ki evet bizi ikaz ettiler ama biz onlara inanmadık. Şimdi bize inanmayanlara da dikkat edin diyoruz. Biz de sizi ikaz ediyoruz. Bu emri ondan almış durumdayız. Allah Teala bu emri bize vermiş. Bu sebeple başkalarının bilmediği şeyleri, dünyalarında kimselerin bilmediği şeyleri, özellikle bizim ülkemizin adamlarının bilmediği şeyleri sizlere anlatıyoruz. Ve sizi ikaz ediyoruz. Dikkat edin diyoruz. Gideceğiniz yer cehennem diyoruz. Peki kurtuluşunuz mümkün değil mi? sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek.
1: Allah Allah.

0: var. Dilediğiniz zaman zaten mürşide ulaşmayı dileyeceksiniz.
1: Allah.
0: Dilediğiniz zaman zaten ruhunuzu Allah'alaştırmayı dileyeceksiniz.
1: Allah.
0: Ve bunları ulaştırırken Allah size mutlak ölçülerde yardımcı olur.
1: Allah.
0: Öyleyse bütün güzel şeyleri gerçekleştirmeniz rahatlıkla ve kolaylıkla mümkündür.
1: Allah.
0: Sizi sadece ikaz etmiyoruz. Gideceğiniz yer cehennemdir. Kimse sizi kurtaramaz demiyoruz.
1: Allah.
0: Kurtaracak olan zaten Allah'tır. Mürşit sadece bir vasıtadır. Ama siz Allah'ın sizi kurtarması için lazım gelen adımı atmıyorsanız, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız,
1: Allah.
0: Her şey buna bağlı. Hiçbir zaman kurtulamazsınız. Ama Allah Teala Kur'an'da garanti vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka benim cennetime girer diyor.
1: Allah,
0: geri kalanını Allah'a bırakın.
1: Ya Allah.
0: Bu kadar kolay mı diye sormayın. Bu kadar kolay.
1: Allah.
0: Bu kadar Allah Teala sizi seviyor ve kurtulmanızı istiyor.
1: Allah.
0: Eğer böyle bir şey kafanızı karıştırıyorsa gidin bir vakfının merkezine kitapları alın, inceleyin. Ve göreceksiniz ki kurtuluşunuz rahatlıkla mümkündür. Mutluluk sizi bekliyor. Hepinizi Allah'ın mutluluğuna çağırarak sözlerimizi bu akşam da burada inşallah tamamlıyoruz. Allah'ın hepinizi dünya saadetine ve cennet saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu sohbetimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah razı olsun Şeref.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Allah'ın bir sohbetini, mutluluk sohbetini yapmak üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Öyleyse bu dizaynda olaylara bakın. Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir saadet reçetesidir. Ve Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir saadet garantisidir. Allah Teala her kulu için ayrı ayrı yarattığı her insan için ayrı ayrı o insanları mutlu kılmak konusunda garanti veriyor Allah Teala. Allah garanti etmiş. Mutluluğu garanti ediyor. Dünya mutluluğunu ve cennet mutluluğunu. Unutmayın, hepiniz İnsansınız. Kainatta Allah'ın en değerli mahluklar olarak yarattığı insansınız. İnsan olarak yaratılmak bahtlılığının sahibisiniz. Öyleyse Allah'a sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Ve Allah Teala insana da verilen bu mahlukundan sadece bir tek şey ister. Onun mutlu olmasını. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve ma haleknel insi vel cinni illa leyabudun buyuruyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'a kul olmak her kulluk derecesinde mutluluğun biraz daha artışını ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman kuvvede kulluğun sahibisiniz. Düşünce platformunuzda Allah'a kul olmanın ilk adımını attınız demektir. Bu sizi birinci kat cennetin sahibi yapar. Ve Allah Teala size sırf Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için 10 tane ihsan verir. Bu 10 tane ihsanı size verdiğinde mürşidinize ulaşmışsınızdır. 10 tane ihsanla ona tabi olduğunuz an 10 tane de nimet alırsınız Allah Teala'dan. Böylece 10 ihsan ve 10 nimet müessesesi oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tabi olduğunuz gün, 10 ihsana tabi olduğunuz gün ikinci kat cennet sizin olur. Ama bu noktaya kadar dünya saadetinde başkalarından hiçbir farklılığınız oluşmamıştır. Çünkü nefsinizde nefs tezkiyesi diye bir olay başlamamıştır. Ama bu noktadan sonra başlar. Nefs tezkiyesi nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını yerleştirmeniz anlamına gelir. Allah'ın faziletlerini. Ve afetlerin yerini faziletler aldıkça mutluluğu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefs-i emarede %7 nur birikimi, revvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tesliye kademelerinde %7'şer nur birikimiyle %49 fazilet birikimi olur nefsinizin kalbinde. Her %7 ile ruhunuz bir gök katı yükselerek sonunda Allah'a ulaşır. Huşuda kazandığınız %2 nurla beraber nefsinizin kalbi %50'den fazla nurlarla dolar. İşte burası şeytana galebe çaldığınız noktadır. Çünkü şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ve afetler nefsinizin kalbinde %100 iken şeytan da nefsinizin kalbinin %100'üne tesir edebilmek imkanına sahipken şimdi nefsinizin kalbinin %49'una tesir edebilir. Öyleyse şeytan artık hakim değildir duruma. Şeytanın kul olmaktan kesin olarak kurtuldunuz, artık hakimiyet şeytanda değil. Ama hala nefsinizin kalbinin %49'una şeytan tesir edebilmekte. Ama artık çoğunluk Allah'ın nurlarına geçmiştir. Bu noktaya kadar gelen süreç içerisinde dünyaya ait olan saadetiniz her geçen gün biraz daha artacaktır. Başlangıçta %100 siz de nefsinizin kalbi afetlerle dolu bir insandınız ve mutlu bir insan değildiniz. Birçok insan ben mutluyum diye iddiada bulunur. Onlar mutluluğun ne olduğunu bilmeyenlerdir sevgili kardeşlerim. Mutluluk nedir bilir misiniz? Mutluluk söz konusuysa o kişi kesintisiz bir saadetin sahibi olmalıdır. İç dünyasında kesintisiz bir mutluluk ve mutluluğu oluşturan sulh ve sükun. Dış dünyasında kesintisiz bir mutluluk ve bu mutluluğu oluşturan sulh ve sükun. Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluk ve sulh ve sükun hali. İşte o zaman mutlusunuz. Eğer iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirdiyseniz, eğer dış dünyanızda başka insanlarla kavgayı bitirdiyseniz, eğer Allah ile olan ilişkilerinizde şeytanı esir edip onu size hiçbir zarar veremez hale getirdiğiniz zaman, işte o zaman üç cephede de zafer sizindir. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir mutluluğun, bir sulh ve sükun halinin sahibi olduğunuz demektir. İşte mutluluk budur. Dünya mutluluğundan bahsediyorum. Cennet mutluluğu ise bu konuda bir bilgi vermeye gerek yok. Hepiniz cennet mutluluğu konusunda birçok şeyler biliyorsunuz zaten. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hedef gösterdiği o hedefe, mutluluk hedefine ulaşmak üzere yola çıktınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cenneti elde ettiniz. İrşat makamına ulaştınız, tabi oldunuz, ikinci kat cenneti elde ettiniz. Ama dünya mutluluğunuz hala başka insanlardan farklı değil. Nefs tezkiyesine başladıktan sonra dünya mutluluğunuz artmaya başladı. Arttı, arttı, arttı ve %50'yi geçti. Siz artık her gün dünya saadetinin yarıdan fazlasını yaşayan bir insan oldunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ettiğiniz zaman üçüncü kat cennette sizlerin olur. Sonra mı? Bu üçüncü kat cennetin elde edilmesi noktasında dünya saadetinde %50'den fazlasına sahip olursunuz. Sonra daha öteye geçeceksiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Dünya saadetiniz %90'a ulaşacak. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Dünya saadetiniz %100'e ulaşacak. Ve fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman 4. kat cennetin, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman 5. kat cennetin sahibi olacaksınız. Ve 5. kat cennetle beraber dünya saadetinin %100'ü sizin olur. İrşada ulaştığınız zaman 6. kat cennet, bir hakkın takvaya ulaştığınız zaman Hakkül Yakin takvasına ulaştığınız zaman, başka bir ifadeyle iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman 7. kat, son kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya sayesiniz gene %100'dür. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın çizdiği reçete eğer sizin için kullanılırsa o reçete sizi bu dünyadaki en mutlu insanlardan biri kılar. Ve ne yazık ki insanlar mutluluğun ne olduğunu bilmezler. Bütün insanları sonsuz bir mutluluğa ulaştırmak isteyen Allah Teala Ali İmran Suresinin 102. ayet-i kerimesinde bütün insanların bir hakkın takvaya ulaşmasını istiyor. Hakka tukatihi, takvaya ulaşmasını istiyor. Yani iradesini de Allah'a teslim etmelerini istiyor. Allah'a bir hakkın kul olmasını istiyor Allah Teala. Ve ifadeye bakın, biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. İşte 7 safhada kulluk. Aminullah kulluğu 3. basamakta başlar. 7. basamakta tahakkuk eder. 14. basamakta müminler kulluğu başlar. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır ve kişi evvab olur. Ruhu sığınağa ulaşmış kişi olur. Evvab kulluk oluşur. Burası 21. basamaktır. Ruh Allah'ta kaybolmuştur. 25. basamakta Müslümanlar kulu oluşur. 27. basamakta Ahsen kulluk ya da Muhlis kulluk. İhlas kulluğu oluşur. Yaşar dolaşınca azim kulluk, bir hakkın takvaya ulaşınca bir hakkın kulluk oluşur. Öyleyse Allah'ın bize emrettiği şey Allah'a kul olmaksa, kul olmak görüyorsunuz ki insanı 7. kat cennete kadar taşıyan dünya saadetinin %100'ünü bize mutlaka ulaştıran bir güzellik taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hiç kendi kendinize sordunuz mu neden mutsuzsunuz diye? Kendi kendinize cevap verin bakalım. Neden mutsuzsunuz? Acaba şeytan size mutsuzluğunuzun sebebi olarak ne gösteriyor? Mutlaka başka insanlar vardır. A, B, C, D bu isimlerdeki kişiler size iyi davranmadıkları için, sizi hırpalayan, sizi rahatsız eden davranışlarda bulundukları için mutsuzsunuz. Son derece kolay bir şekilde, eğer onlar bana öyle davranmasalardı ben mutsuz olmayacaktım diye hemen kabahati başkalarının üzerine atarsınız. Oysa ki mutsuzluğunuzun arkasında sizden başka hiç kimse yoktur. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve izleyenler, sevginiz, sevmek, mutluluğun temel ilacıdır. Severseniz mutlu olursunuz. İnsanlar hep mutsuzluklarını başkalarının üzerine yıkarlar. Falanca bana böyle böyle davrandığı için mutsuzum derler. Acaba o kişinin ona öyle öyle davranması için ne yapmışlardır? Bunu hiçbir zaman söylemezler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her zaman Allah'a yalvarın. Her zaman Allah'a münacaat edin. Her zaman Allah'a müracaat edin. Her zaman isteyin ondan. O bundan memnuniyet duyar. Kullarını kendisine ulaşsınlar, ondan dilekte bulunsunlar diye yaratmıştır. Sizin dilekte bulunmanızı bekler, ister. İradenizle Allah'a ulaşmayı dilemenizi bekler ve ister. Ve Allah'a her an tazarru ile, niyazla duada bulunmanızı, dilekte bulunmanızı, ona yalvarmanızı ve yakarmanızı Allah Teala ister. Bunun için yaratmıştır sizi. Kim kibir sahibi ise o insan Allah'a bile yalvarmak istemez. Ve tabi bunun karşılığı olarak da sadece kaybedenlerden olur. Allah Teala diyor ki Allah kibirlileri sevmez.

sallahu ya la yuhibbu mütekebbirin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler, Allah ile olan ilişkiler, sadece bir tek sebebe dayalıdır. Allah onların hepsini sizi mutlu kılmak için var etmiştir. Allah sizden sadece sizin mutlu olmanızı ister. Başka hiçbir şey onun dizaynı içerisinde geçerli değildir. Hepinizi ayrı ayrı sever. Eğer Allah'ın nasihatlerini dinlerseniz ve sizin mutluluğunuz için koyduğu emirlerini yaparsanız o zaman mutlu olursunuz. Dikkat edin. Allah Teala sizlere hangi emrini vermişse Allah'ın bütün emirleri sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler sadece sizin mutluluğunuza yöneliktir. Unutmayın. Eğer mutsuzum diyorsanız sakın başka suçlu aramayın. Suçlu sadece sizsiniz. Allah'ın reçetesini bilmediğiniz için biliyorsunuz, eğer biliyorsanız tatbik etmediğiniz için mutsuzsunuz. Çevrenize sizden ne ulaşırsa oradan size aynı şeyler geri dönülür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Öyleyse Allah'ı sizin mutluluğunuzun sahibi olarak görün. Sahibiniz sizi o kadar çok seviyor ki sizden istediği şey sadece mutlu olmanız. Kim mutlu olmayı başarırsa mutsuzlardan bir kişi eksilmiş, mutlulara ise bir kişi ilave edilmiştir. Allah'ın cephesi kazanmıştır, şeytanın cephesi kaybetmiştir. Öyleyse iki kuvvetten birisi yaratıcı olan Allah, şeytanı da yaratan Allah'tır. Sizin sadece mutlu olmanızı ister. Şeytan da mutsuz olmanızı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytana çok dikkatle bakın. Şeytan hepiniz için sadece ve sadece bir düşmandır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis her halükarda sizin mutlak mutsuz olmanızı ister. Ve reçetesini tatbik eder. Reçetesi nedir? Allah neyi söylemişse onun tersini söylemek. Her alanda İblis'in size ulaştırdığı her şey bu minval üzeredir. Allah neyi emretmişse yapmamanızı ister. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve özellikle zikir yapmak Allah'ın emirleridir. Şeytan da bunların hepsini yapmamanızı ister. Allah neyi yasak etmişse iblis mutlaka onları yapmanızı ister. İçki içmeyin diyor, içmenizi ister. Kumar oynamayın diyor, kumar oynamanızı ister. İnsanların kalbini kırmayın diyor, kırmanızı ister. İşte tercih hakkı sizin. Bir tarafta Allah'ın söyledikleri var. Mutlaka sizi saadete ulaştıracak olan şeyler. Bir tarafta şeytanın söyledikleri sizi mutsuzluğa ulaştıracak olan şeyler. Ben sevgili kardeşlerim, insanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Büyük değil. Yarıdan fazlası değil. Çok büyük bir kısmı. %90'dan fazlası. Mutsuzluğun arkasında sadece şeytan var. İşte Allah'ın insanlar tarafından seçildiği ortamda ki bu insanların sayısı her devirde %10'un altındadır. İnsanlar mutluluğu Allah'ın emirlerini yaparak yakalamaya çalışırlar. Bu insanlar mutluluğu Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyerek yakalamaya çalışırlar. Şeytanın oyunlarına gelin dikkatle bakalım. Neyi unutturmuşsa orada mutluluğunu saklıdır. Neyi unutturmuş iblis? Allah'a ulaşmayı, dilemeyi unutturmuş. Unutmazsanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka birinci cennetin sahibi olursunuz. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş, ertesi günde ölmüş. O kişinin gideceği yer Allah'ın mutlaka cennetidir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala onun kalbinde derhal
gereken de şükürleri yapar. Onun gözlerindeki hicabı mestureye alır. Gizli perdeyi. Kulaklarındaki vakrayı alır. Kalbindeki hikmeti alır. Kalbine ihbat koyar. Kalbinin kapısını Allah'a çevirir. Vesaire vesaire. Bütün bunlardan sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın muradı ne? Muradı sizi mutluluğa ulaştırmak. İşte bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüş, gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Bir insan düşünün, ömrü boyunca ibadet etmiş, yani şu anda tatbikatı olan ibadetleri yapmış, namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş ve diyor ki İslam Allah'a teslim olmak demektir ve İslam 5 şarttan ibarettir. Bende evvel Allah bu 5 şartın hepsini yerine getiriyorum. Benden daha çok cenneti kim hak edebilir ki de, diyor. Halbuki bilmiyor ki cennete girmesi, İslam'ın 5 şartınla cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiç kimse İslam'ın 5 şartını gerçekleştiriyor diye Allah'ın cennetine giremez. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse cennete giremez. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gelince. Zaten başka bir şey söylemeye gerek yok. Cennet saadeti yoksa dünya saadeti haliyle yok. İşte sevgili öğrenciler, dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Allah sizi seviyor. Madde 1. Allah hepinizi seviyor. Madde 2. Allah hepinizin mutlaka saadete ulaşmanızı istiyor. Şeytan sizden nefret ediyor. 1. Şeytan hepinizin mutlaka mutsuz olmasını istiyor. 2.

Öyleyse insanlara dikkatle bakın. İnsanlar mutlu mu? Çoğu mutsuz. Ne yani? Şeytan Allah'tan kuvvetli mi? Asla. Ama ne var ki Allah Teala insana serbest iradeyi vermiş ve ona karışmamaya söz vermiş. Allah kişiye verdiğin serbest iradeye karışmamak konusunda kesin söz sahibi. Kişi kendi iradesiyle neyi dilemişse, nasıl dilemişse onları yapmak üzere vardır.

İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, benim bir durumda Allah'ın bütün kapıları kapalıysa insanlara, insanda vücuda getirdiği bütün kapılar kapalıysa, kilitliyse ve şeytana açık olması gereken bütün kapılar da açıksa ve insan kendi iradesini kullanmadıkça Allah'a açılan hiçbir kapı açılmayacaksa, öyleyse bu Allah-u Teala'nın insanın cüz'i iradesine ne kadar değer verdiğini gösterir. Kişi kendi iradesiyle kendisini cehenneme atacak fiilleri işler. Kendi iradesiyle yapması lazım gelenleri yapmaz. Yapması lazım gelen ne her şeyden evvel? Her şeyden evvel. Kişi kendi iradesiyle iradesini de en son teslim edeceği iradesini de önce teslim edeceği ruhunu da daha sonra teslim edeceği fizik vücudunu da daha sonra teslim edeceği nefsini de Allah'a teslim etmek istemiyorsa, böyle bir hedefi yoksa kişinin, o kişi kendisine bütün mutluluk kapılarını kapatmıştır. Onun için açık bir mutluluk kapısı hiçbir zaman söz konusu değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis insanlarla girdiği savaşın sonunda bugün İnsanlık tarihinin bilmem kaç bininci yılında şeytan gene galip. İşte insanlar mutluluğun ne olduğunu, nasıl yakalanabileceğini bilmeyen insanlar, çareyi yoga'da, transandantal meditasyonda arayan zavallı insanlar. Bu insanlar mutsuzluğu kendi iradeleriyle oluşturmuşlardır. İblis tarafından yok edilen sistemlere dikkatle baktığınız zaman bunun arkasında bir tek hedef görürsünüz. İnsanın mutluluğuna mutlak olarak mani olmak. Ne yapar İblis? İnsanları mutsuz kılmak üzere sonsuz bir gayretin sahibidir. İnsanların mutsuzluğu onun şiarıdır, temel hedefidir ve bundan büyük zevk duyar. İnsanlara eziyet etmekten zevk duyan sadist bir pislik, iblis, şeytan. Aslında hiçbir şey yapmaya gücü yetmez. Ama kandırır, yalan söyler, ikna eder. Son derece zeki bir mahluk. İşte içinizde her zaman
iki tane sesin kavga ettiğini görürsünüz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birisi Allah neyi emretmişse yapmamanızı öğütler. Hadi canım sen ne der, işin mi yok der. Ne diye şimdi namaz kılacaksın, ne diye şimdi zikir yapacaksın. Allah neyi yasak etmişse onları da yapmanızı ister. İçki içmenizi, kumar oynamanızı vesaire ister. Bu sesi tanıyın. Bu ses şeytanın sesidir. Şeytan hiç kimsenin dostu değildir. Herkesin düşmanıdır. Şeytan herkesin düşmanıdır. O kendilerine zünvani ilimleri öğrettiği insanları seviyor mu zannediyorsunuz? Asla. Onların da en büyük düşmanı gene iblistir. İblis o insanlardan zünvani ilimleri öğretir ve bekler zünvani ilimleri gerçekleştirmelerini. Mesela büyü yapmalarını ister o insanların. Mesela hiddam yapmalarını ister. Büyü yaparak insanlara zarar vermesini, hiddam yaparak cinleri insanların üstüne saldırtmayı hedefler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dizaynda mutluluk müessesesi hepinizi mutlak saadete götürecek olan bütün özellikleri taşır. Aslında kim olursanız olun, şu dünyadaki en kendisini bahtsız sayan kişi olun. En az Allah-u Teala'dan ihsan alınmış olan kişi olun. Hiç fark etmez. Eğer siz mutlu olmak istiyorsanız mutlaka mutlu olursunuz. Mutlu olmanın yolu şeytanın söylediklerine kulakları tıkamaktır. Buradan başlar yolculuk. Bir gün şeytanın size ulaşmasına mani olacağınız bir noktaya ulaşacaksınız. Daimi zikir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O zaman Allah'ı ait olduğu yere oturtursunuz. Onu Rab edinirsiniz. Allah nefsinize vahiy etmez. Nefsinize vahiy eden, nefsinizde afetler durduğu sürece şeytandır. Ama bir gün daimi zikre ulaşırsanız, bir gün şunu görürsünüz ki bütün güzellikler Allah'tandır. Bütün çirkinliklerde de şeytanın mutlaka payı vardır. Allah-u Teala mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Şeytansa mutlu olmanızı istemiyor. Ve bunu başarmış durumda.
O zaman bu işte bir yanlışlık yok mu sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala sizin mutluluğunuzu istiyorsa ve bunu garanti ediyorsa ve siz mutlu değilseniz, o zaman bu garantiyi verene müracaat etmediniz demektir. Garantiyi kim veriyor? Allah veriyor. Hem cennet saadetini garanti ederim diyor, hem de dünya saadetini. Yeter ki siz olun, size düşeni yapın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi mi? Allah Teala herkese takva sahibi olun demiş mi? Demiş. 7 tane takvayı da hedef göstermiş mi? Göstermiş. Bütün takvalara ulaşın diyor. Bunun manası bütün kulluklara ulaşmaktır. İşte her bir kullukta cennet saatinin bir kısmı

Üçüncü kulüpte dünya saadetinin yarısı elde ediliyorsa, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Kur'an'la mutluluk arasında çok kesin bir ilişkiyi göz ardı edemeyeceksiniz. Allah mutluluğunuzu istiyor. Reçete mi? Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala hepimizi mutluluğa davet ediyor. Bir hakkın takvanın sahibi olun demekle, bir hakkın rızanın sahibi olun demekle, bir hakkın kulluğun sahibi olun demekle. Bir hakkın ameni olun demekle, bir hakkın felaha ulaşın demekle. Öyleyse görüyorsunuz ki bütün edeplerde aynı sonuç var. Bir hakkın kulluk, bir hakkın takva, bir insanın cennet saadetinde, dünya saadetinde bütününe sahip olmasını ifade eder. Cennet saadetinde, dünya saadetinde bütünü. %100'ü. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve saadet dediğiniz şey, mutluluk dediğiniz şey, açık ve kesin bir olgu olarak çıkıyor karşımıza.

Allah'ın davetine icabet etmek. Saadetin 7 safhasını yaşamak. 7 safha. Safhaları hepiniz artık çok iyi biliyorsunuz. Amin olmaktan başlayan, bir hakkın takvaya kadar giden, bir hakkın kulluğa kadar giden 7 tane kademe ve Allah-u Teala bir hakkın kul olmakta dahil Allah'a kul olmanızı istiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ı sevin. Çok sevin. O sizin Rabbinizdir. Mevlanızdır. İnsanları sevin. İnsanlara yardım etmek için yaşamaya başlayın. Her şeyin çok daha güzel olduğunu göreceksiniz. Allah madem ki sizden sadece mutlu olmanızı istiyor, o halde kendi kendinize sormanız lazım değil mi sevgili kardeşlerim? Neden mutsuzum diye? Neden mutsuzsunuz? Bizden bunları öğrenmeden evvel sizin için çok kolay bir sığınma yeri vardı, bir sığınak vardı. Başkalarını suçlayıp bu işi bitiriyordunuz. O başkalarının size karşı olan davranışını ne ölçüde hak ettiğiniz hakkında hiçbir fikrin sahibi değildiniz. Sizin defterinizde hep başkalarının haksızlığı yazıyordu. Ama öyle değil aslında. Sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Zikri daim size çok şeyler ifade edecek. Mutluluğunuzun bir parçası oluverecek.

Pues dice, Kur'an-ı Kerim bütün insanları Allah'a kul olmaya davet ediyorsa,

ve bütün insanlar bu davete sırtlarını çevirmişlerse, insanların çok büyük bir kısmı, o zaman bu insanlar şeytanın tuzağına düşmemişler mi? Allah-u Teala'nın işaretleri son derecede açık. Allah-u Teala işaretlerini veriyor. Mutluluk işaretleri. Allah'ın sizin için istediği yegane şey sizin mutlu olmanız. Bunun için söylediklerimizi anlamanız ve idrak etmeniz lazım. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzun merkezinde siz varsınız. Eğer Allah'ın yolundan giderseniz, Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Böylece üst merdivenleri adım adım tırmanacaksınız. Adım adım.

0: İnsanın cennet mutluluğunun ve dünya mutluluğunun standartlarına baktığınız zaman söylediklerimizin hepsinin orada mevcut olduğunu göreceksiniz. Allah nefsinizin bütün afetlerinin yok olmasını istiyor. Daimi zikre ulaşmanızı ve böylece nefsinizin bütün afetlerinizi yok etmenizi. Afetlerini yok etmenizi. Kim daimi zikre ulaşırsa bunu mutlaka gerçekleştirir. Kur'an-ı Kerim neden bir saadet davetiyesidir? Çünkü bütün insanları Allah'a karşı takva sahibi olmaya, Allah'a kul olmaya, hidayete ermeye davet ediyor Allah Teala. Ve kim bunu yapabilirse o kişi mutlaka mutluluğu yaşar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu Kur'an-ı Kerim'e dikkatle bakın. Biz o kitapta diyor hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi tamam olarak oraya kaydettik diyor Allah-u Teala. Yani bütün sualler orada, bütün suallerin cevapları da orada. Ama sadece ilmi öğrenmek lazım. Kur'an mucizesi size mutlaka en güzeli yaşamak için bir imkan verecektir.
1: Umarım.
0: Sevgili kardeşlerim, o Allah, eğer Rabbiniz Allah sizlere mutlu olun diyorsa, ben sizin saadetinizin anahtarı olayım diyorsa, ona neden müracaat etmiyorsunuz? Yapmanız lazım gelen şey son derece açık. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını Allah yapacak. Allah ile beraber en güzeli doğru hareket halinde olacaksınız.

Kur'an-ı Kerim neden bir saadet davetçisidir? Çünkü Allah Teala takva sahibi olmayı da, rıza sahibi olmayı da, hidayet sahibi olmayı da açık bir şekilde farz kılmış. Farz kıldıysa insanoğlu bunların hepsini yapmak mecburiyetinde. Yaparsa

Ben Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir, hiç düşündünüz mü? Çünkü Allah-u Teala garanti ediyor. Ta en baştaki en küçük saadeti ve en sondaki en büyük saadeti Allah-u Teala garanti ediyor. Bizim serbest irademizi kullanabilmemiz ölçüsünde. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Sebepsizlere hiçbir şey yapmaz.

Öyleyse hepinize mutluluğun bütün kapılarını açmaya hazır. Kapılar, siz onların açılmalarını dilerseniz sizin için açılacak. Kim dilemişse onlar için kapılar hep açılmış. Ve o yoldan geçmişler, fiziğin ötesine geçmişler. Mutlu olmuşlar. Her açıdan saadeti yaşamışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, o Allah ve sizin mutlu olmanızı istiyor. Reçetelerini koymuş her tarafa. Onlara göz atın. Orada sonsuz bir mutluluğu göreceksiniz. Kesintisiz bir saadet hali size ilka edilir. Ne zaman kendinizi başka insanlara adarsanız, asıl mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Dört başı mamur bir mutluluk olacak. Çünkü o zaman dünya sayesinde %100'üne sahip olacaksınız. İşte Allah ile olan ilişkileriniz böyle bir dizayn gösteriyor. Kimse Kur'an-ı Kerim'i bir saadet davetiyesi, bir saadet reçetesi olarak değerlendirmiyor. Oysa ki reçete ne demektir? Reçete hastayı iyileştirecek olan formül. Şu ilaçtan şu kadar, şu ilaçtan şu kadar alacaksınız diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

çok iyi yerine yerleştirmelisiniz ki Allah Teala sadece sizin mutluluğunuzu ister. Huzur içinde bir dünya hayatını geçirmenizi ister. Ve dünya saadetini ve cennet saadetini birlikte yaşamanızı ister. Buna karşılık insanlardan %90'ı Allah'ın mutluluk yollarından hiçbirine müracaat etmiyorlar. Çünkü kendilerine öğretilen din öğretisi yanlış. Ve onun için etrafınızda hep mutsuz insanlar göreceksiniz.

insanlar göreceksiniz. Açık suratlı, avuç çeneli insanlar göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizi seviyor. Siz de Allah'ı sevin. Ne kadar çok severseniz, o kadar çok mutluluğu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi cennet ve dünya saadetine ulaştırmasını, Zülcenahin kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah bu noktada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek evimizden inşallah sonsuz hürmet ve hasret ediyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde daha muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Alimehir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetimize daha bizi ulaştırmış oldu.
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizlere Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Allah-u Teala bir araya getirdik. Muhakkak ki sizlere haftada bir de olsa buradan seslenebilmek Rabbimizin yüce bir ihsanı. Bizim için doyulmaz bir zevk. Size Allah'ın sonsuz hazinelerini anlatabilmek. Hepinizi mutlu etmek için Allah-u Teala'nın bir temel hedefi olduğunu söylemek. Bunlar Rabbimizin izinde muhakkak ki en güzel şeyler. Size gönlümce gönül dolusu mutluluklardan bahsetmek istiyorum. Hepinizi saadet içinde bir hayat yaşarken görmek bizim en büyük hedefimiz, idealimiz. Ve bu mümkündür. Nasıl bundan 14 asır evvel sahabe mutluluğu bütün boyutlarını yaşadılarsa, hepsinin cennete gitmesi kesinleştiyse, sizler için de aynı şey olabilir. Hiçbir devir bir başka devirden farklı bir hüviyet arz etmez Allah'ın için. Sizin liyakatınıza göre ölçülür her şey. Öyleyse siz layık olmayı denedikçe, çalıştıkça her şeyin en güzel olmaması için bir sebep yok. Biliyoruz ki insanların mutsuzluğunun arkasında sadece bir tek şey yatar. Onların mutluluğun standartlarına tabi olmamaları. Hepiniz için aynı şey söz konusu. Siz mutlu olmak istiyor musunuz? Ben size soruyorum şimdi. Ey benim sevgili hemşerilerim, Denizli kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız Allah-u Teala size bunu garanti ediyor. Şunu hiç unutmayacağım. Üç tane şeyi. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala tarafından neden indirilmiş? Hedefine, mahiyetine. İşte bir, Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk davetiyesidir. İki, Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk reçetesidir. Üç, Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk garantisidir. Bu üç faktöre dikkatle bakın, işte Kur'an-ı Kerim budur. Allah Teala size Kur'an-ı Kerim ve saadetinizin standartlarını veriyor. Diyor ki şöyle şöyle şöyle yaparsanız mutlaka dünyada mutluluğa ulaşırsınız, mutlaka cennete gidersiniz. Sonra diyor ki ben diyor Rabbiniz olarak bunu garanti ederim. Kim benim söylediklerimi söylediğim biçimde yerine getirirse onun mekanı mutlaka cennettir. Dünyada da saadet adı verilen şeyi mutlaka yaşar. Ve ben diyor Allah Teala bu kitabı indirerek sizi bu saadete davet ediyorum. Öyle mi değil mi? Belki hakkımızda yanlış değer hükümlerine sahip olanlar hayır öyle değil diyeceklerdir. O kafalarındaki dar bilgilerin, yetersiz ilmin ışığı altında. Bilmiyorum buna ışığı altında mı, karanlığı altında mı demek daha doğru. Çünkü her eksik bilinen şey bir gölgedir. Bir zıldır. Bu zıl gölge anlamına geliyor. Öyle bir hüviyet ki bir insan için onu hedefe gitmekten alıkoyar. İşte bugün bizim ülkemizdeki din alimlerinin üzerindeki gölge odur ki onlar din ilmini Kur'an-ı Kerim'den değil başka kitaplardan öğrendiler ve öğrendikleri eksik yetmez. Aynı zamanda da yanlış. Daha bir tamamlama getirirsek insanları Allah'ın cennetine ve dünya saadetine ulaştırmaya asla müsait olmayan tam aksine bunun ışığı altında, bunun karanlığı altında insanları cehenneme çeken bir din öğretisi. Hepimiz biliyoruz. Sizlere İslam'ın 5 tane şahısı öğretiliyor. Ve de deniyor ki namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin,
hacca gideceksin, kelime-i şahitliği getirdin mi, doğru parası dinleteceksin. Biz de diyoruz ki bunları yaptığınız zaman, hele onların anlattığı standartlarında yaptığınız zaman, hiçbir zaman İslam'ın 5 tane şartıyla cennete gitmemiz mümkün değil. Biz diyoruz ve Kur'an-ı Kerim diyor. Biz size sadece Kur'an-ı Kerim'i dile getirelim. Sesleniyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadisi şerifi şöyle. Mümin kulağından sulanır diyor. Nasıl bitkileri sulayarak yetiştiriyorsak mümin de kulağından sulanır diyor. Anlamı şu. Her insanın mutlaka doğduğu an mürşidi tayin edilir Allah Teala tarafından. O kişi için bir tek mürşit vardır. Kim tayin edilmişse o. İşte bütün insanlar boyunca, bütün devreler, bütün asırlar boyunca herkesin mürşidi onun için tayin edilmiştir. Hayattadır. Daima bir anlatan, daima bir dinleyen olacaktır. Bütün devirlerde böyle olmuştur. Onun için Allah-u Teala irşad müessesesini şart kıldığı gibi mürşidi de şart kılıyor. Ne diyor Allah-u Teala Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde? Vettegû ileyhil vesilet ediyor. Ona ulaşmaya, Allah'a ulaşmaya size kim vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah-u Teala. Size kim vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde vesile var sizin için. O vesileyi Allah'tan istemeniz konunun temel şartı. Öyleyse farz Allah-u Teala mürşidin istenmesini farz kılıyor. Yetmez. Allah-u Teala buyuruyor ki mürşidin tayini yalnız benim üzerime vazifedir diyor. Mürşidin tayini yalnız benim üzerime vazifedir diyor. Ve diyor biz mürşitler kılırız diyor. Emrimiz de insanları hidayete erdirsinler diyor. İşte Secde Suresi 24. ayet-i kerime. Ve cealna minhum eyyimeten yehdune bi emrina. Onlardan, insanlardan imamlar kılarız, mürşitler kılarız. Emrimizle, bizden aldıkları emirlerle insanları hidayete erdirsinler diye. İnsanların ruhlarını bizden aldığı emirleri onlara tebliğ ederek bize ulaştırsınlar diye. Ulaştırmaya kılavuz olsunlar diye. Ulaştırmaya medar olsunlar diye. Ulaştırmaya vesile olsunlar diye. Öyleyse hocaya bir ucunda mürşit var, bir ucunda siz varsınız, bir ucunda Allah var. Öyleyse sözümüzü Allah'ın kanununa göre kanunlaştıralım. Ne diyor? Gayret sizden. Mürşidin bir görevi vardı. Neydi? Mürşid sizin için Allah-u Teala'dan bir şeylerdiler. Neydi onun adı? Himmet. Himmet mürşitten. Allah da size yardımcı olacaktır. Nusret, yardım Allah'tır. Öyleyse gayret, himmet, nusret üçlüsü yine bir sacaya oluşturuyor. Ne demiştik? Siz sacayan bir noktasında bir ayağındasınız. Gayretinizin adı gayret. Sacayan diğer ayağında mürşidiniz var. Onun gayreti himmet. Allah-u Teala'nın yardımı nusret. Bu üçlü bir insanı mutlu etmek için yeterli olan optimal bir hüviyet gösteriyor. Her devrede. Bütün asırlar boyunca böyle olmuş. Hangi kitaba bakarsanız Allah'ın indirdiği, şeytanın değiştiremediği noktalarda, Tevrat'tan, İncil'den ve Zebur'dan bahsediyorum, çok büyük kısımlarını şeytan mahvetmiş, ama el süremediği noktalarda
Belki sürmeyi aklına getirmedi demek daha doğru. Orada teslimi görüyoruz. Tevrat'ta da, İncil'de de, Zebur'da da teslim meclisi birçok noktalarda silinememiş, aynen duruyor. Kur'an-ı Kerim'e ise şeytan zaten el sürememiş. Orada bütün boyutları yazılıyor. Ve Allah-u Teala'nın teslimi farz kıldığını görüyoruz. Farz mı? Bakınız ne diyor? Ve enibü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azâbe sümme lâ tumsurûn. Zümer Suresi 54. ayet-i kerime. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah'a döndürün. Böylece Allah'a dönmüş olun. Ve ona, Allah'a teslim olun diyor Allah-u Teala. Yoksa sonra yardım edilmezsiniz. Öyleyse teslim farz mı? Hangi hüküm Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde emir hüviyetinde tezahür ederse mutlak olarak bunun farzı ayındır. İşte burada farz-ı ayınla farz-ı kifaye arasındaki farkı söylemek istiyorum. Cenaze namazı bir namazdır ama farz-ı ayın değildir, farz-ı kifayedir. Yani cemaatin bir kısmı cenaze namazına girdiği zaman geri kalan üzerinden bu yük kalkmış olur. Böyle olan sistemlere farz-ı kifaye diyor İslam. Ama teslim olmak mı? Hepiniz, tek tek hepiniz Allah'a teslim olmak mecburiyetindesiniz. Bizim sayın hocalara, sayın profesörlere bir sorun bakalım. Deyin ki onlara teslim olmaktan bahsediliyor. Nedir bu teslim? Biz çok merak ettik. Ve ne diyeceklerini şimdiden söyleyeyim. Kardeşim sen namaz kılıyor musun? Oruç tutuyor musun? Zekat veriyor musun? Hacca da gittin mi? Hele hele la ilahe illallah Muhammed Resulullah atıyor musun? Sıklık kendi kendine. Tamam. Sen Allah'a teslim olanlardansın. İşte bu insanlar, size din öğretmekle mükellef olan bu insanlar, ne yazık ki dinlerini bilmiyorlar. Teslim olmakla söyledikleri şey arasında uzaktan yakından en ufak bir ilişki mevcut değil. Teslim, Allah'a teslim olmak demek, Allah'a ruhunuzu teslim etmeniz demek. Bir, Allah'a fizik vücudunuzu teslim etmek demek. İki, Allah'a nefsinizi teslim etmek demek. Üç, ve ruhunuz, nefsiniz yedi kademede teskiye olmadıkça, başka bir ifade kullanayım, siz 21. basamağa ulaşmadıkça ruhunuz Allah'a teslim olamaz. Hiç uzatmak istemiyorum. Birer cümleyle 21 tane basamağa nasıl ulaşılır? Onu söyleyeceğim. Hiç uzatmadan. Madde 1, olaylar etrafınızda cereyan eder. Madde 2, siz bir karar vermek mecburiyetindesiniz. Bu olayları inceleyerek. 3. basamakta eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, etrafınızdaki olayların incelemesi sizi oraya ulaştırırsa Allah'a ulaşmayı dileyen bir insansınız. Yani amelusunuz. 4. basamakta kalbinizde Allah'a ulaşma talebini gören, işiten ve bilen Allah sizin irşat makamıyla aranızdaki hicab-ı mesru altı perdeyi kaldırır. Evvela üzerimizde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli bir standardın başlamasıdır. Ondan sonra irşat makamıyla aramızdaki perdeyi kaldırır. 5. basamak. Ondan sonra kulaklarınızda bulunan nakra ayetinin bir engeli kaldırır. 6. basamak. Ondan sonra nefsinizin kalbinde bulunan ekinet isimli bir başka engeli kaldırır. 7. basamak. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen siz. 7. basamakta aynı standartlarda amir olan bir insansınız. 3. basamakla 7. basamak arasındaki zaman farkı birkaç yıl mı, ay mı, hafta mı, gün mü, dininin aşağı, saat mi, dakika mı, saniye. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an
Allah kalbinizde ulaşma, Allah kalbinizde Allah'a ulaşma talebinizi görür, kalbinizdekini bilir ve kalbinizdekini işitir. İşittiği anda bu iş olmuştur. İrşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mesire alınmıştır. Kulaklarınızdaki bakra isimli sizi irşade müteallik şeyleri anlamaktan onu beğen sistem alınmıştır. Kalbinizdeki ekinnet isimli sizi irşade müteallik hususları idrakta meneden şeyler alınmıştır. Amene oldunuz. Yedinci basamaktasınız. Kurtuldunuz zaten. Neden? Kim amene olursa Allah-u Teala'nın kurtulduğunu söylüyor. Sekizinci basamakta Allah kalbinize bir kompütür sistemi koyar. Dokuzuncu basamakta Allah kalbinizdeki Allah'ın kapısını, nur kapısını, nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıracak olan kapıyı aşağı dönük konumdan yukarı dönük konuma döner, döndürür. Yani siz kalbi Allah'a dönmüş bir insan olursunuz. Onuncu basamakta göğsünüzden kalbinize nurların girmesi için bir yol açar. On birinci basamakta yaptığınız zikir Allah'ın katından rahmet ve fazl isimli iki tane nuru çeker. Göğsünüze gelen bu nurlar kalbinize ulaşır ama kalbiniz mühürdür. Bu mühürden içeriye rahmet taşı sızıntıyla sızmaya başlar. 11. basamak. Bu sızıntı %2'yi bulunca 12. basamaktasının huşu sahibi oldunuz. Önemli mi? Çok önemli. Kim huşu sahibi olursa Allah'ına mutlaka mürşidini göstereceğine dair söz vermiş Kur'an'da. Ve hacet namazını kılarsınız. Allah size mürşidinizi gösterir. 13. basamaktasınız. Ona ulaşırsanız elinizi çekip tövbe edersiniz. El öpersiniz. Ve işte o zaman söyleyeceğiniz La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelime-i şehadeti sizi gerçekten cennete ulaştırır. Neden? Çünkü bunu söylediğiniz an Allah kalbinize imanı yazmıştır. Dikkat edin, o zaman mümin oldunuz. Kalbinize iman yazıldığı için ve böyle olduğu için de kurtuluşa ulaştınız. Çünkü 40 numaralı sure mümin suresidir. Ve bunun 40. ayet-i kerimesi şöyle der. Allah müminleri kadın olsun, erkek olsun mutlaka cennetini alacak ve hesapsız ödüklendirecektir. Müminler cehenneme girmezler. Doğrudan doğruya cennete giderler. Sakın bir süre müminleri Allah cehennemine atıp hafifçe kavurduktan sonra ondan sonra cennetini alacaklarına bir masal anlatırlarsa size bu masala sakın inanmayın. Böyle bir olay Kur'an-ı Kerim'de yok. Cehenneme bir defa girenlerin oradan çıkıp da cennete ulaşacağına dair bir işaret Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil. Neredeyiz? 14. basamaktayız. Şimdi ulaştınız. Ne oldunuz? Dalaletten hidayete adım attınız. İşte gene önemli bir konu. Eğer mürşidinize ulaşamazsanız hayatınız boyunca dalalete kalmaya mahkumsunuz. Tam 10 tane ayet-i kerime bunu söylüyor. Mürşidinize ulaştınız, dalaletten kurtuldunuz, hidayete adım attınız. Hidayete erdiniz mi? Hayır. Hidayete ermek için nefsinizin kalbinde en az %51 nur birikmesi lazım. Bunu yedişer yedişer biriktiriyor Allah-u Teala. Nefsi emmare ilk %7 nur birikimi aşıldığı zaman, yani nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında %7 nur biriktiği zaman nefsi emmareyi tamamlamış olursunuz. Yani şerri emreden nefs denemesi aşılmış olur. Ruhunuz mu? Mürşidinize ulaştığınız an sizden ayrılmıştır. Neden? Çünkü size sizin ruhunuzdan Allah'ın katında çok daha kıymetli başka bir ruh hediye edilmiştir. Başınız üzerine gelir ve yerleşir. O mürşidinizin ruhudur. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Ve sizin ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı, sırat-ı müstakime ulaştı. Yani hangi mürşide ulaştıysanız onun dergahına ulaştı. Eğer ulaştığınız zamanın halifesinin dergahıysa sırat-ı müstakime doğrudan ulaştı. Öyle değil. Onun dışında herhangi bir mürşide ulaştınız. Her sabah namazını sizin ruhunuz dergahta kıldıktan sonra, sizin mürşidinizin dergahında kıldıktan sonra mutlaka halifenin dergahına ulaşacaktır. Yükselme devresi geldiğinde. İşte ne zaman bir insan nefs-i emareyi tamamlarsa, %7 nur birikimini sağlarsa iç dünyasının nefsinin kalbinde, o kişi birinci
kata kadar zemin kattan birinci kata kadar yükselme imkanını bulmuştur. Ve ruhu zemin kattan birinci kata yükselir. Devam eder zikrini arttırmaya, bir %7 daha nur birikimi, nefsi levame, nefsini kınadığı nefs kademesi. Ruhu %14 nur birikiminde ikinci kata yükselir. Bir %7 daha nur birikimi, nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Ve ruhu üçüncü gök katına yükseliyor. %21 oldu nurlar. Bir %7 daha nur birikimi, nefsi mutmainne. Kişi doyuma ulaştı. Allah'ın verdiklerinin kendisini doyurduğunun mutlak olarak farkına vardı. Ruhu dördüncü kata ulaşır. Nefsi radiye. Kişi Allah'tan razı oldu. Ruhu beşinci kata ulaşır. Nefsi marviye. Yeniden bir %7. Kişi altıncı kata ulaşır. Allah da ondan razı olur. Yeniden bir %7'nin birikimi. Yedinci defa oluyor bu. Nefsi teskiye, nefs teskiye oldu. Yani nefsin kapkaranlık dünyasında, yalnız afetlerden oluşan dünyasında Allah'ın nuru %50'yi aştı. Aştı mı? Beraber bakalım. 7 tane 7, 49 eder. Huşuda kazanılan %2 nurla beraber %51. Öyleyse nefsinin, o kişinin nefsinin karanlıklarına artık %50'nin üzerinde oluşan nurlar hakim. Nefsin kalbi ruhun hakimiyetine girdi. Allah'ın nurlarının hakimiyetine girdi. Bunun adına Kur'an-ı Kerim tezkiye ediyor. Ruhu ne oldu? Kişinin 7. gök katına ulaştı. 7. gök katında 7 tane alemden geçti. Ve en son sitesinde 1000 tane aşarak yokluğa ulaştı. Yoklukta Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Fani oldu. İfna oldu. İşte ifna olduğu için bu makama ifna olma makamı, yani fena makamı deniyor. Ruh Allah'a teslim oldu. Birinci teslim. Ne demiştik? Allah-u Teala Allah'a teslim olmanızı emreder. Ne söyledik? Sümen Suresi'nin 54. ayet-i kerimesini söyledik. Geri geldi, bir defa daha söylüyoruz. Ve enibü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a döndürün, ulaştırın. Ve ona, Allah'a teslim olun diyor. Önce ruhunuzu teslim edeceksiniz. İşte 21. basamak. 14. basamakta müşrizi ulaştınız. Emmâne levâme mülhüme mutmayne râdiye mardiye ve teskiye. 7 kademede de ruhunuzu 7 tane gök katına aşırıp Allah'a ulaştırdınız. Allah'a ruhunuz teslim olduğu birinci teslim. Şimdi bana hanginiz söyleyebilir ki İslam'ın 5 tane şartıyla bunlar gerçekleştirebilir diye. Evvela İslam'ın 5 tane şartının arasında zikir yok. Zikir yoksa nefs teskiyesini gerçekleştirmeniz mümkün değil. Çünkü Allah-u Teala'nın rahmeti, fazlı ve salavatı ancak zikirle göğsünüze gelir. Göğsünüzden kalbinize ulaşır Allah'ın katından. Ve kalbinize iman kelimesinin etrafında yerleşir. Yoksa hiçbir zaman yerleşmesi mümkün değil. Gelmesi de mümkün değil. Onları davet edecek olan bir tek müessesi var önünüzde. Bir tek anahtar var, bir tek silah var. Adına zikir diyor Allah-u Teala. Ve şeytanın size bütün insanlara uyguladığı tuzağa bakın ki zikir farzların arasında mevcut değil. 14 asır evvel bütün sahabe zikir yapıyorlar, yetmez. Hepsi daimi zikir sahibi oluyor. 14 asır sonra zikir, daimi zikirden vazgeçin. Zikir farzların arasında yok. Hiç kimse nefs tezkiyesini gerçekleştiremez. Nefs tezkiyesi, yani %51 nurların nefsinizin kalbine yerleşmesi söz konusu değilse ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusu değil. Ayrıca ruhunuzun sizden ayrılabilmesi için mutlaka müşrinize ulaşmanız lazım. Nefs tezkiyesine başlamanız için mutlaka müşrinize ulaşmanız lazım. Dalalete, hidayete adım atmanız için mutlaka müşrinize ulaşmanız lazım. Ve bizim sevgili din adamlarımız müşidi inkar ediyorlar, müşidi çok buluyorlar. Allah-u Teala demin söylediğim gibi diyor ki
kim sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa ona onu Allah'tan isteyin, vesileyi Allah'tan isteyin, mürşidinizi Allah'tan isteyin. Bakın ne diyor Allah Teala Âl-i İmrân Suresi'nin 132. ayet-i kerimesinde, diyor ki bütün insanların üzerine zillet damgası vuruldu. Ama Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılanlar hariç. Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Yani insanlardan biri işte ona mürşid, Allah-u Teala'nın mürşid adını verdiği, hidayetçi adını verdiği, tam 19 tane tabir kullandığı Allah'ın emriyle insanları sıfır koddan alıp Allah'a ulaştıracak olan, ulaştırmaya vesile olacak olan kişi. Hepiniz için bir tane mutlaka var. Hiç önceniz olmasın. Allah'tan sorun, cevabı alırsınız. Öyleyse Allah'ın emri ne? Beraberce bakıyor şimdi. Nisa suresi 58. ayet-i kerimesi. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah muhakkak ki, şüphesiz ki emanetleri o emanetlerin sahiplerine demiyor, dikkat edin. Emaneti onların sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah-u Teala. Eğer başka insanlardan aldığınız emanetleri kastetseydi, dünya emanetleri olacaktı bu. Ama Allah emanetleri sahibine diyor, iade etmenizi emreder, sahiplerine değil. Öyleyse ne demek istiyor? Üç emanetimiz var. Üç tane. Ruhunuz, onun da teslimiyetinizi gösterdik, söyledik. Fizik vücudunuz ikincisi, nefsiniz en zor teslim eden, en size güçlük çıkacak olan emanet işte o nefsiniz. Ama onu da teslim etmek mükellefsiniz. İslam olmak bedava bir olgu değildir. İslam olmak istiyor musunuz? Öyleyse ben la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedim, İslam oldum diyenlere sakın inanmayın. Onlar ne kendileri İslam oldular ne de onların sözünü dinleyerek siz İslam olabilirsiniz. Sadece İslam dairesine girersiniz. İslam olmak teslim olmak demektir. Allah'a teslim olmadıkça, Allah'ın emrettiği biçimde boyutta teslim olmadıkça İslam olamazsınız. İşte bu ifadeye dikkat edin. Bizim sayın müftülere sorarsanız size diyecekler ki gelsin Hans, bizim önümüzde desin ki La ilahe illallah Muhammedun Resulullah, etraftakiler de bunu duysun. Tamam Hans İslam oldu. Hayır İslam olmadı. İslam dairesine girdi. Sorun bakalım onlara Hans'ın kalbinin ne olduğunu biliyorlar mı? Kalbine Allah Teala acaba imanı yazdı mı? Hans ruhunu, Hans fizik vücudunu, Hans nefsini Allah'a teslim etti mi? Etmediyse teslim olamazsınız. Teslim olamadıysanız İslam olamazsınız. Ama Hans'ın dediğini yapan herkes İslam olamaz ama İslam dairesine girer manası. Bunu söyleyen kişi İslam adetlerine göre defnedilecektir. Tamam. İslam dairesine girmiş olarak hepimiz onu kabul etmek mecburiyetindeyiz. İç dünyası bizi alakalı etmez. Davranış biçimimizi onun dış görüntüsüne göre tayin etmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse Hans La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği andan itibaren İslam cemaatinin içinde İslam'ın bir üyesidir. Ama İslam'ın dairesine girmiş olan bir üyesidir. İslam olmamıştır. İslam olmayı o kadar kolay mı zannediyorsunuz? Allah-u Teala'nın dediği kainatta İslam'dan başka bir din hiç olmadı. İnne dîne indallâhil İslam. Allah'ın katında İslam'dan başka bir din yoktur. İşte o İslam dediği şey Allah'a teslim olmanızdır. İslam kelimesi sin kökünden geliyor. Sin namlenin. Ve sizin Allah'a ruhunuzu 21. basamak. Fizik vücudunuzu
25. basamak. Nefsinizi 27. basamak Allah'a teslim etmenizle gerçekleşir. Teslim olmadınız, İslam da olmadınız. Çünkü İslam teslim demektir. Ve Allah Teala bütün peygamberlerin kendilerine tabi olanlarla birlikte Allah'a teslim olduklarını ve İslam olduklarını söylüyor. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Onlar peygamberler ve onlara bağlı olan herkes. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, bakınız ne kadar eski söylüyor Allah-u Teala. Ali İmran Suresi 22. ayet-i kerime, 20. ayet-i kerime. O ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, Habibim, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Teslim olmanın sadece ruhun teslimi olmadığı, fizik vücudun ve nefsin de teslimini kapsadığı ise hemen arkasından anlatılıyor. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve bilgilere. Onlardan da teslim olanlar var mı? Eğer olsaydı onlar önce hidayete ermiş olacaklardı. Yani önce ruhlarını Allah'a teslim etmiş olacaklardı. Sonra fizik vücut, sonra nefs. Ve Allah-u Teala emaneti demiyor. Sizde ruh adlı bir emanetim var, onu bana teslim edin demiyor. Emanetleri diyor. Sahibine, sahibi kim? Sahibi Allah. Üç emanetin üçünü de ona teslim etmenizi istiyor. Allah'a teslim olun diyor. Zümer 54'te, Nisa 58'de ise Allah emanetleri sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Sahibi bir tane. İşte o Allah. Teslim etmezseniz ne olur? Teslim ederseniz ne olur? Ali İmran Suresinin 76 ve 77. ayet-i kerimesine bakarsanız teslim ederseniz ne olur? Teslim etmezseniz ne olur? Görürsünüz. Eğer Allah'a verdiğiniz yemini ve misak yerine getirmezseniz sizin ahirete bir nasibiniz yoktur diyor. Bileceğiniz her yerden de İmran söyler. Eğer Allah'a verdiğiniz yemini misak gibi artık gerçekleştirirseniz o zaman diyor siz takva sahibi olursunuz. Takva sahiplerinde gideceği yer cennettir diyor Ali İmran Suresinin 15. ayet-i kerimesi 198. ayet-i her şey öylesine güzel bir güzel bir şey. Yerli yerine cuk oturuyor ki Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğiniz zaman özellikle de dönemlerine sesleniyorum. Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğiniz zaman her şeyin ne kadar muhteşem bir güzel içinde orada yerleştirildiğini göreceksiniz. Ve kafanızdaki sorular birer birer yok olacak. En sonunda mutlak cevaplara kavuşacaksınız. Biz her zaman gönüllüyüz. Hangi noktada tereddütünüz varsa gelin tereddütünüzü giderelim. Başka birinden bahsetmiyoruz biz. O bize öğretiyor. Biz de sizlere öğretmekle mükellefiz. Siz de bu öğrendiğiniz bilgilerle başkalarının vebalini yüklenmekten vazgeçeceğiniz zaman bize geleceksiniz. Bunu defaatle söyledim, gene söylüyorum. Başka bir kurtuluş yolunuz yok. Ne sizin ne de yanlış ve eksik bilgilerle donattığınız insanların. Dikkat edin, sadece eksik demiyorum. Eksik. Ama sadece eksik değil. Neden eksik? Siz insanlara Allah'a ulaşma talebinden bahsetmiyorsunuz. İnsanı kurtaracak olan asıl talepten. Siz insanlara Allah'a verdikleri yeminden, misaktan, ahden bahsetmiyorsunuz. Ki bunları yerine getiren herkes mutlaka Allah'ın cennetine gider. Siz insanlara fizik vücudun tesliminden bahsetmiyorsunuz. Siz insanlara nefsin tesliminden bahsetmiyorsunuz. Çünkü bunları bilmiyorsunuz. Öyleyse eğer sizin 14 asırda kitaplardan öğrendiğiniz farzlar dizisinde bu söylediklerimden hiçbirisi farz değilse cennet saati için 3 tane hedef.
nefsinizin tezkiyesi, ruhunuzun Allah'a ulaşması, fizik vücudunuzdan Allah'a kılınması, Allah-u Teala tarafından iki tanesi, üç defa bir tanesi, dokuz defa farz kılmasına rağmen sizin ortaya koyduğunuz 14 asırdır kitaplarından öğrendiğiniz farzlar içinde bunlar yoksa ortaya koyduğunuz sistem eksik değil midir? Allah-u Teala farz kılıyor. İki tanesini üç defa, nefsinizin tezkiyesi üç defa, fizik vücudunuzun Allah'a kılınması üç defa, ruhunuzun Allah'a ulaşması 9 defa farz kılmış üzerinize ve 9 defa farz kılmasına rağmen sizin farzların arasında bunların hiçbirisi mevcut değil. Öyleyse eksik değil mi? Bilgileriniz, öğretim sisteminiz, farzlarınız eksik değil mi? Eğer dünya saatine ulaşmayı Allah-u Teala daimi zikre, irşada ve teslime bağlamışsa ve bunları üzerinde farz kılmışsa insanların ve sizin farzların arasında bunlar yoksa eksiklik değil mi? Eğer Allah-u Teala bırakınız bu kadar detayı, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer cehennemdir, hiçbir kurtuluşu yoktur diyorsa ve siz Allah'a ulaşmak diye bir şeye inanmıyorsanız evvela bu küfrü gerektirmezler. Eğer Allah'ın size söylediği şey Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer cehennemdir diyorsa ve siz insan ruhunu görmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmıyorsanız, bize açık açık kaç defa, kaçınız söylediniz? İnsanın ruhu azra ve selam tarafından alınır, insan ölür ve ruh o zaman Allah-u Teala'ya ulaşır. Bunun dışında insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur demediniz mi kaç defa? Hala demiyor musunuz? Hala mürşide inanmıyorsunuz Allah-u Teala mürşidi farz kıldığı halde. Ve bütün bu yanlış sistemlerle hem kendinizi cehenneme götüreceksiniz, hem de size inanan bu tertemiz insanları cehenneme götüreceksiniz. Bunun hiç vebalini hissetmiyor musunuz? Bir ağırlık, kalbinize bir burukluk, başka insanlara bu kadar büyük bir kötülük etmeyi nasıl cezalandırırsınız? Bizim söylediklerimize dikkatle bakın. Biz size bunları yerine getirin diye bir tazikte bulunuyor muyuz? Öğrenin diyoruz. Öğrenmek mecburiyetindesiniz. Çünkü siz öğretici mevkidesiniz. Öğretecekseniz bilmeden nasıl öğretirsiniz? İşte söylüyoruz. Öğrendiğiniz şeyler eksik. Eksik değil mi? Bakın size neler söylüyorum. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz ve öğretmiyorsunuz. Ruhunuzun Allah'a teslimini bilmiyorsunuz, öğretmiyorsunuz. Nefsinizin Allah'a verdiği yemin, nefs tezkiyesini bilmiyorsunuz, öğretmiyorsunuz. Fizik vücudunuz Allah'a verdiği şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak bilmiyorsunuz, öğretmiyorsunuz. Bundan 14 asır evvel sahabenin bunların hepsini yerine getirdiğine dair kaç yüz defa ayetler söyledik size. Ve hepsi birer gerçek. Bütün sahabe kurtulmuşlar bunları gerçekleştirdikleri için. Yetmez dünya saadeti için daimi zikir ve irşat farz ve teslim farz. Siz bunlardan da hem haberdar değilsiniz hem bu söylediklerinizin hiçbirisi sizin vaz ettiğiniz insanlara değerli olarak gösterdiğiniz farzlar arasında mevcut değil. Öyleyse eksik değil mi öğretiniz? Aksini kim iddia edebilir ki? Ya yanlışlar? Bütün kavramları değiştirmişsiniz. Mümin olmayı Allah'a inanmaya bağlamışsınız. Diyorsunuz ki Allah'a inanan mümindir. Hayır değildir. Allah'a inanmak mümin olmanın temel şartıdır ama kimseyi mümin kılamaz. Mümin olmak için kalbinize iman yazılması lazım. Kalbinizin içine imanın yazılması lazım. Yazılmazsa mümin olamazsınız. Göğsünüze ulaşmazsanız yazılmaz. Mümin olabilmeniz için ruhunuzun vücudunuzdan ayrılıp sıratınızda kime ulaşması lazım? Allah'a doğru yola çıkmanız lazım. Mürşidinize ulaşmazsanız hiçbir zaman bu gerçekleşmez. Mümin olamazsınız. Nefs tezkiyesine başlamanız lazım mümin olmak için. Mürşidinize ulaşmazsanız bu da gerçekleşemez. Öyleyse sen mürşide inanmayacaksınız.
hem Allah'ın farzlarına inanmayacaksınız. Hem insanlara yanlış bilgiler vereceksiniz. Ve de ondan sonra da hem kendinizin hem de o yanlışlıkları öğrettiğiniz insanların kurtulacağını göreceksiniz. Öyleyse eğer siz diyorsanız ki Allah'a inanan mümindir, biz de diyorsak ki hayır bu kafi değildir. Bir de bak inancısından kafi değildir. Neden? Allah'a siz inandıktan sonra Allah'ın kitaplarına, peygamberlerine, Allah'ın bazı dâdelerine, Allah'ın meleklerine inanmak mecburiyetindesiniz. Yetmez. Eğer Cibril hadisine dikkatle bakarsınız, bunlara bir şey daha ilave edilmiş. Ve likaihi diyor. Ona Allah-u Teala'ya ruhun ölmeden evvel ulaşmasına da inanmak mecburiyetindesiniz. Yani amin olmak mecburiyetindesiniz. Tabii bunlardan haberiniz yok. Kendinizi suçlamıyorsunuz. Pekala. Bir yönde sizi haklı görmemek de mümkün değil. Neden böyle söylüyorum? Çünkü onları öğrendiniz. Mezun olduğunuz üniversitelerden bu eksik ve yanlış bilgileri öğrenerek mezun oldunuz. Yetmez onları öğretmekle mükellefsiniz. Öyle kılındınız. Çünkü size onun için para veriyorlar. Onları öyle öğretesiniz diye. Bir din öğretimi düşünün ki baştan aşağı her taraf her şey yanlış. Siz öğrettiğiniz din ilmiyle de kendiniz kurtulabilirsiniz. Ve de öğrettiğiniz insanlar kurtulabilir. Ve daha kötüsü, daha hazini bizim anlattıklarımızı dikkate almıyorsunuz. Hem kendinize yazık ediyorsunuz, hem de arkanızdaki milyonlara yazık ediyorsunuz. Öyleyse eksikleri gördünüz. Yanlışlar. En önemli kavram, mümin olmak kavramı daha orada bitti işiniz. Hiçbiriniz Allah'ın emrettiği sınırlarına mümin değilsiniz. Evet, değilsiniz. Çünkü kalbinize hiçbir zaman mürşide ulaşmadığınız ve ulaşmayacağınız için hiçbir zaman iman yazılmayacak. Eğer Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine bakarsanız, ne zaman Allah Teala size mürşidinizin ruhunu başınızın üzerine gönderirse o zaman kalbinizin içine imanı yazacağını söylüyor. Siz mürşide ulaşmıyorsanız, evvela inanmıyorsanız, İnanmadığınıza göre hiçbir zaman mürşidinize ulaşmayacaksınız. Ulaşmayacaksınız. Hiçbir zaman kalbinizin içine iman yazılmayacak. Yazılmazsa hiçbir zaman mümin olamayacaksınız. Ve mümin olamazsanız bundan mümkün değil. Neden? Sadece bir kavramı yanlış bildiğiniz için. Mümin olmayı Allah'a inanmaya bağladığınız için sahip. Sadece. Ama bu kadar basit değil. Yani en azından o bildiklerimize ve doğru zannettiklerimize bizim söylediklerimizi inceleyerek bir şeyler katmanız lazım. İki açıdan incelemek mecburiyetindesiniz. Biz, birincisi bizim yalan söylediğimiz gerçeğinden hareket edersiniz. Bizim yalanımızı yakalamak üzere incelemek mecburiyetindesiniz ki yalanlarımızı yüzümüze çarpasınız. Böyle bir şeyi hiçbiriniz yapamadınız bugüne kadar. Çünkü bütün söylediklerimizin doğru olduğunu kim onları incelemişse %100 görmüştür. Bir kısmınız aramıza katıldınız. Allah onlardan razı olsun. Bir kısmınız hakikatleri bile bile hala gizliyorsunuz. Hidayeti gizliyorsunuz. Cezanız çok ağır. Allah Teala diyor ki Bakara Suresi'nin 159. ayet-i kerimesinde kim hakikati Allah'ın ayetlerini ve hidayeti özellikle hidayet kullanmış Allah Teala yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını gizlerse diyor, saklarsa diyor yektumune kullanmış. Ketmetmek, saklamak, gizlemek. Bilerek saklamak, bilerek gizlemek. İşte siz o mevkidesiniz şimdi. Hidayeti gizliyorsunuz. Ve Allah Teala diyor ki biz kitapta insanlara delillerimizi ve onlara bütün bilgileri
gönderdikten sonra kim Allah'a insan ruhunun ulaşmasını yani hidayeti gizlerse Allah da onlara lanet eder. Lanet edicilerin de hepsi lanet eder. Onların gideceği yer cehennemdir diyor. Dikkat edin, lanet varsa kaç tane kişinin günahını yüklendiyseniz o kadar lanet üzerinizde demektir. Öyleyse hala sorumlu değiliz diyebilir misiniz? Yani sizin kendi kendinize çıkardığınız değer hükümleri Allah-u Teala'yı bağlar mı? Kendi kendinizi aldatmasın öte bir şey yapmıyorsunuz. Ve kendinize en çok yazık ediyorsunuz. Ve o insanlara yazık ediyorsunuz ki onlar sizlerden öğrendiklerini bizden öğrendiklerinden daha doğru olarak değerlendiriyorlar. Bunun adı aldatma değil mi? Hem bilmiyorsunuz hem de insanları hala o eksik ve yanlış bildiğiniz şeylere inandırmaya çalışıyorsunuz. Yanlış. İşte hidayet diyorsunuz adına. Hidayetin doğru yol olduğunu söylüyorsunuz. İşte sırat-ı müstakim diyorsunuz adına. Sırat-ı müstakimin doğru yol olduğunu söylüyorsunuz. Ama iki kavramın da ne olduğunu söylemiyorsunuz kimseye. 23 tane Kur'an meali hazırlamışsınız. Hepsi yanlış. Hepsi yanlış. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı da, Diyanet Vakfı'nın hazırladığı da, birçok profesörün hazırladığı da, o kitabımızı dikkatle okuyun. Orada biz insanları cehenneme sürükleyen ve yanlış tefsir edilen ayetlerden bahsettik. Husat ayetlerinden bahsettik. Yani hidayet ayetlerinden. Siz hidayete doğru yol demişsiniz, çıkmışsınız işinizden. Hayır, hidayet doğru yol olarak vasıflandırılamaz. Hidayet bir yol değildir. Hidayet bir beteridir, bir fenomendir. Bir fiildir, işlevdir. İnsan ruhunun insanın vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması ve seyresülük isimli bir yolculuğu tamamlayarak Allah'ın zatında ifna olması, yok olması demektir. Yani ruhun Allah'a ulaşması vuslat. İşte bu hidayet. Hangi bana çıkardı, karşıma çıkardı? Hayır, bu hidayet değil diyebilirsiniz. Sadece 3 ayet-i kerime söyleyeceğim. Ali İmran 173. İnnel fidâhidallah. İnne. Muhakkak ki şüphesiz ki. El hüda, hidayet, fidallah, Allah'a ulaşmaktır. Ali İmran 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne. Muhakkak ki şüphesiz ki. Hüdallahi, Allah'a ulaşmak. Hüve işte o. El hüda, hidayettir. Kehf suresi 17. ayet-i kerime. Men yehdillahü fehüvel muhted. Allah kimi ona, kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Neymiş hidayet efendim? İnsan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıymış. Allah'a mülaki olmasıymış. Ve siz hidayete 23 tane Kur'an-ı Kerim meali var. Hepsinde aynı şeyi söylüyorsunuz. Hidayet doğru yoldur. Hayır. Hidayet yol değildir. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey hidayete ermektir. Eğer mürşidinize ulaşmadığınız zaman, ulaşmadığınız sürece dalaletsiniz. 10 ayet-i kerime bunu söylüyor. Ama siz sözlerimizi hiç dinlemiyorsunuz. Bir kısmınız incelemek gereğini de duymuyor ve gerçekten bu istikamette çok yanlış bir davranış biçimi içindesiniz. Başka insanların da vebalini omuzlarınıza alıyorsunuz. Sizin yüzünüzden milyonlarca insanın cehenneme gideceği, sizin de cehenneme gideceğiniz sizi hiç düşündürmüyor mu? Hiç sorumluluk hissetmiyor musunuz? Allah-u Teala son derece açık bir biçimde söylüyor. Sizden bahsediyor, sizlerden bahsediyor.
Ahzab suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimelerinde diyor ki, cehenneme gidenler derler ki, ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına tabi olduk, onlara itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Sizin yüzünüzden o kadar insan cehenneme gidecek. Ve siz bu laneti almaktan hala korkmayacak mısınız? Yazık değil mi? Hem kendinize hem de sizin yüzünüzden cehenneme gitmek mecburiyetine kalacak olan o kadar insana. Ne kaybedersiniz? Soruyorum size. Doğrusunun ne olduğunu onlara söylesiniz. Hep böyle mi kalacaklarını diyorsunuz? Bu insanlar hep sizin söylediklerinize uyacaklar mı? İncelemeyecekler mi bir gün? Söylediklerimizin doğru olduğunu tespit etmeyecekler mi? O zaman ne cevap vereceksiniz? Bu kadar zaman, aradan daha o kadar zaman geçmiş olacak. Bu zaman devletiniz siz hakikatleri bildiğiniz halde onlardan gizlemiş olmak mevkine düşmeyecek misiniz? Ne olur? İnceleseniz de emin olursanız eğer onlara söyleseniz, evet biz size bunları söyledik ama bize okulda böyle öğrettiler. Yanlış değil ki söylediğiniz, doğru. Gerçekten yanlış öğrendiniz. Yanlış öğrendiğiniz şeyleri onlara yanlış öğrettiniz. Bundan daha tabii ne olabilir ki? Herkes sadece bildiğini öğretebilir. Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi biz size nasıl öğretirdik ki? Öyleyse doğruları onlara söylemenin zamanı hala gelmedi mi? Halk kapımızda 3. Cihan Savaşı yaklaşıyor. Siz de içinde olacaksınız. İsteseniz de içindesiniz, istemeseniz de içindesiniz. Ve eğer o savaşta ölürseniz, kendinize ve bütün bu yanlış öğrettiğiniz, sizin yüzünden cehenneme gidecek olan insanlara acımayacak mısınız? Bunun huzursuzluğu gelip sizi kay yüreğinizden vurmayacak mı? Ne olur? Birazcık aklınızı başınıza sokarsınız da hakikatleri onlara anlatmanın bir zaruret olduğunu düşünseniz

de doğruya çağırıyoruz. Kitapların yanlış öğretilerini silip Kur'an-ı Kerim'in doğrularını. Siz ki Arapça bilginizi iddia ediyorsunuz. Siz ki diyorsunuz ki bizden başka kimse bunu bilmez. Ama böyle söylemenize ve Arapça bilmenize rağmen Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsunuz. Bunu sizin yüzünüze vurmak istemiyoruz. Ama ne yapalım ki o insanları kurtarmak için hiç başka çaremiz yok. Her şeyi yok etsiniz. Bizim onlara direkt ulaşmamızı engellemek için her şeyi yaptınız. Ve o insanlar hakikatleri bizden öğrenmek şerefine eremediler. Bir tek televizyonda açık oturup yattığınız gece tam 7 defa bu size söylediğim hususları kalın bir çerçeve içerisinde onlara 7 defa söylediğiniz halde sonradan dinlediğinizde şunu görüyoruz ki hiç kimse sözlerinize dikkat etmemiş. Bizim söylediklerimizi yalanlamaya çalışanların sözleri onlar için değerli olmuş. Ve Allah'ın hakikatleri örtülmüş gitmiş. Bunlar hep sizin gibi insanlara Allah'ın hakikatlerini yanlış öğreten din adamları yüzünden gerçekleşiyor. Yazık değil mi? Hem size hem de o sizinle beraber kendime gelecek gidecek olan onca insana yazık değil mi? İnşallah bir gün bunun sorumluluğunu hissedersiniz diye düşünüyorum. Pişmanlık gözyaşlarıyla Allah'ın huzuruna çıktığınız zaman bu dünyada olmanızı temenni ediyorum hepinizin. Bu dünyada olursunuz ki Allah'ın o büyük affına ulaşırsınız. Her zaman sizi affetmeye hazırdır. Ne zaman Kur'an'daki doğruları öğrenip Allah'tan mürşidinizi talep ederseniz o size mutlaka ilk hacet namazını kıldığınız gece mürşidinizi gösterecektir. Ona ulaştığınız zaman bütün günahlarınızın sadece affedildiğini değil, sevaba çevrildiğini göreceksiniz Furkan Suresi'nin 90. ayet kelimesi gereği, 79. ayet kelimesi gereğince, pardon, 69 ve 70. ayet kelimesi gereğince, 71. ayet kelimesi gereğince. Öyleyse hepimiz için söz konusu olan şey bu güzellikleri yaşamak değil mi? Sizler Allah-u Teala'nın yolunda olduğunuzu söylüyorsunuz ama hiçbiriniz insanlara bu yanlışları öğrettiğiniz sürece onun yolunda olamazsınız. Hepinizin onun yolunda olması bizim en büyük temennimiz. Bunun için ne olması lazım? Sadece doğruları öğrenmeniz ve öğretmeniz lazım. Tekrar ediyorum, öğrendiğiniz ilmiyle ne sizler kurtulabilirsiniz ne de o yanlışları öğrettiğiniz insanlar kurtulabilir. Bu sözlerimden hiç utanç duymuyor musunuz? Sizler ki din adamısınız. Hep bize dediniz ki sen ilahiyat fakültesinden mezun değilsin. Öyleyse biz senin sözlerine kıymet vermeyiz. Şimdi geldik burada Amerika'da bu işin doktoru olduk. Columbia State Üniversitesi'nden filozofi doktoru unvanını aldık. Ne oldu? Boynuzumuz mu büyüdü? Allah-u Teala'nın standartları içinde hep böyle bir şey söylenir. İnsanların güzelliğe ulaşması, onların saadete ulaşması bütün insanlar için bir mutluluk teşkil edilir. Bir toplum mutlu insanlardan oluştuğu zaman her fert etrafındaki insanlara onların mutluluğunu biraz daha artacak şekilde bir davranış biçimine sahip olur. Eğer tersi söz konusu ise insanlar mutsuzsa her fert etrafındaki insanlara onların mutsuzluğunu biraz daha artıracak şekilde bir tesir icra eder. Bunlar 14 asır evvel bütün sahabe etrafındaki insanları da mutlu edebilecek olan bir yaşayışın içindeydiler. Bugün sizler ve içindeyiz bu toplum
etrafındaki insanları sadece

daha çok mutsuzluk gözlük olan bir davranış biçimi sergiliyor onlar. Öyleyse Allah-u Teala sizi mutluluğa davet ediyor. Biz de mutluluğa davet ediyoruz. Bu saadeti yaşamanın için kendinizden başka, nefsinizden başka hiçbir engel yok. Sadece nefsiniz sizi ve öğrettiğiniz kişileri sizin sebebinizle mutluluktan uzak tutuyor. Siz onlara yanlış öğrettiğiniz için bu kadar ciddi mübalağalığa devam edecek misiniz? Bizim nacizane duamız hep aynı istikametidir ki hepinizin kurtuluşunu Allah-u Teala'dan diliyoruz. Hepinizin Allah-u Teala'nın sözlerine, Kur'an-ı Kerim'e kulak vererek cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı, başka insanların da bu hedeflere ulaşmasını temin ederek sonsuz bir saadeti onlarla paylaşmanızı Allah-u Teala'dan biliyoruz. Sevgili dinleyiciler, sevgili seyirciler, sözlerimiz şu anda hepinize, hepinizin bir cenahin olmasını, yani hem dünya saadetinin bir kanat, hem de cennet saadetinin ikinci kanat, sahibi olmanızı, bir cenahin olmanızı, yani iki kanatlı olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek, Allah-u Teala hepinizi en güzel günlere ulaştırmasını candan dileyerek bugünkü sohbetimizi, bu akşamki sohbetimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Dualarımızla El-Fatiha ve As-Salavat.

0: İzmir'den bir öğrencimiz diyor ki, bir takım olayları yaşıyorum. O süre içinde olayları geç idrak ediyorum. Bu halden kurtulmak için açıklamalarınıza muhtacım. Allah razı olsun diyor. O zaman kardeşimizin sorması uygun olur. Bize bilgisayardan ulaşabilir, telefondan ulaşabilir. İnşallah cevaplarız. Bu halden kurtulmak istiyorsa kardeşimiz, o zaman çok zikir yapsın. Allah-u Teala'yı ne kadar çok zikredersiniz, şikayet ettiğiniz bütün hallerinizden mutlaka kurtulursunuz. Zikir, bütün dertlerin çözümünü içerir. Malatya'dan Sevin ve Esma kardeşlerimiz der ki, 47 bin zikrimizi yapamıyoruz. Tekrar 7000'den başlamamız uygun mudur? 47.000 zikrinizi yapamıyorsunuz. 7000'den başlamak istediğinize göre tabii mümkündür. 7000'den tekrar başlayabilirsiniz. Allah razı olsun. 2. Görevlerimizi niçin yapamıyoruz? Zaten bu kadar büyük bir farklılığı istediğinize göre, 47.000'den 7.000'e düşmek istediğinize göre, demek ki içinizden bu istikametteki bir gayret gelmiyor. Hareketlerinize, davranışlarınıza, başkalarıyla ilişkilerinize, onlara karşı sevgi duyup duymadığınıza, onlara karşı nasıl davrandığınıza, onların size olan davranışlarından hangi ölçüde etkilendiğinize dikkatle bakarak kendinizi bir imtihandan geçirin. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Allah'ı sevmekle etrafınızdaki insanları sevmek arasında çok yakın bir ilişki vardır. Biliyorum ki bana Allah'ı seviyorum diyeceksiniz. Ama 7000 zikri kendinize uygun gördüğünüze göre Allah-u Teala'yı %5'ten yukarıda sevmiyorsunuz. 24 saatlik bir zaman devresini %100 olarak kabul edin. 7000 zikri bir saatin içinde yaptığınızı kabul edersek eğer, 25 olsa 25'te biri kadar, yani Allah-u Teala'yı %5 seviyorsunuz. Başka insanları da öyle. Kendinizi %95. Öyleyse bu yanlış bir şey. Değişmelisiniz. Sevginizi arttırmalısınız. Allah'ın ülkesinde yaşamalısınız. Her şeyin çok güzel olacağı bir dizayna ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdilik 7000 zikri uygun gördüğünüze göre oradan başlayın. Söylediklerimi dikkatle tatbik etmeye çalışın. İnsanları sevmeye çalışın. Allah'ı da seversiniz. Zikir size güç geliyorsa bu nefsinizin afetlerinin size zikrinizi ihmal ettiğiniz için hakim olmaya başlamasından kaynaklanır. Dua ederiz inşallah. Allah razı olsun. Ankara'dan bir grup öğrencimiz bize derler ki, ellerinizden hürmetle öperiz. Bizler üniversitede okuyan talebeleriniz olarak bir mesele hakkında tavsiyelerinizi bekliyoruz. Ayet çalışmaları yapmak ve okul derslerini çalışmak zaman harcamamıza sebep oluyor diyor kardeşimiz. Özellikle okulun sınav zamanlarında derse ayırmamız gereken zaman artıyor. Bu zamanları da zikirle geçirmek istiyoruz. Bu hususta nasıl bir yol önerirsiniz? Bu istikamette biz ders çalışırken sesli zikre başlıyoruz. Ve zikri sesli yaptığımız için unutmuyor, fakat Allah'ı da düşünemiyoruz. Ancak burada bir sorunumuz ortaya çıkıyor. Dersleri istenilen düzeyde anlayamıyoruz. Bu konudaki açıklamanızı bekliyoruz diyor kardeşimiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kardeşlerimiz zikir yapıyor. Böyle bir zikri siz olsaydınız nasıl yapardınız? Namaz, derse başlamadan evvel 5 dakika sessiz zikir yapın. Yani içinizdeki bir sesle iç sesinizi duyarak zikir yapın ve devam ederken derse başlayın. Ve dersinize devam ederken bir şey size Allah'ı ve zikri hatırlatmalı. Ne zaman gözleriniz o şeye kayarsa o zaman hemen derse başlamalısınız. Öyleyse bu derse başlama süreci içerisinde gene zikri kaçıracaksınız. Gene mesela saate baktığınız zaman Allah-u Teala aklınıza geliyorsa, gelecekse ona göre dizayn edin kendinizi. Baktınız gözünüz oraya kaydı, hemen zikre başlayın. Zaten uzun süre devam ettiremezsiniz. Devam ettiremezsiniz zikri. Bu sessiz zikirdir. Sessiz olduğu için bir süre sonra zikri mutlaka unutacaksınız. Ama zaten ders çalışmaya başladınız. Unutsanız da dersinize devam edin. Ta ki gözünüz tekrar o eşyaya, yani saate, duvardaki saate takıldığı ana kadar. Takılınca dersi bırakıp iç sesinizle zikre başlayın. Ve zikrinizi yaparken yeniden derse başlayın. Birkaç dakika zikrettikten sonra, zikri birkaç dakika devam ettirdikten sonra içinizdeki iç sesinizle yaptığınız zikirle derse başlayın. O zaman aklınızda mutlaka daha fazla kalacaktır.
1: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele, gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın katından size eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede Dört olur bunlar. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bana mı öyle geliyor, yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz şöyle yapın, MP3 alın bir tane, ona çekin zikri, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye, ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun orada, bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır.
2: Bizi Rabbimize sonsuz tavsiyeler şükür ederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak isteyen bir yerine gitmedi. Allah'ın evlatlığı malum kalitesinde en sevdiği muhakkakçı insanlar. İşte sizlere sesleniyorum. Allah'ın yarattığı en üstlüğü yabancılar olan sizlere sesleniyorum.

Allah Teala şu Kur'an-ı Kerim'i bir mutluluk davetiyesi olarak indirmişse, bir mutluluk peçetesi olarak indirmişse ve bir mutluluk garantisi olarak indirmişse, sizin mutlu olmanızı garanti ediyorsa ve siz mutsuzsanız, bu işte bir bitkeni var demektir. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i üç temel maksada dönük olarak indirdiğini biliyoruz. Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bir saadet davetlisidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hepinizi mutluluğa davet ediyor. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir saadet reçetesidir. Size nasıl mutlu olacağının bütün standartlarını veriyor Allah Teala detaylarıyla ve asımlarıyla. Ve üçüncüsü, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi olarak indirilmiştir. Allah Teala saadetinizi garanti ediyor. Diyor ki yeter ki siz mutlu olmayı dileyin ve de bizden mutluluğun reçetesini öğrenmeyi dileyin ve de onu tatbik etmeyi dileyin. Biz sizin yardımcınızız. Mutlaka sizi başarıya götürürüz. Yeni saadetine de, dünya saadetine de ulaştırırız. Öyleyse top sizde. Siz isterseniz mutlu olacaksınız. Mutlu olmayı isterseniz reçeteyi öğreneceksiniz. Reçeteyi öğrenirseniz tatbik edeceksiniz. Ve Allah yardımcınız olacak. Ve becereceksiniz bu işi. Mutlaka başarırsınız. Hiç kimsenin başarmaması söz konusu değil. Çünkü bütün insanlar kendilerini cennet saadetine ulaştıracak ve dünya saadetine ulaştıracak olan bir fıtratla yaratıldılar. Yani fıtratınızda, yaratılışınızda bütün yetenekler var. Fazladan bir şeye ihtiyacınız yok. Sadece bunları dileyeceksiniz. İşte eğer dilerseniz mutlu olacağınızın garantisini veriyor Allah-u Teala. Öyleyse mutluluk denilen müesseseye dikkatle bakın. Hepiniz mutlu olmak istiyorsunuz. Ama beni dinliyorsunuz. Ve kendinize dikkatle ve ibretle bakın. Mutlu musunuz? Çok büyük bir kısmınızın, çok çok büyük bir kısmınızın, %90'dan daha fazlanızın mutsuz olduğunu biliyoruz. Bu mutsuzluğunuzun arkasında sadece bilmemek var. Bir takım sloganlar orada. Din karın doyurmazmış. Karnınızın çok doyması halinde zaten rahatsız olursunuz. Öyleyse bize göre karnınızın değil kalbinizin doyması lazım. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının akması lazım. Ve bu nurların sizi önce cennet mutluluğuna, bu yere kadar nuru ifade eder. Sonra da dünya mutluluğuna, o da tamamen kalbinizin nurlar olmasını ifade eder. Ulaştırması Allah'ın temel hedefidir. Sizin de temel hedefiniz bu, mutlu olmak. Bir küçücük farkınız var. Allah sizi nasıl mutlu edeceğini biliyor. Ama siz nasıl mutlu olacağınızı bilmiyorsunuz. Ne yazık ki insanların standartları onların akıllarına ve tecrübelerine bağlıdır. Kazandıkları bilgi onların tecrübelerinin bir miyarıdır. Ve onunla karar verirler. Bildikleriyle ve kendilerini kumanda eden akıllı. Ama görüyorsunuz ki eğer insanlar mutsuzsa tatbikatta yanlışlık var. Allah'ın söylediğiyle sizlerin düşündüğünüz arasında farklılık var demektir. Öyleyse gelin bunları bir edelim. Sizin mutluluğunuzu Allah'ın reçetesiyle mutlak standartlarda birbirinin kopmaz birer parçası olarak bütünleyelim. O zaman göreceksiniz ki mutluluk mu? Hiç de zor bir şey değilmiş. Ben
bir iddianın sahibiyim. Diyorum ki size, şu saadet dediğiniz şey var ya, cennete girmek var ya, aslında hiç de güç bir şey değil. Ve bu inanamayacağınız kadar kolay bir sebebe dayalıdır. Hangi sebebe mi diyorsunuz? Çok basit bir sebebe, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle, Allah'a ruhunuzu teslim etmeyi dilemek. Bir başka ifadeyle, İslam olmayı dilemek. İslam'ın birinci safhasını gerçekleştirmeyi dilemek. Üç safha var. Ruhunuzun Allah'a teslim olması, birinci safha, İslam'ın birinci safhası. Fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması, İslam'ın ikinci safhası ve nefsinizin Allah'a teslim olması, İslam'ın üçüncü safhası. Şimdi bunlardan cennet saadetine ulaşmak istiyorsanız, bu birinci safha ruhunuzun Allah'a vasıl olması ve ona teslim olması ile gerçekleşir. Ve anahtarı sadece bir dilektir. Bu dilek Allah'a ulaşma dileğidir. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etme dileğidir. İşte böyle bir dilek hepiniz için geçerlidir. Kapatıyorum. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Öyleyse mutluluk deyince üç etaplı bir saadet oyunuyla karşı karşıyayız. Bu bir mutluluk teşebbüsü ve mutluluğa ulaşma gayreti ve gayretin sonunda başarıya ulaşmak söz konusu. Yani mutlu olmak, yani İslam olmak. Diyorum aranızda şu anda beni dinleyen binlerce kişi. Yani ne demek? Biz de İslam'ız. Bunca namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz ama mutlulukla uzaktan yakından alakamız yok diyorsunuz. Tamam, siz de haklısınız. Aslında haklı olmak yetmiyor. Haklı olmak mutlu olmam için yeterli değil. Mutlu olmak için Allah'ın reçetesini öğrenmek ve tatbik etmek mecburiyetindesiniz. Evet, mutlu olmak sizin talebinize bağlıdır. Ama mutlu olmayı salt istiyorsunuz diye Allah'ın reçetesini tatbik etmedikçe siz mutlu olamazsınız. Yani istemeniz mutlu olmak için yeterli değildir. İstemenin standartlarının gereklerini yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Sakın bizim zavallı din hocalarına benzemeyin. Onlara bakarsanız İslam'ın 5 tane şartı yeterlidir diyorlar. İslam olmak ancak bir demektir. Allah-u Teala'nın söylediğiyle de bunun alakası yok. İşte nasıl onlar insanlara bir ilim veriyorsa, bu ilim ne öğrettikleri insanların da kendilerini değil dünya saadetine ulaşmak, cennet saadetine dahi ulaştıramıyorsa, o zaman bu işte bir eksiklik var demektir. İşte o eksikliğin kurbanı olmayasınız diye sizlere sesleniyoruz. Hiç kimse size bir Allah'a ulaşma talebinin sizi mutlaka kurtuluşa getireceğini söylemedi bugüne kadar. Çünkü bilmiyorlardı. Üveys el-Kurani Hazretleri de ilk kahveyi içtiği güne kadar kahvenin güzel bir şey olduğundan haberdar değildi. Develer de öyle. Biliyor musunuz ki onu bütün develer kuşuyla dinlerlerdi. O hep konuşurdu develerle. Ve develer ne söylerse mutlaka itaat ederdi. İşte Allah'ın dostu olmak odur ki hayvanları bile kendinize dost edinirsiniz. Öyleyse sözümüze dönelim. Ne diyorduk? Diyorduk ki mutlu olmanız bir talebinize dayalı. Siz
Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İşte konunun başlangıcı bu. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemezseniz ne olur? Dilerseniz ne olur? Hadi beraber Kur'an-ı Kerim'de bunu görelim. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Ne sizi öğreten, size din öğreten insanlar Allah'a ulaşmayı diliyor. Ne de toplumun çok büyük bir kısmını teşkil eden, sizler İslam'ı yaşadığını denedenler Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Çünkü böyle bir dileğin mutlaka gerçekleşmesi lazım geldiğine dair hiçbir bilgi size ulaştırılmadı bugüne kadar.

Evet, iyi ki nezle değilim falan diyordunuz. Allah razı olsun. Demek oluyor ki ayetlere beraberce bakacağız. Yunus suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Ellezine la yercune likayna ve radu bil hayati dünya vatme ennü biha ellezine hün an ayatina gafilun. Onlar ki bize mülaki olmayı dilemezler. Neyi dilemezler? Ruhlarını Allah'a ulaştırmayı, ölmeden evvel ruhlarını Allah'a teslim etmeyi, böylece İslam'ın birinci safhasını tamamlamayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşmışlardır, tatmin olmuşlardır. اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ diyor Allah-u Teala. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Öyleyse ne diyordu Allah-u Teala Arapçasında? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَاضُ بِالْحَيَاتِ الدِّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır diye Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi tamamlanıyor. 8'e geçiyoruz. Ve Allah-u Teala hüküm veriyor. Onların gideceği yer ateştir diyor. Cehennemdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek önemli bir şey mi? Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir Allah-u Teala. Buna göre düşünün. Hakkınıza kendiniz karar vereceksiniz. Kararınızı tatbik mevkine getireceksiniz. Ve de ya bu deveyi güdeceksiniz ya da bu deveyi güdeceksiniz. Sadece bununla vazifelisiniz. Diyardan gitmek hiçbirinizi kurtarmaz. Diyarların hangisine giderseniz gidin, her yerde Allah var. Ve Allah sizi görüyor, biliyor, işitiyor. Kurtulamazsınız. Kurtulmanın şartlarını yerine getirmedikçe kurtulamazsınız. Bir tarif veriyorum her zaman size. Diyorum ki bir eczane düşünün. Duvarlarında raflar var. Bu raflarda sizi kurtuluşa ulaştıracak olan bütün ilaçlar mevcut. Ve siz onları görmezlikten geliyorsunuz. Elinizin tersiyle içiyorsunuz. İşte yaptığınız şey bu anlama geliyor. Neden? Nasıl raflarda o ilaçların varlığı söz konusuysa Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içinde sizin kurtuluş ilaçlarınız da var. İşte bu ilaçlardan birincisi ve hepsine bedeli Allah'a ulaşmayı dilemeniz, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz. Dilemiyorsunuz, dilemiyorsanız bütün raftaki ilaçları elinizin tersiyle içiyorsunuz demektir. Ama bize doktorlar doğru reçete yazmamış diyeceksiniz. Size doğru reçeteyi bu size anlattıklarını Allah'tan alan asıl doktor söylüyor. Öyleyse kurtuluşunuz mu? Kesin. Siz istiyorsanız biz size bunun sırrını veririz. İlk sırrı verdik. Sizlerden haberler nasıl? Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Eğer dilemiyorsanız kurtuluşunuz söz konusu değil. Öyleyse biliyoruz ki soracaksınız hemen arkasından. Tamam biz dilemiyoruz da dileyenler ne olur yani diyorsunuz. Dileyenler cennete gider yani diye biz de size cevap veriyoruz. Evet. Üç tane safa söz konusu. Bir, siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İki, Allah da sizi kendisine ulaştırmayı onun üzerine mutlaka dileyecek. Yani sizin talebiniz üzerine mutlaka Allah da sizi kendisine ulaştırmayı diler. Üçüncü safa Allah sizi
kendisine ulaştırır. Yani ruhunuzu siz yaşarken Allah'a ulaştırmanız mümkün olur, söz konusu olur. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey bu mutluluk hedefine ulaşmaksa Kur'an'da gerçekten üç safhanın üçü de var mı diye bakmamız lazım. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler gerçekten Kur'an-ı Kerim'de var mı? Cevap geliyor Allah Teala'dan, var. Rad Suresi 22. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki vellezine sabir iptigae veçe rabbim. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek. Dileyenler var mı? Allah Teala söylüyor. Vellezine sabir iptigae veçe rabbim. Peki Allah da onları kendisine ulaştırmayı diler mi? Yani Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlardan bahsettiği ayet-i kerime var mı Kur'an-ı Kerim'de? Evet, var. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Hemen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, hidayet erdirmeyi dilerse onların göğsünü teslime, yani İslam'a açar. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaşmayı dilediği kişiler de var. Peki Allah, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır mı? Bu da kesin. Hud suresi 29. ayet-i kerime Hazreti Nuh şöyle buyuruyor. Ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amir olanları, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahiplerini yanından kovamam. Çünkü onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Yani sağ iken, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edeceklerdir. Allah'ın yardımıyla bunu gerçekleştireceklerdir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun mutlaka Allah'a ruhunu vasıl ettiğini görüyoruz. Bu kadar mı? Hayır. Ankebut suresinin 5 ve 6. ayetleri Allah Teala kim diyor Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı ve teslim etmeyi dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Femen kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu ile ahd diyor Allah Teala. Öyleyse önemli olan sizlerin Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Ve işte Bakara suresi 156 ve 157. ayet-i kerimeler. Allah Teala buyuruyor, onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ulaşıyorlar mı Allah Teala'ya? Kesin. İşte Allah Teala bir sonraki ayet-i kerime diyor ki işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Allah'ın rahmeti de salavatı da onların üzerindedir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa, mutlaka Allah'a ulaşacağız diye düşünüyorsa, Allah Teala onları mutlaka kendi zatına ulaştırıyor. Öyleyse herkes için söz konusu olan şey bu saadete ulaşmaktır. Saadet de hepimiz için geçerli. Bu anlattığımız satır içerisinde cennet saadetine ulaşmanın temelinde demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek yatıyor. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, yani ruhunuzu ölmeden
sen evvel Allah'a teslim etmeyi dilerseniz mutlaka Allah sizi bu hedefinize ulaşır. O yapacak bunu, siz yapmayacaksınız. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sizin kesimdeki olay burada tamamlanacak. Sonra Allah size namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, zikri sevdirecek. Her güzel şeyi seveceksiniz. Allah size sevdirecek. Nefsinizi önce tezkiye edeceksiniz. Böylece ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Yani Allah'a teslim edeceksiniz. İslam'ın ilk safhasını yaşayacaksınız. Sonra fizik vücudunuzu da teslim edeceksiniz Allah'a. İslam'ın ikinci safhasını yaşayacaksınız. Sonra en son nefsinizi de Allah'a teslim edecek. Ve İslam'ın üçüncü ve son safhasını geçeceksiniz. Birincinin anahtarı, cennet saadetinin anahtarı, Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincinin anahtarı, daimi zikir. Öyleyse bir dilekle cennet saadetine ulaşıyorsunuz. Zikri kalbinizin her atışında içinizdeki sesin Allah dediği bir noktaya, yani daimi zikre ulaştırdığınız zaman cennet saadetine bir de dünya saadetini ekliyorsunuz ve zülcenahayn oluyorsunuz. İki kanatlı cennet kanadının da, cennet mutluluk kanadında sahibisiniz, dünya mutluluk kanadında sahibisiniz. İşte İslam kelimesi de, teslim kelimesi de aynı kökten geliyor. Bu kökten türetilen

Buketten getir, türetilen kelimelerin içindeki en önemli kelime teslim kelimesidir ki İslam olmayı ifade eder. Üç teslimle gerçekleşir. Önce ruhunuzu, sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi Allah'a teslim etmekle vazifelisiniz. Sözlerimizin birinci kısmı inşallah burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat ve izmillahimineşşeytanirracim. Rabbil alemin ar-Rahman ar-Rahim.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Ve bu zikir sohbetinde sizlere Asr suresini anlatmayı inşallah sürdürüyoruz. Dünkü sohbetimizde sadece birinci kısmını anlattığımız, ikinci basamağı anlattığımız Asr suresinin ikinci yedi basamağına bugün inşallah geçiyoruz. İlk yedi basamağı kısaca birer cümleyle özetleyelim. Birinci basamakta etrafımızda olaylar cereyan ediyor. İkinci basamakta olayları mukayese ediyoruz, muhakeme ediyoruz. Bir karara varmamız lazım. Üçüncü basamakta bir karara varıyoruz. Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı diliyoruz. Yani Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi diliyoruz. Yani İslam olmanın birinci safhasını gerçekleştirmeyi diliyoruz. Böyle olunca üçüncü basamağa çıkmış oluyoruz. Yoksa ebediyen ikinci basamakta kalıp gideceğimiz yer cehennem olacak. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için üçüncü basamağa çıkıyoruz. Ve Allah Teala rahim esmasıyla üzerimizde tecelli ediyor. Ve bu tecelliyi üç şey sağlıyor bize. Tecelli başladığı zaman dördüncü basamağa çıkıyoruz. Beşinci basamakta Allah irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mestur altı perdeyi alıyor. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vaka isimli bir sistemi alıyor. Ve işitmeye başlıyoruz. Daveti işitmeye başlıyoruz. Allah'ın zatına davetini işitmeye başlıyoruz. Daveti icabet etmek için hazırlık yapmak gereğini duyuyoruz. Ve Allah Teala kulağımızdaki vakayı aldıktan sonra kalbimizdeki ilki nesli alıyor. Bu daveti idrak etmemize mani olan sistemi de alıyor. Yerine daveti bütün boyutlarıyla işitmemizi sağlayan, idrak etmemizi sağlayan bir ihfat müessesi geliyor. Bizi kuvveden fiile geçirecek olan bir sistem. İşte böylece amel oluyoruz. Şimdi Vel Asr suresini bir defa daha okuyalım. Vel Asr innel insane lefî hüsr illellezîne âmenû. Asra yemin ederim diyor Allah Teala. Zamana yemin ederim. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Yani gidecekleri yer cehennemdir. Ama amel olanlar hariç Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırıp, ruhlarını ölmeden Allah'a teslim etmeyi dileyenler, İslam'ın birinci safhasını gerçekleştirmeyi dileyenler hariç diyor. Geçen konuşmamızda işte buraya kadar anlattık. Şimdi size bundan sonrasını anlatıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mürşidine ulaşıncaya kadar geçirdiği yedi tane basamak. İlk yedi basamaktan sonraki ikinci yedi basamak, yani sekizinci, dokuzuncu, onuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü ve on dördüncü basamak var. İkinci yedi basamak. Sekizinci basamakta ne olur? Tekamül suresinin 11. ayeti kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبِهُ. Kim Allah'a amen olursa onun kalbine hidayet ederiz. Bir şeyle, bir sistemle onun kalbine ulaşırız diyor. Nasıl bir şey bu? Bir nevi konfüçür sistemi. Bu sistemle Allah-u Teala kalbimize ulaşıp kalbimizin Allah'a dönük olması gereken kapısını şeytana dönük konumdan, aşağı dönük konumdan Allah'a dönük hale getirecek. Bunun için kalbimize bir sistemle ulaşıyor. İşte bu sistemin hüküm ferma olduğu yer 9. basamaktır. Allah-u Teala böyle olan insanlara onlar Allah'ın huzuruna kalpleri Allah'a dönük olarak gelenlerdir diyor. Kalpleri Allah'a dönük olarak gelenlerdir. Yani bütün insanların kalpleri başlangıçta Allah'a dönük değil. Sadece bir kısım insanların kalpleri Allah'a dönük olarak Allah-u Teala'nın katına ulaşıyor. Geri kalanı kalpleri şeytana dönük olarak Allah-u Teala'ya ulaşıyor. Öyleyse kalbin Allah'a dönük olmasını Allah sağlıyor.
Bunun için de o kişinin kalbine bir nevi kompütür sistemini ulaştırıyor Allah Teala. Bu sistem o kişinin kalbindeki Allah'ın kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük hale getiriyor. Kalbimizde iki tane bir kapı var. Evet. Allah Teala diyor ki Allah amenü olanların dostudur. Allahü veliyyüllezine amenü. Allah amen olanların dostudur. Yuhricühüm mine zulümati ilen nuri. Allah onların kalplerini zulmetten, karanlıklardan nura çıkarır diyor. Sonra diyor ki kim tağutla işbirliği yapmışsa onların kalplerini de Allah, onların kalplerinde iblis nurdan zulmete çevirir. İşte gördüğümüz o ki insanların kalbinde iki tane kapı var. Birinci kapıdan Allah Teala nurlarını gönderip kişinin kalbini zulmetten, karanlıktan nura çeviriyor. Alttaki kapıdan da şeytan karanlıklarını nefsimizin kalbine gönderip onların kalplerini nurdan zulmete çeviriyor. Öyleyse iki tane kapının muhtevası, ikisi de aşağı dönük ama her kim bu noktaya ulaşmışsa Allah onun kalbine koyduğu bir kompütür sistemiyle o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a döndürüyor. Manası Allah'tan gelecek olan nurlar yukarıdan aşağı iner. Kalbin nur kapısı da yukarı döndüğü zaman Allah'tan gelecek olan nurlar kalbin kapısından içeriye girer. Ama eğer kişinin kalbi şeytana dönükse o zaman Allah'tan gelen nurların o kalbe girmesi mümkün değildir. Çünkü yukarıdan aşağı inen nurlar kapı yukarı dönük olmadıkça kalpten içeriye giremezler. Böyle bir şey mümkün değil. İşte bu maksat için Allah o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a döndürüyor. Sonra ne oluyor? Bu kişinin kalbi Allah'a döndü. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katında mutlaka kim zikir yapıyorsa onun göğsüne rahmet ve fazl isimli iki tane nur mutlak olarak ulaşır. Kişinin konumu ne olursa olsun, mahiyeti ne olursa olsun, dünyadaki en çok suçlu olan insana olsa bile gene göğsüne Allah'ın katından rahmet ve fazl isimli iki tane nur ulaşır. Kişi eğer Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini zikrediyorsa. Bu aşamada bir insanın bu zikri yaptığını düşünelim. Kişi zikir yapıyor, Allah'ın katından rahmet ve fazl geliyor göğsüne. Göğsünden kalbine Allah henüz yol açmadığı için tekrar Allah'a geri dönüyor. İşte o gelen nurların kalbe ulaşmasını temin için Allah'ın göğsümüzden kalbimize bir yol açması lazım. İşte Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor Allah-u Teala. فَمَنْ يُرَيْدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimin kendi zatını ulaştırmayı dilerse, hidayete erdirmeyi dilerse, onun göğsünü teslimi açar. Yani onun göğsünü İslam olmak için hazır hale getirir. Onun göğsünü Allah'ın nurlarının teslim olması için Allah onun göğsünden kalbine bir yol açar diyor. Sonra ne oluyor? 11. basamakta zikir yapıyoruz. Zikir yapınca Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl göğsümüze geliyor. Göğsümüzden tüneli aşarak kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısı Allah'a dönmüş. Zannediyoruz ki hemen nurlar kalbimizden içeri girmeye başlayacak. Ama hayır, bu mümkün değil. Çünkü bütün insanların kalpleri mühürlü. İşte insanlar mürşitlerine ulaştıkları güne kadar dalalettiler ve kalpleri mühürlü. Câsiye suresi 23. ayet-i kerime. Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri
Yani mürşitlere tabi olmayıp da nefslerine tabi olmakta devam edenleri görmüyor musun? Allah onları, onların ilimleri üzerine dalalette bırakır. Mürşitlere tabi oldukları güne kadar hep dalalettedirler. Onların kalpleri mühürlüdür. Kalplerindeki Sem'i isimli işitme hastası mühürlüdür. Onların kalplerindeki Basar isimli görme hastasının da üzeri dışavet atlı bir perdeyle örtülüdür. Kim bunlar? Kalpleri mühürlü olanlar. Kim bunlar? Mürşitlerine ulaşamamış olanlar ve bu sebeple dalalette olanlar. Ve bu sebeple nefsleri şeytana tabi olanlar. İşte insanlar mürşitlerin ulaştıklarına güne kadar kalpleri mühürlü olduğu için 11. basamağa gelmiş olan bu kişinin kalbi hala mühürlü. Ve bu mühürlü olan kalbe o kişinin Allah'tan getirdiği, dilediği ve kalbine ulaşabilen nurlar geldiği halde bu nurlar o kalbin içine giremez. Çünkü kalp mühürlü. Ama rahmetle fazl isimli bu iki nurdan rahmet kalbin içine sızabilir, giremez. Ama çok hafif bir şekilde sızabilir. Bu sızıntı o kişinin nefsinin kalbinde huşu oluşturur. Ne zaman bu sızıntı %2'yi bulursa o kişinin nefsinin kalbinde huşu oluşur. İşte Hadis Suresi 16. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. İşte böylece o kişinin bir hedefe ulaştığını görüyoruz. Allah Teala'nın indinde kişinin artık huşuya ulaştığı bir vaka. Ne olur huşuya ulaşırsak o zaman mürşidimiz Allah Teala'nın istediğimiz zaman Allah Teala'nın bir sözü var bize mutlaka mürşidimizi gösterecek. Bakara Suresi'nin 46. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyiniz. Yani Allah'tan yalnız Allah'tan istenen sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak zatı mürşidinizi Allah'tan hacet namazıyla ve sabırla isteyiniz. Sonra diyor ki Allah Teala bu zor bir iştir, kebiretin bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Yani diyor huşu sahiplerini biz mutlaka bu hedefe ulaştırırız, mürşitlerini onlara gösteririz. İşte huşu sahibi olan bir kişi hacet namazını kılıyor, Allah'tan istihaneyi istiyor, mürşidini istiyor. Unutmayın mürşidi göstermek, mürşidin kim olduğunu göstermek sadece Allah'ın üstüne vazifedir diyor Allah Teala. İşte o kendisine ait olan vazifeyi yapıyor Allah Teala ve kişiye mürşidini gösteriyor. Gösterdiği an 13. basamaktayız. Ne yapacağız? Mürşidimize ulaşacağız. Önünde diz çöküp tövbe edip el öpüp La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyeceğiz. O zaman tövbe işlemi tamamlanacak. Hangi mürşit bu? Kim bu? Allah'ın hacet namazını kıldığımız gece bize gösterdiği mürşit. Ancak bu şartla şimdi söyleyeceğim 7 tane olay vücuda gelir. Eğer o mürşit Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşitse, ona ulaşmışsak, onun önünde de çöküp tövbe etmişsek, el etmişsek, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişsek, bakınız neler neler oluyor. Allah'ın 7 tane hediyesi var. Birinci hediye Allah Teala başımızın üzerine mürşidimizin ruhunu gönderiyor. Mümin Suresi 15. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Onlara Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek için. Ve ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sıratımızda kime ulaşır? Nebe Suresi 39. ayet-i kerime İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi yol edinir. Kimin ruhu Allah'a varırsa Allah o kişinin ruhuna meyap olur.
sığınak olur. Allah'ın demek ki ikinci hediyesi ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakimde Allah'a doğru yola çıkması. Üçüncü hediyesi kalbimize imanı yazılması. Allah Teala buyuruyor, onların üzerlerine katımızda eğitim görmüş bir ruh gönderip onunla destekleriz ve onların kalplerinin içine imanı yazarız. Kimin başımıza Rümüşü'nün ruhu gelmişse Allah onların kalplerinin içine imanı yazar. Yani o kişi böylece mümin olur. Allah'ın dördüncü hediyesi bütün günahlarını sevaba çevirir. Furkan suresi 70. ayet-i kerime. Kim Mürşid'in önünde tövbe edip de mümin olmuşsa onlar hariç onlar cehenneme gitmez. Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir diyor. Allah'ın altıncı hediyesi, beşinci hediyesi.

Size 10 kat verecek yerde 700 kata kadar isterde bulunsun diyor. Allah'ın 6. hediyesi, rahmetle fazlın yanına o kişi zikrettiği zaman salavat atı yeni bir nur daha ilave eder. Bu nur, iman kelimesinin Allah'ın fazlını kendisine mal etmesini ve etrafına yerleştirmesini engelleyen itiş kuvvetine mani olucu bir özellik taşır. Ve Allah'ın 7. ihsanı o kişinin nefs tezkiyesine başlamasıdır. Yani amel-i salihata. Başlarsa ne olur? O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Nasıl başlar? İşte Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesi. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَلْبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmazsa, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Öyleyse hepimizin nefslerimizi tezkiye edebilmesi bu standarda bağlıdır. Nefsimizin kalbine Allah'ın rahmetinin ve fazlının girmesi. Şimdi burada nasıl giriyor ona bakalım. Zikir yapıyoruz. Allah'tan gelen rahmetle fazla selamat göğsümüze giriyor. Göğsümüzden şifreli yolu açarak kalbimize ulaşıyor. Kalbimizdeki mührü açmış Allah Teala, kalbimizin içine imanı yazmış. Mühür açık. Hareketli hale gelen mührün üzerine baskı yapan rahmet, faz ve selavat ismindeki üç grup enerji mührü kalbin alt boyutuna kadar indiriyor. Alttaki kapıyı kilitliyor. Baskı devam ettiği sürece aşağıdan şeytanın bir grup enerjisini yani karanlıkların itişi bir netice vermiyor. Üç grup enerji duruma hakim, kalbimizin alt boyutundaki zülmani kapı kilitli. Oradan içeri şeytanın karanlıkları giremiyor. Giremediği için de o kişinin kalbine zikir boyunca şeytanın karanlıkları bir tesir icra edemez. Buna karşılık Çağlayan gibi kapı açıldığı için, Allah'ın kapısı açıldığı için, onun üzerinde bulunan mühür aşağı indiği için, Çağlayan gibi Allah'ın katından gelen rahmetten saz ve selavat kalbimizden içeri dolar. Bütün kalbimizi nurlarıyla aydınlatır. Zikir yaptığımız sürece kalbimiz tamamen nurlarla dolar. İşte kalbimizin içine rahmetin ve fazlın girmesi, nefs tezkiyesine başlamamız. Böylece nefs tezkiyesine başlıyoruz. Başlama noktası burası. Peki kim nefs tezkiyesine başlarsa ne olur? Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, onlar ki nefs tezkiyesine başlamışlardır. Amel-i salihata, nefsi ıslah edici amellere başlamışlardır. Onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. İşte burada o kişi için bütün güzellikler artık başlamıştır. O kişinin nefsi tezkiye olmak istikametinde harekete geçmiştir. Allah'ın nurları Allah'ın katından gelip zikirle o kişinin nefsinin kalbine ulaşmakta ve kalpteki iman kelimesinin çekim alanının içinde yerleşmektedirler. Her ne kadar şeytanın karanlıkları iman kelimesinin çekim alanını yok edecek olan özelliklerin sahibi ise de Allah'ın gönderdiği salavattaki karşıt güç karanlıkların iman kelimesinin gücünü azaltmasına imkan vermez ve böylece iman kelimesi Allah'ın katından gelen fazlı etrafına yerleştirir. Fazl ruhumuzun hasletlerinin muhtevasını ifade eder. Ruhumuzun hasletleri gelip nefsimizin kalbinde yavaş yavaş yerleşmeye ve orada artmaya başlarlar. Bu artış devam ettiği sürece nefsimizin kalbi devamlıdır. Temizlenmeye tabi tutulur. Bunda da nefs tezkiyesidir. İşte nefs tezkiyesine burada başlarız. Kim buraya ulaşabilmişse Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre mutlaka o kişinin gireceği yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse hepinizin bu 14. basamağa ulaşıp, köşünüze ulaşıp Allah'ın cennetine girmenin temel standartlarına sahip olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Allah ile insan arasındaki ilişkilerde 28 basamak söz konusu olmamıştı. O 28 basamağın 21.'sinde ruh Allah'a ulaşır ve nefs eskiye olur ve fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulur. Allah'a kul olur. Burası birinci kulluk makamıdır. Burası kul olunduğu Allah'a, yani veli olunduğu yerdir. Evliyalık makamları buradan sonra geçerlidir. 7 tane velayet makamı var. Evliyalık kelimesinin karşılığı, asıl kelimesi velayet. Veli biliyorsunuz dost anlamına geliyor. Veliyullah Allah'ın dostları, Allah'ın dostu demek. Evliyada veli kelimesinin çoğulu ama bizim dilimizde tekil olarak kullanılıyor. Bizde herkes öyle dediği için öyle kabul ediyoruz ve velayet makamları veya evliyalık makamları aynı manada kullanılıyor. Öyleyse velayetin 7 tane makamı nelerdir? Birinci makam fena makamı, yani ifna olma makamı. İkinci makam beka makamı. Üçüncü makam zühd makamı. Dördüncü makam muhsinler makamı. Beşinci makam ulul elbab makamı. 6. makam İhlas makamı, 7. makam Salah makamı. İşte bunlardan 7. makam en üst makam, en üst son noktadaki makam oluyor. Öyleyse ruhunuz Allah'a ulaştı, bundan sonra neler olur insanoğlu? Nasıl bir güzelliğin sahibi olur? Şimdi onları beraberce göreceğiz inşallah. 7 velayet makamının birincisi fena makamı. Fena kelimesi Türkçedeki gibi kötü anlamına değil, ifna olma anlamına kullanılıyor. Yok olma anlamına kullanılıyor. Ne zaman ruhunuz sesini mintaya aşar, Allah-u Teala'nın zatına ulaşmak için yokluğa geçer, sonra da onun zatına ulaşarak zatta yok olursa, İşte o zaman ruh Allah'a teslim olmuştur. Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur. Gözden kaybolmuştur. Eğer görebilseydiniz ruhunuzu görecektiniz, Rabbinizi de görecektiniz. Sonra ruhunuzu göremeyecektiniz. Yalnız Allah'ı, yüce Rabbinizi görecektiniz. İşte Allah'ın zatında ifna olan, yok olan ruhunuz sebebiyle bu makama ifna olma makamı, yani fena makamı deniyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki herkes fani olacaktır. Her şey fani olacaktır. Ama Zülcelal-i Velikram olan Rabbinin zatı ebediyen kalacaktır. Baki olacaktır sonsuza kadar. Öyleyse demek ki insan için bir gün sona ermek söz konusu. Aslında bu sonlar da bizim ölçülerimize göre sonsuza kadar uzanıyor. Yani fizik vücudumuz bu dünyada bir süre yaşıyor, sonra ölüyor. Son diyoruz ama son değil aslında. Çünkü kıyamet günü tekrar diriliyor. O günden sonra sonsuza kadar yaşıyor cennet hayatını veya cehennem hayatını. Öyleyse bu fizik vücudumuz da sonsuz. Nefsimiz zaten ölmüyor. Biz öldüğümüz zaman gidiyor berzah alemine. Kıyamete kadar orada yaşamaya başlıyor. Kıyamet günü oradan tekrar gelip fizik vücudumuzun içine giriyor. Tekrar yeniden canlanan fizik vücudumuzun içine giriyor. Ondan sonra da cennet veya cehennem hayatını fizik vücudumuzla beraber yaşıyor. Ruh mu? O ise
Allah'tan gelmiştir. Biz de bir süre yaşamıştır. Sonra tekrar Allah'a dönmüştür. Allah-u Teala ona taht ihsan ettiği zaman sonsuza kadar o tahtın üzerinde baki olur. Öyleyse sonların yanı başında bir de sonsuzluk işaretine rastlıyoruz. İşte ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla veli olursunuz ve fena makamının sahibisiniz. Çünkü Allah'ın zatında yok oldunuz. Fena fillah kelimesi Allah'ın zatında yok olmak anlamına geliyor. Fi içinde demek. Fena, ifna olmak, fi içinde, fi illa, Allah içinde, Allah'ın içinde yok olmak demek. İşte böylece Allah-u Teala'yı yerli yerine oturtmak durumundasınız. O, bu kainat var olmadan da vardı. Zamandan evvel de vardı yani. Sonra kainatı yarattı. Zaman başladı. Sonra zaman, bir gün zaman duracak, kıyamet kopacak. Zaman başı geri dönecek. Ve Allah-u Teala kıyametten sonra bu kainat yok olduğu halde Allah gene var olmakta devam edecek. Cennet, cehennem devam edecek. Sonsuz bir zaman sonrasında onların da yok olması söz konusu. Sadece Allah'ın zatının kalması söz konusu. O zaman Allah-u Teala nasıl kainatı yaratmadan evvel yokluktaysa gene yoklukta olacak. İşte ruhunuzun Allah'a ulaşıp onun zatında ifna olmasıyla fena makamı tahakkuk eder. Kişi Allah'a verdiği ruhunun misakini yerine getirmiştir. Ruh Allah'ın zatına teslim olmuştur. Bu velayetin birinci makamıdır. İlk makamıdır. Sonra Allah-u Teala bir taht ihsan ediyor o kişinin ruhuna. Yunus'a da Allah-u Teala taht ihsan etmiş. Yunus diyor ki la mekana kavm olduk diyor. Yani mekansızlığın ahalisinden olduk. Çünkü tahtlar huzur namazının kılındığı kesimde sonsuz meydanda yerden yaklaşık 4 metre yukarıdan başlar. Belki 4,5 metre ve yokluk, boşlukta dururlar. Yani varlıkların sonu olan o noktanın, o sonsuz düzlüğün üzerinde hiçbir yere dayanmadan duran tahtlar, altın tahtlar. İşte bu altın tahtlara dikkatle bakın. En alttakiler son altındır. Yukarı doğru çıktıkça altından üzerine mücevherler gelmeye başlar. Gene asıl altındır. Üzeri mücevherlerle süslenmeye başlar. En üste çıkınca bizdenleri tamamen mücevher olur. Böylece kıymetli taşlardan oluşan bir muhteşem tahtlar dizisi. İşte o tahtlardan bir tanesini Allah-u Teala bir gün size de ihsan edecek inşallah. O zaman siz de la mekana, yani mekansızlığa kavm olacaksınız, ahalisinden olacaksınız oranın. Ruh, Allah'ın ihsan ettiği bu tahta sonsuza kadar kalmak yetkisinin sahibidir. Orada sonsuza kadar kaldığı için kalma anlamına gelen beka kelimesiyle ifade ediliyor. Orada kalmak, baki olmak demek. Ve makamın adı bu sebeple beka makamı. Allah-u Teala fena makamı için Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesini kullanıyor. Diyor ki işte o gün hak günüdür. Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu sırat-ı müstakimi yol edilir. E kimin ruhu bu yol üzerinden Allah'a varırsa Allah'ın zatı o kişi için meab olur, sığınak olur diyor. İşte Allah'a ulaşmak Allah'ın zatının o kişiye sığınak olması demek. Allah-u Teala cennete gidecek olanları söylüyor Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde. Cennet diyor takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Sonra diyor ki bütün
evvap olanlar için geçerlidir bu diyor. Evvap demek, meaba ulaşmış olan demek. Meab, sığınak, evvap, meaba ulaşmış, sığınağa ulaşmış demek. İşte ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaştığı zaman siz de evvap oluyorsunuz. Ve cennetin bu sebeple sahibi oluyorsunuz. Yani Arapçasını hatırlayacaksınız ayet-i kerimenin. Ve uzdifetil cenneti lil muttakine gayri bayin. Hâzâ mâ tuâdûne lî külli evvâbin hafîn. İşte Allah-u Teala diyor cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte söz verildiğiniz, vaat edildiğiniz mükafat budur. Bütün evvap olanlar için, Allah'a ulaşanlar için, bir de hafiz olanlar için başlarının üzerinde mürşidin ruhunu bir muhafız olarak taşıyanlar için diyor Allah Teala. Beka makamına gelince Allah Teala onlara diyor indi ilahide altın tahtlar vardır diyor. Orada karşılıklı yaslanarak otururlar diyor. İşte bu altın tahtların ihsan edildiği kişiler orada sonsuza kadar baki olacakları için Allah Teala'dan bakiler adına kullanılan beka kelimesi. Yani baki kalanlar, baki kalanların sınıfı. Bekada olanlar diyoruz. Orada tahtların üzerinde kalanlar. Bunlar tahtlardan sonsuz mesafelere uçmak imkanının sahibidir. Sıfır zaman aralığında değil, fakat zamanı pek az kullanarak ve bütün kainat önlerinde açılır. Hiçbir zaman onlar için can sıkıntısı söz konusu değildir. Velayetin üçüncü makamı zühd adını alıyor. Kur'an-ı Kerim'de zühd negatif ve pozitif olarak iki ayrı bölümde inceleniyor. Negatif zühdü Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Diyor ki Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya pardon kardeşleri için Allah-u Teala şunu söylüyor. Onlar Yusuf'u birkaç dirheme sattılar. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler diyor. Ona değer vermiyorlardı. Ne zaman bir şeye değer vermezseniz onun karşıtı olan şeye değer veriyorsunuz demektir. Bu bir ispat vasıtasıdır. İşte meseleye zikir açısından baktığınız zaman zikrin yarıdan daha fazlasını geçtiği zaman, günün yarısından daha fazlasını zikirle geçirdiğiniz zaman, işte o zaman siz zikre önem veren, zikirsizliğe karşı zahit olan birisiniz. Bu sebeple her kim günde 12 saatten fazla zikrediyorsa ve bunu her gün devamlı olarak gerçekleştirebiliyorsa, bu kişi zühd makamının sahibidir. Zühd aslında çok önemli bir adımdır. Çünkü zühd olmadan kimse fizik vücudunu teslim edemez Allah-u Teala'ya. Fizik vücudunun teslimi bu makamdan sonra gerçekleşir. Zühd makamı zahitlerin makamıdır. Yani zühd sahiplerinin makamıdır. Ve işaret günün yarısından daha fazla Allah-u Teala'yı zikretmek. Unutmayın Allah'ı ne kadar seviyorsunuz diye sorduğumuzda bunun cevabı 24 saatlik bir zaman parçasında zikrinizin yüzdesi kadardır. 24 saati %100 kabul ederseniz 12 saat %50'ye tekabül eder. Buna göre hesap edin. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Allah'ın da sizi ne kadar sevdiği yine sizin zikrinize bağlıdır. Zikriniz sonsuz olunca Allah'ın en çok sevdikleri arasına gireceksiniz. Öyleyse zühd makamı zikrin günün yarısını açtığı noktadan itibaren başlar. Nereye kadar devam eder? Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz ana kadar devam eder. İşte Nisa suresi 125. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan dinde daha ahsen, fizik vücudu daha ahsen olan
kim vardır? Ve sonra da bunu o kişinin hanif olarak gerçekleştirdiğini söylüyor Allah Teala. Öyleyse fizik vücudunuz bir gün demek ki Allah'a teslim edecek, teslim olacak ve muhsinlerden olacak. Öyleyse nereden anlayacaksınız fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğunu? Ne zaman Allah'ın bütün emirlerini mutlak yerine getirirseniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez duruma ulaşırsanız, işte o zaman siz fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ettiniz demektir. Bir başka ifadeyle fizik vücudunuz ahsen oldu demektir. Ahsen kelimesinin temelde iki tane manası var. Birisi güzellerin en güzeli demek. İkincisi ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili yapmayan bir davranış biçiminin sergilediği vücudun adı. Ruhunuz ahsen olarak yaratılmıştır. Allah'a teslimi bu sebeple zaten ahsen olduğu için Allah'ın zatına ulaşarak gerçekleşir. Ama fizik vücudunuzun Allah'a teslimi, fizik vücudunuz ahsen olarak yaratılmadığı için ahsen olduğu an tahakkuk eder. Peki fizik vücudunuz Allah'a teslim olduğu zaman nefsinize teslim olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Göreceksiniz ki rüyanızda, yani nefsinizin aklınızı kullandığı devrelerde ya da başka bir ifadeyle aklınızın nefsinizi kullandığı, nefsinize kumanda ettiği devrelerde, yani rüyalarınızda hala hataları işlediğinizi göreceksiniz. Öyleyse fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuştur ama nefsiniz olmamıştır. Çünkü nefsinizde hala afetler vardır. Bunların oranı artık %9'a düşmüştür ama vardır. Onun için nefsiniz hala teslim olmamıştır Allah-u Teala'ya. Ve bu daimi zikre yakın zamanlarda fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir insan Allah-u Teala'dan fizik vücudunun teslim olma ihsanını almıştır. İhsan sahibi olmuştur, muhsin olmuştur. İşte muhsin kelimesi, ahsen kelimesinin, hasen kelimesinin, hasere kelimesinin muhtevası içinde bir özellik taşır. Ve ahsen, güzellerin en güzeli olan, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği, hiçbir şeyi işlemeyen anlamına geliyor. Bu kelimeler birbiriyle yakından alakalı. Muhsin de fizik vücut olarak bu hedefe ulaşan kişidir. Sonra bundan sonraki makamda daimi zikrin sahibi oluyorsunuz. Bu makamın adı Ulul Elbap makamı. Ulul sahipleri demek. Elbap da lübler demek. Lüb çift meyde yazılıyor. Sır hazineleri Allah'ın. Allah'ın sırları, fizik ötesindeki sırları. İşte ne zaman daimi zikre ulaşırsanız o zaman amel açısından ulul elbap olursunuz ve aynı zamanda sırların sahipleri olursunuz. Şekil şartı açısından, çünkü kalbinizin gözü açılmıştır. Kalbinizin kulağı açılmıştır. Kim daimi zikre ulaşırsa onlar da muhakkak tecelli eder bu. Kalp gözleri açılır. Kalp kulakları da açılır. Allah'ın bütün söylediklerini işitirler ve Allah'ın zemin katta sadece gösterdiği her şeyi görebilirler. Üst kat henüz onlara yorum gösterilmez. Burası hikmetin birinci, ilk makamıdır. Ve insanoğlunun velayet kademeleri itibariyle buraya kadar geldiğinde bundan evvelki 4 kademeye 3 ayrı yakin açısından ilmen yakin adı verilir. Hikmete başladığınız anda aynen yakinin sahibi olursunuz. Hikmetin başlangıcı, hikmetin temel şartı kişinin kalp gözünün ve kalp kulağının açılmasıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu makam aynen yakinin işaretini taşır. Kişinin kalp gözü açılır, bir kalp kulağı da açılır. Ve zemin katın sırlarını görmeye başlar. Ana dergahı görür, altın kapıyı görür,
Hazreti Ebubekir'in nasıl ders verdiğini görür. İnsan ruhlarının nasıl sıralandığını, önlerinde nasıl Kur'an-ı Kerimler olduğunu görür. Ama yalnız zemin katları görebildiği, üst katları görmek yetkisinin sahibi değildir. Burası hikmetin birinci basamağıdır. Aynen yakininde. Ünlülbapama'nın amel açısından şartı ise kişinin daimi zikrin sahibi olmasıdır. İşte Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayetlerinde Ulul Elbap olmanın standartlarını veriyor. Benim o Ulul Elbap kullarım var ya, onlar otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah-u Teala. Demek ki Ulul Elbap, eğer onlara amelleri açısından bakıyorsanız daimi zikrin sahipleri. Başka bir açıdan bakıyorsanız hikmetin sahipleri. Sahip oldukları fizik ötesi hasletleri itibariyle bakıyorsunuz. O zaman onların kalp yüzünün ve kalp kulağının sahibi olduğunu göreceksiniz. Ve Ulul Elbab'ın buradaki işareti Allah'ın bu büyük ismanlarına sahip olmaları ve kalplerinin gözüyle görmeleri, kalplerinin kulakları işitmeleri, bir başka ifadeyle kalplerindeki basar hassası çalışarak vasilet atlı bir sistemle kalp yüzünün görmesiyle zemin katı görebiliyor bu insanlar. Hikmetin birinci kademesi burada bitiyor. Aynel yakin. Demek ki ilk dört kademe fena, meka, züht ve musimler makamı kişili evliyadır. Fakat hala ilmel yakinin sahibidir. Eğer bu noktadan evvel kalp yüzü açılırsa otomatik olarak aynel yakini geçer. Ama kalp yüzünün açılışının bir kişiye muktesabak olarak verilmesi, onun iktisap ettiği bir hak olarak verilmesi mutlaka kalp yüzünün açıldığı yer. Bunun normal standartı ise daimi zikir. Öyleyse daha sonra ne olur? Kişi Ulul Elbap olduğu zaman, daimi zikre ulaştığı zaman hala nefsinin kalbinde 109 karanlık vardır. İşte bu 109 afetleri çok kısa bir zaman devresi içinde daimi zikir yok eder. Ve kişi nefsinin kalbi tamamen Allah'ın nurlarından örülen, fazıllardan oluşan bir sisteme ulaşır kişi. İşte böyle bir insan bu sisteme ulaştığı noktada o kişinin iç dünyasında tam bir aydınlanma söz konusudur. Kişi burada irşada ulaşmıştır. Kalbinin her boyutu tamamen Allah'ın nurlarıyla aydınlanmıştır. Yani muhtevayı bozan bütün faktörler, karanlıklar, afetler yok olmuştur. Ve yerini ruhun bütün hasletleri, faziletler adıyla almıştır. Ve kişinin nefsi halis olmuştur. Yani en güzele ulaşmıştır, halis olmuştur, saf olmuştur, tertemiz olmuştur. Muhtevayı bozan bütün afetlerden kişinin nefsinin kalbi kurtulmuştur. İşte böylece burası hikmetin ikinci kademesidir. Kalp bizi açık olan bu insanlara Allah-u Teala ihlas makamında, bu makamında da ihlas makamı, zemin katının ötesini göstermeye başlar. Önce birinci gök katı gösterilir. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlar gösterilir. Yedinci katın yedi tane alemi gösterilir. Sesletin müntahaya kadar bu kişi her şeyi gördüğü sürece aynel yakinin sahibidir. Sesletin münteha aynel yakinin sona erdiğini tamamlandığını gösterir. Burası hikmetin ikinci ve son kademesidir. Aynel yakin kademesinin de sonudur. Bundan sonra Allah-u Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet edecektir. Allah-u Teala'nın ihlas makamından bahsettiği ayet Beyyine suresinin 5. ayet kelimesidir. Allah-u Teala burada yani Beyyine 5'te diyor ki وَمَا اُوْمِرُوا اِلَّا لَيَابُدُ اللّٰهِ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ هُنَفَاءَ Onlar emrolunmadılar. Nefslerini Allah'a teslim etmiş, dinde halis olan, saf olan, katışıksız olan
akıllar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. Ve aynen yakin burada tamamlanır. Bunun tamamlanması üzerine 7. kata kadar o kuluna gösteren Allah-u Teala Sitret-i Münteha dahil olmak üzere 7. katın 7 alemini 7. alemde Sitret-i Münteha o kişiye gösterildikten sonra Allah-u Teala onu tövbe-i nasuh'a davet eder. Ve tövbe-i nasuh Allah'ın huzurunda gerçekleştirilen bozulması mümkün olmayan bir tövbedir. Sadece hikmetin ikinci kademesini tamamlayabilmiş olanlar davet edilir. Yani aynel yakini tamamlayabilmiş olanlar davet edilir. Ve böylece olay tamamlanır. Bu kişi aynel yakinin sahibi olmuştur. Ondan sonra tövbe-i nasuha davet edilmiştir. Niçin tövbesini bozması mümkün değildir? Bir insanın tövbesini bozabilmesi nefsindeki afetlerin varlığına bağlıdır. Kimin nefsinde afetler varsa onun tövbesini bozma ihtimali vardır. Çünkü afetlerden bir tanesi bir tesir icra ettiği zaman kişinin tövbesine rağmen kişi tövbesini bozabilir. Ama afet yoksa o kişinin iç dünyasından hiçbir dürtü, hiçbir talep tövbenin bozulmasına dair oluşması mümkün değildir. Çünkü afetler yok. Bütün tövbeleri bozan sistemler afetlerin varlığına dayalıdır. Afetler sıfırlanmışsa o kişi için bu sonuncu olay mümkün değildir. Tövbe asla bozulamaz. Onun için Allah-u Teala tövbesini bozması mümkün olmayan kişileri sadece onları davet eder tövbe-i nasuh'a. Tövbe-i nasuh Allah'ın söylediği kelimeleri tekrar ederek tamamlanır. İrşat makamına geçişte buradadır. Eğer Allah Teala o kişiyi irşat makamına tayin edecekse, irşada memur ve mezun kılınan cümlesiyle onları irşat makamının sahibi kılar. Ve böylece Sitret-i Münteha'nın ötesi de Allah'ın bu kullarına gösterilir ve yokluk gösterilir. Yokluk. Ve böylece kişi Sitret-i Münteha'dan sonra yokluğu görülünce, sonra da yoklukta Allah'ın zatını görür. Allah'ın zatını gördüğü zaman o hakkül yakinin de sahibi olmuştur. İşte böylece üç tane yakin kademesi bu kişide tamamlanmış olur. İlmel yakin, ilk dört velayet makamı, aynel yakin, beşinci ve altıncı velayet makamı, Hakkül Yakin 7. velayet makamı. Burası salah makamıdır. Velayetin en üst noktasıdır. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu salah makamının sahibi oldular. Hepsi irşat makamının sahibi oldu. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde velayet bu 7 kademeden oluşuyor. 7 makamdan oluşuyor. 7. makam makamların en büyüğü hakkül yakini de ihtiva ediyor. Allah'ın görülmesi burada mümkün oluyor. Kalp gözüyle görülmesi. Ve hepinizin Allah-u Teala'nın bütün bu makamlarını aşarak ilmel yakinin, aynül yakinin ve hakkül yakinin sahibi olmanızı yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. الفاتحة مع الصلوات

0: Allah hepinizden razı olsun.
1: İstanbul'dan Ebru Özdemir kardeşimiz der ki, bu yolun yolcusunun sermayesi yokluktur cümlesindeki yokluktan maksat nedir? Dünya standartlarında o kişinin bir varlığa sahip olmaması, tasavvuf insanlara hep böyle bir anlatım biçimi içinde gelir. Tasavvuf yokluğun yoludur. Tasavvufun yolu yokluktan geçer. Neden böyle oluyor? İnsan yoklukların içinde yaşamaya kendisini alıştırırsa, o zaman problemleri varlıklarla ilişkisinin en düşük noktasına ulaşır. Eğer dünya nimetlerinde kişinin gözü yoksa, o zaman kalp gözünün ve baş gözünün göreceği bütün alanlar manevi sahaları kaplar. Öyleyse yokluğun bütün boyutlarıyla oluştuğu yerde varlık sadece manevi varlıklar standartıdır. Ne diyor Yunus? Ne yokluğa yerinirim, ne varlığa sevinirim. Bana seni gerek, seni diyor. Öyleyse kim hedefe ulaşmışsa o bu sermayeyi kullanmış olan insandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin gözünüzü öyle bir doyurur ki dünya varlıklarının artık sizin için bir değeri kalmaz. Sizin için var olan şeyler yok olduğu gün sizin için bir negatif sonuç doğmaz. Onların varlığıyla yokluğu arasındaki denge noktası sıfırsa, işte siz orada ne varlığa sevinen, ne yokluğa yerinen bir insan olursunuz. Öyleyse kim hedefe yürümüşse, devrin imamıydı Yunus, o hedefe yürürken sermayeyi kullanıyor ve giderek daha büyük bir sermayenin sahibi oluyor, yokluk arttıkça, bu dünyaya ait yokluk. Allah Teala daha güzel, daha muhteşem şeyler ihsan ediyor manevi cepheden. Eğer talepler fizik noktadaysa, o zaman da Allah Teala fizik standartlarda insanda bulunuyor, nimet gönderiyor. Allah'ın gönderdiği sofra Yunus'a ve arkadaşlarına ulaşıyor. Öyleyse sermaye yokluktur. Giderek yokluğa yaklaşan bir dünya hayatı kişiyi en üst seviyelere ulaştırır. Allah razı olsun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Efendim Hazretleri, Allah Teala bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürüyor ve bütün cinlere ve meleklere önünde secde etmeyi emrediyor. Fakat İblis hariç, cin tayfesinden şeytan hariç hepsi secde ediyorlar Adem Aleyhisselam'a ve İblis gururundan dolayı secdeyi gerçekleştiriyor. Allah Teala onu sonsuza dek cehennemde cezalandırıyor. Ve o zamandan bu zamana da bize öğrettiğiniz gibi şeytan hep insanlardan intikamını almaya çalışıyor. Ve bu sebeple Peygamber Efendimiz zamanında yaşayan İslam şu anda yaşanmıyor. Ve insanların çoğu mutsuz. O zaman bu iblis ne tür tuzaklar hazırlıyor insanlara ve insanlar bu durumda bu mutsuz hayat yaşıyorlar şu anda. Yani bize kısaca inşallah şeytanın tuzaklarını anlatır mısınız? Allah razı olsun.
3: Allah razı olsun. El-Fatiha ve As-Salamu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله sonsuz halka şükredildi ki bizleri bir defa daha Allah-u Teala'nın yüzü şartında yerleştirdik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Neyle başladık? Eûzu billahi Allah'a sığınırım. Şeytandan tecrübe. Kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Allah'ın adıyla başladı. Öyleyse hepimiz Allah'a sığınıyoruz. İblisten, şeytandan. İşte kainattaki en büyük düşmanımız. İblis. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki o ve kabilesi sizin bilemeyeceğiniz standartlarda çok uzaklardan görürler, sözlerinizi işitirler. Oysa Allah Teala'nın onlara bir takım marifetler verdiğini görüyoruz. Bu marifetlerin alınmadığı da Allah Teala'nın Kur'an'daki bu sözlerinden belli oluyor. Şeytanlar. Bir şeytan olan şeytanlar var. Bir de şeytan olmayan ama cin sayfasından yine şeytanın taraftarı olanlar var. Bir de insanlardan şeytanın taraftarı olanlar var. Şeytanla işbirliği halindeki insanlar. Allah'tan soğutmaya çalışan, şeytana yaklaştırmaya çalışan insanlar. Bütün bunlara tağut diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. İnsan ve cin şeytanlar. Öyleyse şeytanlar da cin tayfasındır ama şeytan olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama bir de cinler var. Cinlerin içinde ulvi cinler var. Allah ile ilişki kuran cinler var. Tasavvufa girmiş olan cinler var. İslam'ı yaşayan cinler var. Bir de şeytanla ilişki kurup ondan büyüğü öğrenmiş olan

Ne demek istiyor şeytan burada? Demek istediği son derece açık. İnsanlar kendi dilekleriyle, kendi istekleriyle şeytanın izini takip ettikleri ve Allah'ın yolundan ayrıldıkları halde hep kabahati Allah'ta bulurlar. Allah neden benim dualarımı kabul etmedi de beni şeytana esir olmaktan kurtarmadı? Oysa ki Allah Teala biz insanları serbest iradeyle yaratmış. Dileyen dilediğini yapması serbest. Ve şeytanın kıyamet günü bizlere söyleyeceği şeye Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde dikkatinizi çekiyor. İblis diyor ki Allah mı size vaatte bulundu? Ben mi? Ben de vaatte bulundum. O Allah sözünü tuttu. Eğer Allah değilim, ben şeytanım, ben de sözümü tutmadım. Niye bana kızıyorsunuz? Ben size zorla mı kabul ettim dediklerimi? Davet ettim, davetimi kabul ettiniz. Bana kızmayın, kendi nefsinize kızın. İşte şeytan bunu söylüyor. Gerçekten insanlar kendi arzularıyla şeytanın davetine icabet etmedikleri sürece şeytan insanları kandıramaz. Öyleyse şeytana tabi olan bütün insanlar kendi iradeleriyle bilerek, isteyerek şeytana tabi olanlar. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey şeytana inanmamak, onun yalanlarını dikkate almamak ve şeytanı gerçek yerine en büyük düşman hanesine kaydetti. Öyleyse iblis Adem Aleyhisselam'dan başlayarak ilk insan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan başlayarak kıyamet günü doğacak olan son insana kadar herkesin karşısındadır. Şeytanın dostu var mıdır? Hiçbir dostu yoktur. Şeytan insanlara dost olur mu? Asla. Bütün kandırdığı insanları açık bir şekilde kandırır. Hiçbirisini sevmesi mümkün değildir. Herkesten nefret eder. Herkesin birbirini kandırmasını, birbirine düşman olmasını ve herkesin başkalarıyla kavga halinde, savaş halinde olmasını sağlamaya çalışır. İnsanlar tartıştıkça, kavga ettikçe, birbirlerini öldürdükçe, birbirlerine kötülük yaptıkça şeytan bundan vahşi bir bekliyor. Ve hayatı insanları birbirine düşürmekle insanları Allah'ın yolundan sapmaya, saptırmaya çalışmakla geçer. Ve kıyamete kadar da geçecek olan Allah'ın insanlara en çok düşman olan yegane mahlukudur. Bir gözü sakat. Neden sakat olmuş acaba? Biliyorsunuz ki Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya Ya Rabbi beni teslimi külliyle teslim olanlardan kıl diyor. Allah-u Teala diyor kabul ettim. Ama diyor bunun imtihanı vardır. Tabir edebilecek misin? Hazreti İbrahim diyor ki ederim. Allah-u Teala bunun üzerine aradan epeyce vakit geçtikten sonra diyor ki oğlun İsmail'i bana kurban etmeni istiyorum. Biliyorsun ki sen bana teslim hükümlüğüyle teslim olmak istedin ve ben sana bunun imtihanının zor olduğunu söyledim. Şimdi de imtihana tabi tutuluyorsun. Oğlun İsmail'i benim için kurban etmeni istiyorum. Hazreti İbrahim oğluna İsmail'e gidip anlatıyor. Allah-u Teala İsmail'e de gerekeni söylemiş. İsmail diyor ki ben hazırım diyor baba. Hiçbir problemim yok. İkisi beraber Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban edeceği yere doğru yola çıkıyorlar. İblis yolda onları bekliyor. Hemen İsmail'in yanına yaklaşıyor. Diyor ki bu baban var ya senin dünyadaki en büyük düşmanın o. İnanıyor musun diyor. Rüya görmüşmüş de diyor seni diyor. Kurban etmesi gerekiyormuş. En büyük düşmanı sensin, seni öldürmek istiyor diyor. İsmail ona gülümseyerek bakmış. Ondan sonra da yerden bir taş kapıp
şeytanın gözü budur diye patlatmış gözüne. Şeytanın bir gözü o yüzden mahşere kadar sakat kalmış. İşte İblis Hazreti İsmail'den gelen bu darbeye karşı koyamamış. Bir anda İsmail gerekeni yapmış. Ne diyorsunuz? Çok iyi yapmış gibi geliyor bana. İblis bütün insanlar için dünyadaki en büyük düşmandır. Ve hayatı insanları nasıl Allah'ın yolunda saptıracağım diye planlar kurmaya geçer. Ve emeli açık ve kesindir. Bütün insanları cehenneme almak kendisiyle beraber maddedir. Madde ki kendisi gibi dünya hayatını yaşarken de mutsuz kılmak. Öyleyse Allah'ın istedikleriyle şeytanın istedikleri temelde birbirine ters düşüyor. Allah biz insanların mutlu olmasını ister. Bir, dünya mutluluğunu yaşamasını ister. İki, ahirette mutlaka cennete girmemizi ister. İblis de dünyada mutsuz olmamızı, ahirette de mutlaka kendisiyle birlikte cehenneme girmemizi ister. Öyleyse dostumuz ve düşmanımız açık bir şekilde belli. İblis ne yapmış? Yaptıklarından bir tanesi şu, diyor ki insanlar ibadet etmelidir. İbadetlerin kendilerini kurtaracaklarını zannetmelidirler. Ama hiç kimse kurtulamamalıdır. Öyleyse İblis'in ibadetleri seçmesi lazım. Seçiyor. Kurtuluşa ulaştıracak olan asıl ibadet ne? Zikir. Zikri devre dışı bırakıyor. Namaz kılmayı bırakıyor. Namaz kılma serbest. Oruç tutma serbest. Zekat verme serbest. Kelime-i şehadet getirme serbest. Hacca gitmek serbest. Bunlarla insanlar olsunlar diyor. Ne diyor? Bunların kendilerini kurtaracaklarını zannetsinler. Ama hiç kimse kısınamasın. İşte İslam'ın 5 tane şartı. İnsanlar kendi kendilerine La ilahe illallah, Muhammed-i Resulullah diyorlar. Kurtulacaklarını zannediyorlar. Namaz kılıyorlar, kurtulacaklarını zannediyorlar. Ama Allah-u Teala'nın Kur'an'ı kendi söylediği sözünü unutuyorlar. Diyor ki kıldıkları namazlar onlara bir fayda vermedi. Onları kurtaramadı diyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Neden? Çünkü zikirle kılınan bir namaz. Dikkat edin, şeytanın hilesi insanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel farzları insanları unutturmak. Neyi unutturmuş? Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutturmuş. Neyi unutturmuş? Mürşide ulaşmayı unutturmuş. Ki bu Allah'a ulaşmayı dilemek demek insanın mutlaka kurtuluşa ulaşması demek. Çünkü kim dilerse Allah onu kendisine ulaştıracağını kesinlikle söylüyor. Sonra mürşide ulaşmak demek kesinlikle kurtuluş demek. Çünkü kişi zalalete hidayete adım atıyor. Bu yüzden kurtuluşa ulaşacak. Küfürden mümin olmaya dönüyor. Bu yüzden kurtuluşa ulaşacak. Daha sonra ruhumuzun Allah'a ulaştırılması üzerimizde 9 defa farz kılınıyorsunuz. Ve biz bunu devre dışı bırakmış. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması, nefsimizin Allah'a teslim olması, bunların her birisi bizim için azat hedeflerin muhtevası. Öyleyse Allah-u Teala'nın yolunda yapmamız lazım dilemler. Bunlar ve bu hedeflerin hiçbirisine yani İslam olmaya zikirsiz ulaşmak mümkün değil. İblis zikri fazla olmaktan çıkarmış. Yani son derece kurnazca, akıllıca hazırlanmış olan bir büyük tuzağın içerisinde insanlık. Şeytan insanları cennet sahasına ulaştıracak olan bütün farzları yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. Dünya saadetine ulaştıracak olan bütün farzları da yok etmiş. İslam'ın kollarını da kesmiş. İslam'ı kolsuz ve bacaksız bir hale getirmiş. Ve bu kolsuz ve bacaksız İslam bitkisel hayata terk edilmiş. İslam'ın bugünkü tatbikatı, yani İslam'ın bugünkü anlatılan şekliyle 5 tane şartı hiç kimseyi kurtarması
mümkün olmayan bir masaldır sadece. Gerçekten insanlara yazık olur. Öyleyse meselelerimize ait olduğu boyutta yaklaşmamız lazım. Korkunç bir tuzak bütün haklarıyla yerli yerine yerleştirilmiş. İnsan tabiatı yozlaşmaya müsait. Rejenerasyona müsait. Şeytan bunu çok iyi biliyor ve değerlendiriyor. Aslında İslam'ın 5 tane şartı insanları kurtarmaya yeterli olabilir. Ama Allah'ın koyduğu standartlarda tatbik edilirse. 5 şartın içinde bir tanesi var ki kelime-i şehadet getirmez. Bir insanı gerçekten kurtuluşa ulaştırabilir. Ama diyeceksiniz ki biraz evvel insanların bunları yapması hiç kimseyi kurtaramaz dediniz. Şimdi de diyorsunuz ki lazım geldiği şekilde yapılsa bu kurtarabilir. Biz bunun farkını anlayamadık. Tamam, haklısınız. Ama şimdi izah ettikten sonra bakalım ne söyleyecek. Eğer bir insan kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse, ne kadar söylerse söylesin, yüz binlerce defa söylese, güzel sözler söylediği için, Peygamber Efendimiz Hazretleri'ni yücelttiği için o kişi derecat kazanır. Ama kazandığı derecat hiçbir zaman onu Allah'ın cennetine götüremez. Öyleyse nasıl oluyor da aynı söz başka bir insanı kurtuluşa ulaştırabiliyor? İşte konumuz bu. Buhari'yi açarsanız eğer orada bir hadis göreceksiniz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen cennete girer. Buhari böyle söylüyor. Biz de diyoruz ki hayır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen herkes cennete girmez. Kim girer? İşte onu izah ediyorum. Kim hacet namazını kılmışsa, mürşidini Allah'tan sormuşsa ve Allah ona mürşidini göstermişse, bu kişi ne zaman mürşidine ulaşır da önünüzü çöker, tövbe ederse, el öperse, ondan sonra la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse, işte bu kişi kurtulur. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. İşte zamanımızın bir adamlarının anlayamadığı bu incelik onlar tarafından bilinmiyor. Kur'an yerine dini kitaplardan aranmış olan bu insanlar, hem de emaniye adı verilen kitaplardan aranmış olan bu insanlar derde deva olamıyorlar. Fark ne? Ne olur yani bir insan mürşidin önünde söylesin, söylediği şey la ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözü. Ya da kendi kendine söylesin. Aynı söz olduğuna göre aynı şeyi kazandırması lazım. İyi de kazın ayağı öyle değil. Allah Teala bunu bir şekle bağlamış. Öyleyse bu şekil standartları içinde Allah Teala'nın ihsanı hepimiz için geçerli. Kim mürşidine ulaşmışsa, tekrar ediyorum, hacet namazını kılacak, mürşidini Allah ona gösterecek hacet namazının neticesinde, o mürşide ulaşması kaydıyla geçerli veya zamanın halifesine, ki o aynı zamanda zamanın imamıdır, veya zamanın imamına tabi olması veya imamın vekiline tabi olması kaydıyla bu şimdi anlatacağımız husus geçerlidir. Ne olur? Eğer kişinin kendi mürşidi ise veya zamanın halifesi ise ne olur? Eğer o kişi zamanın halifesi ise bütün mürşitler ona tabi olmak zorunda. O zaman bir insan kime tabi olursa olsun mürşidi zamanın imamına tabi olacağı için o kişi zamanın imamına tabi olmuş sayılır. Zaten tabiyet asıldır. İşte böyle bir düzende mutlaka Allah'ın gösterdiği kişi olmak kaydıyla kim onun önünde bir çıkıp tövbe ederse ve la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek el öperse
o zaman mutlaka o kişi kurtuluşa ulaşabiliyoruz. Neden? Çünkü o kişi Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaştığı an, önünde de çıkıp tövbe ettiği an belayetten kurtulur, hidayete arınırlar. Allah Teala belayette olanların cehenneme gireceğini söylüyor. Yani 10 ayet-i kerimeyle mürşidine ulaşamayanların cehenneme gireceğini söylüyor. Dalayette olduğunu söylüyor. Kim dalayettedir? Mürşidine ulaşamayanlar. Mürşidine ulaşamayanlar dalayettedir. Onların gideceği yer cehennemdir. 7 grup ayet-i kerimede böyle söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala hidayet olanların gideceği yeri 1-2-10 değil, pek çok ayet-i kerimeyle Kur'an-ı Kerim'de cennet olarak fark etmiş. Demek ki kim dalayetten kurtulmuşsa, hidayete adım atmışsa o dahi yeter. Hidayete ermesin isterse ama dalayetten kurtulsun, tamam. Bir başka açıdan meseleye baktığımız zaman şunu görüyoruz. Mürşidine ulaştığı an kişi Allah-u Teala onun kalbine imanı yazıyor. Yani o kişi mümin oluyor. Mümin olunca da Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Diyor ki biz kadın olsun erkek olsun bütün müminleri birbirimize alırız ve esasını yurtlandırırız. O zaman şeytanın yeni bir tuzağı daha var burada. Aslında kelime-i şehadet getirmek gerçekten insanları kurtarabilir. Ama İblis 14 asırda kelime-i

sebep olacağını dizayn eden hadise beraberce bakalım. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına ulaşıyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? Namaz kıl diyor. Bir, oruç tut diyor. İki, zekat ver diyor. Üç, hacca git diyor. Dört, kelime-i şehadet getir diyor. Beş. Bu bedevi için iki tane hasaret var. Ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuştur. Kelime-i şehadet getirmiştir. Kalbine iman yazılmıştır. Mümin olmuştur. Aynı zamanda dairetten kurtulmuştur. Gideceği yer zaten cennettir. Ötekileri de yaparak daha bir garanti altına alacak cennetini. Ya da henüz tabi olmamıştır. Ne yapacak? Diz çökecek, tövbe edecek, el öpecek. La ilahe illallah muhabbetin nasıl bırakacak. Gene aynı şey olacak. Dairetten kurtulup hidayete adım atacak. Bu yüzden Allah'ın cennetine girecek. Aynı zamanda kalbine iman yazıldığı için mümin olmak şerefine erdiği için cennete girecek. O zaman şeytanın ne kadar kurnaz bir tuzak kurduğunu görüyoruz. Hem kelime-i şehadetin adının kullanılmasına müsaade ediyor, onun unutulmamasını temin etmiş, hem de kelime-i şehadetin insanı kurtarmasına mani olacak olan bir taktik kullanmış. İşte bütün konular böyle. Kur'an-ı Kerim boyunca bütün konular. 14 asırda şeytan konuların mahiyetlerini değiştirmiş. Biz henüz 2 cilt Kur'an-ı Kerim çıkartabildik. 19 cilt olacak hepsi. 1. ciltte Fatiha ve Bakara surelerini, 2. ciltte de Âl-i İmrân suresini koyduk ortaya. Sadece Bakara suresinde geçen kavramların bir lügatını yaptık. Kur'an-ı Kerim kavramları lügatı. 94 sayfalık bir açıklama. Onu okuduğunuz zaman İblis'in kavramları aslında ne kadar uzaklaştırmayı başardığını göreceksiniz. Öyleyse İblis ne yapmış? İblis bize korkunç bir tuzak kurmuş. Tuzağın akılcı ve çok zekice dizayn etmiş. Allah'ın kendisine verdiği o hayat hakkını insanları mahvetmek için zalimce kullanmayı başarmış. İşte bu açıdan meseleye yaklaştığımız zaman gördüğümüz korkunç bir şey. İnsanların çok azının kurtulabileceği. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz diyor cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Buradan çıkan anlam insanların en az %50'lerinin cehenneme gitmesi. Ama bu kadar basit değil. Daha sonra bakıyoruz ki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor şeytan İnsanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kullanıyorlar diyor Allah-u Teala. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın Resulü kaç tane fırka? Cevap veriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 73. 73 tane fırkadan sadece bir tek fırka mı kurtulacak? Ey Allah'ın Resulü. Evet, sadece bir tek fırka kurtulacak. Fırka-i Naciye. Özellikleri ne onların? Ey Allah'ın Resulü. Özellikleri sizin ve benim gibi sırat-ı müstakim üzerinde olmalı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi bunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Aynı şeyi söylüyor Kur'an-ı Kerim. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmak. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmak insanların kurtuluşa ulaştırıyor. İblis sırat-ı müstakim kavramını mahvediyor. 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde nerede Kur'an-ı Kerim'in Arapça metninde sırat-ı müstakim kelimesi geçerse o kelimeyi

0: istikamet üzere olan yol, Allah'a ulaşan yol olarak Türkçeleştirmemişler. Doğru yol demişler. Doğru yol dediğiniz zaman insanlara kocaman bir açık kapı açtınız. Kim İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyorsa, hem de bugün anladığımız anlamda yerine getiriyorsa, yani kelime-i şehadet getirmeyi bir insanın kendi kendine la ilahe illallah Muhammed'in Resulullah temsil olarak vasıflandırıyorlarsa, o zaman bunun anlamı ne oluyor? Anlamı açık ve kesin. Hiç kimsenin kurtulamaması oluyor. Şimdi konumuzun ait olduğu noktasından bir adım öteye atalım. Ve şuna bakalım. Acaba kimler kurtulur? Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde ne diyordu Allah Teala? Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytanı kullandılar. Öyleyse müminlerin dışında da birçok fırkalar var. Hepsi şeytanı kullanmış. Yalnız müminleri oluşturan bir tek fırka kurtulmuş. Hemen Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Acaba bütün fırkalar nerede geçiyor? Enam suresinin 153. ayet-i kerimesine geçiyor. Allah Teala buyuruyor ki İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birine tabi olmayın ki bütün fırkalar bunu şeytana kul ederler. Allah'ın yolundan saptırırlar, şeytana kul ederler. Açıklama getiriyor Allah Teala. Demek ki sırat-ı müstakime tabi olanlar sadece onlar kurtulacak. Sırat-ı müstakimin dışında ne kadar fırka varsa hepsi ne yazık ki cehenneme götürecek insanları. Öyleyse şeytanın ne yapması lazım? Sırat-ı müstakim kavramını değiştirmesi lazım. Değiştirmiş. Sırat-ı müstakim doğru yol olmuş. Böylece gördüğümüz o ki Allah-u Teala'nın ilminde Sırat-ı müstakim müessesesi asli anlamından sapmış, doğru yola bulanmış. Sırat yol demek. Müstakim de istikamet üzere olan demek. Nereye istikamet üzere? Allah-u Teala cevap veriyor. İlah, Rabbiken, müntiha. Senin Rabbin olan Allah var ya, o yolun sonudur diyor. Sırat-ı müstakimin sonudur diyor. İnsan suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor ki Allah'a sarılmayı dilerse o amiri olanları Allah onların üzerine onları rahmetiyle ve fazlıyla kuşatır ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Neymiş? Sırat-ı müstakimin kesin tarifi. Allah'a ulaştıran bir yol var. Adı sırat-ı müstakim. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bir açıklamaya daha şahit oluyoruz. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin Allah'ı basiret gözüyle görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir. İşte benim yolum, bizim yolumuz, hepimizin yolu budur. Öyleyse İblis sırat-ı müstakim kavramını yok etmek mecburiyetinde insanları cehenneme göndermek için başarmış mı? Hem de nasıl başarmış? 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor bugün Türkiye'de. O Kur'an-ı Kerim meallerinin hepsinde nerede sırat-ı müstakim kelimesi geçerse hepsi doğru yol olarak değiştirilmiş. İşte sırat-ı müstakim nerede görürseniz bilin ki o gerçekten bir doğru yoldur. Ama Allah'a ulaştıran bir doğru yoldur. Öyleyse kavramları muhteva itibariyle şeytanın değiştirmekten amacı ne? İnsanları cehenneme tabi kılmak. Şimdi Araf suresinin 179. ayet kelimesine baktığımız zaman insanların yarıdan fazlası cehenneme gidecek gibi bir konu görünüyor. Ama Fede suresinin 20. ayet kelimesine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği açıklamayı gördüğümüz zaman 73'te bir kurtuluş ümidi var. Yani %2'nin altında %2 diyelim. Öyleyse insanların dizaynına dikkatle bakın. Burada rakamsal bir açıklama yapılmadığı için netice kapalı kalıyor. Ama bugün Kur'an-ı Kerim'in bizim tarafımızdan yapılan açıklamaların ışığı altında bütün İslam toplumlarına baktığımız zaman hepsinin şeytanın tuzağına ne yazık ki %100 düşmüş olduğunu görüyoruz. İnsanlar, bütün ülkeler, İslam ülkeleri şeytanın tuzağında kıvranıyor bunu. Ve kıvranmaların arkasında zaman içerisinde insanların yazdığı kitaplar var. İşte o kitaplar her şeyi zıvanadan çıkartan şeytanın bu dizaynını bütün insanlara dağıtan ve onları inandıran kitaplar. Alimler kitaplar yazmışlar. Ve zaman içerisinde Kur'an-ı Kerim'in incelenmesi, dikkate alınması unutulmuş. Zaman içerisinde Kur'an-ı Kerim yerine insanlar kitapları hedef almışlar. Dinlerini ondan öğrenmişler. Asırlar sonra bu noktaya gelmişiz. Bütün peygamberlerin yaşadığı devirlerde insanlardan o peygamberlere tabi olanların hepsi kurtulmuştur. Çünkü hepsi sırat-ı müstakime tabi olmuştur. Hepsinin ruhunu Allah'a teslim ettiğini, daha sonra fizik vücutları ve nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde insanlar asıl kaynaktan öğreniyor bilgileri. Allah Resulüne, Nebisine öğretiyor. O da direkt olarak diğer insanlara öğretiyor. Yani araya yabancılar giremiyor. İşte böyle başlıyor olay. Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indiriyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsi Allah'a teslim oldular. Ruhlarında, fizik vücutlarında, nefslerinde Allah'a teslim ettiler. Hepsi İslam oldular. Hepsi de hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi oldular. Sonra asırların geçtiğini görüyoruz. Asırlar geçiyor, insanlar yüzleşiyor. Asırlar geçiyor, insanlar yüzleşiyor. Bir de bakıyorsunuz ki bir süre sonra insanlar kutlara satmaya başlamışlar. Ve Allah-u Teala Hazreti Davud'a Zebur'u indiriyor. O ve ona tabi olanlar gene kurtuluyorlar. Gene hem cennet sayesinde hem dünya sayesinde sahip oluyorlar. Ruhlarında, fizik içlerinde, neslerinde Allah'a teslim ediyorlar. Ve dejenerasyon yavaş yavaş bir 40 asırda kendini gösteriyor. Öyle ki Hazreti İsa'nın bulunduğu devre ulaştığımız zaman insanların Allah ile olan ilişkilerinin kesildiğini görüyoruz. Ve Allah-u Teala'nın Hazreti İsa'ya indirdiği İncil ile birlikte Hazreti İsa'ya sahip olan bütün havarilerin ve Hazreti İsa'nın Allah'a ruhlarını, fizik vücutlarını, neslerini teslim ettiklerini, İslam olduklarını görüyoruz. Ve daha bir süre daha devam ediyor o güzellik toplumda. Bir süre sonra kayboluyor insanlar dejenerasyon neticesinde. Ondan 6 asır sonra Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin bulunduğu çağa ulaşıyoruz. İnsanlar mı? Putperest olmuşlar. ateşe tapanlar mı istersiniz, şeytana tapanlar mı istersiniz, putperestler mi istersiniz? Her şey zamanından çıkmış. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Ali İmran Suresi'nin 20. ayet-i kerimesi açık ve net olarak başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabinin İslam olduğunu Allah'a ruhlarını da meclerinde, neslerinde teslim ettiklerini hepsinin de hem cennet sahibinin hem dünya sahibinin sahibi olduğunu müjdeliyor. Ve aradan sadece 14 asır geçmiş ve bugüne ulaşmışız. Bugün insanların kurtuluşa ulaşmak ümitleri tamamen yok olmuş durumda. Böyle bir dizaynda insanların Allah-u Teala'nın ilminde değerleri sıfırlanmış. İşte 14 asır sonra bugün Allah'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün farzlarının yok edildiğini görüyoruz. Nereden yok edildiğini? Kur'an-ı Kerim'den mi yok etmiş? Yok. Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel nasıl indirildiyse bir harfi bile, bir kelimesi bile değiştirilmeden aynen Arapça metin olarak duruyor. Ama gerek Araplar, gerek İslam aleminin diğer bütün hükümleri Kur'an-ı Kerim'in asli muhtevasını devre dışı bırakmışlar. Ve insanları cennet saatine ulaştıracak olan bütün farzlar 14 asırda birer birer unutulmuş, tasvik edilmez olmuş. İşte birinci farz Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilemezsek hiç kimsenin kurtulması mümkün değil. Allah Teala açıkça söylüyor Yunus Suresi 7. ayet-i kerime, onlar ki dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla doyuma ulaşmışlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Bir sonraki ayet girmede de onların gideceği yer cehennemdir buyuruyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı insanlar dilemiyorlar. Dilemedikleri zaman gidecekleri yer cehennem. Çünkü Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış. İkinci safhaya bakıyoruz. Mürşid müessesesi, mürşide ulaşmak. Mürşide ulaşmayanların kalplerindeki küfür kelimesi aynen kalıyor. Dikkat edin, bir inanç vardır. Yani herkes Müslüman olarak doğar. Bu bütünüyle yalandır. Şeytanın bir palavrasıdır. Herkes kalbinde afetlerle beraber doğar. Yetmez, daha açık konuşayım. Herkes kalbinde küfür yazısıyla beraber doğar. Kim doğmuşsa, dünyanın ve kainatın neresinde doğmuşsa o kişinin kalbinde küfür yazar. Doğdukları andan itibaren bütün insanların kalbinde küfür yazar. Ancak mürşide ulaşıldığı takdirde bu küfür kelimesi Allah-u Teala tarafından silinir, kalınır ve oradan alınır. Onun yerine kalbin içine iman kelimesi yazılır. Ne zaman mürşidin ruhu kişinin başının üzerine gelirse o zaman o kalbin içine Allah'a imanı yazar ve kişi mümin olur. İşte Mümin Suresi'nin 15. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından dilediğinin üzerine, başlarının üzerine emrinden birini ulaştırır. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. Böyle bir ruh başımızın üzerine biliyor ve kalbimize iman yazılıyor. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Onların kalplerinin içine imanı yazılır oluyor. Ne zaman? Onların üzerine Allah'ın katından bir ruh gönderip o ruhla onları destekler oluyor. O zaman. Öyleyse bir kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. Ne zaman? Yeşil'in ruhunu onun başının üzerine gönderdiği zaman. Böyle bir şey yoksa, o kişinin kalbinin içine iman yazılmamışsa, o kişi mümin kabul edilmiyor Allah Teala tarafından. İşte Hicra Suresi'nin 14. ayet-i kerimesi. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Allah kalbinizin içine iman kelimesini yazmadı. Yazmadı sürece mümin olamazsınız diyor. İşte kimin kalbinde küfür kelimesi yazılmaya devam ediyorsa bu insanların hepsinin ne yazık ki gidesini yer. Allah'ın şehrini. Öyleyse cüzaydı ayet olduğu yer açısını insanların kalplerinde eğer küfür yazıyorsa bütün insanların kalplerinde yazıyor. Ve mürşidine ulaşmamış olan herkesin kalbinin içinde küfür yazdığı hem Bakara Suresinin 7. ayet-i kerimesinde yazılı hem de Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde yazılı. Öyleyse daha sonraki safhada ruhun Allah'a ulaştırılması keyfiyeti var. Ve üzerimizde Allah-u Teala tam 9 defa harç kılıyor ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmamızı. Ama ne yazık ki ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaştırılması Allah-u Teala tarafından üzerimizde 9 defa harç kılındığı halde bugün bu husus tamamen unutulmuş. Tıpkı mürşitler inkar edildiği gibi, mürşit yoktur denildiği gibi, son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ondan sonra bir daha mürşit vermesi mümkün değildir dendiği gibi. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali'ye tabi olunmuş. Daha sonra da sahabeye tabi olundu. Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesiyle kesinleşmiş. Öyleyse ne görüyoruz? İnsanların şeytanın eğlencesi haline geldiğini, şeytan tarafından ifade edildiğini, aldatıldığını görüyoruz. Ve buna alet olanlar da asrımızın bilginleri, din konusundaki alimler. Çünkü hepsi aynı şeyi söylüyor. Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur diyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek de ne demekmiş diyorlar. İnsan ruhu Azrail aleyhisselam tarafından alınır. Alındığı zaman da o kişi zaten ölür. Ancak ölenlerin ruhları Azrail aleyhisselam tarafından Allah'a ulaştırılır. İşte Kumanoğlu'nun bilgilerinin söylediği şey bu. Onların yoktur böyle şey olmaz dediği hususu ise Allah Teala 9 defa üzerimize bastırılır. Ve onun gerçekleştirilme misalinde insanların gideceği yerin cehennem olduğunu görüyoruz. Çünkü Allah'a verdiğimiz 3 tane yeminimiz var üzerinde. Birisi ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. İkincisi nefsimizi tezkiye etmek. Allah'ın nurlarını yerden daha çok nefsimizin kalbine yerleştirmek. Üçüncüsü fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan koparıp Allah'a kul etmek. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ifade buyurduğu şey açıkla kesin kurtulur ancak Allah'ın farzlarına Kur'an farzlarına sahabe nasıl itaat ettiyse, hepsini gerçekleştirdiyse bizim de onları gerçekleştirmemize bağlı. Öyleyse Allah'a yemin vermişsek, Allah'a misak vermişsek, Allah'a ahd vermişsek, bu üç yeminin gerçekleşmesi bir insanı mutlaka cehennemden cennete alıyorsa ve bugün bunların hiçbirisi farzların arasında mevcut değilse, sahabenin hepsi de bunların bütün bu üçünün hepsini gerçekleştirmişse o zaman ortada bariz bir hile var. İblisin 14 asırda insanlara Allah'ın farzlarını, temel farzlarını, insanları cimri sayesinde ulaşacak olan temel farzlarını unutturdu. Demek ki unutulduklarının birincisi Allah'a ulaşmayı dinlemek. İkincisi mürşide ulaşmak. Üçüncüsü Allah'a verdiğimiz üç tane yemin. Yemin, misak ve ahdi insanları unutturmak. Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 76 ve 77. ayetlerinde olayı açıklığa kavuşturuyor. Diyor ki kim Allah'a verdiği yeminini ve misakini az bir bedel karşılığı satmışsa, yani yerine getirmiyorsa onların ahirette dinlesinde yoktur diyor. Ali İmran 76. 77. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala diyor ki kim ahdini ve misakini yerine getirirse onlar takva sahibi olanlardır. Ve Ali İmran Suresinin 15. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin yüce yerin cennet olduğunu söylüyor Allah-u Teala. 198. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala Ali İmran Suresinin takva sahiplerinin cennete gireceğini. Kaf Suresinin 31 ve 32. ayetlerinde de yine takva sahiplerinin cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse şeytan bize yemininizi, misakinizi ve hakkınızı unutturarak bizi Allah'ın cennetinden mahrum ediyor. Öyleyse olayı ait olduğu standartlarda yerli yansıttığımız zaman cennet sayesinde bugünün insanının ulaşmasının imkansız bir şey haline geldiğini görüyoruz. Dünya sayesinde geldiğimiz zaman onunsa bunun ötesine bina edileceği için, yani bir insanın evvela cennet saadetini kazanması asıl olacaktır. Ondan sonra dünya saadetine ulaşması söz konusudur. Böyle bir dizaynda insanlar eğer cennet saadetine ulaşamazlarsa, o saadeti gerçekleştirecek olan noktaya ulaşamazlarsa onların dünya saadetine ulaşmaları zaten mümkün değil. Bizi dünya saadetine ulaştıracak olan geri kalan iki teslimdir. Ruhumuzu Allah'a teslim etmek bizi cennet saadetine ulaştırır sadece. Fizik vücudumuzun teslimi velayetin 4. makamındadır. Nefsimizin teslimi velayetin 6. makamındadır. Eğer bu teslimler gerçekleşmezlerse, bu teslimler tahakkuk etmediği takdirde insanın dünya saadetine ulaşması, mutlu olması dünyada mümkün değildir. Ve iblis hem ruhumuzun Allah'a teslimini devre dışı bırakmış 14 asır sonra, hem fizik vücudumuzun Allah'a teslimini devre dışı bırakmış, hem de nefsimizin Allah'a teslimini devre dışı bırakmış. Hepsi de Kur'an-ı Kerim'de üzerimizde hastalığı halde. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a teslim olmamızı farz mı kılmış? İşte bakın Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesi Allah-u Teala ne söylüyor hepimize? Ve en yürü ilâ rabbiküm ve eslimü lehû biz kabilen yeteksin azabı üzerimize. Kabir azabı gelmeden önce canlıyken, hayattayken, serbest iradeniz üzerindeyken, üzerinizdeyken Allah'a dönün ruhunuzu, Allah'a döndürün. Ruh olarak Allah'a dönün. Ve yetmez, Allah'a teslim olun. Sadece ruhunuzu Allah'a teslim etmekle kalmayın. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edin. Nefsinizi de Allah'a teslim edin. İşte Allah-u Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. İnnallâhe ye'ûrüküm en tuaddül emanâti ilâ ehlâ. Allah emanetleri ehline, sahibine teslim etmenizi emreder diyor. emanetleri çoğul kullanmış ama sahibini tekil kullanmış. Emanetler diyor, sahipleri demiyor, sahibi diyor. Allah'ın üç tane emaneti var üzerinizde. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, bir. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, iki. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz, üç. Bu teslimler yoksa ne cennet sahipsizliğinden olabilir, ne de dünya sahipsizliğinden olabilir. Öyleyse Allah-u Teala bu şuna mı teslimleri emretmiş, onu gerçekleştirebilenler faydası olmuşlar. İşte bu söylediğimiz dört safhada bütün sahabenin hepsini gerçekleştirdiğini net olarak gösteriyor Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala bu dört safhanın dördünü de üzerimize farz kılıyor. Bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar mı? Ruhlarını hepsi Allah-u Teala'ya ulaştırıp teslim etmiş mi? Hepsi. Nereden biliyoruz? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bunu açıkça söylüyor. Diyor ki onlar sözü dinlerler. Ve kavlin, sözün ahsen olanına hal olurlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerine tabi olurlar. Neden ahsendir? Yalnız Kur'an-ı Kerim ayetlerini söylediği için ahsendir. Bir, Allah'ın söylediklerini söyleyebildiği için, sadece Allah'ın söylediklerini söylediği için ahsendir. İki, ve kalbinde Kur'an-ı Kerim'in bütününü taşıdığı için, kalbindeki Kur'an-ı Kerim okuduğu için sözleri ahsendir. Üç, sözün aksine tabi olurlar diyor. Ve hepsi hidayete erdiler buyuruyor Allah-u Teala. Hepsi ruhlarını ölmeden hemen Allah'a ulaştırmak şerefine sahip olmuşlar. Öyleyse Allah'a ruhlarını ulaştıranlar kimlerdir? Cevap geliyor Rad Suresinin 20-21-22. Ayetlerinden. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Rad 20-21-22. Onlar Allah ile olan ahdlerini, üç yeminlerini yerine getirirler. Ve misaklerini, ruhlarını Allah'a ulaştırmak konusundaki yeminlerini bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Onlar Allah'a karşı huşu duyarlar. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Bu Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler ne yapmış? Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştırabiliyor. İşte bütün sahabe Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenler kesinlikle. Hepsi müşterilerine ulaşmışlar mı? Kainattaki en büyük müşteriler. Öyleyse hepsi müşterilerine ulaştıkları an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e mümin olmuşlar. Ve cennet sayesinde o noktada bir defa daha yakalamışlar. Sonra hepsinin ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırdığını gördüklerimiz var. Suresinin 18. ayet-i kerimesinde 3. safhayla tamamlamışlar. Peki nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Evet. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar emrolunmadılar. Nefslerini Allah'a teslim etmiş, dinde halis kullar olmakla emrolundular. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar mı? İşte açıkça Allah-u Teala Ali İmran suresinde diyor ki ne zaman onlar sizinle yaptıkları muahedeleri devreden çıkarttılarsa, ona itaat etmezlerse onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Ayrı bir ayet-i kerime Ali İmran 20. Habibim o ümmetlere ve kitap sahiplerine ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. O ümmetlere ve kitap sahiplerine de ki sor bakalım onlara, onların arasında da Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer olsaydı mutlaka onlar daha önce hidayete ermiş olacaklardı. Ruhlarını Allah'a teslim etmiş olacaklardı. Görüyoruz ki sahabenin yaptığı teslim ruhun da, bekçin de, nefsin de teslimi. Öyleyse ne yapmış sahabe? Başlangıçtaki 3 safhayı gerçekleştirerek cennet saatini elde etmişler. Yani ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bir, mürşitlerine ulaşmışlar. İki, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Üç, Allah'a teslim etmişler. Ve böylece hepsi cennet saatinin sahibi olmuş. Sonra ne yapmışlar? Fizik müslümanını Allah'a teslim etmişler. Dört, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Beş, böylece dünya saadetinde sahibi olmuşlar. Ve bunların hepsinin üzerinde farz kılındığını Allah söylüyor. 14 asır sonra asrımızdaki din bilginlerinin hiçbirisi bu söylediğimiz kavramların hiçbirisinden haberdar değil. Arkasında ne var? Kim var? Arkasında sadece şeytan var. Ve şimdi 14 asır sonra Allah Teala bizim ağzımızla herkese açıklamalarını gönderiyor. Görüyorsunuz ki bu açıklamalar kitapların yazdığı açıklamalar değil. Üstelik onlara hiç uymuyor. Onların bütün yanlışlarını Allah'ın bize öğrettikleriyle biz ortaya çıkartıyoruz. Bu şeytanın tuzakları konusundaki ilk konuşmamız. Daha yeni başladık. Asıl şenlik bundan sonra. Öyleyse hepinizin, bütün insanların Allah'ın bu temel dört tane safhasına Allah'a ulaşmayı dilemeye, mürşide ulaşmaya, ruhun Allah'a teslimine, fizik vücudun ve nefsin Allah'a teslimine, bu dört safhaya hepinizin ulaşmasını, cennet saadetini ve dünya saadetini yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve az salavat. Allah'a emanet olun. Ve az salavat. Allah'a emanet olun.
1: Sahip olduğunuz şeylerin yeri değildir. Her sözümü dikkatle not edin. Hepinize hitap etmiş olduğunu düşünün. Kitabın içinde hepiniz varsınız. Herkes ait olduğu kadarını kendisine alsın. Öyleyse yapmanız lazım gelen şeylere dikkatle bakın ve neyi ifade ettiğini yerlerine oturtmaya çalışın. Geleceğin mimarları siz olacaksınız. Onun için hepinizi ince eleyip sık dokuruz. O ait olduğunuz yerlerin sahibi olmanız için daha çok şeylerin geçmesi lazım gelecek. Hepiniz davranış biçimleriniz itibariyle neleri yaptığınıza dikkatle bakın. Hangi hedefe ulaşmak için neyi harcıyorsunuz? Ona dikkatle bakın. Eğer belli bir şeyi yapmak için insanlara onların layık olmadıkları davranışlarda bulunuyorsanız, ölçemiyorsanız bunu, o ölçünün sahibi olmaya Allah-u Teala sizi mecbur kılacaktır. Onun için davranışlarınızı yerli yerine oturtmaya çalışın. Her davranışınızı o günün akşamında kontrol altına alın. Ben bugün ne yaptım? Allah için ne yaptım? Kime hangi hizmeti götürdüm? Ve bunları yaparken bütün davranışlarım doğru mu? Onun süzgecinden geçirirken birdenbire zihninize Allah-u Teala bir işaret takacaktır. Bugün bunu yaptın ama bak şurada yanlış yaptın. Burada yaptığın hatayı dikkatle düşün ve onun sahibinden af diledecektir Allah-u Teala. İdrakinizde yoksa tekrar tekrar aynı şeylerle karşılaşacaksınız. İmtihan edileceksiniz, her seferinde kaybetmeniz söz konusudur. Makamınız ne olursa olsun, bunun standartları içindesiniz. Öyleyse davranışlarınızı ait olduğu standartların davranışları olarak her gün değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Ne yaptınız bir düşünün bakalım. Bugün ne yaptınız, dün ne yaptınız ve bu attığınız adımların içinde hangisi yüreğinizde bir küçücük sızlama vücuda getirdi, orada durun. Orada hatanız var. Onu düzelteceksiniz. Ve o hatayı yaptığınız kişiden af dileyeceksiniz. af dilemek mecburiyetindesiniz. Yoksa hep kaybedenlerden olursunuz. Öyleyse davranışlarınızın mahiyetine dikkat bakın. Herkesi ait olduğu yere oturtmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın indinde herkes eşittir diyoruz. Irk açısından, renk açısından, insan olmak açısından tamam. Ama hiç kimse eşit değildir dereceleri açısından. Öyleyse herkese Allah'ın indindeki değeriyle davranmak mecburiyetindesiniz. Bu davranışlarınızda her zaman yanlışlık yapmanız mümkündür. Ama sadece siz kaybedersiniz. Yaptığınız her yanlışlıkta Allah'ın indinde derece kaybedersiniz. Öyleyse davranış biçimlerinizi tazim ederken bu söylediğim şeye çok dikkat edin. Acaba siz falanca olayda nefsinizin tesiri altında başkalarını vasıta olarak mı kullandınız? Anladınız değil mi ne demek istediğimi? Bir hedefe ulaşmak için ne zaman başkalarını ve bizi vasıta olarak kullanmaya kalkarsınız, biz Allah-u Teala'dan aldığımız emir gereği onu yaparız. Ama siz kaybedersiniz. Her olayın arkasından benimle geçen bütün olaylarınızda bunu iyice düşünün. Ben bugün onunla ne yaptım? Acaba bu yaptığım olayda ne kadar hatam var? Acaba ben doğruyu mu yaptım? Bunu sık sık kendinize sorun. Benimle geçirdiğiniz her olaydan sonra. Sorun ve cevap alın Allah-u Teala'dan. Ve her zaman Allah-u Teala sizden hata yapmamanızı beklemez. Hata yaparsınız. Ama o hatadan gerekli ders almanızı mutlaka bekler. O dersi aldığınız zaman da bir daha tekrar etmemesi asıldır. Eğer sizin yaptığınız gibi tevali ediyorsa, devam ediyorsa yanlışlıklarınız, o zaman ait olduğunuz yerin standartlarına bir defa daha bakın. Ve mutlaka Allah-u Teala'nın bir has kulu olmaya çalışın. Hedefiniz bu olmalı. Allah'ın has kulu olmak. Bir gün hepiniz oraya ulaşacaksınız. Daimi zikrin sahibi olacaksınız. Allah'ın sonsuz güzelliklerini yaşayacaksınız. Bunu daha çabuklaştırmak için yapmanız lazım gelen şey davranışlarınızı en dikkatli statüye oturtmaktır. Allah-u Teala'nın indinde güzel şeyler yapıp hep kazanç sahibi olmak her zaman mümkündür. Sizin davranışlarınıza bağlı, sizin kalbinizi mutlu hissetmenize bağlı. İnsanlar var, hata yaparlar, hata yaptıklarının farkında bile değillerdir. Umurlarında bile değildir. Onlar hep kaybedenler olmuştur. Ama sizin için önemli olan şeyler Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaktır. Unutmayın, onun için buradasınız. Onun için buraya geldiniz. Güzellikleri öğrenmek ve yaşamak için yetmez. İleride yeni bir göreviniz olacak, yaşatmak için. Öğreneceksiniz, yaşayacaksınız ve yaşatacaksınız. Hiç kimse mürit olmadan mürşit olmadı. Hepiniz için bu standartlar geçerli. Sakın ola ki başkalarına olan davranışlarınızda nefsinizle davranmayasınız. Bütün insanların sizlerin hizmet etmesi lazım gelen kişiler olduğunu düşünün. Hep onu düşünün ve onları yerli yerine oturtun. Her güzel şey aslında sizin için. Biz bunları söylüyoruz ya, başkası için değil, gene sizin için söylüyoruz. Çünkü biz bunları söylediğimiz için düzeleceksiniz. Ve daha güzele ulaşacaksınız. Allah'ın da muradı zaten bu kadar. Sizi daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştırmak. Her güzel şey sizler için. Mutluluk sizin için, saadet sizin için, hepiniz için. Bütün güzellikleri siz yaşayacaksınız. yaşamaya nazlısınız ve ehilsiniz. Onun için buradasınız. Neden ehilsiniz diyorum? Allah hiçbirinizden vazgeçmiyor çünkü. Vazgeçmiyorsa ileride bir güzelliğe mutlaka ulaşacaksınız demektir. Yoksa uğraşmaz. Bırakır yakınızı, gidersiniz cehennemin dibine. Ama Allah Teala eğer sizinle uğraşıyorsa, o zaman sizin güzel bir yerlere ulaşacağınız kesindir. Çok dua edin Allah Teala'ya bunun için, sizi bırakmadığı için. O güzellikleri sizi mutlaka ulaştıracağı için. Evet, aslında her şey, belki de bana öyle geliyor ama çok güzel. Her geçen gün daha güzel olması için şartlar da her gün biraz daha gelişiyor. Öyleyse o gelecek güzel günlere Allah-u Teala'nın bizleri nasıl taşıyacağını beraber seyredeceğiz. Acaba kimler bizlere yardımcı olacak? Biraz böyle ufuk aydınlanacak, yardımcılar çıkacak ortaya. Ve onlar bizlere yardım ederek o hedeflere ulaşacağız. Hiç kimse yalnız başına hedefe gitmemiştir. Bütün liderler etraflarındaki insan kıymetiyle, o insanların gayretiyle hedefe ulaşmıştır. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve etrafındaki bütün sahabe, onlar bir güçlüler, kuvvetliler. Bugün 14 asır sonra biz varız. Ve yeni bir devrin mimarı olmak için buradayız. Bütün dinlerin birleştirilmesi, savaş, arkasının asasının yaşanması bu bizim işimiz. Yalnız yaşamayacağız bunu. Sizlerle beraber yaşayacağız. Düşünün ki biz bundan yıllarca önce tutuklandık. 19 kişiydik. Ve onların orada verdiği bütün ifadeleri Allah-u Teala bana söylüyordu. Ben onun sonunda Allah-u Teala'ya sordum, ya Rabbi ben bunlarla mı yola çıkacağım dedim. Cevap, evet onlarla dedi. Onlarla yola çıktık. Onlardan bir tanesi de Cebbar'dı. Yola çıktıklarımızın bugün ne değerler olduğunu görüyorsunuz. Öyleyse bir kısmı aramızdan ayrıldılar. Unutmayın, iki tane alternatif var. Bu arabanın atlarıyız. Ya bu arabayı çekmekte devam edeceğiz veya vazgeçeceğiz. Ya bu arabayı çekerken irademizi kullanacağız. Allah'ın yardımı o zaman her geçen gün biraz daha artarak üzerimize gelecek. Ya da vazgeçeceğiz. Allah Teala bunu bizim savaşımız yaptı. Bu savaşta bize yardım edeceksiniz veya etmeyeceksiniz. Bu sizin seçiminiz. Ama savaş şu anda bizim savaşımız. Hep beraber bir arabayı çekiyoruz. Biz o arabanın vazgeçmez atlarıyız. Biz savaşımızdan vazgeçmeyiz, Allah-u Teala da bizden vazgeçmez. Öyleyse öneminizi ait olduğu yere koyun. Aklınızı o standart içinde kullanın. Bugün 20. asrın bu noktasında benimle beraberseniz çok ağır bir görevi yüklendiniz demektir. Bu görevi taşıyabilecekseniz yola beraber gideceğiz. Eğer bunun ısrarındaysanız hiç korkmayın. Allah Teala sizden vazgeçmez. Bunları niye söylüyorum? İradenin fizik standartlarının ne olduğunu size göstermek için söylüyorum. Eğer yaşadığınız bütün güçlüklere rağmen Allah-u Teala'nın yolunda ısrar ediyorsanız bu sizin iradenizin var olduğunu gösterir. O iradeye binaen Allah-u Teala size yardımda bulunacak. Çünkü iştiyakınızın mimarı iradenizdir. Eğer iştiyakınız varsa siz Allah yolunda alelade bir insandan, ordinary bir insandan farklı bir hizmet vermeyi amaçlamışsanız, bu hedefin içindeyseniz, o zaman iradeniz Allah'ın yolunda kullanılan bir iradedir. Şeytanın yolunda kullanılan bir irade değildir. mutlaka Allah'tan yardım alırsınız. Söylediğim gibi her olayda mutlaka başarı kazanmak mecburiyetinde değilsiniz. Ama her olayda ben bu macerayı yaşarken, bu olayı yaşarken acaba Allah'ın bana emanet ettiklerinin hepsini o hedefe ulaşmak için kullandım mı diye sorun kendi kendinize. Her seferinde bunu sorun. Eğer size Allah'ın yardımcı olarak verdiği şeyleri sizin olduğunu zannettiniz veya zannetmediniz önemli değil. Hepsini o hedefe ulaşmak için kullandıysanız o zaman vazifenizi yaptınız demektir. Burada sadece bir farklılık oluşur. Sizin iradenizle Allah'ın iradesi farklı şeyleri talep etmiştir. Tabiatıyla sadece Allah'ın dediği olur. Ama bu sizi başarıya götürecek olan bir sihirli anahtardır. Altın bir anahtardır. Her olayda sizin emrinizde olan Allah'ın sizi başarıya ulaştırmak için size verdiği yardımcı olan her şeyi o hedefe ulaşmak için kullandınız mı? Yani iradenizi kullandınız mı? İşte Allah-u Teala'nın bunda başarıya yürümek için insanların hepsi Allah'ın kendilerine verdiği iradeyi Allah yolunda kullanmak mevkiinde olanlardır. Allah-u Teala diyor ki ben sizi evlatlarınızla, eşinizle, etrafınızdaki insanlarla imtihan ederim diyor. Her biri size Allah'ın yolunda hizmetinize mani olabilirler. O hizmete yardım ediyorum zannederek size Allah'ın dininde değer kaybettirebilirler. Bunlara dikkat edin. Sizler herkesi Allah yolunda teçhiz etmekle vazifelisiniz. Bu teçhiz etmeye dikkatle bakın. Herkesi güzele yöneltmeye çalışın. Herkes buna dahildir. Öyleyse bütün güzellikleri yaşarken acaba ben bu işi Allah için mi yapıyorum? Eşim için mi yapıyorum? Çocuklarım için mi yapıyorum? Tarzında bir suali hep kendinize sorun. Bunlardan sadece bir tek cevabı almak mecburiyetindesiniz. Ben bu işi Allah için yapıyorum. Eşim de, çocuklarım da Allah için hizmetin bir vasıtasıdır sadece. Ama Allah'ın yolunda hizmet ediyorum diye ben eşime hizmet ediyorsam bu %100 yanlış olan bir şeydir. Allah'ın yolunda hizmet ediyorum diye ben çocuklarıma hizmet ediyorsam bu yanlış olan bir şeydir. Herkes, önce kendimiz olmak üzere etrafımızdaki herkes Allah için hizmet vermek mecburiyetindedir. Eğer bu yoldaysak, Allah'ın yolundaysak herkes Allah'a hizmet etmekle mükelleftir. Bunların başında da biz geliriz. Her şeyimizde zekatız Allah-u Teala'ya. Hepiniz bu düşüncenin gerçek mimarı olacaksınız. Her şeyimizde Allah içiniz. Onlar öyleydiler. Bu harçanın sahipleri asırlar evvel, 5 asır evvel, 4 asır evvel, 6 asır evvel, 7 asır evvel öyleydiler. Her şeylerini Allah için yaptılar. Onun için kazandılar. Şimdi öyle bir devrede yaşıyoruz ki bizim ülkemizde artık insanlar hiçbir şeylerini Allah için yapmıyorlar. Her şeyi kendileri için yapıyorlar ve hep kaybediyorlar. Ama yeni bir güneş doğacak. O zaman her şeyi kendisi için değil, kendisini de Allah için feda eden, kendisini de Allah için kullanan yeni bir dünya doğacak. İşte o günlere hazırlanın. O günlerde hepinizin büyük görevleri olacak. Etrafınızda güvenilecek olan insanlara dikkatle bakın, onları yakalayın. Onlardan vazgeçmeyin. Onlar gelecekte sizlerin ve bizlerin yardımcıları olacaktır. Zaten yaklaştığınız zaman hemen belli olur yapılarından. Ya sizi devre dışı bırakmaya çalışırlar, söylediklerinizi dinlemezler bile. Ya da yaklaşırlar size can kulağıyla, ne söylüyorsunuz diye onlara. Hiç duymadıkları şeyleri söyleyecek olanlar yalnız sizlersiniz. Kim bugüne kadar ne söylemiş olursa olsun sizin söylediklerinizi söyleyemez. Çünkü onlar bilmiyorlar. İşte son gezimizde Farakan'ı gördük ve ona teslimi sorduk. Teslimin ne olduğunu bilmiyor. Teslimin İslam'ın temeli olduğunu bilmiyor. Teslimi sadece secde etmekten ibaret bir olay zannediyor. Teslimin bütün dinleri birleştirecek olan temel mihrak olduğundan haberdar değil. Ben ise bu bir misal olarak söylüyorum. Liderlerden birisi bu. Ne demek istiyorum? Deminki sözümün güçlenmesi istikametle söylüyorum. İnsanların bugün hiç bilmedikleri gerçekleri onlara öğretebilecek sizden başka kimse yok dünya üzerinde. Allah'ın bize öğrettiklerini biz size öğretiyoruz. Siz de onlara öğreteceksiniz hepiniz. Yetmez. Öğretmek için her şeyinizi feda edeceksiniz. Savaşta sizden ölmenizi isteyebilirim. Onu da feda edeceğiz. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu kainattaki en büyük şereflerin sahibi olmak üzere hazırlanıyorsunuz. Hepiniz. O şereflere layık olmaya çalışın. Öyleyse Allah-u Teala'nın katında o şereflere layık olmanın irademizin kurtulmasıyla çok yakın bir ilişkisi olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Karşınıza her türlü güçlük çıkartabilir iblis. Başka insanları kullanabilir. Ama ne olursa olsun şunu bileceksiniz ki yenemeyeceğiniz bir kuvvet olamaz. Neden öyle söylüyorum? Çünkü sizin karşınıza kim çıkarsa onunla beraber olan şeytandır. Ama sizinle beraber olan daima Allah'tır. Öyleyse hakimiyet her zaman sizindir. Düşmanınız kim olursa olsun, size neye mal olursa olsun, siz galip geleceksiniz. Bunu hiç unutmayın. Eğer bir insanın yardımcısı Allah'sa, galip gelecek olan her zaman olur. Unutmayın ki, bütün grafiklerde trend önemlidir. Yani grafik böyle zikzaklar göstererek bir istikamet çizer. O istikamete dikkatle bakın. O istikamet yukarı doğruysa, yükseliyorsa, onun adı trenddir, kalın çizgi. O zikzakların kalın çizgisinin adına trend denir. O trende dikkatle bakın. Önemli olan o trend. O trend mutlaka yükselmeli, yukarıya doğru gitmeli. İşte bunun için siz Allah'ın size verdiği her şeyi sarf etmek mecburiyetindesiniz. Son noktasına kadar. Niye buradayız? Yeni bir dünya kurmak için buradayız. O dünyanın kurulmasındaki merkezde olan kişi biziz. Sizler de bizim etrafımızdaki kuvvetsiniz. Bizi buna göre değerlendirin. İradenizi Allah'ın aklınıza verdiği o yardımcıyı ait olduğu yere dikkatle oturtun ki ve bilin ki yardımcınız Allah'tır. Öyleyse sizin için söz konusu olan o yüce Allah'ın standartlarını uygulamaktır. Her halükarda onu başaracaksınız. Allah'ın bütün güzelliklerinin sahibi olacaksınız. O size her şeyi ihsan edecek. Evet, bugünkü konuşmamız akıldı ve onun bir yardımcısı olan iradeden bahsettik size. Aklın fonksiyonları daha başka standartlar gösterir. Zeka onlardan bir tanesidir. Hadiseler karşısında ne yapacağımıza en süratle karar verebilme yeteneği ve sonuçlara ulaşabilmekte kullandığınız en büyük bileşke. Onun adı zeka. akıl gene aynı akıl. Ama insanların o aklı kullanmasında zeka dereceleri hep birbirinden farklı.

Benim aklımdan bulduğum için bu. Bana verdiğin aklı benim kullanabilme yeteneğim burada iflas ediyor. Farkı yok. Öyleyse ben sana müracaat ederim. Acaba ulaştığım netice değiştirilmesi lazım gelen bir netice midir? Emrini bekliyorum. Unutmayın ki Allah bizim Efendimiz'dir. Biz onun, hepimiz, başta biz olmak üzere hepimiz kölesiyiz. Her şeyimizde kölesiyiz. O Efendimiz yolunda her şeyimizi harcamak için hazır olacağız. Öyleyse sanatların yerlerini oturtun. Ve Allah yolunda başkalarını değil, kendinizi harcamayı öğrenin. Başkalarını harcamanın da vasıta olarak kullanmayı sakın düşünmeyin. Her böyle düşündüğünüz an, başkasını her kullandığınız an kaybedenlerdensiniz. Çünkü o noktada nefsinizin tesiri altındasınız. Mahiyeti ne olursa olsun isteyin Allah'tan, onun size verdiğini göreceksiniz. Mutlaka ihsan eder. Yeter ki siz layık olun. En büyük hatası bir insanın layık olmadığı halde layık olmadığı şeyleri Allah-u Teala'dan istemektir. En büyük hatası demekle muradım ne? İstediği ve Allah-u Teala'nın vermediği halde o kişi sadece üzülür. Der ki kendi kendisine, ya demişlerdi ki bana Allah'tan iste o sana verir. Mutlaka verir. Bir küçücük şartı var. Layık olmanız. Hem layık olmayı ben istiyorsanız sizi layık olduğunuz seviyeye ulaştıracaktır. O seviyeye ulaşmak gene zaman parçasını kullanarak sizin gayretinize, sizin iradenizin devreye girmesine bağlı. Görüyor musunuz? Her zaman top sizde. Bir hedefe ulaşmak mı istiyorsunuz? O konuda siz işini yapmak mecburiyetindesiniz. İştiyakın sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Dikkat edin ki iştiyakınızın arkasında en büyük destek iradenizdir. Aklın en büyük yardımcısı. O iradeyi şeytanın yolunda değil, Allah'ın yolunda kullanmak için buradasınız. Ve yaptığınız her yanlışlıkta iradenizi şeytanın yolunda kullanıyorsunuz demektir. Onu yerine oturtun. Eski günlerinize ibretle bakın. Bir gün gelecek ki şöyle düşüneceksiniz. Ben eskiden böyle yapmazdım. Ben eskiden menfaatimi bilirdim sadece. İnsanları bu konuda harcamaktan hiç çekinmezdim. Onları kendi menfaatim için kullanabilirdim. Şimdi diyeceksiniz ben değiştim. Ben Allah'ın emrindeyim. Bana ait olan her şeyi Allah'ın emrinde sonuna kadar kullanmakla yükümlü sayarım kendimi. Öyleyse her güzel şey bu istikamete bir değer taşır. Ve ben düşünmüştüm ki bir tane kasette bütün sözlerimi bitireceğim. Ama bitiremedim. Öyleyse biraz daha ikinci kasette de Osmanlı arkasının önünde sözlerimizi devam edelim. Bu arada saat kaç oldu? Ha, sadece 12 olmuş. Onlardan yeterli hükmü çıkartabilmek. Şimdi insanların yükseldikleri seviyeleri Allah-u Teala'nın tayinine dedik. Birinci kademe olayları yaşıyorsunuz. İkinci kademe olayları değerlendiriyorsunuz. İşte burada durun. Burada hakim unsur muhakemenizdir. Her türlü olayı karşılaştırırsınız. Onları değer hükümlerini yerine oturtarak değerlendirirsiniz. Ve bir sonuca gidersiniz. Gittiğiniz sonuç var ya, işte o hükümdür. Bütün muhakemeler hükümle neticelenir. Ya hükmünüz doğrudur ya da yanlıştır. Allah-u Teala'nın doğruları istikametinde hareket edeceksiniz. Üçüncü basamağa ulaşırsınız. Ne o? Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte muhakemenizi yaptınız. Allah'ın size verdiği bütün akli melekeleri kullandınız. Olayları değerlendirdiniz. Hükmü verdiniz. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Aklınızı kullandınız.

0: Bir insan aklını nasıl kullanırın? En güzel cevabı burada. Sıfırdan bir şeylere adım atmak veya adım atmamak. Hep sıfırda kalmak. Birinci kademe olayları yaşamak. İkincisi olayları değerlendirmek. Olayları değerlendirdiniz, muhakeme ettiniz, değerlendirdiniz, hükme vardınız. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Anlamı sonsuza kadar aynı paralelindesiniz. Sıfır noktasında hep gidersiniz. Yere paralel. Ve gideceğiniz yerde cehennemdir. Bu dünyada da mutsuzluğu eline boyuna yaşarsınız sadece. Ama hükmünüzü Allah'a ulaşmak istikametinde verdiniz. O zaman Allah'a layıksınız. Ondan sonsuz yardım almaya ehil olduğunuz noktadan kapıdan içeriye girdiniz artık. Bundan sonrası ona ait. Öyle yardımlar yapacaktır ki ona çok şükredeceksiniz, çok hamd edeceksiniz ki o sizin Rabbiniz, siz de onun da ona lazım gelen hizmeti veriyorsunuz. Öyleyse burada aklınızı kullandığınız sonucuna ulaşıyoruz. Allah Teala diyor ki İnam Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde davet ediyor, işitenler icabet eder. Allah'ın bir daveti var size. İşitiyorsunuz. Yani aklınızı kullanıyorsunuz. Ne demiştim? Duymak kulağın vazifesidir. İşitmek aklın vazifesidir. İşitiyorsunuz. Allah Teala'nın bu istikametteki taleplerinizi en güzel şekilde değerlendirdiğini görecek ve yaşayacaksınız. Aklı saadeti yani dünya saadetini yaşayacaksınız. Bunun için Allah Teala'nın size her şeyi adım adım hediye ettiğini görüyorsunuz. Neden? Çünkü siz aklınızı kullanan bir insan oluyorsunuz. Ve iradeniz bu konuda size en büyük yardımcı. Çünkü şeytan devamlı pozitif iradenizi sarsacak olan gayretler sarf eder. Sizi zayıflatmayı diler. Karşınıza çıkan en ufak bir güçlükte vazgeçmenizi ister. Sebep mi? Dünya kadar sebep buldurursun. Evet ben o emri yerine getiremedim ama oho neler oldu? Falanca bana mani oldu, peşmeken şöyle söyledi. Falanca bana çelme taktı, benim işlerime mani oldu. Hep onun yüzünden bu başarısızlıklarım. Bunların hepsi masal. Aslında onlar değil. Siz sorumlusunuz kendiniz. Ve hesabı bize değil Allah'a vereceksiniz. O Allah'a verdiğiniz hesapta da onun her şeyi yani sizin içinizden geçen muhlebitlerini hiç unutmayın. O zaman aldanan o mu yoksa siz misiniz? Bir düşünün bakalım söylediklerimi ne demek istiyorum. Mazeretleriniz geçersiz kılın. Hükümsüz. Onları kendinize de artık anlatamayacağınız bir devre gelecek. Kendini de unutmayacaksınız bu masalları. Ama o gün mükemmele doğru en güzel istikametini görüyor olacaksınız. Her geçen gün daha sağlam, kendi ayakları üzerinde daha dik ama Allah'ın yardımıyla. Size safın verirlerse ki kendine güven, ona diyeceksiniz ki ben diyeceksin arkadaş, kendime güvenmem. Allah bana Allah'a güvenmeyi öğretti. Bakınız ne diyor Allah Teala? Eğer Allah'a tevekkül ediyorsanız, yani Allah'a güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Neden? Kainatı yaratan en kuvvetli olan sizinle beraber. Bütün yardımını size yapıyor. Yapmaz mısınız? Şeytanın gücü ne ki? Allah sizin tapınızdaysa o her zaman yenilmeye mahkum. Neden bu istikametteki tekamülünü tamamlamış olanlara şeytan hiçbir şey yapamaz? Çünkü Allah bütün boyutları onunla beraberdir. Nerede kendini gösterir? Ruhunuzda. Eğer ruhunuz sizinle kaplamışsa hem nefsinizde Allah temsil ediyorsunuz hem ruhunuzda Allah temsil ediyorsunuz. Siz bir bütünsünüz. Aklınızı ve iradenizi Allah yolunda kullanıyorsunuz. Öyleyse şimdiden gelecek günlere, aklınızı bütünüyle kullanacağınız günlere bir selam verelim. Aklınız aleti selamlayalım. Yeni bir günün eşiğinde, saat 12 geçtiğine göre yeni bir günün eşiğindeyiz. Ve biz yeni 29 Kasım daha geçti. Neden tutuklandığından bahsetmiştim. Tam 29 Kasım'da. Çok şeyler oldu 29 Kasım'larda. Güzel şeyler oldu. Bugün de güzel şeyler olacak. Sizlere Allah'ın mesajını iletti. Kalbimizde bu mesajın derin izler bırakmasını diliyorum. Sizi daha güzel ulaştıracak olan şey, unutmayın, bu izlerdir. Allah-u Teala diyor ki, sakın şeytanın ayet izlerine tabi olmayın. Ben de size diyorum ki, sakın şeytanın ayet izlerine tabi olmayın ve kalbinize Allah'ın bu mesajını bıraktığı izlere tabi olun. Hepinizin aklınızın ve iradenizin size gösterdiği yol içerisinde ve yardımı içerisinde başarıya ulaşmanızı, Allah yolundaki en değerli hadimler olmasını Allah-u Teala'dan dileyerek bu akşamki sözlerimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşamki sohbetimizin ikinci kısmına hem Osmanlı kıyafetiyle hem de Osmanlı haritasının önünde devam etmek istiyorum. Osmanlı bizim onurumuzdur. Osmanlı bizim şerefimizdir. En azından 4 asır bir cihan hakimiyeti. Ve devletin adı Nizam-ı Alem. Aleme nizam veren bir Osmanlı. Dikkat edin, nerede İslam'a karşı bir saldırı olmuşsa Osmanlı mutlaka oradaydı. Ne pahasına olursa olsun oradaydı. Ve İslam'ın en azından 400 sene bayraklarını yaptı. 200 sene de gene Osmanlı'nın halifeliğini devam ettirdi. İslam'ın medar-ı iftariydi Osmanlı. İşte bu haritanın sahipleri. Unutmayın, şu dünya üzerinde bizlerden başka kimse yok. Bizler onun mirasçısıyız. Osmanlı'nın mirasçısı bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ve bizim MİT'te yeni Osmanlılar adını aldığımızı herkes biliyor. Yeni Osmanlılar'da artık babadan ola geçen bir padişahlık söz konusu değil. Yeni Osmanlılar'da Allah'ın izniyle seçime dayalı bir başkanlık sistemi söz konusu. Ve her şey Allah'ın dilediği standartlarda cüryan eder. Yani 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali hangi standartlar altında yaşamışlarsa o standartlarda güzellikler güzelliği. Yani Ahsenül Hüsna, biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın ahsen kelimesinden muradı güzellerin en güzeli demek. Bunun arkasında asıl güzelliği ifade eden, muhtevasını alan bir temel hüküm var. Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat, yasak ettiği hiçbir fiili mutlak olarak işlememek. İşte ahsen olmak budur. Bir başka ifade konu, nedir ahsen olmak? Ruhunuzun bütün özelliklerini nefsinizi de taşıması hali, nefsinizi de taşıması hali, nefsinizin ruhun bütün özellikleriyle donanması hali, Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle süslenmesi anlamına gelen tezyin edilmesi hali. Öyleyse Allah-u Teala'nın Hücret Suresinin 7. ayet-i kerimesine dediğine beraber de bir bakalım. Diyor ki Yüce Rabbimiz, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. o Resul sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın cehaletine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kirih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Tezyin etti. Allah'ın nuruyla süsledi ve doldurdu. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Böyle söylüyor Allah Teala. Bütün sahabenin irşada ulaştığının kesin işaretini veriyor. O irşad ki Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala ucibu davet ettahi izade ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederim. Sonra diyor ki ben yesecibu, onlar da benim davetime icabet etsinler. Fel yestecibu li ve yu'minu bi le'allehum yarşudun. Onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse irşada ulaşmak nefsinizin kalbinin tezyin edilmesi. Neyle diyor Allah Teala? İmanla. Kalbinize, size imanı sevdiren Allah Teala kalbinize imanı yazıyor. Kalbe yazdığı imanla kalbinizi tezyin ediyor. Ne demek bunun anlamı? Eğer kalbinize Allah Teala imanı yazmasaydı Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının nefsinizin kalbinde Allah'ın istediği rolü yüklenmesi mümkün değildi. İşte Allah-u Teala kalbinize imanı yazıyor ki, iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Ve bu cazibe merkezinin muhtevasında Allah'tan gelen fazlın iman kelimesi tarafından tutulması ve etrafına yerleştirilmesi söz konusu. İman kelimesi bir merkez teşkil eder. Allah'tan gelen bütün fazl orada toplanır. Fazl, fazilet, ruhunuzun hasletleri. İşte onlar nefsinizin kapkaranlık dünyasına, yalnız karanlıklardan örülen dünyasına Allah'ın bütün güzelliklerini nakşedecektir. Nakşetme işlemi %7'lik sistemler halinde tam 7 defa devam eder. Huşudan alınan 2 ile beraber %51'e ulaşmışsınızdır. Veli olmuşsunuzdur. Bundan sonraki kademelerde %10'luk yükselmeler olacaktır. 4 defa. Ondan sonra zaten bu tarzda bir gidişi kendinize pelesenk etmeyin. Böyle yanlışlıklar yapanlar ait olduğu makamlardan geri alındılar. Hepiniz için söz konusu bu. Yarın hepiniz makamlar işgal edeceksiniz. Bugün işgal edenleriniz var. Ama söylediklerimi dikkatle yerlerine oturtun. Her zaman başka insanlarla ilişkilerinizde nefsinizin sesini dinleyin. Ne diyor nefsiniz? Başkalarına hükmetmek istiyorsunuz. Sakın, sakın, sakın böyle bir şey yapmaya kalkmayın. Unutmayın Allah Teala her şeyi bilir. Dilediklerini bize de haber verir. Ve nefsinizin sizi nerelere sürükleyebileceğine dikkatle bakın. Allah Teala her zaman aynı şeyi söyler Kur'an-ı Kerim'de. Dikkat edin ki der. Ait olduğunuz makamı Allah'a uygun şekilde kullanın. Yoksa sizi alır yerinize, sizin yerinize o görevi daha iyi yapacakları getirir. Niçin değişiyor kutuplar yukarıda? Niçin bazılarınız kutup olup sonra aşağı iniyorsunuz? Arkasında kör nefsiniz var. O nefsinize dikkat edin. Allah-u Teala'nın indinde vazifeleriniz var. Bu vazifelere layık olmak mecburiyetindesiniz. Onları yaparken Allah'a ve onun yetkililerine hesap vermek mecburiyetinde olduğunuzu hiç unutmayın. Bu hesapları bütün boyutlarıyla ait olduğu yerlere oturtmak mecburiyetindesiniz. hepimiz için bütün faktörler yerli yerinde olmak mecburiyetinde. Davranışlarınıza dikkat edin. Yanlışlıkları bizim öğrenmemiz önemli değil. Zaten biliyoruz. Ama siz kendi davranışlarınıza bakıp da onlardaki yanlışlıkları teşhis etmedikçe, nefsinizin taleplerine boyun eğdikçe, hele bunları başkalarından istedikçe, Allah'ın indinde en büyük yanlışı yapıyorsunuz demektir. Unutmayın. Allah'ın evliyası saygı görür. Bu saygı zorla yerleştirilemez. Siz saygıya layık olun ki etrafınızdaki insanlar size o saygıyı göstersinler. Eğer davranışlarınızda başkalarını rahatsız eden hususlar varsa, bunu onlardan evvel sizin görmeniz lazım. Görüp başkalarını kendinize uydurmanız değil, kendinizi düzeltmeniz lazım. İnsanlar her zaman ait oldukları seviyenin davranışıyla muhatap olurlar. Eğer Allah'ın tayin ettiklerine onların gerektirdiği değeri vermiyorsanız, o zaman Allah-u Teala'nın dininde küçülürsünüz. Hiç kimse sizlerden zorla saygı dilenemez. Siz de başkalarından saygı dilenemezsiniz. Eğer davranışlarımız saygıya, davranışlarımız size daha iyi davranılmasına insanları muhatap kılacak bir seviye gösteremezse, bu seviyeyi başkalarından isteyemezsiniz. Bu konuda haklı olmanız Allah'ın yardımına dayanır. O yardıma her zaman layık olmaya çalışın. Bütün insanlar için tek bir görev vardır. Başka insanlara yardım için oradasınız. Hizmet etmek için oradasınız. Onlardan Allah katında üstün olmanız, onların size hizmetini değil, sizin de onlara hizmetinizi gerektirir. Hiçbir zaman bir mürşit yalnız başına bir sıfırdan başka bir şey değildir. Bütün müritler bir mürşit olmaksızın sıfırdan başka bir şey değillerdir. İhtiyaçsız olan sadece Allah'tır. Mürşidin müritlerine, müritlerin mürşitlerine daima ihtiyacı vardır ve Allah böyle tayin etmiştir. Hiç kimse ama hiç kimse mürşidine ulaşmadan Allah'a ulaşmaz. Neden? Mürşit mi onları Allah'a ulaştırıyor? Hayır. Mürşit onların Allah'a ulaşmasına delildir. Onların Allah'a ulaşmasına vesiledir. Vasıtadır. Mürşit olmazsa hiç kimse Allah'a ulaşamaz. Neden? Çünkü mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe edip La ilahe illallah Muhammedin Resulullah demedikçe hiç kimsenin kalbine Allah imanı yazmaz. İmanı yazmazsa hiç kimse kalbindeki yedinci şartı tamamlamış olamaz. Tamamlamadıysa hiçbir zaman nefsini tezkiye etmesi mümkün değildir. Nefsini tezkiye edemezse ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün değildir. Nefsini tezkiye edemezse, ruhunu Allah'a ulaştıramazsa, fizik vücudunu Allah'a ulaşması mümkün değildir. Ruhunu Allah'a teslim etmesi, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi, nefsini Allah'a teslim etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse bütün müşrikler Allah'ın yerinde temsilcileridir. Asıl mürşit kimdir? her devirde altın katının sahibi olan kişidir. Ötekiler onun Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmiş mürit müşrikleridir. Hepsi irşat makamının belli bir seviyesini işaret ederler. Hepsi irşat makamını temsil ederler. Ama Allah'a ulaştıran bütün dünya üzerinde sadece bir tek kişi vardır. Zamanın halifesi. Altın kapı neredeyse o halifenin dergahıdır. Öyleyse dikkat edin ki Allah-u Teala Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde ondan bahsediyor, halifeden bahsediyor. Diyor ki ve cealna minhum eymeten, onlardan asırlar boyunca gelen bütün insanlardan, onların aralarından imamlar tayin ettik, imamlar kıldık diyor. Niçin kılmış imamları? Yehtune bi emrina, emrimizle hidayete erdirsinler diyor. Dikkat edin, hidayet kelimesi hidayetçi kelimesi, hüda kelimesi, hüdaye kelimesi, mehdi kelimesi, hepsi aynı kökten gelir. Mürşet kelimesi aynı kökten gelir. Biliniz ki Arapçada bir tek kökten tam 28 tane kelime türetmek söz konusudur. Böyle bir dizayn içerisinde aynı kökten gelen kelimeler birbirinden farklı manalar ifade edecektir. Ama kök aynı olduğu sürece asıl hiç değişmez. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın imamlar dediği zaman parçaları içinde birbirinin ardından gelen belki yüzlerce, belki binlerce imam. İlk imam kimdi? Adem Aleyhisselam'dı. Son imam kıyamet günü Allah-u Teala'nın tayin ettiği o zamanın halifesi. Öyleyse imamlar yaşayanlardır. İmamların vazıflarına dikkat edin. Herhangi bir imamdan bahsetmiyor Allah-u Teala. Allah'tan aldığı emirle insanları Allah'a ulaştıracak olan kişi. Bir tek yol var. Sırat-ı müstakim. Kimin dergahında başlıyorsa orası sırat-ı müstakimin ayağıdır. Oradan tavana yükselinir. 7 kata oradan çıkılır. Ve bir tek kişi burada söz sahibidir. Onun ötesinde herkes ona bağlı çeşitli kıdemeleri ifade eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın dilinde, onun dilinde hidayete erdirenin vasıflarına bu ayette bakalım. Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor? Lemma saberu diyor. Sabrın sahibi oldukları için. Ne demek bu? Yani nefslerindeki sabırsızlık afetine dahil bütün afetleri yok etmişler bu insanlar. Asırlar boyunca gelen binlerce kişi. Aynı devirde iki kişi yok. Bir tek kişi var. Her devirde bir tek kişi var. Kim zaman halifesiyse o kişi yaşadığı sürece halifedir. Ölürken halifelik ondan ölür ve yaşayanlardan yetkili olanı Allah'ın yetkili sayesinde verilir, teslim edilir. Öyleyse böyle bir standart içinde bu kişilerin özelliklerine özelliği veriyor Allah-u Teala. Lenma sabiru, sabrın sahibi oldukları için. Nefslerindeki sabırsızlık afeti dahil olmak üzere bütün afetleri daimi zikirle yok etmişler. Yerine ruhlarının bütün faziletlerini fazlalar adıyla getirip nefslerinin kalbine yerleştirmişler. Nefslerinin kalbinde hiçbir karanlık kalmamış. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Buraya kadar karanlığın kalmadığı ifade ediyor sadece. Sabrın sahibi oldukları için bütün hasletlerle beraber sabır hasletinde sahipleri. Kim bunlar? Aynı zamanda sabrı tavsiye edenler. Yeter mi? Yetmez. yeni bir açıklama daha getiriyor. Ve kânû bi âyâtina yûkînûn. Ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Üç yakin geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. İlmen yakin, aynel yakin, hakkül yakin. Kimdir mürşid? Hakkül yakinin sahibidir. Yani nedir? O ilmel yakinin hızlarını aşmıştır. Biliniz ki dünya üzerinde kim olursa olsun çalışan, öğrenen, kalp gözü açılmadan bir hedefe varabilen, ilmin belli bir konusunda üst hedeflere ulaşabilen herkes ilmel yakinin sahipleridir. Ama bunlar alimdirler. İlmin sahibi alim adını alır. Dikkat edin, irfanın sahibi değil, ilmin sahibi. İlimle irfan arasındaki ince farklılığa gelince, irfan sahibi mutlaka kalp gözü açılmış olan kişidir. Mutlaka karşılığa açılmış olan kişidir. İlimle irfanın başlanmış noktası, birbirinden ayrıldığı nokta, arifin kalp yüzünün standardıdır. İşte Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, Habibim, o nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Ne, kim bunlar? Mürşitlerine ulaşamamış olanlar. Mürşitlerine ulaşamamış olsalardı, Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine göre heva ve heveslerine değil, mürşitlerine, yani Allah'ın yeryüzündeki temsilcisine tabi olacaklardı. Onlar bunu yapmamışlar. Bu sebeple nefslerini kendilerine ilah edinmişler. İnsanlar ne zaman Allah'ın bir emrini dinlememişlerse, Allah'ın emrini yerine getirmemişlerse, başka birisinin emrini yerine getirmiş oluyorlar. Kimin? Nefslerinin. Nefsleri öyle istediği için ve akıllarını ikna ettiği için bu insanlar Allah-u Teala'nın güzellikleri yerine nefslerinin, Allah'ın emirleri yerine nefslerinin akla kabul ettirdiği emirleri yerine getirmektedirler. O emri akla kim kabul ettirdi? Nefs. Nefse kim taktiği verdi? Şeytan. Öyleyse kim nefsiyle, heva ve hevesiyle davranıyorsa, hangi emri dinlemediyse o emrin muhtevası içerisinde o an Allah'ı Rab mevkiinden indirmiştir. Nefsini Rab mevkiine oturtmuştur. Yani nefsini kendisine Rab iktidar etmiştir. O emrin dinlenmemesi sırasında. O yasağın dinlenmemesi sırasında gene aynı şey vakidir. Kişi Allah'ı Rab mevkiinden indirmiştir. Nefsini oraya koymuştur ki nefsinin emrini yerine getirmiştir. İşte Allah-u Teala her olayda bununla kişinin kendisine nefsini ilah edindiğini söylüyor. Eğer o kişi mürşidine Allah'ın istediği istikamete tabi olsaydı, o zaman her an mürşidinden gerekli emirleri alacak, doğruyu yapacaktı. İşte insanların bir muhteva arayışı içerisinde devamlı nefslerini daha gerilere almaları, hep Allah'ı ön planda tutmaları gerekir. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, o nefslerini ilah edinenleri, Allah-u Teala'ya ilah mevkiinden her dinlemedikleri emirde, her ihlal ettikleri yasakta indirerek nefslerini o makama getirip oturttuklarını söylüyor. Ve Allah-u Teala diyor ki, bu sebeple onları, onların ilimleri üzere dalalette bıraktık diyor. Bir insanın dalalette olması nefsini dinlemesinin tabii neticesidir. Öyleyse o kişinin dalalette olmasının sebebi nefsinin afetleridir. Nefsinin afetleri hüküm ferma olduğu için o kişi mürşidine ulaşmamıştır. İşte Ankara'da soyadı ateş isimli bir zat vardı, bir profesör. Diyor ki herkese, benden daha alim kim var ki ona ben tabi olayım? En alim benim. Olabilir. En alim odur. Ama bu zat en arifi sormuyor Allah-u Teala'dan. Eğer sorsaydı, cevabını alabilseydi, o zatın kendisi olmadığını anlayacaktı. Bu onu oraya ulaştırır mıydı? Bilmiyoruz. Ama Allah-u Teala çok veciz bir misal veriyor Kur'an-ı Kerim'de. O insanları düşünün diyor. Eşek yüküyle diyor, kitaplar yüklenmişlerdir diyor. Ama diyor o eşekler taşıdıkları diyor yükün bir Allah'ın hazinesi olduğunu hiçbir zaman farkında değillerdir. Onlara benzetiyor ilimden nasibini alamayan insanları Allah Teala. İrfana ulaşamayan insanları. Kitapları yüklenin. Hepiniz biliyorsunuz Mevlana Celaleddin Rumi ile Şems Hazretleri'ni, onun mürşidi olan Şems Hazretleri'ni, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri zamanının o çevredeki en büyük alimiydi. Dikkat edin, arifi demiyorum. Hangi tartışmaya girse mutlaka o kazanırdı. Şeriatı herkesten daha iyi bilirdi. Herkese öğretirdi. Bunun gururu içinde beyaz atın üzerinde giderken Şems Hazretleri yolunu kesiyor, tutuyor atının yularından ve ona bir sual soruyor. Sualin mahiyeti aslında insanlar tarafından değiştirilmiş olan bir hüviyet taşıyor. Soruyor, Beyazid-i Beslemi Hazretleri mi daha büyüktür? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mi? Burada tabi bir yanlışlık var. Hiçbir zaman Allah'ın bir evliyası Allah'ın peygamberinden üstün olamaz. Mecazi manaya gelince onu Şems Hazretleri'ne bırakalım. Yalnız kesin olarak ifade edelim ki hiç kimse için böyle bir şey mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatem-ül Enbiya'dır. Nebilerin sonuncusudur. Beslemi Hazretleri sadece Allah'ın bir evliyasıdır. Dikkat edin. Velidir, nebi değildir. Peygamber değildir. Peygamberlerden üstün olması söz konusu değil. Ama o konuşma Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri üzerinde bir tesir vücuda getiriyor. Ve birkaç gün sonra Mevlana Celaleddin Rumi'nin çalışma salonunda onun kitaplarını topladığı gibi Şems Hazretleri suya atıyor. Onun bir sebebi var. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri başkalarıyla yaptığı, başka alimlerle yaptığı bir tartışmada Şems Hazretleri'nde bulunduğu bir sırada Şems Hazretleri söze karışıyor ve onun bir yanlışını söylüyor. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri herkesin önünde söylediğinin yanlış olmadığını ispat ediyor. Ve diyor ki Şems Hazretleri, sen diyor bunu anlayamazsın. Aradan bir süre geçtikten sonra söylediğimiz olay cereyan ediyor. Mevlana Celaleddin Rumi'nin kitaplarını Şems Hazretleri topladığı gibi atıyor havuza. Mevlana Celaleddin Rumi saçını başını yoluyor. Bütün ilmim gitti, kitaplarımı mahvettim diye. O da kitapları sudan topluyor ve kitapların tozlarını üfürüyor sudan çıkarttıktan sonra. Mevlana Celaleddin Rumi açmış gözlerini, beni bu kadar patlatmış, hayretle bakıyor. Havuzdan çıkan bir kitapta tozlar uçuyor. Hiç ıslanmamış kitaplar. Bu nasıl iştir diyor. İşte diyor, sen bana demiştin ya diyor. Sen bunu bilemezsin. Sen bunu anlayamazsın, bunun manasını diye. Sen de diyor, bunu anlayamazsın diyor. O Mevlana Celaleddin Rumi'ye dikkatle bakın. Mürşidi olan Şems Hazretleri diyor ki şu karşıdaki bakkal var ya diyor. Oraya git diyor. Varsın diyor. Bilmiyorum. Oradan diyor bir şişe şarap al ve bana getir diyor. Mevlana Celalettin'in onu ilgiliyor. Anlamadım efendim diyor. Ne dediniz? Şarap diyor. Bayağı şarap. Bildiğin şarap. Allah getir diyor. Hemen. Mevlana gidiyor. Çekine çekine bir bakkala bakıyor. Bir etrafına bakıyor. Ama mecbur mürşide emretmiş. Diyor şarap ver bana bir şişe. Bakkal diyor anlamadım diyor. Şarap ver diyor. Kimseye de söyleme diyor. Mevlana Celalettin'in evi saklamış şişeyi cübbesinin içine farklı sokaklardan gelirken o tarafa şişenin kayıp düşüyor diyor. Bir pis şarap kokusu etrafa yayılıyor. Kokuyu duyan Mevlana'nın başına üşüyor. Vay diyorlar biraz zındık. Sen diyorlar demek ki gizli gizli şarap içiyordun da bize şarabı zem ediyordun ha. Utanmaz rezil falan diye Mevlana'yı böyle kötülenlerken Şems Hazretleri geliyor. Ne oldu ya diyor ne var? Senin diyorlar adamın diyorlar şarap almış oradan diyorlar. Bak diyorlar nasıl kokuyor. Ne kokusu diyor. Ben diyor hiç koku falan duymuyorum. Duyan var mı? Gelin bakalım diyor. Gelin şunu bir koklayın. Bakıyorlar ki hayır koku yok. Benim bizim diyor şarap renkli olur. Bu diyor ben beyaz renksiz bir şey diyor. Siz diyor buna nasıl şarap dersiniz? Geliyorlar kokluyorlar. İçiyorlar. Hayır şarap değil su. Mevlana Celalettin'in Rumi bu işten dehşetli utanç duyuyor. Nefsinin temizlenmesi için daha bir fırın ekran ekmek yemesi lazım geldiğini anlıyor. Sonra ne oluyor? Sonra çok güzel bir şey oluyor. Molla'nın birisi Mevlana Celalettin Rumi'yi imtihan etmeye gelmiş. Ve Kur'an-ı Kerim okuyor. Çaktırmadan da Mevlana Celalettin Rumi'ye bakıyor. Mevlana dönüyor. Dönüyor. Ama bizim aklı evvel Kur'an-ı Kerim'den ne zaman bir secde ayeti okusa Mevlana hemen secde yapıyor. Evvela inanamamış adam. Demiş ki öyle demiş. Geri dönüp tekrar demiş aynı şeyi okuyor. Ne zaman hangi şartlar içinde olursa olsun secde ayetini okuduysa Mevlana'nın mutlaka secde ettiğini görüyor. Sonra o da Allah-u Teala'nın bir büyük evliyası oluyor aynı kişi. Bütün bu güzelliklerin arkasında ne var? Arkasında şimdi söyleyeceğim Zâfiye Suresinin ikinci bölümü var. Arif olmak var. Tarif tam olarak geliyor. Allah-u Teala ne diyordu? Tekrar edelim ayet-i kerimeyi. Diyordu ki Habibim onları görmüyor musun? Onlar ki heva ve heveslerini, nefslerini kendilerine ilah edinenlerdir. Onların nefslerindeki afetler sebebiyle onları delalette bıraktık. Bir başka açıdan onları onların ilimleri sebebiyle delalette bıraktık. Ne demek istiyor onların ilimleri sebebiyle? İşte bakın bugün yüz binlerce alim var Türkiye'de. Sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 100 bin kadro var. İlahiyat Fakültesi'nin muhterem üyeleri, doçentler, profesörler, yardımcı doçentler vesaire vesaire. 100 binlerce insan ama hiçbirisi ya da çok büyük bir kısmı diyelim mürşidine ulaşmamış. Ulaşmamışsa o ana ayet-i kerime gereğince dalalette. Niçin dalalette? Öğrendikleri ilim sebebiyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dikkate bakın ne diyor? Faydasız ilimden Allah'a sığınırım diyor. Şimdi anladınız mı o toplantıda niçin biz İlahiyat Fakültesinden mezun olmadığımız için Allah-u Teala'ya her gün hamd ediyoruz, şükrediyoruz dedik. İşte bunun için. Gelelim Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesine. Allah-u Teala biz onları ilim üzere, onların ilimleri üzere dalalete bırakırız. Onların nefislerindeki ilimsizlik sebebiyle dalalete bırakırız diyor. Hangi açıdan bakarsanız aynı sonuca ulaşırsınız. Ama devamına dikkatle bakın. Onların kalpleri mühürlüdür. Ne demek istiyor? Açılmamıştır. Açılıp da kalbinin içine Allah imanı yazmamıştır. Mürşidine ulaşsaydı ne yapacaktı? Allah Teala kalbini açacaktı. Kalbinin içine imanı yazacaktı. Mühür açılmış olacaktı. Allah kalplerin mühürlüdür. Lütfen. Onların kalplerindeki işitme hastası, bu işitme hastasının Kur'an-ı Kerim'deki ismi sem'i, işitme hastası, o da mühürlüdür diyor Allah-u Teala. Sonra konumuzun yer alıcı noktasına geldik. Onların kalplerindeki basar isimli görme hastasının üzerinde rüşavet hastası bir perde vardır diyor Allah-u Teala. Göremezler. Kalbin görme hastasının adı basar. Basarın işlemesi, işler hale gelmesi basiret. Kimdir o basiret sahibi insan? Kalp yüzündeki basar hastası çalışmaya başlamış. Müşavet adlı perde zikir sebebiyle onun kalbinden olmuş olan insan. O kişinin kalp gözü açılmıştır ve görmeye başlamıştır. Kalp gözünün açılmasına dikkatle bakın. Kimin kalbindeki göz açılmışsa onun basireti çalışmaya başlamıştır. Çalışmaya başladığı güne kadar, basar hastasının çalışmaya başladığı güne kadar o kişinin basireti bağlıdır, kapalıdır. Görme hastası, kalbindeki görme hastası hayır, çalışmaz. Ne zaman basar hastasının üzerindeki kışaveti, perdeyi Allah-u Teala alırsa, o zaman o kişinin kalbindeki basar hastası çalışmaya başlar. İşte o kişi artık ne üzredir? Basiret üzredir. Yani baş gözüyle rüyet etmiyor. Kalp gözüyle basiret ediyor. Dikkat edin. İkisi de görmek. Baş gözüyle görmek, kalp gözüyle basar etmek, basiretin sahibi olmak, basiret üzere olmak. Bunun da şey altında şimdi Yunus suresinin 108. ayet-i kerimesine bakacağız. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesine. Diyor ki Allah-u Teala Habibim, de ki onlara, ben ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Sırat-ı müstakimdir. Ne diyor Allah-u Teala? Basiret üzere diyor Allah'a davet ettiğimiz yer. Yani Allah'a basiret ederek, Allah'ı kalp gözümüzde görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur, sırat-ı müstakimdir diyor. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah Teala hem bütün sahabeye hem Peygamber Efendimiz'e aynı şeyi söylüyor. Siz hepiniz sırat-ı müstakimin üzerindesiniz diyor. Sonra Allah'ın sırat-ı müstakimin üzerindesiniz diyor. İşte bütün sahabe basiret ile kalp gözleriyle Allah'ı görmüşlerdi. Öyleyse Allah Teala bir söz kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Nehyi anil münker ve emri bil maruf. Maruf kelimesine dikkat edin. Urf kökünden geliyor. Arif olmak da aynı kökten geliyor. İrfan kelimesi de aynı kökten geliyor. Bizim saflar Allah-u Teala madem ki böyle söylemiş diyorlar, biz hepimiz evvelallah nehyanil münker yaparız. Yani insanları yanlış gördüklerimiz zaman o yanlıştan men ederiz ve de marufla emrederiz. Marufu da Allah Teala'nın farzları sayıyorlar. Oysa ki maruf demek arif olanın standartlarına girerek oradan seslenebilmek demek. Yani kim salaha ulaşırsa o marufla emredebilir ve nehyi anil münkeri o yapar. Nitekim ayet-i kerimenin devamında onların mürşitler olduğu kesinleşiyor. Ama belki sizin de rastlamıştır. Hani yanınızda birisi namaz kılar, hep sizi gözetler. Namazı bir bitirin. Allah gelir size. Şurada da yanlış yaptın, burada da yanlış yaptın, başını doğru dürüst yere koymadın, alnını değdirmedin, nefes aldın, almadın, gözünün üstünde kaşın var. Her şeyi söylerler, sayıp tekerler. Ondan sonra oh derler, rahatlarlar. Siz de onlara dersiniz ki, benim aziz kardeşim, namaz mı kıldın, yoksa beni mi gözettin? Allah-u Teala, acaba kimin namazını kabul eder dersin? Allah-u Teala'nın bir evliyası, bir uçurumun kenarından geçerken, bakmış uçurumun kenarındaki patikadan birisi yuvarlana yuvarlana aşağı iniyor. Bunun yanına kadar yuvarlanmış. Bizim Allah'ın evliyası bakmış. Yahu biz ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Görmüyor musun demiş ya, ibadet ediyoruz. Anlamadım demiş. İbadet ediyoruz demiş. İbadet. Demiş bak demiş, yeniden yapacağım. Çıkmış yukarı tekrar yuvarlana yuvarlana aşağı kadar gelmiş. Nasıl demiş, beğendin mi? Çok beğendim de demiş. Kur'an-ı Kerim'de yazılı ibadet böyle değil demiş. Yahu demiş ya, Allah'ını seversen nasıl? Anlatmış uzun uzun. O da demiş tamam demiş, şimdi ben de yapayım senin dediğini. Yapmış, harika bir namaz kılmış. Bizimki demiş tamam, hay Allah razı olsun, hay Allah razı olsun. İkisi de bizim öyle demişler. Sarılmışlar, öpüşmüşler, hatta ikisi de aynı sureyi söylemiş. Hangisini? Ver asr. Ver asr söylemişler birbirlerine. Ayrılmışlar. Bizim Allah Teala'nın evliyası biraz marifetli bir evliyaymış. Suyun üzerinden yürüyerek gidiyor karşı sahile doğru. Yanından bir ses duymuş. Şu dördüncü zekatta demiş. Fatiha ile beraber zannı sure var mıydı yok muydu onu demiş, anlayamadım. Bir bakmış o da yürüyor. Demiş ki bütün söylediklerimi unut demiş. Ne namaz konusunda, ne demiş zannı sure konusunda sana demiş hiçbir şey söylemedim demiş aziz kardeşim. Nasıl yuvarlanırsan daha hızlı mı yuvarlanacaksın, daha yavaş mı yuvarlanacaksın? Nasıl demiş yuvarlanırsan öyle yuvarlan. Ama demiş değil ki sen Allah'ın sevgilisisin. Hazreti Musa köprüden geçiyor. Bakmış bir adam Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Ey yüce Allah'ım demiş. Şu demiş dizime başını dayadı demiş, bitlerini ayıklayayım senin. Kırayım demiş bütün bitlerini. Seni bitlerden kurtarayım. Musa Aleyhisselam demiş. Ulan demiş ne diyorsun sen? Demiş Allah-u Teala'ya diyorum ki başını koy şuraya da miktarını kırayım senin diyor, diyorum demiş. Kurmuş öyle demiş, dua edilir mi demiş Allah-u Teala'ya. Böyle böyle böyle söyleyeceksin. Tamam demiş. Madem ki bana öğrettin tam öyle söyleyeceğim. Başlamış adam. Hazreti Musa'nın söylediklerini tekrar etmeye. Ama üç adım atamamış Hazreti Musa. Allah-u Teala demiş ki neden demiş müdahale ettin. Onun demiş dünyasında böyle bir Allah var demiş. Ve o demiş bana aşık. Şimdi demiş git bütün söylediklerini unutmasını söyle. Aynen demiş bitleri kırmaya devam etsin. Yani ne diyorum? İnsanlar var. Her şeyi çok güzel yaptıklarını düşünürler. İnsanlar var. Namaz kılarlar. Belki de o sırada ayet bile okumazlar. Ama kafalarının ucundan ayak tırnaklarına kadar Allah'la doludurlar. Sadece Allah'ı düşünerek namaz kılarlar. Hangisi kıymetli dersiniz? Sözlerimizin şu kadarcık önemi yok. Bilin ki ibadetleriniz de sizi Allah-u Teala'nın yolunda olmazsanız kurtaramaz. Ama kalbiniz onun da doluysa bu son derece önemli bir şey. Siz namaz boyunca kendinizi Allah-u Teala'ya verebiliyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o zamanın en büyük üç kişisine Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, muhtemelen Hazreti Osman da var. Hanginiz diyor yalnız iki rekat namazı baştan sona kadar Allah'ı düşünerek kılabilirse bu hırsı onundur diyor. Hepsi denemişler. Hiçbirisi bütününde bunu başaramamış. Hırkayı bunu başarabilen başka birisi almış. Bizim kahveci güzel. Bir insan düşünün, din adına hiçbir bilgisi yokken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e inen bütün ayetlerin manasını Allah-u Teala ona da fısıldıyor. İşte o Veysel Karani Hazretleri. Bütün güzellikler o Allah'ın dostlarının üzerine. Ne kadar güzel yaşamışlar şu dünyada. Başkalarına göre büyük bir çile içerisinde. İşte Veysel Karani'nin üçüncü taraftan annesi var. Çilelerin en büyüğü. Hasta, sakat, devamlı bakıma muhtaç. Bir taraftan da kazandığı para bir hiç gibi. Ve develeri gidiyor. Ve develerle beraberken öylesine Allah'la dolu ki develer onun zihninden geçenlere itaat ediyorlar. Bütün güzellikleri yaşıyor Veysel Karani Hazretleri. Öyleyse şu kalbiniz var ya daha incelikle ulaşmaya çalışın. Onu temizleyin. Kimdir Arif sualinin cevabını kaldığımız yerden vermeye çalışalım. Nerede kalmıştık aslında? Geriye dönelim şimdi yavaş yavaş. Nerelerden geldik buraya? Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinden geldik. Hatırlayacaksınız. Neredeydik? İlmel yakin, aynen yakin, hakkı yakin. Neyi anlattım size? İlmel yakini anlattım. Hani şu eşek yüküyle kitaplar taşıyan filan falan. Aynen yakin neyi ifade eder? Artık arif olmanın hudutları içindesiniz. Örfün hudutları içindesiniz. Neden? Kalp yüzünüzü açmış Allah-u Teala. Kalp kulağınızı açmış, daimi zikre ulaşmışsınız. Ve kalbinizdeki bütün afetler yok olmuş. Ve Allah-u Teala göstermeye başlıyor. Zemin katı gösteriyor. Halifenin deryanı mutlaka göreceksiniz. Hazreti Ebubekir'in orada hala müderris olduğunu, öğretimine devam ettiğini göreceksiniz. Kocaman bir altın para yığını göreceksiniz orada. Hissedeceksiniz bir gün avuçlarınızın içine bir şey koyacak Allah-u Teala. Ağırlığını hissedeceksiniz. O Allah'ın size en büyük hediyelerinden bir tanesidir. Avucunuza koyduğu o altın oradan alınmıştır. Manevi değeri vardır onun. İşte ne zaman zemin katı bütünüyle görüyorsanız onun son noktası halifenin dergahıdır. O 4 metre yaklaşık yüksekliğindeki tek kanatlı altın kapıyı üzeri baklava dilimli, üzerinde toprak olmayan ve evliya namzetleri oraya gelip oradan uçarlarken otomatik olarak kendi kendine açılan o altın kapı. İşte arif olmak odur ki dünya üzerindeki bütün sistemlerin bir bu gözlerinizle gördüğünüz maddi tarafı vardır. Bir de öbür gözünüzde kalp gözünüzde gördüğünüz manevi tarafı vardır. Bir süre sonra burası da çok başka bir şekilde göreceksiniz. Ve Allah-u Teala'nın dininde tüm güzelliklerin nasıl oluştuğunu göreceksiniz.

Daimi zikre ulaşınca çok kısa bir zamanda nefsindeki bütün afetler yok olur. %9'da yok olur. Ve kişi halis olur. Ve ma umiru illa liyabudullahe muhlisine lihuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'a derslerini teslim etmiş, muhlis kullar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. İşte halis olduğunuz noktaya dikkat edin. Burada adınız muhlistir. Makamın adı halis olma makamı, ihlas makamı. İhlas, muhlis ve halis. Üç kelime. Bütün muhtevayı bozacak olan bulaşıklardan temizlenmek anlamına geliyor. Halis olma. İşte ne zaman ihlas makamının sahibi olursanız bu velayetin 6. makamıdır. Sondan bile belki makamıdır. Burada gök katları birer birer size gösterilmeye başlanır. 1., 2., 3., 4., 5., 6. gök katları. Nurlanma işlemi, yani sıfatullah olma işlemi, Allah'ın boyasıyla boyanma işlemi, sonra kılıcın verilmesi, elbiselerinizin değiştirilmesi ve yukarıya doğru kılıcı kaldırarak yükselmeniz, altın kapıya ulaşmanız. Ete eğilsiniz. 7 basamaklı mermer, beyaz mermerden merdivenler ve iki trabzanı birbirine bağlayan 1,5 metre girişliliği bir sahanlık ve altın zincir, 7 tane altın oluşan altın zincir iki trabzanı birbirine bağlıyor. Arkada zemin katta gördüğünüz altın kapının %100 aynı var. Bir Sırat-ı Müstakim'in başlangıcında, bir de dikey Sırat-ı Müstakim'in bittiği yer olan 7. katın 1. alemi. Fetih kapısı. Altın zincire bir defa vuruyorsunuz elinizdeki kılıçla. Altın zincir ikiye ayrılıyor. Ve kapı otomatik olarak açılıyor. Siz de uçarak içeri giriyorsunuz. Bunun adı fetihtir. Ve fethimizi yaptıktan sonra 7. gök katında 7 tane alem geçeceksiniz. Bunların her birisi belli bir zaman parçası için geçer. Hiçbirisi de birbirine eşit değildir zaman parçalarının. Herkese göre değişir. Ve Sedret-i Mitta'yı aşıncaya kadar hep aynen yakinin hikmetin 2. kademesindesiniz. Aynel yakin ikiye ayrılıyor demek ki. 1. bölümünde, hikmetin 1. bölümünde sadece zemin katı görebilirsiniz. Ullelbap makamı. Sonra 7 tane gök katını, 7. gök katının 7 alemini görebilirsiniz. İhlas makamı. Hikmetin 1.'si aynel yakinin 1. kademesi. Hikmetin 2.'si aynel yakinin 2. ve son kademesi. Hikmet burada tamamlanıyor. Sizin müntaha kadar geldiyseniz Allah Teala sizi mutlaka tövbe-i nasuh'a davet edecektir. Tövbe-i nasuh'ta Rabbinizin söylediği her kelimeyi tek tek tekrar ederek tövbe-i nasuh'un sahibi olacaksınız. Ve dışınızın da türlü olduğu, başınızın üzerine bir nurun geldiğini göreceksiniz. İşte o nur salah nurudur. Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala salah sahiplerinin başlarındaki onurdan bahsediyor. Burası hikmetin ötesidir. İşte Allah Teala burada zatını gösterir. Onu göreceksiniz. Onun insan olmadığını, hiçbir mahlukuna benzemediğini görmek için gözlere, işitmek için kulağa, konuşmak için ağza, hiçbir iş yapmak için hiçbir uzva ihtiyacı olmadığını göreceksiniz. O Allah'tır. Ve sizin için en güzeli ulaşmak söz konusudur. İşte ahsen-i hüsna odur, Allah'ın zatını görmek. Görürsünüz. Allah'ın

katında bir şehadetin, Allah'ı görüşün sahibi olursunuz. Burası Hakk'ül yakındır. İşte Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın lemma sabiru dedikten sonra sabır sahibi oldukları için ve kânû bi âyâtinâ yûkinûn ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için üç yakini de hasıl etmiş. İlmel yakin, aynel yakin, hakkül yakin. Bunları yaşamadan bilemezsiniz. Kur'an-ı Kerim'deki ayrı ayrı ayetleri toplayarak buraya kimse ulaşamamıştır. Bu Allah'ın yardımıyla sadece onun gösterisiyle ulaşılan bir sonuçtur. İşte Allah-u Teala'nın mürşidi kimdir dedikleri zaman mürşid odur ki hakkül yakinin sahibidir. Allah'ın tayin ettiği bir mürşittir. Vasıfları nedir? İlmel yakinin, aynel yakinin ve hakkül yakinin sahibi olmasıdır. Bütün diğer müşriklerden farkı Allah'ı görmesidir. Dikkat edin ki ulaştıran bir tek kişi vardır. Onun dışındaki hangi tarikata mensup olursa olsun bütün müşrikler müritlerini sabah namazından sonra eğer yükseleceklerse, yükselmeye ehillerse mutlaka onun dergahına göndermek mecburidirler. İşte Allah-u Teala bütün mürşitlerin dergahlarından Allah'a ulaştıran mürşidin dergahına ulaşan yolların adına sebiller diyor. Suratımızda kimse Kur'an-ı Kerim'de hiçbir zaman çoğul olarak kullanılmamıştır. Hep tekildir. Sadece bir tek suratımızda kim vardır? İki altın kapının arasında bulunur. Ondan sonrası sarık-ı müstakimdir. O da yedinci katın birinci aleminden başlar. Allah'a kadar ulaşır. İkisine birden sarık-ı müstakim diyebilirsiniz. İkisine birden sırat-ı müstakim diyebilirsiniz. Ama Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Öyleyse bütün güzellikler Allah'ındır. Siz de Allah'a Teala mutlu olmanızı tavsiye ederken hep görevinizin başka insanlara yardım olduğunu unutmayın. Eğer Allah-u Teala size mevki vermişse, makam vermişse, vazife vermişse, böyle bir vazifeyi yaparken sakın nefsinizi işin içine sokmayın. O zaman başkalarına tahkim etmek için Allah'ın size verdiği yetkileri bir vasıtadan edersiniz. Nefsinize sık sık mağlup olduğunuzu görürsünüz. Yollarınız dağılır ve kendinize yıldık edersiniz. Öyleyse Allah'a sarayın kısmında dikkat edin ki için güzellikleri yaşamak Allah felaklarından size nasip edilsin. Her şeyin en güzel olduğu bir statüde kendinizi göreceksiniz. Ne demek istiyorum? Her şeyin en güzel olduğu bir statüde nefsinizin afetlerinin bütünüyle yok olduğu bir devrede o zaman kendinizi göreceksiniz. Allah'a kendi canında en teslim olan kişi. Unutmayın hepiniz bir prototipsiniz. Kendi standartlarınızda. O standartın en üstününü ne zaman sergileyeceksiniz? İhlasa ulaştığınız zaman. Ne olacaksınız? Ahsen olacaksınız. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka uygulayan, yasak ettiği hiçbir fiili uygulamayan birisi. O zaman tam benim söylediğim gibi birisi olacaksınız. Ve
hatırlayacaksınız eskiden yaptığınız yanlışlıkları, beni de hatırlayacaksınız. Ben bunları böyle yapmıştım, o da beni ikaz etmişti diyeceksiniz. Bizim hedefimiz. Unutmayın. Unutmayın. Sakın unutmayın. Her yaptığınızdan haberdar. Söylemeyiz. O söylememize neyi müsaade ederse onu söyletmeyeceğiz. Yoksa her yaptığınızı biliriz. Öyleyse ondan bir şey gizlemeniz mümkün mü? Biz biliriz deyince biz mi biliriz? Ben mi bilirim? Asla. O bize söylemek lütfunda olduğu için. O bize söylemek lütfunda bulunduğu için biliriz. İşte Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri varken nerede nefsinize tabi olduysanız güzelliklerin yerini çirkinliklerle doldurursunuz. Hayır, başkalarına değil kendinize yazık edersiniz. Çok dikkatle bakın sözlerime. Biz nasıl seccadelerde Allah'a şükrümüzü eda edemediğimiz için, hamdimizi eda edemediğimiz için aylarca ağlamışsak siz de ağlayacaksınız. Seccadeleriniz sizin gözyaşlarınızla ıslanacak. Hiçbir zaman ona şükrünüzü ve hamdinizi ödeyemezsiniz. Onun size ihsan ettiği şeylerle sizin onun için yapabildikleriniz o kadar birbiriyle mukayese edilemeyecek şeyler ki hiçbir zaman onun şükrünüzü ve hamdinizi bu sebeple eda edemezsiniz. Ödeyemezsiniz. Hepiniz için söz konusu olan şeyler Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak. Yaşayabilirsiniz. Ne zaman yanlış yaparsanız verimiz olur. Sakın sizi ikaz etmedik diye iç dünyanızda bir şeyler düşünmeyin, yanlış bir şeyler. Bu paket her tarafa gidecek. Herkes sözlerimizi çıkacak. Herkes kendisine ait olan kesimi alacak. Siz de alacaksınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini söylemek istiyorum. Ne kadar çok sevdiğini. O kadar çok seviyor ki sizi yaratmakta kalmamış. Sizi tasavvufa nasip etmiş. Sizi evliyalığa nasip etmiş. Sizi makam sahibi kılmış. Bütün güzellikler boşuna mı? Ona layık olduğunuz için. Sakın liyakatinizi yok edecek olan, eksiltecek olan yanlışlara yapmayın. Ne zaman nefsinizin size bir yanlış yaptırması söz konusuysa oraya dikkatle bakın. Bana mani olmaya çalışın. Bazen bize şikayetleriniz geliyor. Peki siz farkında değil misiniz şikayetlerinizin nefsinizden geldiğini? Kim hangi konuda bir şikayette bulunmuşsa bilsin ki arkasında başka bir şey yok. Sadece o kişinin nefsi var. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi? İnceleyin konunuzu. Neyi şikayet ettiyseniz inceleyin, kendinizi yakalayacaksınız. Gizlenmeye çalışan, ağaçların arkasında kaybolmaya çalışan kendinizi yakalayacaksınız. Deneyin. Bana hangi konularda şikayete geldiyseniz, kim vasıtasıyla olursa olsun bana şikayetinizi ulaştırdıysanız kendinizden dışarı çıkın. Bir Osmanlı kadısı olun. Ve kendinizi yargılayın. Açık yüreklilikle, adaletle, kıstla. Kur'an'daki ismi adaletin kıst. O zaman suçluyu yakalayacaksınız. Hayır, başkası değil. Söylediğiniz gibi değil. Sadece orada siz varsınız.
bütün o dünyayı dolduran